0: alaşağı eder. Dikkat etmek lazım. Çok güçlü bir iktidar olduğu için şu an, Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten güçlü bir iradesi olduğu için ve etrafında kurumsallaştırdığı çok güçlü bir siyasal zemin olduğu için şu an bundan normal şartlarda etkilenebileceğimiz kadar etkilenmiyoruz. Ama bu çok tehlikeli bir durum. Bu kitleyi bu kadar marjinalize etmeyin, keskinleştirmeyin kendi kişisel ufak hesaplarınız, dar çıkarlarınız ve kısa vadeli projeksiyonlarınız için. Bu kitleye bunu yapmayın. Çünkü öyle bir hale geldi ki kitle, dijital faşizmden meseleyi sosyal bir alana çevirip kendi istemedikleri herhangi bir siyasal, sosyal, bireysel bir durum olduğunda yahut kendilerinin hilafına davranan herhangi bir aktör olduğunda velev ki kendi işlerinden en çekirdeğinden gelen bir insan bile olsa o aktör adeta bir sosyal ölü haline getiriliyor CHP'de, CHP kitlesinde ve CHP elitlerinde. Ve o sosyal ölü öyle bir hale getiriliyor ki yani bir felaket korku, felaket bir paranoya ve felaket bir linç mekanizması işletiliyor. Ve sadece sosyal medyada değil, sosyal hayatın bizatihi kendisinde de bu düşmanlık üretir. Yani biz bunun acılarını, sıkıntılarını ülkenin, hani bu şuna benzer Eren Bey, bugün biraz belki tıp üzerinden gidiyorum ama bu şuna benzer. Bünyenin bağışıklığının, vücudun bağışıklık düzeyinin düşük olduğu zamanlarda hastalık sizi gelir kapar. Allah'a çok şükürler olsun ki epey bir zamandan beri oldukça güçlü bir siyasi irade, vücudun bünyesi henüz Allah'a çok şükürler olsun bağışıklık itibariyle direncini azalmamış bir durumda. Fakat Türkiye kitlesini, Türkiye toplumunu biz bir bütünüz. Bakın AK Partili milletvekili olarak ben oturduğum yerde CHP'li komşularım var. Karşı komşum var, diğerleri var. Şimdi böyle yapmayın. Böyle yapmayın. Yani öyle bir şey yapıyor, düşmanlaştırma. Biz siyasi rekabet üretiriz. Siyasi rekabeti de CHP ile de diğer partilerle de eş düzlemde görüp bunu vizyon, proje, hizmet, projeksiyon, Türkiye'nin makro ufku, dış politika, savunma sanayi, teknoloji, Ar-Ge, gençlik, gelecek bunlar üzerinden konumlandırırız ve bunlar üzerinden kodlarız. Senin daha iyi bir çözümün varsa, senin daha iyi bir teklifin varsa CHP olarak ya da İyi Parti olarak veya diğer partiler olarak sen getirirsin ve ben seninle fikirlerimi yarıştırırım. Sana düşmanlık beslemem. Ben komşumsun sen benim, yakınımsın sen benim yahut akrabamsın sen benim. CHP kitlesinden hiç kimse benim düşmanım değil.
1: Peki.
0: Herhangi bir mesele olduğunda onlar da AK Partilileri düşman olarak görmüyorlar. Ama bu söylem tarzı, bu üslup 15 yıl, 13 yıl Sayın Kılıçdaroğlu tarafından icra edildi. Şimdi Sayın Özel tarafından en affedersiniz en pespaye bir dile dönüştürülerek icra edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla biz özetle şunu söyleyeyim bitireyim. Biz ilki olarak şu noktadayız. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine de karşıyız. Bunu bir koyalım. Netiz. Siyasetin bir takım parasal ilişkiler ve gayrimeşru çıkar ilişkileri üzerinden dizayn edilmesine de karşıyız. Dolayısıyla CHP bu meselede bizim ne AK Parti'nin, ne Sayın Cumhurbaşkanımızın, ne külliyenin, ne başka bir tarafın herhangi bir dahlini aramak yerine CHP'li aktörler kendi işlerinde bu hale CHP nasıl geldi sorusunu sormalılar. Ha bu soru bizi ilgilendirmiyor ama.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım.
0: Sağ olun.
1: Tekrar bir ara saatimiz geldi. Bir süre daha var ama cümleler yarım kalacak. Eğer gidebiliyorsak şimdi gideyim ve dönüşte İstanbul Stüdyo'daki konuklarıma söz vereyim ki başı sonu belli bir şekilde konuşabilsinler. Ankara Stüdyo'da konuşan konuklarım gibi. Ama Ankara bize bir üçgen çizdi aslında. Gerek Bülent Bey'in analizi, gerek Ali Aydar Fırat'ın analizi, gerekse de Sayın Babacan'ın analizi bize bir üçgen çizdi. Ve bu üçgenin içerisindeki tartışma hayli yoğun. İşte bu tartışmayı İstanbul Stüdyo'daki iki değerli konuğuma soracağım ve tartışmayı daha da derinleştireceğiz aradan sonra.

0: Emniyet kemerini tak, hayata bağlı kal.
1: Van Park'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, biz arada da İstanbul'da da biraz böyle konuştuk. Çünkü şundan dolayı konuştuk. Hakikaten meselenin aynı anda birkaç farklı boyutu var. Tüzük, hukuki boyutu, butlan kararı, böyle teknik yönleri var. Ama gerek Özgür Özel'in şimdi bu son açıklamaları, gerek Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, gerek konuklarımızın Ankara'da yaptıkları yorumlar ve analizler bir yandan da daha büyük bir resimde daha büyük bir siyasi tartışmayı sürekli gündeme getiriyor. O kavramları gündeme getiriyor. İşte biraz önce de araya gitmeden evvel okumuştum Özgür Özel'in son açıklaması. ABD'nin İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek, o düzende yer almamak suçum seçim kazanmakla birlikte dedi. Gürkan Zengin. Ankara'daki üç değerli konuğumuzun yorumlarını, analizlerini de dinledin. Aralarında nerelerde farklar olduğunu, nerelerde tartışmalı, farklı görüşler olduğunu da mutlaka ki deneyimli bir gazeteci olarak analiz ettin. Hem Gürkan Zengin olarak bu tartışmaya, Ankara'nın söylediklerini, o üçgenin söylediklerine dair yorumun ne, hem de yaşanana dair yorumun ne?
3: Vallahi daha önceki yayınlarda da söyledim. Yaşananla ilgili çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir gazeteci olarak, bir siyaset gözlemcisi olarak Türk siyasetine dair, Türk siyasetinin geldiği yere dair çok sıkıntılı bir tablodur bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin 2007'de yaşadığı 367 krizini, oradaki mağduriyetin bir benzerini yaşadığını düşünüyorum. Bunu da düşünsünler. Çünkü o 367 haksız, hukuksuz bir mağduriyette ve destekliyorlardı. Şimdi bütün CHP'liler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel çizgisi özellikle Kemal Bey çizgisini de buna dahil etmek gerekir belki, belki gerekmez ama görüyorlar işte. Yani bu böyle oluyor. Bunu bir parantez daha ayrıntıya girmeyeyim. Sorarsan gireriz. Çünkü bu vahim bir tablo. Cumhuriyet Halk Partisi bugün genel başkanı atanmış. Cumhurbaşkanı adayı hapiste bir ortamda ve Türkiye bu şekilde seçime gidiyor. Şimdi Bülent Bey'in, Bülent Ücek'in tüzükle ilgili değerlendirmelerine katılıyorum. Benim görebildiğim kadarıyla bu mahkemenin, mutlak butlan kararı veren mahkeme bu kararı verdi. Kemal Bey'e bu görevi atadı ama tüzük, yani en azından 4-5 Kasım 2023 öncesindeki tüzüğü kaldırmadı. Yani tüzükler siyasi partilerin anayasasıdır. Siyasi partiler tüzükleriyle yönetilir. Orada bir sürü şey tadad edilir. Buna göre yönetilir. Kemal Bey bugün partinin hukuken genel başkanıdır. Evet. Eski parti meclisi yerinde olabilir. Yeni bir MYK, eski MYK yerine gelmiş olabilir ama herhalde bu parti bir tüzükle, değil mi? Bir kurallar ve yönetmelikler bütünüyle yönetilecek. Ne zaman toplanılacak, kaç kişi ne olacak, ne bitecek, bunlar tüzükle sabittir. Ama benim görebildiğim kadarıyla Kemal Bey kendini herhangi bir tüzükle de bağlı görmüyor. Tedbir kararına dayanarak, mahkemenin tedbir kararına bağlı
2: tedbir
3: olarak.
2: Tedbir kararı bu anlamıyla gerekçesini hangi boyutuyla doğru
3: yani
2: bulmuyorsunuz?
3: Tüzüğü de kaldırdım demiyor. Yani 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayı bütün sonuçlarıyla iptal ettim diyen bir karar. Ve seni bu partinin başına koydum diyen bir karar. O tarihten önceki parti meclisi ve MYK hakim olacak. Dönecek, gelecek diyen bir karar. Tamam. Bu parti bundan sonra tüzüksüz yönetilecek. Kuralsız yönetilecek.

0: getirecek. Sana emanet ediyoruz, istediğin gibi yönet. Namiyane tabirle kafana göre yönet falan da denilmedi herhalde. Bir tüzük var. Bunu niye söylüyorum? Kemal Bey son iki günde iki tane kararla, bir tanesi Merkez Yürütme Kurulu'nun ihraç kararlarıyla, o ihracın ihraç edilen 9 kişinin 4'ü parti meclis üyesiydi. Bu adamları tedbirli olarak, burada da bir tedbir kelimesi var, tedbirli olarak ihraç kararı verdi. Bu ne demek? Yarın yapılacak, yani bugün yapılacak olan parti meclisine giremezsiniz diye bir karar aldı. Oysa tüzüğün ilgili maddeleri öyle demiyor. Parti meclisinin istemiyle olur.
1: Çok fazla andık. Tüzükte ne diyor ilgili madde? Onu söyleyeyim. Bir de siyasi partiler kanun 16. maddesinde de göndermeler var. Çünkü o da Müslüm Sarı CHP sözcüsü. O da siyasi partiler kanun 16. maddeye gönderme yapıyor. CHP parti tüzüğü 24/3 diyor ki parti meclisinde...
0: Hayır. Ondan önce parti meclisi meselesinden önce ihraçla ilgili tüzüğün 63. maddesinde parti meclisinin istemi üzerine bu ihraç olabilir diyor. Parti meclisinin...
1: Bu ihraç.
0: Burada bir ihlal var.
1: Bir de kurultay meselesi var.
0: Gördüğünüz kadarıyla hukukçu olmamakla beraber biraz da okuduğumuzu anlayacağız. Parti meclisine gelelim, oku.
1: Diyor ki parti meclisinde boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının 3/2'sinin altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.
0: Evet, yani
1: şimdi
0: 40
1: istifa edenler tüzüğün bu maddesine dayanarak 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerektiğini söylüyor.
0: Bu tüzük 4-5 Kasım 2023'ten sonra yaratılmış, üretilmiş, yani ortadan kaldırılmış bir siyasi heyetin ürettiği bir tüzük değil.
1: Müslüm Sarı, CHP sözcüsü, siyasi partiler kanunu 16. madde, siyasi partilerde olağanüstü durumlarda partinin en üst karar organının partinin tüzel kişiliğini ortadan kaldıracak değişiklikler dışında bütün işleri yapabileceğini söylüyor. Bu yüzden konu son derece açık. Bu istifalar karşılığında PM'nin düşmüş sayılması hukuken mümkün değil. Peki siyasi partiler kanunu 16. madde ne diyor? Merkez karar organı zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir. İşte böyle bir teknik şimdi tartışma var.
0: Kemal Bey yönetimi
1: 16. madde
0: bir takım
1: arasında
0: yerlerden bir takım metinler çıkartarak özel hükümler bulunmasına rağmen tüzükte orada burada özel hükümler bulunmasına rağmen hukuk genel kavramıdır. Özel hükümler genel hükümlerin önüne geçer. Orada tarif ediyor. Biz bunu şeyde de yaşadık. Salı günleri yapılan grup toplantısına kim konuşur?
1: Tartışması.
0: Orada da işte genel başkana bağlıdır dedi ya, oradan olur mu? Orada genel başkan milletvekili değilse diyor. Şöyle olur diyor, böyle seçim yapılır diyor filan. Şimdi bunları özgür özel yönetiminin lehinde konuşmak için söylemiyorum. Ben iki tarafın da lehinde olacak bir gazeteci değilim. Bu iki tarafın da hani burada senelerdir eleştirisini yapmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Gördüklerimiz. Bu anlamda bir hukuksuzluk var. Yani genel hukuksuzluğun dışında da hani bir sürü parti içinde yapılan işlerden bahsediyorum. Kemal Bey buraya partiye hakim olmaya ve öteki arkadaşları, öyle ifade edelim, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel çizgisini, grubunu tasfiye etmeye gelmiş. Ve de kararlı gelmiş. Gayet ne yapacağını bilerek gelmiş. Son birkaç gündür aldığı kararlar daha ilk konuşmasından hesap soracağım diye başlayan ilk konuşmasından itibaren de o çizgide ilerliyor. Dolayısıyla ne bu grubun, ötekiler için de söylerim bunu, ne de öteki grubun uzlaşmak, anlaşmak, bu işte diyorlar ya kumpas kuruldu diyenler var, işte darbe yapıldı diyenler var, yargı kararı böyle bir sonuç üretti. Bunları diyenlerin hiçbirinin kamuoyunu ikna edecek, tatmin edecek şekilde öteki grupla oturup konuşmak niyetinde olmadığı çok net görülüyor. Bunu bazı milletvekilleri de söylüyorlar zaten yani. O ikna etmeye çalışanlar ya yapmayın etmeyin diye arabuluculuk yapan milletvekilleri de var. Ama her iki grubun da, İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu grubunun da verdikleri kararlar belli. Yani tabii Özgür Özel grubu mağdur görünüyor, parti ellerinden alınmış falan ama bunlar artık partinin kendilerine verilmeyeceğini, iade edilmeyeceğini biliyorlar. Özgür Bey için söylüyorum. Ekrem İmamoğlu grubu için söylüyorum. Ve bu haller karşısında da zaten ayrılmanın zeminini hazırlıyorlar. Veya ne diyelim, zemini zaten hazırlanıyordu. Bunlar da bunun zamanı içindeler. Birkaç hafta, ben birkaç ay olacağını zannetmiyorum. Birkaç hafta içinde CHP'nin bütünüyle tam manasıyla ayrılacağını ve öteki grubun bir parti kurmaya doğru gittiğini görüyor. Bu son derece sağlıksız bir durum. Türk siyaseti açısından sağlıksız bir durum. seçime gittiğimiz, hem Cumhurbaşkanlığı hem genel seçimine gittiğimiz bir iklimde, bir dönemde ana muhalefet partisinin hem adaysız hem genel başkansız, efendim var genel başkan, CHP genel başkanları, iki özelliğini söyleyeyim, tüm bir tarihi akış içinde CHP genel başkanları mahkeme kararlarıyla gelmez. Mahkeme kararlarıyla orada durmaz. Mahkeme kararlarıyla hasbelkader, bu ilk defa olan bir şeydir. Gelmişse de en kısa sürede, ama birkaç hafta olur bu. Hani bir iki ay olur. Oradan bir an önce delege desteğiyle, seçmen desteğiyle yerini sağlamlaştırmak veya gitmek için bir telaş içinde olur. Bu olmaz çünkü. Anormal bir durum. Ama Kemal Bey gayet memnun ve kalıcı görünüyor. Bu olmaz. İki, CHP genel başkanları, bunu öteki taraf için söylüyorum, vesayet kabul etmez. Hiçbir CHP genel başkanı bir yerlerden kulağına talimat üflenerek hareket etmez.
1: Nereden talimat kastı?
0: Silivri'den, Ekrem Bey tarafından yönlendirilmez. Veya X, Y, Z taraflarından bir CHP genel başkanı, Bülent Ecevit'i düşünün. Hadi İsmet Paşa'yı bıraktık, Bülent Ecevit'i düşünün, Deniz Baykal'ı düşünün. Hangi akıl, hangi birileri bir yerlerden gelip de CHP genel başkanına şöyle yap, böyle yap, öyle yapma, şöyle yap, şunu söyle, bunu çıkart, bunu getir diyebilir. Böyle bir şey yoktur. CHP'nin geleneğinde biz böyle bir şey okumadık, yaşamadık, görmedik. Biz Deniz Baykal'ı, Bülent Ecevit'i gördük, yaşadık, böyle bir şey de görmedik. O kadar, hem iki taraf için de söylüyorum, o kadar gelenekle, kurumlarla, parti fikriyatıyla, parti hassasiyetiyle mütenasip olmayan davranışlar içindeler ki, insan hakikaten, yani 7 genel seçimi kaybetmiş bir siyasi partinin 8. genel seçime gidilen bir iklimde çok daha vakur, çok daha akıllı, çok daha kendisine kurgulanan, varsa eğer öyle oyunları bozabilecek mahareti sergilemesini bekliyor. Hiçbirini görmüyoruz. Bakın iki tarafta da hiçbirini görmüyoruz. Türk seçmeninin, CHP tabanının büyük trajedisi budur. Sıkıntı budur. Bu akşam Özgür Bey'in, Bülent Bey de biraz bahsetti, orada da Ali Haydar'a katılıyorum. Yani bu ayrılığın sanki bir ideolojik veya bu mahkeme kararının sanki böyle bir jeopolitik izahla, jeopolitik mantıkla izah edilebilecek bir sebebi varmış gibi anlatılıyor. Ne demiş? Diyor ki, benim suçum, Özgür Özel'in bu akşam söylediği şeyler, benim suçum İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Bu mu yani? Yani siz anti-emperyalistiniz, siz İsrail'in düzenine karşıydınız ve başınıza bunlar geldi ve bu sebeple geldi, öyle mi? Yani biz 13 yıl Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde, bunu ona da dair ederek söylüyorum, biz anti-emperyalist bir dil mi gördük? Biz tezkerelere hayır diyen, Türk ordusunun, Türk milletinin bölgede varlık göstermesine itiraz eden bir Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini ve yanında, hemen yanında Özgür Özel yönetimini gördük. Amerika Birleşik Devletleri ile sorumlu bir CHP yönetimi görmedik. Kimse kusura bakmasın. Ekrem Bey diyecek olsanız, Amerikan basınına ortak değerlerimize sahip çıkın diye yazılar yazdığını gördük. Hangi ortak değerler? Gazze'de 72 bin çoluğu çocuğu katletmiş Amerika-İsrail çizgisiyle ortak değerlerimiz mi var bizim Türk milleti olarak, Türk seçmeni olarak, CHP seçmeni olarak? Bunun gibi daha geçen hafta Newsweek'e yazmalar, New York Times'a konuşmalar, İngiliz İşçi Partisi'nden Ali Haydar da söz etti, destek istemeler. İngiliz İşçi Partisi Başkanı İngiltere Başbakanı'dır. İngiltere Başbakanı'ndan bizi burada yalnız bıraktınız diye destek talep etmek bir CHP genel başkanına yakışmazdı. Dolayısıyla bu ifadeler, yaşadıkları şu mağduriyet halinde, öteki grup için söylüyorum, yani hakikaten akıl alır gibi değil, ikna ediciliği yok. Bu da demin sözünü ettiğim kadro sorununun, bakın program sorunu da ayrı bir mesele ama, bir kadro, nitelik, hadi söyleyelim, kapasite sorununun tezahürleridir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten, yani ne diyelim, baştan mı kurulmalı, yeniden mi yapılandırılmalı, büyük, çok uzun günler, haftalar süren program tartışmaları mı yapmalı? Bunları yapmadığı sürece bu işler, bu işlerin altından kalkamaz. 7 genel seçimi kaybetmiş olmalarının bedelini ödüyorlar. Bak bu çok siyasi bir değerlendirmedir. 7 genel seçimi üst üste, ama üst üste kaybetmiş olmalarının bedelini ödüyorlar. Efendim siyasal olarak ödüyorlar, hukuki olarak ödüyorlar. 7 genel seçimi üst üste kaybedemezsiniz. Kaybetmeyeceksiniz. Serbest seçimlerin yapıldığı hiçbir dünya ülkesinde 7 seçim üst üste kaybedilmemiştir. Ve bu seçimler serbest seçimlerdi. Yani katılım açıktı, ortam, hani buyurun sandık, buyurun. Millet size oy vermedi. 7 genel seçimi nasıl kaybettiğini bu parti sorgulamadı. Hiçbir öz eleştiride bulunmadı. 8.ye giderken de başına bu geldiğinde hala bu sorgulamalara da girmediğini, üstelik de birbirlerine düştüklerini, bunun izahlarını da uzaydan yaptıklarını, havada karada alakasız işte şunun gibi, İsrail'in düzeni varmış da ona itiraz ettikleri için başlarına bu gelmiş gibi izahlar. sert oldu, kusura bakmasınlar ama gerçek budur. Seçmenin algısı da budur. Gerçeklik de budur.
1: Peki. Ne dersiniz? Yani bir tarafta mesela Ali Aydar Fırat'ın kurduğu çerçeve, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yol haritası ve hedefleri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilmek istendi. Ve hukuk bunu tespit etti. Mutlak mutlak kararla da buna müdahale etti. Ama diğer tarafta

0: kazanamadığı zaman da aslında bir nevi buradaki eksiğini buraya sığınarak, gidererek atanmayı da içine sindirerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmiş bir Kılıçdaroğlu ifadesiyle ve siyasi iktidarla da bunun bağlantısını kurarak. Öbür taraftan da Sayın Babacan dedi ki bizim bu süreçte bu tartışmayla hiç alakamız yok. Ne Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel bizi ilgilendirmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kendi iş meselesini bu şekilde bize doğru yansıtması sorundur diyerek bunu da altını doldurdu. Gürkan Zengin'in ifadeleri ise o dedi ki bir yanıyla AK Parti'nin yaşadığı 367'deki mağduriyet gibi bir mağduriyettir. Yani buradaki mesaj biraz AK Partililere empati kurun ve böyle yapmayın, size yaptılar, siz de yapmayın şeklinde bir empati kurun. Ama öbür taraftan da Özgür Özel'in bir bölge tarifi yapması üzerinden yaptığı açıklamayı da inandırıcı bulmadığını, CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu altını çizdi. Yaşar Sarıoğlu ne diyor?
1: Şimdi tabii 367 ile benzemeyen çok yanı var. Belki yani normatif olarak benzetebilirsiniz ama yani bütün bunlar bu mağduriyet falan dediğiniz andan itibaren bu karar mutlak buttan kararı gecikseydi, farklı çıksaydı ama yine CHP içerisinde o tartışma hiç bitmeseydi kesinlikle şaibeli kurultaydı, sözleri yine derinliğini korusaydı, hatta artık elden ele bir takım kanıtlar, tanıklıklar daha da yaygınlaşsaydı ne diyecektiniz? Hiç mi önemi yok? Hiç mi o hakikati aramayacaktınız? Yani CHP'nin içine düştüğü durum budur. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Biz yolumuza devam etmeliyiz anlayışını getirdiği yer burasıdır. Fikir mi ayrıştırdı? Dünyaya bakış Türkiye'nin verdiği mücadelede CHP'nin payına düşen de yeterince yapıp yapmadığının sorgulaması mı yapıldı? Şimdi mi geldi aklınıza? Yıllardır şu stüdyolar bizim tanığımız değil mi? Çırpınıyorduk. Ne işimiz var Libya'da deniyordu. Şimdi de ne demiş Kemal Bey? Biz dünyanın önemli siyasi sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil büyüyerek gitmek zorundadır. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı falan devam ediyor. Çok güzel. Ben söylemiş gibiyim. Ama böyle demiyordunuz. Kızıyorduk, yapmayın diyorduk. Libya'yı nasıl anlamazsınız? Akdeniz'de neler olup bittiğini niye anlamazsınız? Tezkerelere nasıl hayro verirsiniz? Gazi Mustafa Kemal'den hep söz edersiniz. O olsaydı genel başkan o tezkereler hayroyu verir mi sorusunu çok sorduk.
0: Peki ne oldu sizce?
1: Bilmiyorum, anlamaya çalışıyorum. Bir başka şey daha var, bir de FETÖ işi. Bir anda bir FETÖ işi çıktı. Kimdir bunlar? Kim sızdırdı CHP'nin içerisine? Siz neredeydiniz? Zaman Gazetesi'ne kayyuma görev yaptırmıyordu milletvekilleri CHP'nin. Söylediler, bizi genel başkan yollamıştı oraya. Yapmayın diyorduk, bu adamların eliyle muhalefet yapamazsınız, yapmayın, yanlışa düşersiniz. Bunların derdi başka çünkü. Siz iktidar muhalefet çekişmesinin kurbanı yapmayın şu FETÖ meselesi. Bilmiyorum kaç yazı yazdım, kaç kez söyledim. Çağrı yapıyordu Kemal Bey'e. Sosyalist Enternasyonel'in üyesisiniz. Onların paydaşlarınızın önemli bölümü ya iktidarda ya önemli bir siyasi parti konumunda. Onlara gidin, deyin ki 15 Temmuz sonrasını yaşıyoruz. Büyük bir mücadele hala sürüyor. Bunlara ev sahipliği falan yapmayın. Bunlar demokrasi düşmanı. Sol literatüre kıymet veriyorsalar bunlar aynı zamanda emperyalizmin maşası. Peki. Ama yapmayın. Bunun iktidarla falan bilgisi yok. Biz iktidara geldiğimizde çok daha büyük mücadele ederiz. Deyin. Dendi mi? Denmedi bunlar. Şimdi bir anda FETÖ çıktı içinden. Ben merak ediyorum ve takipçisiyim. Böyle etiketlenip suçlanarak bırakamaz. Kimdir onlar? Kesinlikle bir vicdan, bir özür, bir helalleşme, bunu reddedecek halimiz yok. Çoğu kimse yaptı bunu. Geçmişte FETÖ şöyleydi, bugün böyleydi falan dendi. Buna Kemal Bey'in de hakkı var diyebilir. Ama açıklayacak, onun altı dolmalı. Ben biraz da oradayım hala. Şimdi orayı bir güzel açalım. Ondan sonra teorideki o 2-3 sayfalık çok da kötü bulmadığım, iyi bulduğum daha doğrusu yanlış söyledim.
0: Teori dergisindeki
1: yazısı. Teori dergisinin yazısı. İyi de bulduğum. Yani perspektifini. Farklı görüşlerimiz olabilir ama omurga olarak reddedeceğim bir şey değil. Ama şu FETÖ konusu, o söylenmiş konu.

0: Yani bu son derece önemli. Peki ne oldu bu ayrışmalar? Ne? Bu yeni mi başladı? Hayır. Adaylık sürecinde başlayan bir şeydi. Unuttuk mu o zaman Ekremciler, Kemalciler diye ayrışmalar başlamıştı? Neydi? Belediye başkanıydı.
1: Siz bu ayrışmayı neye bağlıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne oldu? Yani sizin teziniz ne?
0: Valla bak, fikir kuraklaşırsa kişisel hesaplar, ajandalar, hedefler, hevesler, siyaset aynı zamanda bir heves işidir. Hiç kuşkusuz. O İhtiras. Daha efendim?
2: İhtiras.
0: İhtiraslar. Onlar baskın hale gelir. Ezer geçer fikri falan. Şimdi bak ne kadar kolay konuşuluyor. Bu kadar tarihi geçmişi olan bir siyasi parti, Türkiye'nin kuruluşuyla yaşıt bir partinin fikri olarak basit cümleler içerisine bakıyoruz mesela. Şimdi sevgili Ali Haydar diyor ki partinin programı falan, daha detaylı bakacağım ona, gerçekten öyle mi? Liberal ABD yaklaşımlı bir işte Ekrem Bey ve arkadaşları tarafından değiştirildi falan diyor. Böyle mi oldu? Bilmiyorum. Şimdi yani dolayısıyla vallahi işin en amiyane tabirle bir koltuk kavgasına dönüştü bu iş. İşte o noktadan buraya gelindi. Öyle bir hale geldi ki bu sefer açık aramaya başladı herkes birbirini. Bu kişisel ajandalar çok öne çıkmaya başladığı andan itibaren ister istemez işin bu yanı devreye giriyor ve bir anda da adliye koridorlarına taşındı. Kim yaptı bunu? Kim besledi bunu? Şaibeli kurultay lafları nereden çıktı? Yani bir başka yerde arayın bazı şeyler, sebepler falan. Tamam, arayın da gerçeğe ulaşamazsınız ki öyle. Şöyle bir içe bakın. Niye böyle oldu? Nasıl derlenip toparlanacağız? Yani o zamanlar hep şunu söylüyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir toplanmaya ihtiyacı var, kurultay. Ama bu fikri bir kurultay olmalı. Yani ne oluyor? Dünyada neler yaşıyor? Türkiye neler yaşadı son 10-15 yıl içerisinde? Buradan nasıl çıkacağız? Türkiye'nin bu FETÖ'ye karşı verdiği mücadele bile başlı başına bir önemli bir külliyat artık. Burada bizim payımıza düşen neydi? Nasıl bakıyoruz? Yeryüzünün düzensizliğinin hakim olduğu bir noktada biz hangi noktadayız? Neyi savunacağız? Yani bütün bunların hiç konuşulmadığı ve tartışmadığı bir şeydi o. Velhasıl kurultaylar derlenip toparlanmanın da bir anlamda adresidir. Öyle olmak yerine hançer metaforu damgasını vurdu. Ve hiç oradan da Kemal Kılıçdaroğlu hep diri canlı tuttu o metaforunu. Aslında bir parça suskun gibi görünüyordu ama.
1: Şimdi hançer metaforun işaret ettiği anlam ve Kemal Bey'e de yapılan eleştirilerdeki anlam birbiriyle çok benzer. Yani Kemal Bey sırtımdan hançerlendim dediğinde bir ihanete uğradığından bahsediyor. Eğer ihanete uğradıysa birilerinin tırnak içinde hain olması gerekir. Ama Kemal Bey'e yönelik atılan sloganlarda, onu da kesinlikle kabul etmiyorum dediği sloganlarda da onun ismi anılarak bu sefer ona hain deniliyor. Yani iki taraf da birbirini ihanetle ve hainlikle suçluyor. İki tarafın kullandığı dil üzerinden, iki tarafın da aynı anda kullandığı dil üzerinden CHP'de bir hain aranıyor. İki taraf da birbirini ihanetle suçluyor.
0: Çok vahim bir şey, biliyor musun? Bu pek Türk siyasetinde çok ayrışmalar oldu, çok kopmalar oldu, çok yeni hareketler doğdu. Ama bu denli yani giderek, yani hain demek ne kadar kolay. Biri bir tarafı hain diyor, öbür tarafı hırsız diyor. Şimdi yani bunun neresinde şey? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel derinliği, fikri bütünlüğü, Türkiye'ye ve dünyaya bakışı, Türkiye'yi yönetme becerisine ilişkin bütün idealleri, heyecanı, bize heyecanı uyandıracak hususlar.
1: Özetle siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in, yani bu ikilinin arasında geçen CHP'deki bir iktidar kavgası olarak mı görüyorsunuz?
0: Kesinlikle. Tamamı bir koltuk kavgasıdır. Ayrıştı, derinleşti, peki, saçaklarını üretti. Birkaç şey daha söylemek istedim. Saçaklarını üretti. Bugün ilginç bir yere geldik ama. Şimdi az önce senin bir yayında Özgür Özel'in söylediği sözler. Güleyim mi? Umut mu besleyeyim? Ne demek yani? İsrail vesaire, Amerika istememiş de işin özeti öyle diyor yani. Yavuz daha yani soykırımın daha alevlenmesi başladığı andan itibaren hemen pozisyonunuzu şöyle, ben onu unutmadım onu. Hamas terör örgütüdür dediniz ya. O cümleyi sarf eden bir siyasetçi İsrail koruyup kollar. Tamam mı? Hamas terör örgütüdür dedi. Farklı ne dediniz? Mesela bir İspanyol başbakanı ki Sosyalist Enternasyonel'in başkanlığını yapıyor. Onun bile önüne geçecek, bize onu hatırlatacak. Bir farklı bir şey gördük mü? Sevgili Gürkan az önce söyledi. Duyduğumuz zaman benim küllerim diken diken oldu. Ya nasıl dersin ki sen, terk edilmiş hissine kapıldık. Senin için bu topraklar, bu toprağın insanı en büyük korkun ve kaygın olmalı. Onların sizi terk edilmiş duygusuna sizi sevk etmeli. Bu cümleyi mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e söyletebilir miydiniz? Rozet takıyorsunuz. Ne kadar kolay söyleyebiliyorsunuz bunu. Nereden çıktı şimdi Nevzat Fikri'ye yazı yazmak? Çok büyük ihtiyaçtı. Şimdi kalkıyorsunuz bugün. Bu nedir? Bu fikri bir tutarlılık yok. Bir yalpalama var. Nereye nasıl tutunacağını bilememek. Şimdi sanki bir anlamda bir şey oldu. Kemal Bey'in bir Kemal Bey de 13 yıldır söylemediği kadar emperyalizm vurgusu yaptı son konuşmada. Da boşuma gidiyor bu benim de. Yani şimdi bir dışarıdan icazet almaktan söz etti. İşte FETÖ'yü de ekledi falan. Böyle bir sanki bir tedirginlik başladı. Şimdi bu cümle nereden çıktı yani? Böyle olmadığı kesin. Yani Amerika ve İsrail istememiş Özgür Özel'i. Onun için mi yazdı Nevzat Fikri yazdı? Bunun doğru olmadığı çok açık fikir olarak. Böyle bir şey yok. O açıdan bunlar hepsi şeyin yani bu fikri kuraklığın getirdiği yalpalamanın sonuçları öylesine çok öne çıktı ki bu kişisel çatışmalar ve yine söylüyorum bir açık aramaya dönüştü. Herkes bir şekilde diğerinin açığını arıyor. Yani buradan uzlaşma değil ama bir fikri derinlik çıkar, olgunlaştırabilir. Kemal Bey bir sürecin geçişini sağlar da yeni bir ekiple birlikte yönü açılırsa CHP'nin belki CHP açısından bir süreç gerçek bir zemine oturabilir. Yoksa bu dağınıklık daha da derinleşecek. Artık uzlaşılacak bir herhangi bir zemin kalmamıştır. Çok açık ortada. Bunu da görmek gerekir.
1: Bülent Bey, şimdi Yaşar Salihoğlu'nun sözlerinde kendisini bulan Sayın Babacan'ın da ifadelerinde bir benzerlik, bir paralellik vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bir taraf, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve arkadaşları bir taraf, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kontrolü ele almak, Cumhuriyet Halk Partisi içinde iktidar olmak konusunda sert bir rekabet halindeler. Fakat bu rekabeti bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki siyasi şartları bir elbise gibi giydirerek o rekabeti örtüyorlar. İşte bölge siyasete dahil olmak üzere. Böyle bir perspektifin içerisindeler. Bu anlamıyla hakikaten İmamoğlu'nun merkezinde olduğu, onun yol haritası üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edildiği bir süreç vardı da bunun önü mü kesildi? Yoksa Özgür Özel'in de bahsettiği gibi dış dinamiklerin de işte ABD-İsrail çizgisinin CHP'de Özgür Özel ve bu çizgiyi istememesinden kaynaklı bölge siyasetini de kapsayan bir operasyonla mı karşı karşıya? Çünkü özellikle AK Parti siyasetçiler Sayın Babacan'ın da olduğu gibi ya bizi karıştırmayın, bizi ne Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel ilgilendiriyor. Kılıçdaroğlu'na da şu eleştirileri sürekli yapıyorduk. Şaşkınız bugünkü bu söylemlerinden gibi de bir çerçeve çizdiler. O anlamıyla işin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yolculuğu, hedefleri meselenin merkezinde mi duruyor?
2: Şimdi öncelikle Abdurrahman Bey'in söylediği bu CHP'lilerin şizofrenik hali tabirini kabul etmiyorum.
3: Muharrem İnce söyledi. Bülent Bey, ben söylemedim. Muharrem İnce söyledi. Böyle çarpıtmayalım. Ben söylemedim. Muharrem İnce söyledi. Hayır çarpıtmayalım.
2: Böyle bir şizofrenik hal yok.
3: Ona müsaade etmem. Kusura bakmayın. Muharrem İnce söyledi. Muharrem İnce
2: söyledi. Siz söylediniz biraz önce. Siz söylediniz.
3: Ben de Muharrem İnce'den referans alarak söyledim.
2: Siz söylediniz Abdurrahman Bey'im.
3: Tamam.
2: Bir kez yani bunu reddediyorum. Size de yakıştıramıyorum.
3: Muharrem Bey'e
2: size de yakıştıramıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi
3: Muharrem Bey'e
2: son seçimde %38 oy almış.
3: Muharrem İnce'ye söyleyin.
2: 15 milyon oy almış bir parti.
3: Buradan
2: bu partinin seçmenlerine
3: girişmeye çalışmayın. Bak tekrar söylüyorum. Cümlenin girişinde dedim ki Muharrem İnce bunları söyledi dedim.
2: Ama Abdurrahman Bey siz konuşacaksanız...

0: yalan söylüyorsunuz şu an.
1: Ben devam
0: şu an
1: edeyim.
0: Şu an yalan söylüyorsunuz. Hayır. Muharrem İnce bunu söyledi dedim. Ben de dedim ki peki bu Muharrem İnce'nin söylediği bu hal nasıl oluştu? Söylediğim çok basit. Bundan yarım saat önceye kaydı alın tekrar izleyin.
1: Ben ne tamam, ne söylediğimi
0: ben de diyorum Allah'tan kayıt alındı.
1: Ne anladığımı biliyorum. Neyse lütfen kesmezseniz yani, sevinirim.
0: Üzerime herhangi bir doğruluğu olmayan bir istinatta bulunmazsanız kesmem.
1: Böyle bir pazarlık olmaz ki. Ben de sizi kesebilirim ama
0: lütfen lütfen bak tekrar söylüyorum. Muharrem İnce'nin söylediğini söyledim ben.
2: Buyurun Sayın Yüce Türk.
0: En büyük hakka hukuka saygı göstermek doğruluğu teslim etmektir. Diğer türlü benim hukukuma girersiniz. Bülent Bey hukukçusunuz.
1: Siz tamam, bu tabirleri Muharrem İnce kullandınız.
0: Muharrem İnce'nin kullandığı tabirleri kullandım.
1: Siz Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidarı eleştiren tutumunu şizofrenik hal olarak değerlendirdiniz. Bunu size tekrar yakıştıramadığımı ve reddettiğimi söylüyorum.
0: Ne söylemişim belli.
1: Tamam neyse. Dilerim partinin iletişim koordinatörü de size parti adına bir cevap verecektir. Şimdi gelelim buradaki süreç nasıl işlediğine. Ya Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde %38 oy aldı. 47 yıl sonra birinci parti oldu. Ve Türkiye'nin %65'ini kaplayacak belediyeleri de kazandı. Tam da iş aslında bu noktada başladı. O dönemde iktidarla muhalefet partisi arasında, ana muhalefet partisi arasında, Sayın Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı arasında, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte bir açıklaması, Özgür Bey'in açıklaması, onun üzerinden başlayan bir normalleşme süreci vardı. Ben kendi adıma söyleyeyim, o dönemde bu normalleşme sürecini eleştirmiş birisiyim. Yani buna karşı çıkmış birisiyim. Ama o süreç bir süre devam etti. Sonrasında ipler koptu ve belediye operasyonları başladı. Ekrem Bey'in tutuklanması, işte diplomasının iptali, süreç ilerledi, buraya geldi. Peki buraya niye geldi? Aslında şuradan dolayı geldi. Yani demin yargı üzerinde Abdurrahman Bey dedi ki biz bu davanın tarafı değiliz. Şimdi biz bu davanın tarafı değiliz dediğiniz zaman bunun bir inandırıcılığının olması lazım. İnandırıcılık şurada ortaya çıkıyor. Ya siz yargıyı araçsallaştırıp, siyasallaştırıp, yargıyı araç olarak kullandığınız zaman almış olduğunuz mahkeme kararları kamu vicdanında destek bulmadığı zaman o zaman vatandaş o mahkeme kararlarına inanmıyor. Mesela son butlan kararı ya açık yani hukuk muhakemeleri usul kanunu açık diyor ki dernekler, siyasi partiler, vakıflar kişiler hukukuna tabidir. Kişiler hukukunda karar kesinleşmeden sonuç doğurmaz. Peki ne yaptı bu mahkeme? Bir karar verdi ve tedbir uyguladı. Yine hukuk muhakemeleri usul kanunu ne diyor? Diyor ki asıl davanın sonucuna neden olacak şekilde tedbir kararı veremezsiniz. E verdi. Peki nasıl veriyor? Mesela bu karar AK Parti hakkında ya da Milliyetçi Hareket Partisi hakkında verilmiş olsaydı inanın o heyet aynı gün Hakimler Savcılar Kurulu tarafından görevden alınırdı. Bunun sayısız örneği var. Bakın sayısız örneği var. Ekrem İmamoğlu'nun davalarına bakan hakimlerin neredeyse tamamının görev yerleri değiştirdi. Yani lehe karar veren bütün hakimlerin görev yerleri değişti. Muhalefet şerri düşen üyenin dahi görev yeri değişti. Bunların hepsini biliyoruz. O yüzden vatandaş bu süreçleri çok iyi biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de biliyor. Şimdi gelelim Özgür Bey'in işte bu son söylediği şey üzerinden de işte mevcut CHP yönetimiyle AK Parti'nin aynı hizaya, aynı paralele gelmesi söylemini. Ya bunu söyleyen, söyleten Özgür Bey bunu kendi kafasından uydurmuyor ki. Bunu zaten Kemal Bey böyle olduğunu söylüyor. Kemal Bey o hizaya geldiği için Özgür Bey bunları söylüyor. Ve onları desteklemediği için AK Parti ile Kemal Bey aynı hizaya gelip mahkeme kararıyla, bir butlan kararıyla partiyi felç edecek şekilde yönetime getirildiğini biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni biliyor, örgütü biliyor, herkes bunun farkında. O yüzden zaten bunun bu kadar kabul görmesinin, bu kadar taban tutmasının, bu kadar buna inanılmasının sebebi bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 138 oy almasaydı, birinci olmasaydı Özgür Bey ve arkadaşlarına bu operasyonlar yapılır mıydı? Yapılmazdı. Kontrollü muhalefet devam ederdi %25 olarak. Çünkü iktidarı rahatsız etmezdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte bir sürü açıklaması var. Ya biz bu muhalefetten rahatsızlık duymuyoruz.
2: Şöyle gidelim. Bu söylediklerinize mutlaka ki itirazlar da olacaktır. Birinci turda herkesin uzun uzun bütün görüşünü kesilmeden ifade etmesi için bir alan açma. Bu tur artık tartıştığımız bir tur ya. Sayın Yücetürk'ün bu anlamda yaptığı tespitlere eğer itirazınız varsa onu da sıcağı sıcağına alın ve Sayın Yücetürk onlara cevap da versin. Tekrar uzun bir süreç geçmesin ona tekrar. Mesela Sayın Yücetürk şu an çok köşeli bir şekilde dedi ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim sonuçlarını almamış olsaydı süreç böyle işlemezdi. Ya da benzer bir süreç, yargı süreci işte AK Parti...
1: Bir cümle daha ekleyeyim Eren
2: Bey. Buyurunuz, buyurunuz.
1: Bakın bir cümle daha ekleyeyim. Eğer anketlerde bütün taraflı tarafsız yapılan bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı veya olası adaylarının kazanma ihtimali olmasaydı, o kadar yüksek oy oranlarını yakalamamış olsaydı, bunların hiçbirisi olmazdı. Bunu örgüt böyle biliyor, üye böyle biliyor, seçmen böyle biliyor.
2: Hem Babacan'a hem de Ali Aydar Fırat'a sormak isterim. Sayın Babacan, ne dersiniz? Olmaz mıydı?
3: Ben bir şey sorabilir miyim sadece Bülent Bey?
2: Buyurun.
3: Yani biraz sonuçtan çıkarak bu yargıya varıyor. Yani böyle olduğu için iktidara giden yol vesaire ve bu tür şeyler başlarına geldi. Peki içeriği eğer böyle gitmeseydi, içeriği konusunda yani bu iddialar konusunda yargı harekete geçmeyecek miydi?
2: Geçmez
3: belediye yolsuzluğu. Evet, evet, bir iddia bu kadar. Evet. Bir yandan itiraflar doğuyor, tekrar çıkıyor, yeniden öbürü pişman oluyor. Şunu yaptık diyor, bunu ettik diyor aslında falan.
2: Evet.
3: Bunlar ne olurdu?
2: Mesela? Bülent Bey buna da cevap versin. Sonra Sayın Babacan'dan ve Sayın Ali Aydar Fırat'tan Bülent Bey'in söylediği konuları görüşlerini alayım.
1: Şöyle, Yaşar Hocam. Yaşar Hocam, evet. Bu dediklerinize katılırdım ama Ekrem İmamoğlu iddianamesini ele alalım. Ekrem İmamoğlu iddianamesi tamamen etkin pişmanlıkta bulunan ya da itirafçı ifadeleriyle oluşturulmuş bir iddianameydi. Yani somut bir delille bir suçlama yoktu. Daha çok ifadeler üzerine getirilen bir suçlamaydı. Yargılama başladı. Yargılama başlayınca bir gördük ki o etkin pişmanlık ifadelerini verenlerin neredeyse tamamı şunu söylediler. Ya bize bu ifade dayatıldı. Biz bu nedenle bu ifadeleri verdik. Yani bu öyle kendiliğinden oluşan, kendiliğinden yürüyen bir yargılama süreci olsa elbette buna hepimiz saygı gösteririz ve sonuçlarını bekleriz. Ama öyle olmadığını oradaki yansıyan ifadelerden soruşturma sırasında etkin pişmanlıkta bulunanların sonradan o ifadelerini değiştirmelerinden bunu ortaya çıkarıyoruz. O yüzden burada yargının araçsallaştığını ve siyasallaştığını söylüyorum.
2: Peki Sayın Babacan ne dersiniz? Eğer bu seçim sonuçları olmamış olsaydı, eğer Ekrem İmamoğlu potansiyel ve iddialı bir cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı, bunun için siz notlarınızı almışsınızdır. Bu süreçte de karşılaşmazlıkla özetleyebilecek.
4: Ekrem İmamoğlu iddianamesinin içinin boş olduğunu söylüyor. Fakat Ekrem İmamoğlu iddianamesi itirafçılardan oluşan ve sadece itirafçılar üzerinden gelişen bir iddianame olmadığını Bülent Bey'in en başta kendisi ve CHP'deki bütün hukukçu arkadaşlar biliyorlar. Ama bunu tabii siyasete tahvil etmek için şu an bu cümleler kullanılıyor. Fakat sorun şu, tam da bize istinad ettiği ithama, yani yargıyı araçsallaştırma ithamına Bülent Bey şu an kendisi başvuruyor. Başka bir taraftan bir araçsallaştırma yapmaya çalışıyor. Çünkü meselenin özünde Ekrem İmamoğlu açısından da, Ekrem İmamoğlu meselesi üzerinden de meselenin özünde hukuk yok. Özü, Ekrem İmamoğlu açısından mesele bir siyasal dizayn. Dolayısıyla o siyasal dizayn içinde her şey yapılabilir hükmü gereği davranılmış şu yıllar içerisinde. Şimdi şeye gelelim. Biz iktidara yürüyorduk. Sayın Özgür Özel'in de böyle bir ifadesi var. Biz iktidara yürüyorduk. Dolayısıyla bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Şimdi 2023 seçimlerinde 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta olan ama işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun Altılı Masa'nın adayı olması yahut CHP'nin adayı olmasında herhangi bir engel var mıydı? Herhangi bir engel yoktu. Olabilir miydi? Olabilirdi. Peki biz Ekrem İmamoğlu'nu bu kadar tehlikeli görüyor idiysek,
0: 2023 seçimlerinde niye tehlikeli görmüyorduk da 2023

0: seçimlerinden önce bu tırnak içinde siyasal operasyonu Ekrem İmamoğlu'na yapıp onu içeri attırmadık? Pekala aday olabilirmiş. Yani altılı masa, CHP kendi içinde anlaşabilirlermiş. Ekrem İmamoğlu aday olurmuş. Son anda açıklandı aday değil mi? Son anda açıklandı. Altılı masanın adayı son anda Ekrem İmamoğlu açıklanabilirdi. Biz eğer bu kadar korksaydık Ekrem İmamoğlu'ndan. Altı tamamen boş bir hikaye bu. Fakat kendilerini inandırmaya çalıştıkları bir hikaye bu. Bu kadar korkuyorduk. Yapardık. 2019'da yapardık. 2020'de yapardık. Biz yaptıysak. O zaman niye yapmadık? 2021'de yapardık. Üstelik de 2021 tarihlerinde ekonominin de en sıkıntılı olduğu dönemdi. Değil mi? Pandemi başlamıştı. 2020 zamanı. Hatırlayalım o sıkıntıları. Yani bizim siyaseten en zorda olduğumuz durumda en güçlü ve korktuğumuz rakibimizi engellememişiz. Lütfen, lütfen biraz mantığımızı normal ve tutarlı
1: Peki Ali Aydar Fırat ne
0: yani,
1: der?
0: Yani Ekrem İmamoğlu'nun ayrıca şunu söyleyeyim Eren Bey, özür diliyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim. Biz son 4 ayda, 5 ayda CHP'nin mevcut yönetimiyle alakalı, Özgür Özel ve ekibiyle alakalı ve onun en yakınlarıyla alakalı bir çıkar çatışmasından, kavgasından mütevellit ortaya dökülen bunca rezillikler, bunca skandallar, iddialar, masak, para akışları, rüşvet, irtikap, türlü türlü ama bunları bizatihi CHP'nin asli unsurları ve aktörleri söylüyor. Kendi belediye başkanları söylüyor. CHP'nin büyükşehir belediye başkanları söylüyor. İsimleri söylüyor. En yakın arkadaşları söylüyor. Ya biz son 5 ayda bu ortaya çıkan özel hayat rezillikleri de dahil ama biz özel hayat rezillikleri son tahlilde özel hayata girer diyor deyip rafa kaldırıyoruz. Fakat toplum böyle okumuyor. Bu rezilliklerin, bu ifşaların kendi kendilerini birbirlerini ihbar etmelerinin faturasını Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesiyor. Ben kendi seçmen grubumdan görüyorum. Kendi seçmen grubumdan görüyorum.
1: Peki Gürkan Bey'in sizin çok yakından hemen empati kurmanız açısından verdiği örnek 367 krizine benziyor. Buradan bakarsa AK Partililer nasıl bir mağduriyet olduğunu anlayabilirler şeklinde formüle ettiği eleştirisine ne dersiniz?
0: 367 krizinin dinamiklerini bir daha hatırlamak gerekiyor. 367 krizini inşa eden, olgusal temellerini adım adım oluşturan AK Partililer değildi. Bir defa en başta işin barut tarafında problem var. Bu benzetmenin. Sonrası ayrı bir facia zaten. Ya burada mutlak mutlamla alakalı hukuk bir karar vermiş. Bakın tekrar söylüyorum. Yarın Yargıtay'dan dönerse. Yargıtay'dan döndü diyelim. Bilmiyorum ben. Buna dair ihsasıyla hiçbir zamanda bulunmadı AK Partili hiçbir kimse. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Siz şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın, yani en fazla suçlanan aktör olan Cumhurbaşkanımızın bu meselelere ilişkin işin hukuki tarafına dair ihsas reyde bulunduğunu herhangi bir grup konuşmasında gördünüz mü? Dedi ki, dedim yani şu, siz şunları şunları istemişsinizdir, suçlusunuzdur. İşin siyasal taraflarıyla alakalı CHP'nin nasıl içine girdiği bir buhrandan, bir yozlaşmadan, bundan tabii ki ben de bahsediyorum, Cumhurbaşkanımız da bahsediyor, herkes bahsediyor. Ama işin hukuki tarafına geçildiğinde, bakın ben daha önceki İstanbul Kurultayı ile alakalı, bu yayınlarda yani, İstanbul Kurultayı ile alakalı başka bir şey çıkmıştı, değil mi? Gürsel Tekin CHP'liler tarafından linç edilmişti. Ankara'da mahkeme, birincil mahkeme, CHP 38. Olağan Kurultayı ile alakalı CHP'de mevcut işte o zamanki Özgür Özel yönetimi lehine bir karar vermişti. Bizim ağzımızdan hiç böyle bir şey şu andaki bu yaygara gibi CHP'li arkadaşların yaptıkları gibi biz bunu tanımıyoruz. Şu zaten şöyleydi, bu zaten böyle. Hiç böyle bir şeyde bulunmadık. Bir dakika dedik ya. Bunun diğer aşamaları var. Bu aşamalarda herkes kendi savunmasını yapar. Seçim kanunu. Bak ben orada katılıyorum. Eğer mesele şuysa, seçim kanununa bakan organ ile

0: Hukuk Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi arasındaki bu aradaki boşlukların yeni bir yasal düzenleme ile giderilmesi gerekiyor. Ki yarın öbür gün ne CHP'de ne hiçbir siyasal partide birileri gelip de kara parayla veya başka bilmem neyle o partiyi satın almak suretiyle Türkiye siyasetini dizayn etmeye kalkışmasın. Bu bir yandan da böyle bir negatif baktığınızda, tersten baktığınızda Türkiye siyasetine böyle de bir kötü bir modelleme ve örnekleme sunmuştur. İmamoğlu ekibinin iddia ettiği gibi şeyler yaptılarsa. Yani hatırlayalım, 2008 kurultayıydı, zannediyorum 2008 kurultayıydı CHP'nin. Deniz Baykal ile, rahmetli merhum Deniz Baykal ile Mustafa Sarıgül arasındaki çekişme vardı. Deniz Baykal o kurultayda çok kavgalı, çok yoğun hararetli bir kurultaydı ve o kurultayda o kavganın tam ortasında çok kritik bir cümle kullanmıştı Deniz Baykal. Ben CHP'yi kara paraya emanet etmem, teslim etmem. Kara parayla satın alamazsınız CHP'yi. Demişti CHP'yi o dönemki genel başkanı ve bugün de herkesin güzel andığı rahmetli Deniz Baykal. Şimdi CHP yani oradan buraya kendi dinamikleri içerisinde nasıl geldi de geldi mesele iktidara ve Cumhurbaşkanımıza ihale oldu. Şimdi bu dediğim gibi bu bir defa tutmaz. İkinci husus var. İşin siyasal tarafıyla alakalı. Ya bu çok çok yanlış bir okuma. Bakın tekrar söylüyorum. Seçimin, yerel seçimin dinamikleriyle genel seçimin dinamikleri birbirinden çok farklıdır. Yerel seçimde biz kendi hatalarımıza bakarız. Herkes diyor ya yani AK Parti nerede hata yaptı? Biz kendi hatalarımıza bakarız. Sayın Cumhurbaşkanımız o akşam da biz milletin bize verdiği mesajın kodlarını okuyacağız. Nerede yanlış yaptık? Bak bizim reaksiyonumuz bu. Hemen bu oluyor reaksiyonumuz. Demedik ki o seçimde kesin şunlar şöyle yapmışlardır. Bütün seçim sonuçlarında o akşam seçim akşamları hatırlayalım ya. Yani hafızaları biraz tazeleyelim. Bütün genel seçim akşamlarında ve CHP'nin kaybettiği bütün yerel seçim akşamlarında CHP kitlesi ama CHP'deki özellikle medyadaki elitleri ve siyasal elitleri ve bunu besleyen tırnak içerisinde sanatçı camiasından elitleri kendi sorunlarıyla ilgilenmek yahut kendi öz eleştirilerini yapmak yerine muhakkak bir dışsal faktöre meseleyi tahvil ettiler. Hep de aynı hata. Hep de aynı hata. Biz hiçbir zaman böyle yapmadık. Biz tam tersi Cumhurbaşkanımız bir seçimi kazandık. Çok yüksek bir oyla kazandığımız seçimde bile Cumhurbaşkanımız balkon konuşmalarında şunu dedi. Buna rağmen nerede ne hangi hataları yaptık da şu şu şu toplum gruplarının oylarını alamadık. Aynısını 31 Mart seçimlerinde yaptı. Orada bize dair, bizim politikalarımıza dair, bizim belediyelerimize dair, bizim aday belirleme kriterlerimize dair kendi kaynaklı, biz kaynaklı sorunlarımız vardı.
1: Peki.
0: Zaten neticede de istatistikler, rakamlar şunu gösterdi. Oradaki temel problem AK Parti kitlesinin bir şekilde bize sarı kart göstermek suretiyle sandığa gitmemesinden kaynaklandı. Biz de bunu tamir etmeye döndük şimdi. Ne diyoruz? Bak ekonomiyle alakalı
1: Gürkan
0: hususlar, hayat
1: Zengin
0: pahalılığı,
1: cümleye
0: enflasyon.
1: girmeye çalışacak ama ben müsaade etmeyeceğim çünkü
0: Evet.
1: araya gideceğiz. Ne o cümlesini tamamlayabilecek
0: Şunu
1: ne de
0: söyleyeyim o
1: siz
0: zaman
1: söylediğine
0: bitireyim.
1: yanıt
0: Tamam.
1: verebileceksiniz. Bir araya gidelim
0: Tamam.
1: Sayın Babacan. Çünkü
0: Tamam
1: söyleyeceklerinizin
0: olur.
1: de kıymetli tartışmaya sebep verecek boyutları var. Onları da tartışmaya katarak hem Gürkan Zengin'in orada söyleyeceğini, hem Ali Aydar Fırat'ın, hem Yaşar Salihoğlu'nun burada söyleyeceklerini, Bülent Yücütürk'ün vereceği yanıtları hepsini alalım ve tartışmayı hep birlikte sürdürelim aranın ardından.

0: sunumuyla devam edecek.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Fun Park'ın sunumuyla devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz. Alaaddin Fırat'a döneceğim. Alaaddin Fırat, bir kere Abdurrahman Babacan dedi ki, açıkçası biz yerel seçimlerde kaybettiğimizde ya nerede hata yaptık diye tartışıyoruz. Çünkü ana tema neydi? Bülent Bey dedi ki, iktidara yürümekte olan ve muhtemel bir cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı Ekrem İmamoğlu olursa, Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanlığını kazandığı bir CHP yükselişi vardı. Özgür Özel de bugün aynısını söylüyor. Bizim suçumuz seçim kazanmaktı diyor. Böylesi bir yükselişin önü kesildi. Abdurrahman Babacan da bunu çok net bir şekilde itirazlarını, şerhlerini koydu. Hatta dedi ki eğer biz Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesseydik altılı masada Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali vardı. Bu ihtimali görüp o zaman da kesmeye kalkabilirdik. Bu kabul edilebilir bir tez değil dedi. Ama Bülent Bey'in söyledikleri belli. Şimdi ama siz de nihayetinde hani butlan kararı verilmiş bir kurultay üzerinden argümanlarınızı kurduğunuzda sizin argümanlarınız da şununla çelişiyor. İktidara yürümekte olan CHP'nin önü kesildi tezine siz de evet diyemezsiniz bu şartlarda. Çünkü o zaman kurultayın niteliğine dair yorumlarınızda şey olur. Ve Sayın Babacan dedi ki biz AK Parti olarak kaybettiğimizde, yerel seçimlerde kaybettiğimizde faturayı kendimize kestik. Nerede hata yaptığımızı sorguladık. Ama CHP kendi kaybettiği dönemlerde sebebi kendinde değil dış faktörlerde ve arıyor. Bu yüzden de mesele böylesi bir tartışmaya geliyor. Ne diyor Alaaddin Fırat? Özellikle Bülent Bey'in söylediği, çizdiği çerçeveye neresinden itiraz ediyor? Neresine katılmıyor?
4: Evet, yani aktüel gündem çerçevesinde baktığımızda, daha gündelik bir okuma yaptığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yerel seçimde yakaladığı başarı üzerinden elbette ki bu değerlendirme yapılabilir ama hani sosyal bilimlerde hiçbir şeyin tek bir nedeni ve tek bir sonucu olmayacağı gerçeği üzerinden hareketle bence biraz daha detaylı bakmak lazım. O da şu, şimdi 30 yani en son %38 oy alınma meselesi bir kopuş, tarih tezi üzerinden bir kopuş ya da bir süreklilik çerçevesinde değerlendirdiğim zaman ben bunu bir 2019 devamı olarak görürüm, haklı olarak. Çünkü 2019'da gösterilen belediye başkanlarının başarısı 2024'te de bu başarıyı bir biçimiyle tescillendirdi. Ama daha da önemlisi bence şunu görmemiz gerekiyor ki bunu seçim değerlendirmesi yaptığımız zaman da bunu çok net bir biçimde ifade etmiştim. Bize de kazandıran Erdoğan karşıtlığı oldu. Yani seçim sürecinde hem emeklilere, toplumun farklı kesimlerine, özellikle emekçilere yönelik olarak ortaya konulan bu son ekonomik paket ya da program, Mehmet Şimşek'in programı çok ciddi bir biçimde bir ekonomik kıskaç yarattı. Bu ekonomik kıskaçtan kaynaklı olarak da inanılmaz bir tepkisellik oluştu. Dolayısıyla bizim bile tahmin etmediğimiz yerlerde, o zaman ben parti meclisindeydim, bir başarının elde edilmesinin Erdoğan karşıtlığı ve ekonomik krizle birlikte bir bu krizin sürekli hale geleceği ve bunun da artık AK Parti tarafından çözülemeyeceği tezi geniş kesimler tarafından kabul edildi. Dolayısıyla bu meselenin bir yönü. Şimdi Türkiye'de yargı ve siyaset ilişkisi her zaman sorunlu olmuştur. Bunu mevcut iktidarı tırnak içinde aklamak adına bunu söylemiyorum ama meseleyi sadece buraya indirgediğimiz zaman şu durum, şu çelişkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Birincisi daha önce mutlak buttan talebine ilk derece mahkemede red kararı çıktı ve Özgür Bey dedi ki Ankara'da hakimler var dedi. Olabilir, alkışlandı, doğru bulundu. Peki bir diğer mesele şu, yani bir arka kapı diplomasi de yürütüldü. Yani hem bir taraftan arka kapı diplomasi yürütüp iktidar içerisinde bir takım yapılar, kişiler ya da kliklerle temas kurup butlan çıkmayacak gerekli konuşmalar, gerekli çalışmalar yapılmıştır deyip sonrasında bu karar çıktığında bu karara yönelik olarak işte bu iktidarın kararıdır demek benim açımdan bir çelişkidir. Ama daha bütünsel ve daha kapsayıcı

0: bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O da şu. Şimdi biraz önce Sayın Vekil'in söylediği, biz ders çıkardık ve işte Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer muhalefet partileri bunu yapmıyor dediği yerde birkaç şey söylemeye ihtiyacı var. O da şu. Türkiye'de, aslında Türkiye'de sağ ya da muhafazakar siyaset gerçek anlamıyla bu çerçevede son derece bence iyi sınav veriyor. Yani şu anlamda iyi sınav veriyor. Geri çekiliyor, özür diliyor, toplumla yeniden bir inşa sürecine, o ilişkiyi yeniden başlatabiliyor. Ve dolayısıyla Türkiye'de 1950'den beri başlayan ve düzenli bir biçimde giden bir sağ iktidar, onun farklı versiyonları olabilir, milliyetçi ya da muhafazakar, o ilişkiyi sürekli yeniden ve bir biçimde daha sağlıklı yürütüyor. Buna katılıyorum. Bir diğer mesele, bunu bir solun bir özelliği olarak okumak lazım. Ben hep şunu söylüyorum. 1950'de biz temel eleştiri noktamız Menderes'ti. Menderes'ten kurtulursak ülke kurtulur dedik. Sonra Demirel geldi. Demirel'den kurtulursak ülke kurtulur dedik. Sonra Özal geldi. Özal'dan kurtulursak ülke kurtulur dedik. Sonra Erdoğan geldi. Erdoğan'dan kurtulursak ülke kurtulur dedik. Ama meselenin aslında bir siyasal mesele, bir sistem meselesi olduğunu, gerçeğini hep ıskaladık. Şimdi bizi izleyenler veya değerli konuklar, şuna yani bizim mesela bu seçimlerde aklınızda kalan ideolojik bir özgünlüğümüz var mı aklınızda kalan? Ya da o ideolojik özgünlüğü iktisadi bir alana çekip bizim ekonomide, ekonomi alanında şöyle bir özgünlüğümüz var, şöyle bir modelimiz var, bunu dile getirebildik mi? Bunu dile getiremedik. Şimdi bu, şunun için söylüyorum. Yani evet, bir, yani çok rahatlıkla bir siyasal pragmatizm yapılabilir ve sadece karşıtınız üzerinden kendi kimliğinizi bir biçimiyle bir araya getirebilirsiniz. Ama yani 38 aldı Cumhuriyet Halk Partisi genel seçimde. Ama öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde de %48'in üzerinde oy aldı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu da solun ya da hele özellikle yani Alevi kimliğine sahip bir insanın Türkiye'de bu denli toplum tarafından benimsenmiş ve sahiplenilmiş olması da bence çok ciddi bir kazanımdır. O kadar kimlik üzerine siyaset yapıldığı için, o dönem için söylüyorum. Bunu dile getirmeye ihtiyacı hissettim. Nihayetinde bir sorun var sevgili Eren Eğilmez. O da şu. Şimdi eğer biz bunu, yaşadığımız bütün sıkıntıları iktidar üzerinden ya da karşıtlarımız üzerinden bir okumaya tabi tutarsak, o zaman haklı olarak şu soruları dile getirirler. Antalya'daki belediye başkanı kim seçti ya da Uşak'taki belediye başkanı kim seçti? Benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışında arınma meselesinde değer verdiğim tam da böyle bir şey. Niye? Bir öz eleştiri gerekiyor. Neden? Çünkü sadece kim olursa olsun bununla nasıl seçim kazanabiliriz? Yani o ideolojik özgünlüğe, ideolojik bir biçimiyle herhangi o kodları taşıyan insanların olmaması. Bunun yerine sadece işte o yörenin önde gelen insanları, o şu partiden gelmiş, bu partiden gelmiş bir toplam üzerinden eğer bir kimlik yaratmaya çalışırsan, ki başarılı olamazsınız, dağılma kaçınılmaz olur.
1: O zaman ben şöyle mi Ali Aydar Fırat? O zaman şöyle mi? Yani gerek Yaşar Hacı Salihoğlu, gerekse de Abdurrahman Babacan dedi ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde iki kanadın CHP'ye hakim olma kavgasıdır, çekişmesidir. İşte burada bir kanat diyor ki, yani Kılıçdaroğlu kanadı diyor ki, işte mesela Kılıçdaroğlu'nun daha önce parti holdinge döndü, haram para, belediye rantı, hani bu söylemlerle bir kurultay ve bir parti satın alındı. Diğer tarafta diyor ki hayır, muhalefeti dağıtma operasyonuna Kılıçdaroğlu ve arkadaşları katıldı ve muhalefeti dağıtma operasyonunun içerisindeler. Ama dışarıdan da, en azından bu stüdyolarda, Sayın Babacan ve Sayın Hacı Salihoğlu da diyor ki ya bu Cumhuriyet Halk Partisi için bir tartışma, şikayetçisi de itirafçısı da CHP'li. Bu anlamıyla bu noktada Ali Aydar Fırat Sayın Babacan ve Sayın Hacı Salihoğlu'nun tespitine mi yakın duruyor?
0: Sayın Hacı Salihoğlu, sevgili hocam ve Sayın Vekil bence bana daha yakın duruyorlar.
1: Tersinden de söyleyeyim. Olabilir yani. Tersinden de doğru olabilir.
0: Bir yakınlaşma ya da bir uzaklaşma meselesi değil ama
2: sakıncası yok.
0: Ben biraz daha
1: onlar bir sakınca görmedi galiba.

0: yani. Değil mi?
1: Kurmak. Bir siyasal karşılık üzerinden bunu kurmayı doğru bulmuyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çok net ve açık ve sarih bir biçimde diyorum ki bizim kendi içsel sorunlarımız var. Ben bunu yıllardan beri yazıyorum. Mesela ben 2016'da şöyle bir yazı yazdım. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı. Ona da kendisine sunmuştum. Belediye başkanlarının giderek artan egemenliği partide çok ciddi bir biçimde, yani örgütün, Cumhuriyet Halk Partisi bir örgüt partisidir. Bir genel başkan partisi değildir. Dolayısıyla örgütü diskalifiye ettiğiniz anda, örgütü devre dışı bıraktığınız anda ya da örgütü belediye başkanlarının inisiyatifine terk ettiğiniz andan itibaren ne ideolojik bir ne de kadrosal bir üretime giremezsiniz. Yani biraz önce konuştuk, işte Gürkan Hocam da söyledi, Yaşar Hocam da söyledi. Şimdi bunun önüne geçmenin yolu nedir? Yani sadece yani ideolojik ya da hani bir dava yoksa ortada tamamen rant odaklı bir anlayışla, ki bunu mesela ben sorun etmiştim, tartıştırmıştım da, tartışmıştık da. Niye? Yani mesela rantın en çok olduğu ilçelerde 60'ın üzerinde aday oluyor. Neden mesela bu? Yani bu oraya olan sevgi ve sempatinin bir sonucu mudur? Ya da mesela rantın hiç olmadığı yerlerde 3-5 aday oluyor. Şimdi bunu analiz etmeniz gerekir. Yani bu size bir şey söylüyor. Şunu söylüyor, diyor ki parti başka bir yere gidiyor. Bunun önüne geçmek zorundasınız. Şimdi bu elbette ki Türkiye'nin içinde bulunduğu ya da geçtiği süreçle ilgili de ayrı bir parantez olarak da şunu söylemek gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı süreci şu anda başka partiler de bir biçimiyle yaşıyor. Yani görevden almalar, yeni görevlendirmeler vesaire falan. Ben Türkiye'nin bir restorasyon sürecinden geçtiğini düşünüyorum. Türkiye'nin devlet kapasitesinin, kurumsal kapasitesinin arttığını düşünüyorum. Kurumsal kapasiteyle birlikte siyasetin yeniden şekillendiğini düşünüyorum. Ama bunu bir müdahale olarak kimse lütfen anlamasın ya da algılamasın. Ama Türkiye bir bölgesel ve stratejik güç olarak kendisini konumlandırırken içeride bir takım süreçleri yaşıyor ya da daha doğrusu sorunları çözüyor. Nedir bu sorunlar? Bir, Türkiye'de sağ ya da muhafazakar ya da İslamcı diyebileceğiniz hareketler son derece düzenle uyumlu hale getirildi ve onların sistemle tırnak içinde bir problemi kalmadı. Peki arkasından ne oldu? Arkasından Kürt siyaseti başka bir yere getirdi. İşte terörsüz Türkiye meselesi ciddi anlamda bir ivme kazandı ve Türkiye şu anda o anlamda başka bir yere geliyor. Bunun sol kanadının ya da sosyal demokrat kanadının ya da cumhuriyetçi kanadının sağ bir versiyonuna bir biçimiyle o şeye indirgenmesi çok kabul edilebilir gibi gelmiyor bana. Yani
2: peki o zaman şunu soracağım. Alayda Fırat, yani bu söylediğinizden hareketle mesela söylediğiniz daha somut hale gelsin diye soruyorum. Belki de tartışılır. Örneğin mesela Özgür Özel bugünkü açıklamasında demiş ki bu kıyametin kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye, yani ayrı bir partiye doğru. Dün yapılan 9 milletvekilinin ihracı budur diyor. Yani aslında bizi yavaş yavaş başka bir partiye doğru itiyorlar, itekliyorlar. Varsayalım ki öyle bir parti kuruldu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu böyle bir parti kurdu. Mesela o parti yeni bir sosyal demokrat parti, CHP, adı CHP olmayan bir CHP mi olacak? Yoksa sizin çizdiğiniz çerçevede daha merkez sağda veya kimisi ANAP'a benzetiyor. İşte 4 eğilimi, farklı eğilimleri bir araya getiren bir parti olabilir. İşte Türkiye İttifakı vesaire diye. Mesela sizin burada kastettiğiniz nedir? Yeni bir CHP, adı CHP olmayan bir sosyal demokrat parti mi çıkacak, çıkar oradan eğer öyle bir parti olursa? Yoksa daha merkez sağda birçok eğilimde şey yapan, kapsayan ANAP vari, Özal'lı bir ANAP vari bir parti mi?
1: Yani ben Ekrem Bey'i de, Ekrem Bey'in yakın kadrosunu da tanıma imkanına sahip oldum. Oradan sol ve sosyal demokrat bir parti çıkmaz. Oradan son derece liberal bir parti çıkar. Ama şöyle düşünün, ben tarihin yanlış dönemde yanlış bir okuma yaptıklarını düşünüyorum. Yani o dönem geçildi. Niye o dönem geçildi? Çünkü dünyada sermayenin yaşadığı kriz ve ulus devletlerin sermayeyi yeniden egemenliği altına almaya çalıştığı bir dönemde, hele üstelik Türkiye gibi burjuvazinin elde etmediği ya da kurmadığı bir cumhuriyetin bürokratik niteliğini göz ardı edip de siz bu tür bir süreçte, yani devletlerin yeniden yapılandığı ve merkantilist bir, neo-merkantilist olarak tanımlandığı bir süreçte son derece korumacı ve ulus devlet refleksinin de son derece yüksek olduğu bir tarihsel momentte artık liberal bir öğenin ya da liberal bir siyasetin herhangi
2: belki ama bu ayrı bir tartışma
1: ya da bir geçerli olmadığını
2: öyle bir parti başarılı olur mu olmaz mı tartışması ayrı bir tartışma ama Gürkan

0: ranginde ki.
1: Tabii tabii.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mahkeme kararıyla da gelmez ama vesayet de olmaz. Ne demek dedim vesayet? Dedi Silivri'den işte şey de almaz, sufle de almaz, vesaire de almaz dedi ama mahkeme kararıyla da gelmez dedi. Bu anlamıyla CHP'nin kodlarında bir sorun var diyerek de altını çizdi. Şimdi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan böylesi bir tartışma mı? Bu anlamıyla siz Alayda Fırat olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir iç kanama yaşıyoruz ve bir iç tartışma yaşıyoruz. Sebepleri dışarıda aramayalım mı diyorsunuz?
1: Eğer kendi gerçekliğimizi görmeyip sadece yıllardan beridir, bakın 76 yıldır rakibini suçlayan bir yaklaşımı ve statükocu bir yaklaşımı bugüne kadar getirdik. Yani Cumhuriyet elden gidiyor, efendim Türkiye bölünüyor, efendim işte şeriat geliyor tartışmalar üzerine bir 76 yıl geçirdik. Yani ben doğduğumdan beri bu korku siyasetinin, bu negatif siyaseti yaşıyorum, görüyorum. Dolayısıyla benim kişisel olarak söylemeye çalıştığım, bu negatif siyasetinden, bu korku siyasetinden çıkmak ve gerçekten daha cesur adımlar atmak. Ben Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ya da aldığı mevzinin, devlet kapasitesindeki artışın ve buradaki entelektüel dinamiğin dünyayı da bölgeyi de etkileyecek ciddi bir biçim, bir orana ulaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla buna katkı yapmanın son derece değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Siyasetin temel görevlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama eğer biz sadece geçmişten geldiğimiz pratik üzerinden sadece ve sadece bize bunlar bunu yaptılar, şunlar da bunu yaptılar vesaire falan üzerinden bir şey kurarsak bu doğru bir yaklaşım olmaz. Bakın şimdi herkes şunu söylüyor, diyor ki işte Kemal Bey 13 seçim kaybetti. Peki bir geriye dönüp bakalım, İsmet Paşa'dan başlayalım 1950'den. İsmet Paşa kaç seçim kazandı? Bülent Bey kaç seçim kazandı? Kaç kere birinci oldu ve onu ne kadar sürdürdü? Sonra Deniz Bey mesela ne kadar, kaç seçim kazandı? Dolayısıyla solun ve sosyal demokrasinin bütün yüklerini, bütün olumsuzluklarını getirip üstelik de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış, 13 seçimi de onunla birlikte yönetmiş, parti politikalarını onunla birlikte yapmış, doğruları ve yanlışları onunla birlikte hayata geçirmiş olan bir kadronun bütün bir sorumluluktan kaçarak bütün yükü Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtına vermesi bence hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Ama ben bunu tamamen kişisel bir tartışmanın dışına çıkarıp diyorum ki buradaki mesele bir paradigma meselesidir. Türkiye'de sol sosyal demokratlar artık şu korkudan çıksınlar. Ülke bölünür, efendim Türkiye işgal edilir, efendim şeriat gelir. Yani şimdi mesela bugün AK Parti'nin şeriat getirmek istediğini düşünen kimse kaldı mı? Peki niye yıllarca bize Türkiye layıktır, layık kalacak sloganlar attırıldı? Neden biz bunu yaşadık? Neden biz bunu yaşamak zorunda kaldık? Ben bunu tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek terörsüz Türkiye meselesinde olsun, gerek diğer meselelerde olsun son derece statükocu değil, daha ilerici, daha demokrat, daha cesur, daha pozitif bir siyasetin kendi odağına koyması gerektiğini düşünüyorum. Peki. O yüzden bakın bizi Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum, bu tartışmalardan çıkaracak olan şey kendi içsel kavgalarımız değildir, yeni bir paradigmanın inşasıdır. Bu paradigma inşası olmadığı sürece o, çünkü o ideolojik kodlar, o ideolojik yapı oluştuğu zaman kendiliğinden niteliksiz insanlar, lümpen siyasetçiler, rant odaklı ya da kar odaklı ya da işte nasıl tanımlarsanız tanımlayın, bunlar doğal olarak bunun dışında kalırlar. Bu kimlik öyle ya da böyle 80 sonrasının belki genel bir eleştirisi olarak kalabilir. Buradan lafı Ekrem Bey'e getireceğim. Bu zaten o sağ sapma o kadar farklı bir boyuta ulaştı ki Ekrem Bey'in de kendisini rahatlıkla içinde hissettiği bir parti kuruldu. Bir parti haline geldi. Ve sonra Ekrem Bey o mevcut sapmanın daha da derinleştirilebileceğini ve partinin aslında bir tür anaplaşabileceğini düşündü. Ben de şunu söyledim ısrar ve inatla. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir anap çıkaramazsınız, çıkmaz. Ama Ekrem Bey gidip kendisi başka bir parti kurabilir. Ha, Sayın Özgür Özel diyor ki işte bizi dışa itiyorlar. Efendim işte cehennemin kapılarını bizi ateşin içine atmaya çalışıyorlar.
0: İhraçlar üzerinden söylüyor. 9 milletvekilinin...
1: Bir takım ithamlar var. Hemen bitiriyorum. Çok özür diliyorum. Hemen bitiriyorum.
0: 9 milletvekilinin ihracı...
1: İthamlar olduğunu
0: Alaeddin Fırat. 9 milletvekilinin ihracı hemen üzerinden söylüyor hemen bunu. Bitiriyorum. Bu ihraçlar üzerinden söylüyor. Hatta ikinci bir
1: bakın,
0: listede olabileceğine dair de söylentiler de var. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i de kapsayan bu tür iddialarda konuşuluyor.
1: Şimdi bakın şöyle bir mesele var. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi genel

0: Genel Başkanı biraz önce sevgili Gürkan Zengin söyledi. CHP Genel Başkanı iken başka bir parti kuruyoruz demez. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ağzından böyle bir cümle çıkmamıştır, çıkmamalıdır da. Yani CHP'nin bir alternatif yoktur. Yani CHP gibi bir şey, bir garabet ortaya çıktı. Şimdi bir taraftan diyorsunuz ki partide kalalım, partide mücadele edelim. İşte kurultay toplansın, efendim işte yeniden genel başkanlık yarışına girelim. Bir taraftan kamuoyuna bunu söylüyorsunuz. Bir taraftan arka planda ben dün Demokratik Sol Parti'nin genel başkanıyla Sayın Önder Aksakal'la bir yayına katıldım. Orada dinledim. Ya diyor bize diyor resmen şey teklif ettiler işte partinizi bize verin. Şimdi bakın bir takım iddialar var. Doğru yanlış işte bir hukuki bir karar çıkmış vesaire falan. İşte siyasete para bulaştırmışsınız şudur budur falan filan bir takım eleştiriler. Daha bu eleştirileri toplum nazarında temize çekmeniz gerekirken ve bunlardan uzak durmanız gerekirken çıkıyorsunuz gidiyorsunuz başka bir partiyi satın alabilir miyiz? Ya da o partiye geçebilir miyiz? Bunun çabası içerisine giriyorsunuz. Sadece bununla o partiyle ilgili olan bir şey değil. Başka bir takım partiler, başka bir takım genel merkezlerin tutulduğu, başka büroların ofislerin tutulduğu. Şunu söyleyeyim son olarak hani es geçmemek adına. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi olanlar hiçbir zaman başka bir partiye geçmeyi düşünmezler. Ama buradaki mesele şu, yani ihraçlarla ilgili de bir cümle kuracağım. Ben zaten Özgür Bey'in, daha doğrusu Ekrem Bey'in, ayrıca Özgür Bey'e gerçekten sadece genel başkanlık döneminde Özgür Bey partiye hakim olsaydı, sürece hakim olsaydı, Özgür Bey ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında çoğu zaman bir ilişki kurulmuştu ve bir zemin yaratılmıştı. Ama o zemini her defasında bozan, o zemini her defasında yıkan Ekrem Bey oldu. O ilişkinin kurulmasını asla istemedi ve asla izin vermedi. Dolayısıyla bunu bir tanıklık olarak kabul edin ve bu çerçevede de benim bu söylediğimi bir biçimde tarihe not edin.
1: Peki.
0: Şimdi diğer mesele, ihraçlar meselesiyle ilgili olarak bundan son derece üzüntü duyduğumu kabul ediyorum. Hani söyleyeyim arkadaşlarımız için ama şu var. Şimdi çok vahim iddialar var bir tarafa. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na bir grup başkan vekili çıkıp da Allah senin belanı versin demez değil mi? Yani bunun ne siyasi etikle, ne yaşanan süreçle, uzakta ne de insanlıkta uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ya da bir başka grup başkan vekilinin ya Kılıçdaroğlu konuşurken ben sanki Erdoğan'ı dinliyor gibiyim vesaire falan. Şimdi bu artık başka bir şey. Yani bu eleştiriyi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakaret amacıyla söylemiyorum bunu. Ama bu benzetmenin küçültücü etkisini ya da negatif etkisini göstermek açısından söylüyorum. Dolayısıyla bütün bunların bileşkesinde zaten meşru bir alan yaratarak, çok özür diliyorum uzattım, meşru bir alan yaratarak kardeşim bakın bunlar bize siyaset yaptırmıyorlar. Biz de o yüzden başka bir partiye geçiyoruz, başka bir parti kurmak zorunda kaldık sözü bizzat örgütlenmiş, kendi aralarında tartışılmış, konuşulmuş, bize de gelen, bize de söylenen bir söz olarak, bir gerçeklik olarak bunu kabul edin. Dolayısıyla buradaki mesele ihraçlar meselesinden öte, burada mesele yeni bir partinin kurulması. O yüzden de o yeni partiye de hakaretler ederek, başka bir takım şeyler söyleyerek, yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak başka bir partiyi gelin bize verin diyebilir misiniz? Bu bir disiplin suçu değil midir?
1: Peki.
0: Hangi parti kendi içinde böyle bir şeye izin verir? E peki parti meclisi toplanmıyor dediniz, parti meclisi toplandı. MYK yok dediniz, MYK oldu. E kurultay konuşalım, o konuşulacaktı. İşte öncesinden istifa edildi vesaire falan. Yani yapıcı olmak gerekiyordu, bu süreci götürmek gerekiyordu. Bir takım hatalara izin verilmemesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki maalesef karar baştan verildiği için, özellikle bu kararın ben Ekrem Bey'in kararı olduğunu düşünüyorum. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp başka bir parti kurmak. Ama o parti Cumhuriyet Halk Partisi nazarında ya da ideolojisinde bir parti değildir. O parti daha merkez sağda.

0: diyor. Ki o Fukuyama ki o bile tezlerinden geri adım attı. Tezlerin hiçbir gerçekliğinin kalmadığını o bile kabul etmişken. Dolayısıyla tarihi geriden izlemek Türkiye'nin siyaseti açısından belki hani bir şey ifade etmeyebilir ama Ekrem
1: Peki.
0: Bey ve ekibi açısından ben çok bir kazanç
1: Anlaşıldı bu kısmı.
0: taşıyacağını ya da geleceğe bir miras bırakacağını düşünmüyorum.
1: Şimdi Gürkan Zengin.
2: Aslında sevgili Ali Haydar ayrılacak olan partinin şeyini de tonunu da rengini de siyasi olarak bir anlamda tarif
1: ANAP'ı
2: ediyor.
1: andıran, farklı elinde
2: Öyle
1: bir
2: öyle
1: yerde
2: evet öyle
1: getiren bir
2: tarif ediyor.
1: merkez
2: Öyle tarif
1: sağ
2: ediyor.
1: parti. Şimdi zaten şöyle bir tartışma açacağım Gürkan Zengin'e de dönerek, size de dönerek. O da şu, aslında programın konuklarının sahaya dağılımını şey yapacak olursak, kategorize edecek olursak, beni kategorize etme diyebilir belki Gürkan Zengin ama Abdurrahman Babacan ve Yaşar Acısaylıoğlu'nun Ali Aydar Fırat'a yaklaştı. Sorun değil dediniz ya. Ali Aydar Fırat'a yaklaştı.
2: Severiz
1: Ama Bülent Yücetürk'te de Gürkan Zengin'in görece birbirine biraz daha yaklaştığı tezler var. Sahaya böyle bir dağılım var desek yanlış olmaz. Savundukları tezler açısından. Ama bir de şu var.
3: Hadisenin sebebine dair
1: tabii,
3: veya Kemal
1: analizler
3: Bey'in
1: cihat
3: özelinde. Şekline dair
1: analizler
3: evet,
1: özelinde.
3: Biraz
1: Evet.
3: katılıyorum.
1: Analizler özelinde. Aslında böyle bir dağılımdan bahsedebiliriz kabaca. Birebir olmasa da. Fakat bir tartışma da şu. Yani yılların gazetecisi Gürkan Zengin olarak gözlemin nedir, analizin nedir ve bunu da tartışalım. Şimdi deniyor ki Kılıçdaroğlu'na yönelik bir öfke var. Tamam, bu öfke kısmı sosyal medyada da görüyorsunuz, mitinglerde de görüyorsunuz. İşte bir öfke var. İşte hatta ne diyorlar? Mesela Bülent Bey de o vurguları yaptı. Hani hakikaten sokağa çıkmakta zorlanır dercesine
3: Hain diyorlar
1: bir
3: canım.
1: hain diyorlar vesaire. Böylesi bir şey var. Ama bir yandan da deniyor ki şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler aslında tam olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesi değil. Bunların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'yla siyasette ve şeyde yol yürüyen bir İmamoğlu'cu ekip var. Ve onlar burada oluşmuş olan belli yerel yönetimlerden de gelen belli bir rantı da beraber paylaştıkları için aslında bunun dayanışması içerisindeler. Onu böyle eliyorlar. Öbür tarafta bir de merkez sağ, yani yok olmuş olan, çökmüş olan merkez sağda ANAP'tan, DYP'den kalan ve AK Parti'ye gitmeyen bir kitle var. Bunların bir kısmı CHP'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye gitti. Onlar CHP'li değil zaten. Ama Erdoğan karşıtı. Bir numaralı Erdoğan karşıtı. Bu Erdoğan karşıtı merkez sağ ama CHP'li olmayan kitle de bu tepkinin havuzun içerisinde. Sen nasıl Erdoğan'a karşı olmaktan çıkıp da böyle bir sürece girersin diye. Bir de yine Cumhuriyet Halk Partili olmayan sosyalist veya sol liberal veya Kürt siyasetine yakın bir toplam daha var. Onların da ortak paydası Erdoğan karşıtlığı. Bu anlamıyla aslında burada sol sosyalist, merkez sağ ve İmamoğlu ile birlikte olan ortak paydası da Erdoğan karşıtlığı olan bir toplum var. Ve bu toplam aslında tam olarak Cumhuriyet Halk Partili değiller. O yüzden de ilerleyen günlerde göreceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nde yürümeye devam edecekler. Bu net bir şekilde görülecek. Bu analize katılır mı? Yoksa bu analizi yapanlar büyük bir yanılgının içinde mi?
3: Son 15 yıl Türk siyasetinde süreci belirleyen en önemli olgu diyelim. Senin de söylediğin Erdoğan karşıtlığı. Bu böyle sağcılık, solculuk, işte bir takım siyasal akımlarla izah edilebilecek bir durum değil. Bunun ötesinde bir Erdoğan karşıtlığı, bir Erdoğan alerjisi. Türkiye'de siyasetin bir sürü kesiminde belirleyici bir faktör oldu. Ben burada da bunun hakim olduğunu düşünüyorum. Ali Aydar Fırat bize işte Ekrem İmamoğlu hareketinin partisinin Özgür Özel İmamoğlu diyelim kodlarını daha liberal şöyle olur böyle olur diye anlattı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan partinin hükmü kişiliğini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizgisinin ne olacağı konusunda tamamen muğlakız. Kemal Bey 13 yıldır biliyoruz. Onun çizgisiz yani benim asla sol falan diyemeyeceğim, sol sosyal demokratlığını da görmediğim, onun da belirleyici kimliği Erdoğan karşıtlığı olduğu maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkelerinin milliyetçilik de dahil olmak üzere hangisinin ne kadar belirleyici olduğunu tartışırız. Ben Ali

0: Haydar'dan biraz da onu beklerdim. Şimdi bekliyorum da hala. Şimdi yeni bir parti, oranın iletişim bir şeysi oldu. Yeni parti demeyelim de, yeni eski genel başkan yeniden geldi. Burada bir ideolojik tartışma yok. Bu Ekrem Bey çizgisiyle Kemal Bey çizgisi arasında keşke işte 1960'larda ortanın solu tartışmalarına benzer bir tartışma olabilseydi. Bülent Ecevit ve arkadaşları, Mülkiye Cuntası denilen o entelektüel birikim ortanın solu diye bir program çıkarsaydı da Turan Feyzoğlu gibi bir kadroda bu ne biçim iş, bu Atatürkçülükten uzaklaşmaktır diye bir itiraz etseydi ve biz bir ideolojiyi, bir programı bugünkü dünya şartlarında nasıl bir tablo olabilir, ne olabilir, nedir CHP'nin ülkenin ve bölgenin neyse iyiliği için olacak şey, bunları tartışıyor olsaydık. Böyle bir durum yok. Dediğim gibi
1: yani bir Sosyal Demokrat Parti'den daha çok bir Erdoğan karşıtı koalisyon mu var?
0: Ben iki tarafta da bir solculuk görmüyorum. İki tarafta da bir Sosyal Demokrat damar da görmüyorum. Bir Erdoğan itirazını iki tarafta da gördük. Şimdi Kemal Bey o itirazı biraz çekmiş gibi duruyor. Evet. Bunun bir tepkisi var. Bunun ayrıntılarına gireriz. Yani bu farklılık niye yok? Bu ideolojik tartışma niye yok? Program nerede? Bunu arıyoruz. Çünkü millet de arıyor. Bakın. Hani hakikaten millet de bugün bir parantez açarak söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu bölümüne geçeyim, gelirim. 1-3-5 bir oy alabileceğini düşünürüm. Dolayısıyla sonra cevabım bu aslında ama öteki grubun hani kahir eksiret bizde temerküz edecek ve millet de bize bu tepkisellik içinde oy verecek beklentisinin bir ham hayal olduğunu düşünüyorum. Çünkü o milletin beklediği işte tam da bu. Ali Haydar'ın sözünü ettiği program, yani hayat mücadelesi, geçim derdi, enflasyonla mücadelenin hangi mekanizmalarla nerede yürüyeceğini, servet transferinin nereden nereye gideceğini, mesela bir servet vergisi gelip gelmeyeceğini ya da ne bileyim işte siz 4 çeyrekte enflasyonu düşüremezsiniz, anayasaya göre hükümet bırakacak ve erken seçime gidecek gibi radikal kimlerden kim kazanacak, kim gelecek? Yani bunlar ülkenin jeopolitik tablosuyla ilgili somut. Biz tezkerelere neden hayır dedik? Öz eleştirisini Kemal Bey'den dinleyecek miyiz mesela? Bizi hangi FETÖ'cüler bu etkileri yaptı? Bunlar somut öz eleştirisiyle ve yeni programlarla ama temenniler değil bakın. Temennileri politika zannediyorlar. Millet bunlardan bıktı. Temennilerini politika diye bize anlatmasınlar. Nasıl yapacaklarını, hangi toplum kesimlerinin kazanacağını, hangilerinin kaybedeceğini bize anlatarak oy alırlar. Turan Güneş'in 40 sene, 50 sene önce söylediği laflardır bunlar. Bakın. Hayata geçiremediği şeyler. Şimdi gelelim sorunuza. Bu tepki öyle hiç zannetmesin Kemal Bey ve arkadaşları yüzde bugün büyük bir tepki olabilir ama bir zaman içinde işte o toplum kesimleri buluşur, birleşir. Bu tepki düşer, erir ve yeniden gider insanlar CHP'ye oy verir. Bu böyle bir şey değil. Yani bu Erdoğan alerjisi güçlü bir alerji toplumda bir. İki, burada çok ciddi bir tırnak içine alalım işbirlikçilik görüntü, algı var. İki, mahkeme kararları, bu mahkeme süreçleri, bu belediyelerdeki hırsızlık, yolsuzluk, ihalecilik bunları da algı düzeyinde söylüyorum. İnsanlar bunlara inanmıyor falan değil. Yani her şey yalan demiyorlar. Yani bu belediye, Türkiye'de siyaset belediyelerden finanse ediliyor. Para nerede çoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8-9 bakanlıktan daha büyük bir bütçesi var. Ve bu o tarafta da bu tarafta da oluyor. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün hırsızlıkları sadece CHP'liler yapıyor gibi bir algının toplumda olmadığını...
1: Yani toplumda şöyle bir algım var. O da çünkü vahim bir durum.
0: Yani sadece
1: bunları CHP'ler... kim yapmıyor ki? Herkes
0: evet,
1: yapıyor.
0: O var.
1: Bunu da geçelim. Ha,
0: şimdi o zaman bu Ekrem Bey'in davalarına
1: doğru büyük kadar... bir toplumsal sorun o zaman
2: tabii
1: yani.
2: Yani tabii. Evet,
1: canım, ya bunu
2: tabii.
1: Geçelim. Bu önemli değil demek
0: tabii.
1: Bu.
0: Buralara da
1: herkes yapıyor demek.
0: Musunuz? Tabii. Yani belediyelerin bu meseleleri nasıl halletmeyi düşünüyorsunuz? Bunları hem Kemal Bey için söylüyorum hem yeni kurulacak bütün siyasi partiler için söylüyorum. Millete yaralara merhem olacak politikalarla gelebilecekler mi? Bundan sonra şunu şöyle çözüyoruz. Biz çözeriz, o çözemez, ben çözerim. Bunlar palavra. Millet bunları yutmuyor artık, onu bir söyleyelim. Şimdi Kemal Bey'in de Ekrem Bey'in de böyle bir sorunu var. Yani ikisinin de bu süreçten kaybederek çıkacağından şüphe etmiyorum. Hele Kemal Bey grubunun, CHP'nin yani gerçekten yani bir elin parmakları 1-3-5-7... CHP o 6 okun üzerine hala damga vuracak insanlar da vardı. Ya onu görünce hani MHP'de de biraz öldür. 3 ilerle görünce oy verirler. Ama bu o kadar güçlü bir damar ki. Ve mahkemeden çıkan bu kararın ağır bir karar olduğunu.
1: Yani bir ayrışma olur ve Özgür Bey ve Ekrem Bey ayrı bir parti kurarlarsa Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranını çok aşağıya ineceğini.
0: Kesinlikle. Yani ciddi bir oy alma şansları yoktur. Ciddi bir oy alma şansları yoktur. Çünkü
1: Yani ne kadar düşer? Yani...

0: %7'nin altına mı düşer?
1: Kaçın?
0: %7 ya artık baraj.
1: Ben o civara bile ulaşabileceğini düşünmüyorum. Hmm. Kahir ekseriyeti öbür tarafa gidecektir. Ama o da öyle %35'ler, %37'ler falan filan olamaz. Öyle bir şey yok. Yani hele de CHP'nin kimliğinin olmadığı bir zeminde biz mağduruz. Sadece mağduriyete Türk seçmeni oy vermez. Para da olmayacak, lojistik de olmayacak. Efendim ideal, biz mağdur edildik. Erdoğan tarafından veya yargı tarafından, şunun bunun tarafından mağdur edildik. Bak işbirlikçi Kemal Bey orada kaldı. Bize büyük bir oy akışı olacak. Bakın bugünkü tepkiler bu kadar yüksek. Bunlar zaman içinde biraz diner. Asla CHP'ye, Kemal Bey'in CHP'sine gitmez ama burada da bu kadar kalmaz bir. Bunun için az önce söylediğim, biraz da Ali Haydar Bey'in anlattığı somut, ciddi, yaraya merhem olacak, birilerinin canını yakacak programlarla da ortaya çıkabilmeleri lazım. O damar yok. Yani ne Ekrem İmamoğlu'da gördük biz o damarı, ne Özgür Özel'de gördük o damarı, ne öyle bir kadro gördük, ne öyle bir program gördük. İki tarafta da görmüyoruz. E ne olur yani? Orası eğer 3-5-7 alacaksa en fazla, burada da oy alamayacaksa ne olacak? Ciddi bir kitle olmayacaksa, o mağduriyet iktidar yapmıyor, umut iktidar yapıyor. Mağdur olacaksınız, Erdoğan da mağdurdu. İnsanlar, bizim seçmenlerimiz mağduru sever ama mağdurun yanına umudu ekleyebilmek. Tepki değil, umudu. Yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisi bize hangi umutları veriyor? Erdoğan gitsin biz gelelim. Erdoğan kötü, biz iyiyiz. İşte memlekette hukuk kötü, şu kötü, bu kötü, her şey kötü. Evet, bir sürü şey kötü, ben katılırım bunlara ama biz gelirsek bakın şöyle şöyle şöyle şöyle düzelecek umudunu veren insanlar görmüyoruz, kadrolar görmüyoruz, dil, üslup görmüyoruz. Bunları görmüyoruz, toplum bunları arıyor. Bunları her yer herkesten arıyor. Kimseden de görebildiği yok şu ana kadar. Ama bu tabiat bu boşluk kaldırmaz. Siyaset hiç boşluk kaldırmaz. Mutlaka dolduracaktır. Bize artık yani bu liberal ekonomiler, işte finansal operasyonlar, büyük bankaların büyük karlar elde edip de insanların perişan olduğu ekonomik düzenlerin artık değişmesi gerekiyor. Bir tür Mustafa Kemal Paşa'nın CHP'sinde altı oklanın birisi devrimciliktir. Devrimci bir dil, devrimci bir program yazılabilmesi lazım. Bu çok açık bir şey. Bunu da anlatabilmesi lazım ve inandırıcı da olması lazım. Şimdi karizmatik liderlik Türkiye'de önemlidir. Türkiye'de Türk seçmen bunlar. Liderin arkasından gider. Bu gerçekliktir, bu önemlidir. Lider kim dediğiniz zaman ben o manada CHP'nin o tarafında da bu tarafında da toplumda karşılığı olan bütün bu yıpranmışlıklardan sonra hele hiç birini görmüyorum. Özgür Bey de bu süreci iyi yönetemiyor. Kendi mahallesinde, kendi televizyonlarında konuşuyor, ediyor. Ona destek verecek bir kitle var ama AK Parti'den yüz binlerce, milyonlarca oy almadan iktidar yok. Ve ben inanamıyorum. Yani 7 genel seçimi kaybedip öz eleştiride bulunmamak, ya biz toplumu mu anlamıyoruz, sosyolojiyi mi çözemiyoruz? Nasıl olur da 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı ve 7'yi de kaybettikten sonra hala Türk toplumunu anlamamak, niye bize mahalli idareleri veriyor da devleti vermiyor? Niye bize işte belediyeleri, işte vapurları, çöp toplama işlerini veriyor da niye devleti vermiyor, ekonomiyi vermiyor, dış politikayı vermiyor, güvenlik istihbaratı vermiyor diye sorgulamamak, ben bu aklı anlamıyorum. Bu lazım. Bir, altını da dolduracak bir kadro ve program lazım. Ve asla temennilerini orada yazarak karşımıza da gelmesinler. Peki. Vatandaş olarak söylüyorum. Somut, şundan alacağım, buna vereceğim. Şuradaki dolaylı vergi oranlarını buraya indireceğim, 3 ayda indireceğim. Birinci gün yapacaklarım bunlar, üçüncü gün bunlar. Toplumda derin bir adaletsizlik var, derin bir haksızlık, hukuksuzluk var. Bunlara çözecek bir kadro, dil, üslup iki tarafta da yok. Kemal Bey bir işbirlikçi görüntüsü altında çok yıpranır. Zaman geçtikçe de bitmez, zaten 15 ay kalmış. Yani 15-16 ay sonra seçim var. Yani öyle bir bakın, eğer 5-6 sene deseniz Kemal Bey hani başına tuğla düşmüş, ben tamamen değiştim, bir akil adam oldum. Neydi? İşte Hintli liderin işte ismiyle anılıyordu ya, Gandhi Kemal. Gandhi. Öyle bir şey oldum. Bundan sonra ben hep erdem sahibi bir aktörüm ve bundan sonra benim üslubum, dilimde, yaklaşımımda, programda bütün öyle bir tablo yok. Ona vakit de yok zaten. Kemal Bey'den onun çıkacağına inanmam da öyle bir zaman da yok. Dolayısıyla sıkıntılı bir zaman. Bir kez daha bir seçim kaybına doğru gitmekteler. Bunu nasıl çözerler? Nasıl kıvırıp da buradan bir program üretirler ve milletin güvenini kazanabilirler? Bilmiyorum. İşte bu öteki partilerle, öteki milletvekili, yani muhalefet partileriyle yeniden bir işbirliği yapılması zorunlu. %50+1. Ancak onlarla birlikte belki ve mutlaka adalet merkezli bir program üretebilirlerse, oradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı, ben bayağı yani bu seçimin de gitmekte olduğunu görüyorum yani bu muhalefet bloku açısından.
0: Yaşı hocam. Şimdi Kılıçdaroğlu yönetimi ilk etapta 9 ismi kesin ihraç talebiyle sevk etti. İşte aralarında Ali Mahir Başarı, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Burhan Mutlu gibi

0: isimler var. Sonrasında ikinci ihraç listeleri konuşulmaya başlandı. İşte Ekrem İmamoğlu dahil bazı belediye başkanları ve parti yöneticileri de sırada olabilir diye. Müslüm Sarı'da 9 milletvekilinin ihraç sistemiyle başlayan süreci bir tasfiye değil kurumsal zorunluluk olduğunu savundu. Dedi ki partide iki başlığın oluşması asla izin vermeyeceğiz. Kırmızı çizgimiz bu. Arınma söylemimiz var ve bu süreçle ilgili parti içi kurulları çalıştıracağız. Tasfiyeci bir anlayış içinde olmadık. Tolerans gösterdik ama maalesef yol alamadık. Bunu çok daha fazla sürdürme şansımız yoktu. Şaibe iddialarını yoğunlaştı. Arkadaşlarımız üzerine odaklandık dedi. Bu anlamıyla bir yere doğru gidiyor. Yani ihraç listeleri de üzerinden de bir yere doğru gidiyor. Siz Özgür Özel'in de, Özgür Özel de diyor ki bugünkü konuşmasında beni ihraç etmeyi göze alamadılar diyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu bir ihraç süreci kesin kes olur mu CHP'de? Bu anlamıyla da ihraçla birlikte artık orada siyaset şansı kalmamıştı. Biz zaten ihraç edildik diyerek de yeni parti kurulur mu? Bu yani Türkiye siyasetin aslında yeni bir dönemine mi giriyoruz?
1: Evet. Yani yeni bir kulvar olacağı kesin gibi görülüyor da bunun ne kadar
0: çünkü yeni... Şuraya kadar vardır diyor. Evet. Var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Cumhur İttifakı'na doğru mu gidiyor? Ne kadar genişletiliyor bu tartışma?
1: Şimdi ona da değineceğim. Şimdi şöyle her şeyden yalıtalım ve çok yalın bir şekilde. Koltuk kavgası vesaire dedim ben de ama tamam peki. Doğrusu o da. Nedir mesela? Yani şu anda anlaşamadıkları şey nedir? 13 yıl partinin genel başkanıydı. Özgür Özel'i siyasete kazandıran insandı. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde milletvekilliği olmadığı için onun adına yani A takımın A'sıydı. Kemal Kılıçdaroğlu oydu aslında mecliste. Peşinden ağlıyordu. Bir yere gitmiyordu Kemal Bey ama müthiş duygusallığı vardı. Seçim kaybedilmişti. Kemal Bey kaybeden olarak hedefti. İstifa çağrıları yapılıyordu. Göğüs geren Özgür Özel'di. Hatta diyordu ki bunlara kazıyın altından AKP çıkar diyordu. Kemal Bey'e saldıranlar, istifa et diyenler. Göğüs geriyordu. Peki, yani bütün bunlar tamam. Bugün nedir mesela bir parti büyüğü olarak? Ya bir dakika, bu kadar şey konuşuyorsunuz. 13 yıldır genel başkanlık yapmış bir feryat ediyor. Az bir şey mi? Ne kadar kanıksıyoruz bunu? Hırsızlık diyor ya. Yolsuzluk diyor. Parti içinde böyleleri var diyor. Bunlar da böyle sıradan isminin falan bilinmeyen sade üyeler falan değil kastettiği
0: abi,
1: belli.
0: Berat Bey de dedi ki bu iddiaların çok büyük bir kısmı işte
1: şimdi tabii Bülent Bey hepsinin tek referans kaynağı için olamaz. Yani buna bir
0: bu tartışmanın taraflarını
1: hayır şöyle, hayır, şöyle Bülent Bey ona haksızlık etmeyelim. Bunun buna imkanı da olamaz. Satır satır bütün hepsini okudu etti. Falanca iddianame öyle der, başka iddianame de başka bir şey çıkar. Onun
0: kimliğiyle belki
1: onun terazisinde değiliz biz. Yani onu tartışmayalım. Zaten böyle bir dil yanlış yaptırdı CHP. Yani ne, hangi dil? Ya hiçbir şeyi irdelemeyin. İçine girmeyin, açmayın. Hakikatin peşine düşmeyin. Böyle bir kitle de oluşturuldu, evet. Sokaklara insanlar döküldü. Neydi bu? Mesela seçim ön seçim dedikleri aslında partide olmayan bir şeydi o. Bir sandık konmuştu. Karşı çıkıyordu Kemal Bey ama daha önemli başka bir isim karşı çıkıyordu. Mansur Yavaş. Savcının gözaltı kararı geldikten sonra işin bir rengi değişti. O karşı çıktıkları sandığa gidip oy vermek zorunda kaldı. Kim? Kemal Bey'di, Mansur Bey'di. Bir anlamda yani savcının yaptığı şey birleştirdi onları. Şimdi dolayısıyla o yüzden ben demin Bülent Bey'e onu sormaya çalıştım. Yani bu iktidara yürüyen bir şey olmasaydı yapılanlar konusunda oraya hiç girmiyoruz bakın. Hiç konuşmuyor onu. Yani kimse konuşmuyor onu. Konuşmayalım mı? İçine biz konuşmayalım da acaba demeyelim mi? Ya olmuş mu demeyelim mi? Bu kadar büyük iddialar. Tanıklıklar, işte büyükşehir belediye başkanlarının kendileri şey oluyor. Ek ifadeler vermek için peş peşe talepte bulunuyor savcılıklarda. Ne bileyim bir belediye başkanının danışmanı ilk başvuran oluyor, şikayet eden oluyor. Delegeler aynı şekilde, bir kısım delegeler kendileri dekon

0: paylaşıyor, onu yapıyor falan. Ya üzeri örtülsün mü? Hiç mi bakılmaz? Şunu kimse diyemez. O yaparken iyiydi de ben mi yaptım? Bu mudur? Yani böyle bir kötü alışkanlık olmuştu bir dönem. Bir de terör, işte sen o terörü destekledin, sen onu destekledin tartışmalarına benzer bir şey. Böyle bir şey olamaz. Başarıdan söz ediliyor ya, başarıyı elde etmekten daha güç ve daha kıymetli olanı korumaktır. Mesela yerel seçimde elde ettiği başarıyı koruyabilmesi için ne yapması gerekiyordu hiç soruluyor mu kendine? Bir top iğne başı kadar hiç kimse olmayan bir şeyi bu kadar ortaya koyamayacağına göre ve çok kolay bir şekilde bunu çürütebileceğinize göre bir top iğne başı kadar kimse yanlış yapmayacak şiarıyla yola girebildiniz mi? Oldu mu bu? Hiçbir şey olmadıysa Antalya'sı var, bilmem Uşağı var, osu busu var. Kimseyi peşinen suçlamayayım da. Ama bu acabaları o kadar çok. Bunu yapabildiniz mi? Başarı ölçeğiniz burada değil mi? Bir de ne oldu da 10 ay sonra bu kadar yücelttiğiniz bu başarı ölçeğini sanki bir daha asla kavuşulmayacak ya da bugüne kadar hiç kimsenin elde etmediği bir başarıdır gibi kutsallaştırdığınız ve kitleleri de ona kitlediğiniz, hiçbir şeyi sorgulamasın, hiçbir şeyi bu kadar yolsuzluk, o bu iddiaları dolaşırken peşine düşmesin. Ya acaba oldu mu? Acaba benim bir katkım mı oluyor bu yanlışlığa? Sorusunu sormasın diye kutsallaştırdığınız bu başarıyı bir iyi incelediniz mi? 10 ay önce bir yerel, bir genel seçim oluyor. Kaybediyorsunuz. 10 ay sonra ne oluyorsa bir değişiklik oluyor. Peki ne oluyor orada? Bir değişim var. Sandığa giden seçmen sayısında %10'a yakın bir düşüş var. Bütün kamuoyu araştırmacıları araştırıyor, ortaya koyuyor ki büyük ölçüde de AK Parti seçmeninden oluyor. Bunları yaşadık.
1: Yani diyorsunuz ki aslında yani, iktidara yürüyüşü bak,
0: bu da, yoktu. Bu da yani bu da bir faktör değil miydi o oraya yansıyan başarı? Ben peki. Küçümsemiyorum. Tamam peki güzel. Ama bu kutsallaştırırsanız işte şeyin içinde kaybolur gidersiniz. Onu öyle bir zırha dönüştürdünüz ki biz büyük bir başarı elde ettik. Hep bu başarıyı koruyacağız. Bir iktidara gidiyoruz. Bize herkes düşman oldu. Bu iktidarı istemeyenler, bizim iktidarımızı istemeyenler. Dolayısıyla önümüzü onlar kesti. Buraya kendinizi inandırır ve bir kitleyi de inandırırsınız ama sonuçta o gerçek, o hakikat. Belki öbürü çok sevimli geliyor, çok hızlı yayılıyor ve her bünye bunu kolay kabul ediyor ama hakikatin de bir güçlü yanı şudur, ağırdır ama eninde sonunda size dayatır o gerçeği. E çıkıyor ortaya şimdi ve çıkacak, daha da çıkacak. Şu ana kadar böyle bakılmıyordu ama şimdi yine söylüyorum 13 yıl genel başkanlık yapmış ve hepinizi siyasete kazandırmış bir isim. Feryat ediyor. Ağzını açtığı zaman diyor ki hırsızlık, yolsuzluk. Yani hiç mi etkilemiyor sizi bu? Hiç mi diyemiyorsunuz ki bir dakika tamam ya. Oturalım tamam. Şu parti de zarar görüyor. Hepimiz zarar görüyoruz. Fikri ayrılığımız da yok. Artık birbirimizi böyle hırpalamayalım. Oturalım. Gerçekten bir disiplin kurulu mu kuruyoruz? İnceleme kurulu mu kuruyoruz? Hepsini yapalım. Yargıda da pozisyonumuzu çok iyi koruyalım. Varsa burada ak kara belli olsun. Temiz arkadaşlarımızı koruyalım. Suça bulaşmış olanları da biz çıkartalım ortaya. Bunu böyle iktidarda aramayalım, orada aramayalım, yargıda da aramayalım. Biz yapalım.
1: Peki.
0: Diyemez mi bir ekip? Demezse nedir derdi? Nedir derdi? Parti kuracağız. Ne olacak parti kurunca?
1: Ne soruları olacak? Soralım.
0: Ha, ne olacak? Neyi savunacaksınız? Bugüne kadar savunduklarınızı gördük. Yani Sayın Özgür Özel'in hangi müktesebatıyla çok büyük bir Türkiye vizyonu ve heyecanı çizdi bugüne kadar? Beni yanıltmasını beklerim. Açık söylüyorum yani o kadar çok hatalar yaptı ki şu kısa genel başkanlığı döneminde yapmaması gerekenler, yeri göğü inletebileceği fikri derinlikler vardı, boşluk bırakılmış. Hangisini yaptınız? Çok saygıdeğer olurdu mesela Kemal Bey'in döneminde çıkıp oradan bir ya biz yanlış yapıyoruz. Şu tezkerelerin en azından şu Libya'sına, hani öbürüne bir HDP vesaire işi vardı orada bir seçim ittifakı belki o etkiliyordu. Hadi ona bile bir şey demiyorum. Mesela orada bir Doğu Akdeniz jeopolitiğine dair bir şey görseydim sende. Ne bileyim? Ya bak başka bir şey daha söyleyeceğim. Daha
1: onu da söyleyin. 3 dakikamız kalmış. Bülent Bey'e en azından bir söz vereceğim. Evet.
0: İsveç NATO oylaması yapılıyor değil mi? Hayır oyu vereydin. İktidar zaten evet oyu veriyor.
1: Oradan bir muhalefet mesela, olabilir diyorsunuz.
0: Peki, değil mi? Yani hangi
1: Bülent
0: fikir?
1: Bey, aslında Yaşar Sahiloğlu'nun masaya doğru ve bana bakarak sorduğu sorular

0: Aslında hani muhatabı itibariyle bu sürecin diğer tarafı. Siz de bu sorulara belki bazı
1: yanıtlar çok affedersin. Vardır. Ne olur.
0: Ama çok az süre kalır, konuşamayacak.
1: Bir tek cümle söyleyeyim de. Şöyle, burada da sanki dendi, Bülent Bey mi dedi, o daha farklı bir şekilde söyledi ama demin sevgili Ali Aydar bir grup başkan vekilinin ifadesini kullandı. Erdoğan'a benziyor konuşmaları Kemal Bey. Mesela bugünlerde konuşmaları hoşuma gidiyor benim de. Mesela Erdoğan'a benzeyen konuşmalar ne? Emperyalizm dediği için mi? Dışarıyla bu kadar içli dışlı olmayın dediği için mi? Ya şöyle kafanızı kaldırın. Şöyle jeopolitiğe dair şimdi düzgün cümleler kurduğu için mi Erdoğan'a benziyor? Siz böyle nitelendirirseniz, bunu da bir kabahat gibi ortaya koyarsanız, zannediyorum siz o yine Türkiye gerçeğini ve dünya gerçeğini yakalayamadınız. Yapmayın.
0: Peki. Bülent Bey, bir soruyu uzatmıyorum. Direkt size sözü veriyorum. Siz zaten not almışsınızdır. Gerek Yaşar Cisaloğlu'nun gerekse de diğer konukların ifadelerinde itiraz ettiğiniz veya en azından program kapanmadan önce şu noktaları mutlaka altını çizmek lazım, bu tartışma dediğiniz kısımları hızla alabilir miyim?
2: Şöyle, yani bugünkü tablo üzerinden siz kutupları belirttiniz. Hani Gürkan Bey ile Bülent Bey birbirine yakın noktada duruyor. Gürkan Bey'in anlattıklarına, söylediklerine katılıyorum. Zaten anketler de bu verileri doğruluyor. Yani seçmene sorduğunuz zaman Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer diye sorduğunuz zaman hiçbiri cevabı geliyor. Bu bile mevcut muhalefet partileriyle ilgili aslında çıkarmaları gereken ciddi sonuçları ortaya çıkaran bir tablo. O nedenle dönüp ya biz seçmene neden güven veremiyoruz? Bunun sadece sebebi program mıdır yoksa kadro mudur? Ben de mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili temel yapmış olduğum yani daha çok belki kapalı toplantılarda söylediğim bir şeydir. Ya tamam, bir değişim gerçekleşti, bir kadro geldi, bir tüzük program, tüzük kurultayı yapıldı, tüzük yenilendi, program kurultayı yapıldı, program yenilendi. Ama tüzük, program, kadro, bunların hepsinin toplamda seçmene güven vermesi lazım ki seçmen de evet bu AK Parti 25 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ve şu şu alanlarda çok başarısız oldu. Ben ekonomik olarak çok ciddi bir şekilde fakirleştim. Ülkenin geleceğiyle ilgili gençler umutlarını kaybettiler. Ya bunların programıyla, bunların kadrolarıyla ben gelecekten bir umut ortaya çıktı ve bunlara güveniyorum demesi gerekiyor. Yoksa Erdoğan gitsin kim olursa olsun anlayışıyla seçime girdiğiniz zaman maalesef işte geçmişteki o başarısızlıklarla tekrar tekrar karşılaşma olasılığınız var. O yüzden Gürkan Bey'in söylediklerini değerli buluyorum. Gerçekten bunun olması gerekiyor.
0: Peki.
2: Şimdi hocamın söylediklerine şurada katılmadığım noktalar var. Ya şimdi
0: çok hızlı bir dakika için toparlayabilir misiniz?
2: Metafor üzerinden açıklarsak yani bu çok hızlı. Şimdi İran'ın kendi içinde savaş çıkmadan önce çok ciddi bir muhalif bir taban vardı ve orada içeride biliyorsunuz bir ayaklanma, bir çatışma ortamı vardı. Ama ne zaman ki İsrail ABD İran'a saldırdı, İran kendi içerisinde birleşti. Kendi içindeki iç sorunları da konuşamaz hale geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de iktidar tarafından, yargı tarafından ablukaya alınınca içeride yapılması gereken bir takım tartışmalar yapılamaz hale geldi. Gerçekten işte Uşak Belediye Başkanı, Antalya Belediye Başkanı, belki başka belediye başkanları da var. Çünkü o kadar çok belediye başkanıyla ilgili soruşturma yapıldı ki o iddianameleri artık okumak falan imkanı kalmadı. Bir de iddianamelerin böyle sayfa sayısına bakınca ya hangi iddia doğru hangisi değil gerçekten işin içinden çıkılamaz hale geldi. Belki dönüp bu abluka olmasaydı içeride diyecektik ki ya Ali Aydar Bey sen parti meclis üyesiydin o dönemde. Bu Özkan Yalım'ı Muhittin Böceği belediye başkanı yaparken sen oy kaldırıp oy verdin. Niye verdin arkadaş diye hesap sormamız gerekirdi ama soramadık. Niye? Çünkü dışarıdan bir abluka var ve bu abluka olduğu için içeride bu tartışmaları yapamıyorsun.
0: Peki.
2: Doğru. Bu tartışmaların da yapılması lazım.
0: Bülent
2: ama
0: Bey, hiç
2: parti bu kadar
0: kalmadı.
2: Saldırı altındayken dönüp içeride bunları konuşmak, yani Bizans'taki hikayeye benziyor. Meleklerin cinsiyetini tartışmak
1: yok
2: gibi bir
1: canım,
2: durum.
1: Yok.
0: Peki, burada yarım kalmış bir tartışmamız var. Yarım kalmış bir tartışmamız var. Tamamlanmamış bir tartışmamız var. Herhalde şu ana kadar 3 saat boyunca yaptığımız tartışmayı 3 saat daha sürdürelim desek

0: sürdürebiliriz. O kadar tartışma var ama hakikaten süremizin sonuna geldik. Ama bugünden devam ettiği sürece sizlerle yine bir araya geleceğiz. Bülent Bey'i de aramızda gördüğümüz, Abdurrahman Bey'i de, Ali Haydar Fırat da, sizleri de aramızda gördüğümüz ve kaldığımız yerden tartışabildiğimiz sonraki programlara diyelim. Onun için ben bu yarım kalan tartışmada Bülent Yüce Türk'e, Gürkan Zengin'e, Ali Haydar Fırat'a, Abdurrahman Babacan'a, Yaşar Salyon'a hepinize teşekkür ediyorum. Yarım kalanı daha sonra tamamlamak üzere. Şimdi kısa bir ara, aranlardan size teşekkür edeceğim.
1: Fanpark'ın sunumuyla devam edecek.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Fanpark'ın sunumuyla devam ediyor.
0: Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, emekli için teşekkür ediyorum. Bir başka gerçek filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hallmark sundu.
1: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
2: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
1: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 23, Van güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 12 Haziran Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken dünden geceye, geceden de sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e tepkilerini sürdürdü. Türk Kızılay ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasına dönüştü dedi. İsrail'in önünde sonunda hesap vereceğini söyledi.
1: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos.

0: olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: İsrail'in fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü belirtti. Önünde sonunda hesap vereceğini söyledi.
0: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze'de yaptığı hizmetlere dikkat çekti.
0: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Gazze'nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları son anda iptal etti. Trump, görüşmelerde uzlaşma sağlandığını ve anlaşmanın günler içinde imzalanabileceğini söyledi. Netanyahu ile görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da temas kuracağını açıkladı. Ancak İran medyası herhangi bir mutabakat metninin henüz onaylanmadığını öne sürdü.
3: İran'a yönelik yeni saldırılar için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İran için planlanan saldırıları iptal etti. Trump, İran'la anlaşmada da büyük ilerleme sağlandığını belirterek nihai imzanın günler içinde atılabileceğini söyledi.
4: Over the next few days, probably have a signing maybe in Europe, along beyond the Middle East. The Strait will open as soon as we have it signed.
3: Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in de törene katılacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü belirten Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi. Hark Adası'na operasyonun da masadan kaldırıldığını belirtti.
4: Comes down, everything else comes down.
3: Trump açıklamalarının öncesinde ise Truth Social'dan müzakerelerin İran yönetiminin en üst kademelerinde onaylandığını, anlaşmanın temel unsurları üzerinde tarafların uzlaştığını savundu. İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'ın da süreci desteklediğini öne sürdü. Deniz ablukasının ise anlaşma tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Trump'ın anlaşma açıklamasının spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti ve sürecin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Katar ve Pakistan'ın arabuluculukta aktif rol aldığını savunan Tahran yönetimi, ABD'nin adımlarının diplomatik süreci olumsuz etkilediğini kaydetti. İran kırmızı çizgilerinden taviz vermeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen durumdan memnuniyetini dile getirdi. Trump saatler öncesinde ise İran'ın çok sert vurulacağını söylemiş, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'nı hedef alabileceklerini belirtmişti. Tahran ise Trump'ın tehditlerine sert mesajlar vermişti. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'ye yeni saldırı halinde daha ağır karşılık verileceğini açıklamıştı. İran Meclisi Başkanı ve Baş Müzakerecisi Kalibaf ise yanlış kararların enerji piyasalarını çökerteceğini ve tüm bölgeyi yıllarca sürecek bir bataklığa sürükleyeceğini söylemişti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'un İran'a saldırı planından vazgeçtiği ve anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladığı sıralarda

0: İran'ın güneyinde ve Hürmüz Boğazı çevresinde patlama sesleri duyuldu. İlk patlama sesi Sirik dahili yakınlarında duyuldu. İran Devlet Medyası askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kuralları ihlal ettiği belirtilen bir gemiyle yanaşan müdahale nedeniyle Sirik bölgesinden patlama sesleri duyulduğunu kaydetti. İran medyası ayrıca ülkenin stratejik liman kentlerinden Bender Abbas'ta da iki ayrı patlama sesi duyulduğunu aktardı. Değerli izleyiciler, Amilli futbol takımımız Dünya Kupası'nda pazar günü sabah 7'de oynayacağı Avustralya maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver kentine ulaştı ve burada ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Şu sıralarda HT Spor ekibinden Uğur Yapıcı milli takımın antrenmanını yerinde ve yakından takip ediyor. Uğur, milli takımda hazırlıklar ne durumda? Millilerin morali nasıl? Nedir notların? Sende olsun söz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber HT Spor olarak A milli takımımıza takibimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün de artık yerel saatle 14 itibariyle A milli takımımız Kanada'nın Vancouver şehrine geldi ve Avustralya maçı öncesinde Kanada'daki Vancouver'daki ilk antrenmanına an itibariyle başladı. Dilerseniz Özgür Özcan'ın kadrajından sizlere bu sıcak görüntüleri gösterelim. Çünkü birkaç dakika önce bu antrenman başlangıcını yaptı ve tabii ki şu anda artık oyuncularımızın da ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladığı bilgisini aktaralım. Tabii ki bu milli takımın özellikle Amerika Birleşik Devletleri serüvenindeki 4. antrenman olarak da dikkati çekiyor. Ana kamp merkezi olan Arizona eyaletinin Mesa şehrinde şu ana kadar 3 antrenman yapılmıştı ve A milli futbol takımımız bugün yerel saatle saat 10'da hareket ederek saat 10'da hareket ederek 14'te Kanada'ya iniş yaptı ve şimdi de yerel saatle 19 itibarıyla çalışmalarına başladı. Burada oldukça güzel bir hava olduğunu belirtelim çünkü özellikle günlerdir Arizona eyaletindeki yüksek sıcaklıklar çok fazla dikkat çekici durumdaydı. Ancak an itibarıyla Vancouver'da Killarney Park'ta oldukça güzel bir hava bulunuyor. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak da yerinde takip ediyor. Bu bilgiyi de aktaralım ve tabii ki son günlerin en çok konuşulan konusu da Kenan Yıldız'ın sakatlığının tam olarak geçip geçmediği meselesiydi. Sıcak bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kenan Yıldız bugünkü antrenmanda artık takımla birlikte çalışmalara başladı. Arizona'daki 3 antrenmanda takımdan ayrı bir şekilde düz koşu çalışmalarıyla antrenmanları geçiriyordu. Sadece son antrenmanda artık yüksek koşulu, yüksek tempolu koşullara geçiş yapmıştı. Ve bugün itibarıyla artık Avustralya maçına sayılı günler kala Kenan Yıldız'ın takımla birlikte çalışmalara başladığı bilgisini paylaşalım. Ve an itibarıyla işte gördüğünüz gibi A milli futbol takımımız ısınma çalışmalarıyla Avustralya maçının hazırlıklarına Vancouver'da başladı. Diğer taraftan tabii yarınki program da oldukça önemli. Çünkü yarın 3 tane farklı done olduğunu da ifade edebiliriz. Yerel saatle saat 14'te A milli futbol takımımızdan 3 futbolcu basının karşısına çıkacak ve açıklamalarda bulunacak. Diğer taraftan 15'te yine İlk 15 dakikası basın açık bir şekilde Killarney Park'ta bir antrenman daha yapılacak ve o antrenmanla beraber A milli takımımız 24 yıldır özlemini çektiğimiz ve çok uzun bir süredir geri sayıma geçtiğimiz Dünya Kupası için ilk maçına 13 Haziran'da saat 21'de yerel saatle çıkacak. Ancak onun öncesinde de yine yarın yerel saatle 18.30'da Vincenzo Montella basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri yanıtlayacak. İsteğimiz çok net, heyecanımız çok yüksek. Avustralya karşısında 3 puan parolasıyla BC Place'te stadyuma çıkacağız, maça çıkacağız ve şu an için de takımdaki motivasyonun, heyecanın da oldukça üst seviyede olduğunu ifade edelim. Tek bir eksik vardı geçtiğimiz antrenmanlarda. Sadece Kenan Yıldız'ın durumu muallaktaydı. Ancak şu anki gördüğümüz tabloda siz de ekrandan görüyorsunuz. Kenan Yıldız takımla beraber çalışmalara başladı. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'ın kadrajından Kenan Yıldız'ın da takımla birlikte çalıştığı

0: çalışmalara başladığını görebilirsiniz. Tabii ki arada 10 saatlik bir zaman dilimi olduğu için hem Arizona hem de Vancouver Türkiye'ye göre 10 saat geride bulunuyor ve bu manada da bizim ilk maçımız yerel saatle 13 Haziran 21 olsa da Türkiye saatiyle 14 Haziran sabahı saat 7'de başlangıcını yapacak ve A milli futbol takımımız artık Avustralya maçı öncesindeki son iki antrenman kaldı. O antrenmanlardan bir tanesini gerçekleştiriyor. Yarınki programımız yoğun. Montella'nın açıklamaları var, futbolcuların açıklamaları var ve diğer taraftan tabii ki antrenmanda basın açık bir şekilde yapılmaya devam edecek. Kanada'nın Vancouver şehrinden bu sıcak görüntüleri sizlerle buluşturduk. Herhangi bir sorunuz yoksa ben sözü tekrar stüdyoya bırakayım.
1: Çok teşekkürler Uğur, kolaylıklar diliyoruz ve senin aracılığınla da biz de bir kez daha milli takımımıza başarılar diliyoruz. Tek yürek olarak tabii ki her müsabakasında yine o coşkuyu, heyecanı hissedeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, futbolun büyülü sahnesinde perde açıldı. Futbol severler dört gözle beklediği turnuvada ilk düdük çaldı. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 ile mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
2: Dünya Kupası açılış maçında kazanan Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A grubundaki Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. Meksiko City Stadyumunda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doluydu. Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçına baskın bir oyunla başladı. Rakibi Güney Afrika karşısında henüz maçın ilk dakikalarında tehlikeli pozisyonlar üreten Meksika, golü bulmakta gecikmedi. 9. dakikada sahneye çıkan Quinones, Meksika'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Güney Afrika'dan Sitole, kaleciyle karşı karşıya kalan Gutierrez'i ceza sahasının hemen dışında düşürdü. Hakem bariz gol şansını engellediği için Sitole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı. 67. dakikada sahneye çıkan Raul Jimenez, Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Güney Afrikalı Zvane'nin Gallardo'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası Gallardo yerde kaldı. Oyun durduktan sonra VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Wilton Sampaio, Gallardo'nun yüzüne yaptığı hamle nedeniyle Zvane'ye direkt kırmızı kartını çıkardı. Bu karttan sonra Güney Afrika sahada 9 kişi kaldı. 90+2. dakikada Meksikalı Montes, Mudoa'ya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engelleyen müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Meksika 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika, 2026 Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu karşılaşma, Dünya Kupası açılış maçları tarihinde 3 kırmızı kartın çıktığı ilk maç olarak tarihe geçti. Meksika, A grubundaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.
1: Evet, siyasetin nabzına baktığımızda da CHP Parti Meclisi mutlak mutlan kararı sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantısını yaptı. Özgür Özel'e yakın 27 parti meclis üyesinin istifasını değerlendiren parti sözcüsü Müslüm Sarı, istifalar parti meclisini düşürmedi, katılanlarla görevine devam ediyor dedi. Olağan kurultay sürecinin de başlatılacağını ancak henüz bir tarih belirlemenin mümkün olmadığını söyledi.
3: İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara da uymak gerekir. İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesi'nin, yani Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yetkilendirmesiyle göreve gelmiş kişiler olduğumuz için bizler istifaların ya da görev kabul etmeme durumlarının da ilgili idare tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
4: Özel'e yakın isimlerin istifasını değerlendirdi. Parti meclisinin çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
3: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm, yani 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3'te 2 çoğunluğunun altı.

0: düşürmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık.
1: CHP Parti Meclisi mutlak mutlan kararı sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. 27 kişiyle toplanan PM'nin ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay takvimi çalışması yaptıklarını paylaştı.
0: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Ve partinin içinde bulunduğu bu cendereden çıkartılması konusunda bir siyasal müdahaleyi gerçekleştirmiş olacağız. Kurultayın yapıldığı günün ise yine mahkeme kararının kesinleştiği bir zamandan sonra olması gerekiyor ki kurultay yapabilelim.
1: Özel ve kurmaylarının dile getirdiği son kurultayın üzerinden 6 yılın geçmesi nedeniyle 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riski görüşünü de değerlendirdi. Partinin seçime girmemesiyle ilgili durum mevzu bahis değil, mücbir sebep söz konusu dedi. Sarı, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın disipline sevk edilmesi nedeniyle boşalan grup başkan vekilliklerini atama için değerlendirmelerin sürdüğünü de ifade etti.
2: Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 milletvekilinin İraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından Özgür Özel cephesi yeni bir adım attı. Parti meclisinden 27 kişi istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emri, parti meclisinin düştüğünü ve kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi.
3: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar.
1: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından Özgür Özel tarafından istifa hamlesi geldi. Özel'in ekibinden parti meclisi üyesi 27 kişi istifa etti. İstifa kararı milletvekillerinin mecliste yaptığı toplantıda alındı. O toplantıda CHP MYK'daki ihraç talepleri değerlendirildi ve 57 kişilik parti meclisinden Özel'e yakın 27 ismin istifa etmesi yönünde karar çıktı. İstifa eden parti meclisi üyeleri arasında ihracı istenen Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba da yer aldı. İstifaların ardından parti meclisinde üye sayısı 30'a düştü. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu istifaların ardından iç tüzük gereği parti meclisinin düştüğünü belirtti. 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
3: Biz istersek zaten istifalarla düşürürüz bu parti meclisini de. Bunun için yeterli sayı 17. Tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır.
1: İhracı istenen isimler arasında parti meclisi üyesi olmayıp parti meclisi toplantılarına katılma hakkı bulunan iki grup başkan vekili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır da bulunuyor. Bu iki ismin PM üyelikleri askıya alındı. Üyelikleri askıya alınan iki grup başkan vekiline dair CHP Genel Merkezi meclise bir yazı gönderdi. Yazıda Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevlerinin düştüğü belirtildi. Günaydın ve Başarır'a ait meclisteki odaların boşaltılması da istendi.
3: Meclis başkanlığı, grup başkanı ve grup başkan vekillerinin resmi olarak usulüne uygun seçildiğini ve böyle sisteme işlendiğini ifade ettim. Onun da bundan döneceğini düşünmek istemiyorum.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulundu. CHP sorunu kendisi çözmeli. TBMM, bir partinin iç ihtilafında taraf olmaz dedi.
4: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan, eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, parti meclis gruplarının grup iç yönetmelikleri bunlar çerçevesinde karar veririz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez.
1: MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Adana İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilat Organları tüzüğümüzün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedilmiştir dedi. Yalçın, İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını duyurdu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 19'a yükseldi. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Eski Galatasaray yöneticisi iş insanı Erden Timur tahliye edildi. Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Sonraki süreçte soruşturmanın seyri değişti. Erden Timur'un dosyası ayrıldı ve mal varlığını aklama suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Erden Timur hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 27 kişi için gözaltı talimatı verildi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Ozan Beker, Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Kerim Can Durmaz ve Berdan Mardini de gözaltına alınan isimler arasında. 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi verdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u için tutuklama talep edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin de olduğu diğer 13 şüpheli için ise adli kontrol istendi. Dilan ve Engin Polat'ın yakın koruması Can Polat cinayetine ilişkin soruşturmada tetikçinin yanı sıra bir çete üyesi, bir taksici, bir de olaydan önce keşif yapan kişi tutuklanmıştı. Peki bu şüpheliler ifadesinde ne söyledi? Detaylar haberimiz.
2: İzmir'de silahlı saldırıda öldürülen Dilan ve Engin Polat'ın yakın koruması Can Polat soruşturması derinleştiriliyor. Olayın arka planında yeni nesil bir çetenin olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı. İfadelerde silahların nasıl temin edildiği, sosyal medya üzerinden çeteye nasıl üye kazandırıldığı ve suikast planlarının nasıl konuşulduğu anlatıldı. Soruşturmanın en dikkat çeken ifadelerinden biri, tetikçi Serhat Ay'la aynı hücre evinde kalırken yakalanan Ali Ağa'ya ait.
3: Instagram'da iş fırsatlarına bakıyordum. Ne iş varsa yaparım mesajı gönderdim. Daha sonra yabancı numaralar benimle iletişime geçti. Ev ve iş yerimin adreslerini gönderip beni tehdit ettiler.
2: Şüpheli Ali Ağa ifadesinde çete tarafından kendisine verilen ilk görevi de anlattı.
3: Diyarbakır'a gitmemi ve bir muhtarı yaralamamı istediler. Karşılığında 150 bin lira alacağım söylendi. Korktuğum için söylenenleri yapmak zorunda kaldım.
2: Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de Engin Polat'a yönelik planla ilgili. Ali Ağa, Ataşehir'deki hücre evinde kaldığı dönemde tetikçi Serhat Ağa ile tanıştığını anlattı.
3: Serhat bana, Engin Polat'ı vuracağız. Sen motosikleti kullanacaksın, ben de ateş edeceğim dedi.
2: Soruşturmada tutuklanan taksi şoförü de ifade verdi. İbrahim Halilce, bir kişinin aracın bagajına siyah bir poşet koyduğunu, poşeti verilen konuma götürdüğünü anlattı. Soruşturmada tutuklananlardan Eray Can Y'de ifade verdi. Tetikçi Serhat Ağa'nın sürekli Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarını izlediğini öne sürdü. Eray Can Y, Serhat Ağa'nın kendisini tehdit ettiğini de iddia etti. Can Polat suikastine ilişkin soruşturmada tetikçi Serhat Ağa, Ali Ağa, Eray Can Y ve taksi şoförü İbrahim Halilce tutuklandı.
1: uğradığı mobbing nedeniyle hayatına son verdiği

0: İddia edilen Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğrandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti.
1: 24 yaşındaydı Irmak Ayşe Koparan, ana sınıf öğretmeniydi.

0: polis Irmak öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. İddiaya göre Irmak öğretmen çalışma ortamında uğradığı mobbinge dayanamadı ve hayatına son verdi. Genç öğretmen için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Annesi, babası ve kardeşleri güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Irmak öğretmen toprağa verildi. Olayla ilgili hem Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması sürüyor. Başsavcılık yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Irmak öğretmenle görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce yaşanan olayla ilgili 3 Haziran'da yani öğretmen ölmeden önce iddianame hazırlandığı belirtildi. Ayrıca mobbing iddialarıyla ilgili bazı kişilerin de ifadesine başvuruldu. Başsavcılık, kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması için valilikten soruşturma izni talep etti.
1: İhmalkarlık az kalsın can alıyordu. Van'da bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Kaldırımdakiler ucuz kurtuldu.
0: Kaldırımda yürüyorlardı. Düşen beton parçaları nedeniyle ölümle burun buruna geldiler. Burası Van'ın en yoğun caddelerinden biri. Vatandaşlar kaldırımda yürürken eski bir binadan beton parçaları koptu. Kopan parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. O sırada yoldan geçen kişiler beton parçalarından saniyelerle kurtuldu. Vatandaşlar panikle kaçıştı. Benzer bir durum yaşanmasın diye itfaiye ekiplerine haber verildi. Kaldırım yaya geçişine kapatıldı. Binada onarım çalışması başlatıldı.
1: Kastamonu'da kanalizasyon çalışmaları esnasında göçük yaşandı. 19 yaşındaki işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Acı olay Örencik Köyü Kavacık Mahallesi'nde yaşandı. Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firma kanalizasyon çalışması yürütüyordu. Onarım esnasında 5 metre derinliğinde göçük meydana geldi. 19 yaşındaki taşeron işçisi Emre Arslan toprak altında kaldı. Arslan'ın çalışma arkadaşları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 4 saat boyunca toprak altındaki işçiye ulaşılmaya çalışıldı ama sevindirici haber maalesef gelmedi. Ekipler Arslan'ın cansız bedenine ulaştı. Amasya'da meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Evlatlarını kaybeden acılı ailenin aldığı kararsa 6 kişiye umut oldu.
0: İki motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan Mustafa hayata tutunamadı. Ama organlarıyla 6 hastaya umut oldu. Mustafa Yalçın daha 19 yaşındaydı. Amasya'da 7 Haziran günü motosikletle seyir halindeyken başka bir motosikletle çarpıştı. Yaralanan genç hemen hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. Beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Yalçın'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
2: Olmadı. Ömer olsun.
3: Başınız sağ olsun.
0: Organ bağışı kararının ardından zamana karşı yarış başladı. Mustafa Yalçın'ın operasyonla alınan böbrekleri, karaciğeri, akciğeri ve korneaları hastalara nakledilmek üzere hastanelere götürüldü.
4: Allah razı olsun.
3: Yani çok büyük bir hizmet. Orada bekleyen insanlar için çok yeni bir ümit. Keşke böyle olmasaydı tabii. Zaten bunu canlı emanet olarak görüyoruz. Çok da değerli bir emanet. Başınız sağ olsun. Çok duyarlı bir hareket.
0: Acılı ailenin aldığı kararla Mustafa, İstanbul, Ankara, Trabzon ve Samsun'da 6 kişiye hayat ve ışık olacak. Ben de.
1: Kayseri'de iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Bünyan ilçesinde meydana geldi. İki otomobil Gergeme mahallesinde kavşakta çarpıştı. Araçlarında sıkışanları kurtarmak için sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobillerin hurda yığınına dönüştüğü kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. 1 ağır 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da 12 yaşındaki bir çocuğun çenesi akranları

0: tarafından kırılmıştı. Aile saldırgan çocuklarla ilgili işlem yapılması için ikinci kez şikayetçi oldu.
1: Okuldan evine giderken yaşıtlarının saldırısına uğradı. Aldığı darbeyle çenesi kırıldı. 12 yaşındaki Emre'nin ailesi yeniden şikayet dilekçesi verdi.
2: Bu olay neticesinde ne yazık ki bir failin ismi gerçek geçmekte, iki failin ismi de geçmemektedir.
1: Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K. ders çıkışında eve gitmek için durakta otobüs bekliyordu. Aynı okulda başka sınıfta okuyan 3 çocuk yanına geldi. İçlerinden biri iddiaya göre elindeki muştayla çocuğa saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
3: Çocuğumun çene kemiğinde 2 tane kırık olduğunu söylediler. 6 tane vida ve 2 tane implant atıldı. 6 ay katı ile beslenemeyip sıvı ile beslenecek.
1: Aile olaydan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırgan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Aile çocuklar hakkında adli işlem yapılmadığı gerekçesiyle ikinci kez dilekçe verdi.
2: Olayın üzerinden 20 gün kadar geçmesine rağmen herhangi bir ifade, ek soruşturma, tutuklama, gözaltı kararı verilmemiştir.
1: Aile saldırganların ceza almasını istiyor. Gün kapandı, gün.
0: Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef alıyor. Kimi zaman kendilerini polis, kimi zaman savcı olarak tanıtıyorlar. Eskişehir'de yaşayan Gülcan Özgür'ü arayanlar da kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
1: Tüm birikimi olan altınlarını poşete koydu. Kuyumcuya gitti. Kuyumcu duruma uyanmasa yaşlı kadın parasını dolandırıcılara kaptıracaktı.
4: Biri beni aradı. Böyle böyle FETÖ'ye karışmışsın diyerek. Bütün şeylerimi, altınım var mı, şeyim var mı diyerek. Ben de inandım ona.
1: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Gülcan Özgür'ü arayan dolandırıcılar onu tuzağa düşürmeyi başardı. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli kişiler olarak tanıttılar. Yaşlı kadını FETÖ'ye adın karışmış diyerek kandırdılar.
4: Altınlarını bozduracak, bize ver dediler. Ben de o kimseye demedi dediler bana, kimseye söyleme dediler. Ben de tamam dedim, inandım, ne bileyim, hiç böyle şey benim başıma gelmedi.
1: Gülcan Özgür evdeki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp kuyumcuya gitti.
4: Bozdurdum altınlarımı, çıktım. Altıncı herhalde fark etmiş sağ olsun.
1: Altınları için 1 milyon 350 bin lira alıp dükkandan çıkan kadının halinden kuyumcular şüphelendi.
5: Kendisine sorduk herhangi bir sıkıntı durum var mı ya da herhangi bir problemimiz var mı diye. Bize ısrarla hayır olduğunu söyledi.
1: Kuyumcunun sahibi yine de polisi aradı. Polis yaşlı kadını bulup dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Gülcan Özgür karşısına polis çıkmasa az daha 1 milyon 350 bin lirasını kendi eliyle dolandırıcılara verecekti. Polis şimdi yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları arıyor.
4: Kimseye telefonlarını açmasınlar, bilmediği numaralar açmasınlar, konuşmasınlar. Dolandırıcılar çoğaldı artık.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merak edilen yeni eğitim öğretim döneminde ara tatil kalkacak mı sorusuna yanıt verdi. İlk dönem ara tatil yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, ikinci dönemdeki ara tatilin Ramazan bayramına denk geldiğini belirtti.
1: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ara tatil kalkmayacak. Seneye bir kez yapılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
6: Yeni akademik takvim kısa süre içinde yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl birinci yarı yıl ara tatil yapacağız. İkinci yarı yılsa ara tatil dönemi Ramazan bayramının olduğu haftaya denk düşüyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmalarını değerlendirdi.
6: Kamuoyu 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışsın istiyoruz. Ben uzun vadeli olarak bunların Türkiye'de gündeme gelebileceğini söyledim. Dünyada geliyor, bizde de gelecek. Yavaş yavaş tartışılacak. Oxford örneğini verdim. 15 yaşında çocuk Oxford'a, Harvard'a gidiyor. Yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Yavaş yavaş biz de bunu zihinsel olarak tartışalım. Kısa vadede gündemimizde yok. Artık bilgiye erişme kolaylaştığına göre çocuklara 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor.
1: Bakan Tekin'in gündeminde 13 Haziran'da yapılacak LGS sınavı da vardı.
6: Bu yıl geçtiğimiz yıllara ilave olarak sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. öğretmenlerimizin mahremiyetine halel getirmemeliyiz.

0: etmemesi açısından sadece sınav saatlerinde çalıştırılacak. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek. LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. LGS veya YKS'de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil.
1: Sağlık Bakanlığı toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyasını başlattı. Kampanyanın startını da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu verdi. Bisiklet sürdü, çocuklarla basketbol oynadı.
2: Ankara'nın güzel bir havasında bizler geldik, kravatımızı çıkardık, takım elbisemizi çıkarttık. Evimize gitmeden önce hareket yapacağız, spor yapacağız.
3: Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü, basketbol sahasında maç yaptı.
2: Hareket yaşını öğren, sağlıklı kal mottosuyla insanlarımızın hareketli olmasın. Sadece yemek ve diyetisyenlerle değil, fizyoterapistlerle, sporla, egzersizle bedenlerini korumasını istiyor.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde hayata geçirilen Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyası tanıtım etkinliği dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
4: Bakalım beni sağlık yaşı. Olur hadi gel. Ben geliyorum ben.
3: Etkinliklere katıldı, çocuklarla ilgilendi, vatandaşlarla sohbet etti. Hareket yaşını öğrenmek için test ve ölçümler yaptırdı. Kampanyanın detaylarını anlatan Memişoğlu, düzenli hareket etme alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirtti.
2: Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın. Bedeniniz, kaslarınızın yaşı önemlidir. Ve siz bu yaşı genç tutmak için hareketli olmak zorundasınız.
1: Furya haline gelen zayıflama iğneleri Türkiye'de reçetesiz satılıyor. Yani eczaneden temin edebiliyorsunuz. İğne çok hızlı sürede kilo verdirdiği için de fazla kilosu olanlar artık diyetisyene başvurmaya gerek duymuyor. Uzmanlara göre zayıflama iğneleri doktora başvurma alışkanlıklarını da değiştirdi.
5: Bize bir sürü hasta ben kendime işte filan ilacı başladım. Evet, iğneyi sanki ilaç değilmiş gibi. İşte bir size de geldim, siz de bir bakın şeklinde yorumlar alıyorum ben. Zaten ben alabiliyorum ilacı da işte sizi de bir göreyim istedim. Evet. Yani bir yerde kafasına takılınca geliyor. Bu çok yanlış.
6: Bir anda zayıflayan sırrının iğne olduğunu gizliyor. Kimi de öve öve bitiremeyip arkadaşına tavsiye ediyor. Reçetesiz iğneler furya haline gelince diyetisyenler unutuldu.
7: Birçoğumuz bunu yaşadık.
6: Beslenme uzmanları ve diyetisyenler hasta sayımız bir anda azaldı diyor.
7: İğnelerden önce fazla kilolar söz konusu olduğunda ilk olarak başvurulan diyetisyenlere artık iğne kullananlar başvurmaya gerek duymuyor. Evet zaten yemiyorum, kilo da veririm gibi düşünüldü ve evet beslenme uzmanına gitmeye gerek yok, diyetisyene gidilmeye gerek yok gibi düşünülmüş oldu. Kişi ne zaman yüzünde sarkma olursa ya da vücudunda bu iğneleri kullandığı için ciddi bir kas kaybı oluşursa tehlikeli bir durum doğar diye diyetisyene gitmeyi düşünüyor. Ya da işte böyle gıdıda kırışıklık, koltuk altında buruşma gibi durumlardan sonra kişiler etrafındaki bireyler onlara söylediğinde kas kaybı olduğunu fark etti ve o zaman bir dakika biz yanlış yapıyoruz deyip gelmeye başladılar. Kimileri tarafından hayır çünkü korktular iğne farklı bir şey ve ben bunu evet bir uzmanla beraber yapmalıyım dediler. Kimileri de gitmediler.
6: Zayıflama iğnesiyle kilo verenlerin başvurmayı bıraktığı bir başka alansa aslında zayıflama iğnelerinin ana uzmanlık alanı olan endokrinoloji ve metabolizma dalı.
5: Kendi kendine başlayan hastalar şurayı da yönetemiyor. Ne kadar süre kullanacağım? Ne zaman keseceğim? Siz bu tedaviyi verirken hastanın kasını korumak zorundasınız. Eğer iyi yönetilirse kimsenin sarkması olmuyor.
6: Doktora sormadan zayıflama iğnesi kullananların en sık karşılaştığı problem de o sarkmalar. Örneğin Ozempic yüz görüntüsü. İşte bu görüntü iğneyle zayıflayanları diyetisyen ya da endokrinoloğa olmasa da estetik cerrahına başvurmaya mecbur bırakıyor.
8: Yanakta görüyoruz. Bulldog dedi.

0: dediğimiz bölgede görebiliyoruz. Zayıflama iğneleri sonucu çok hızlı kilo kaybı yaşayan hastalar, buna bağlı görülebilen sarkma gibi yan etkilerle dermatologlara ya da plastik cerrahlara başvuruyor. İlaç çok hızlı kilo vermeyi sağladığı için, cilt altındaki yağ dokuda azaldığı için biz sarkma görüyoruz.
1: Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Faiz üst üste 3. kez %37'de sabit bırakıldı ve bankanın yaptığı açıklamada jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanırken sıkı para politikası duruşunun da sürdürüleceği belirtildi.
2: Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 3. kez %37'de sabit bırakıldı.
3: Haydun kellesi maşallah falan.
2: Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine dikkat çekildi. Jeopolitik gelişmelerin etkisine değinildi.
4: Enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler İş talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
2: Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi.
4: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
1: Avrupa Merkez Bankası, ABD ve İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı. Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 bas puan artırdı. Mevduat faizi %2.25'e, ana refinansman faizi %2.40 seviyesine çıkarıldı. Karar metninde enflasyon için yukarı yönlü ve ekonomik büyüme için aşağı yönlü riskler korunuyor denildi. Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Banka bu kararıyla 2023'ten sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, savaşın enflasyonist baskılar yarattığını söyledi. Uzmanlar ABD ile İran arasında yakın zamanda bir barış anlaşması olsa bile ekonomik tepkilerin kolayca kontrol altına alınamayacağını belirtiyor. Bir kişinin alabileceği en fazla telefon hattı sayısına sınırlama getirildi. Sınır Türk vatandaşları için en fazla 6 hat oldu. Yeni düzenleme ile telefon ve internet abonelerinin aktifliği de düzenli aralıklarla denetlenecek.
2: Bir kişi en fazla 6 telefon hattı alabilecek. Bu sınır yabancılar ve turistler için değişecek. Aboneler için kimlik doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı yönetmelikteki değişikliğe göre, Türk vatandaşları kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. Yabancılar için bu sınır 3 olarak belirlendi. Turistlerin ise Türkiye'de yalnızca 1 hat alabilmesine karar verildi. Suistimallerin önüne geçmeyi hedefleyen bu kuralla birlikte aynı kişi adına kontrolsüz şekilde çok sayıda telefon hattı açılması dönemi sona erecek. Yeni düzenlemeyle abonelerin güncelliği de denetlemeye tabi tutulacak. Her 3 ayda bir düzenli olarak veri tabanlarındaki tüm abonelerin aktiflik durumu incelenecek. Abonenin aktifliği teyit edilemezse 24 saat içerisinde tüm iletişim kanallarından bilgilendirme yapılacak. Uyarılara rağmen teyit sağlanamazsa 30 gün içinde telefon hattı kullanıma kapatılacak. Peki abonelikler nasıl?

0: denetlenecek. Abonelerin ve kurumsal yapıları temsil eden yetkililerin kimlik numaraları İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi aracılığıyla doğrulanacak. Kurumsal abonelere ait tüzel kişiliklerin hukuki olarak devam edip etmediğiyle düzenli aralıklarla kontrol edilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yaptığı yeni düzenleme 25 Haziran'da hayata geçecek.
1: Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım sözü veren ve kapsamlı teşviklerden yararlanan BYD'nin Manisa fabrikası askıya alındı. BYD'nin üst düzey yöneticilerinden Steller Lee, bir numaralı önceliğimiz Macaristan dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de firmayla yapılan yatırım anlaşması ve teminatların geçerli olduğunu kaydetti.
0: BYD Manisa'daki fabrikasını askıya aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı firmayla yapılan yatırım anlaşması ve teminatların geçerli olduğunu açıkladı. Çinli otomotiv devi BYD, Temmuz 2024'te Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracağını açıklamıştı. Manisa'da kurulacak fabrikanın 2026'da faaliyete geçeceği duyurulmuştu. BYD'nin üst düzey yöneticilerinden Steller Lee, şirketin Avrupa'daki üretim faaliyetlerine odaklandığını ve Türkiye'de planlanan fabrika projesinin şimdilik askıya alındığını açıkladı. Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için uygun yer bulmak ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin 2026 yılı başında askıya alındığı belirtti. Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için bu adımın atıldığı ifade edildi. Açıklamada firmayla yapılan yatırım anlaşması ve anlaşmadaki koşulların geçerliliğini koruduğu kaydedildi. Firmanın yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatların da geçerli olduğu vurgulandı. Anadolu Ajansı'na konuşan bakanlık yetkilileri, yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığını belirtti. Kuralların herkes için geçerli olduğunu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığını ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tüm süreçleri resmi usullere uygun olarak yürütmeye devam ediyor. BYD'nin yatırımları tamamlanmazsa firma elde ettiği teşvikleri ilgili yasal düzenlemelerle sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemek zorunda olacak.
1: ABD'de görülen Halkbank davası tamamen sona eriyor. Bölge savcısı davanın düşürülmesi için mahkemeye dilekçe sundu. Konuyla ilgili açıklamayı Halkbank kamuoyunu aydınlatma platformuna yaptı. ABD Adalet Bakanlığı New York Bölge Savcısının ceza davasının düşürülmesine dair dilekçeyi mahkemeye sunduğu belirtildi. Bölge mahkemesinin de bu dilekçeyi kısa süre içinde dikkate alacağı ve onay sonrası 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamen sona ereceği ifade edildi. Anlaşma kapsamında Halkbank'ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği, adli veya idari para cezası da ödemeyeceği vurgulandı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ülke savunması için gerekli kaynakların tahsis edilmemesini gerekçe göstererek istifa etti. Healey, istifasını sosyal medyada Başbakan Starmer'a yazdığı mektubu paylaşarak duyurdu. İstifasına gerekçe olarak savunma bütçesinde yaşadıkları anlaşmazlığı gösterdi. Maliye Bakanlığı'nın artan tehditler karşısında ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadığını savunan Healey, Başbakan Starmer'ın da bunu başaramadığını ifade etti. İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu nedenle İngiltere'nin savunma yatırım planının yürürlüğe girmesi geçen yıldan bu yana erteleniyor. Bir yandan Lübnan ve İran hedef alınırken bir yandan da İsrail hükümeti Filistinlileri yerinden etme çabalarını sürdürüyor. İddiaya göre Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri için finansman hazırladığı belirtilen Tel Aviv yönetimi 350 milyon dolarlık bütçe ayırmayı planlıyor.
2: İsrail Filistinlileri sürgün için 350 milyon dolar ayırdı. İddia ABD merkezli Axios'ta yer aldı. Bir anda Lübnan ve İran hedef alanı.

0: Bulunurken bir yandan da İsrail hükümetinin Filistinlileri yerinden etme çabaları sürüyor. Axios, İsrail kabinesine gönderilecek bir belgenin detaylarını paylaştı. Belgeye göre İsrail 61 yeni yerleşim yerinden Filistinlilerin çıkarılması için 350 milyon dolarlık finansman hazırlıyor. Habere göre plan kabul edildiğinde geçici konut kompleksleri, kamu binaları ve altyapı çalışmaları yapılarak finansman tamamlanmasa bile yerleşim alanının genişletilmesi hedefleniyor. İsrail hükümeti seçimlerden önce bu tasarıyı oylamayı planlıyor. Planın Batı Şeria haritasını büyük ölçüde değiştireceği ifade ediliyor. Aynı yerleşim alanları için İsrail geçen haftada 35 milyon dolar tahsis etmişti. İsrail basınına göre ise ABD, Başkan Trump'ın planını ilerletmek amacıyla Gazze şeridi sınırında devasa bir üs inşa etmeye başladı. Habere göre Reyim bölgesinde kurulması planlanan kamp, bölgeye konuşlanacak askeri ve sivil güçlerin karargahı olarak hizmet verecek ve Kiryat Gat'taki üssün yerini alacak. İddiaya göre üssün inşası İsrail'e tam koordinasyon içinde yürütülecek ve birkaç ay sonra hizmete açılacak.
1: Epstein dosyasında adı geçen milyarder iş insanı Bill Gates kongrede ifade verdi. Epstein'le görüşmesini büyük bir hata olarak nitelendiren Gates, yasa dışı hiçbir faaliyette karışmadığını söyledi.
2: Onunla görüşmek büyük bir hataydı dedi. Hiç kimseyi mağdur etmediğini söyledi. Amerikalı teknoloji milyarderi Bill Gates, Amerikan Kongresi'ndeki Epstein skandalına dair soruşturmada gönüllü olarak ifade verdi.
3: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims.
2: Gates, basına kapalı olarak gerçekleştirilen oturumda Epstein'in suç teşkil eden faaliyetlerine hiçbir zaman tanık olmadığını söyledi. Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim, hiç kimseyi mağdur etmedim dedi. Gates, Epstein'le 2011 yılında tanıştığını, kendisinin küresel sağlık projeleri için milyarlarca dolar toplayabileceğini vaat ettiğini söyledi. Ancak işlediği suçların boyutunu bilmediğini öne süren milyarder, Epstein'le görüşmesini büyük bir hata olarak nitelendirdi. Bill Gates'in ifadesinde en dikkat çeken nokta ise şantaj iddiası oldu. Gates, Epstein'den uzaklaşmaya çalıştığını fakat Epstein'in kendisine ait geçmişteki sadakatsizlik bilgilerini kullanarak baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Gates, mağdurların en kısa sürede adalete kavuşmasını umduğunu vurguladı. Bill Gates'in adı ve fotoğrafları Epstein dosyasında yer almıştı. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmaktan tutuklanan Epstein, 2019'da cezaevinde ölü bulunmuştu.
1: FBI, Çin istihbaratının kurduğu sahte şirketler üzerinden hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığını açıkladı. İddiaya göre yetkililere cazip iş teklifleri sunan ajanlar bu yolla stratejik ve askeri bilgiler talep ediyor. Evet, siz bu haberimizi izlerken biz bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: FBI, Çin istihbaratına karşı uyardı. İnternet üzerinden gelen cazip iş teklifleriyle ilgili dikkatli olmaya çağırdı. Çin'e ait olduğu değerlendirilen 13 internet sitesine el koydu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, Çin askeri istihbaratının batıdaki çevrim içi iş platformları ve profesyonel ağ siteleri üzerinden hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığını açıkladı. Açıklamaya göre özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 göz istihbarat paylaşım ağına üye ülkelerde görev yapan askeri personel, devlet görevlileri ve akademisyenler hedefte. Açıklamaya göre Çin'e bağlı ajanlar, sahte danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları ya da insan kaynakları firmaları gibi davranıyor. Bu yolla kritik görevlerde bulunanlara cazip iş teklifleri sunuyor. Kandırılan kişilerden kamuya açık olmayan stratejik ve askeri bilgiler talep ediliyor. FBI'ye göre kurulan bu uzun vadeli ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir istihbarat tehdidi oluşturuyor. Adalet Bakanlığı bu nedenle FBI'ın 13 internet sitesine el koyduğunu duyurdu. Çinli devlet destekli hackerların 2021-2024 yılları arasında da üst düzey devlet yetkililerini hedef aldığı, İngiltere Başbakanlık Ofisi görevlilerinin telefonlarına sızarak onları dinlediği öne sürülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri de Çinli hackerların Trump, J.D. Vance ve Kamala Harris hedefli kampanyalar yürüttüğünü açıklamış.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 23, Van güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 12 Haziran Cuma sabahındayız ve gelişmelerle karşınızdayız. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Kanada'nın Vancouver şehrine gitti. Taraftar millilere yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Milli takım Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında çıkacağı ilk maç için gün sayıyor. Arizona'daki hazırlıklarını tamamlayan Ay Yıldızlılar ilk maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentine gitti. Konaklama yapacağı otele giriş yaptı. Otel önünde toplanan taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Milliler tezahürat ve marşlarla otele giriş yaptı. A milliler bir süre dinlendikten sonra da ilk antrenmanına çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da millilere moral amacıyla antrenman sahasında hazır bulundu. Türkiye turnuvadaki ilk maçında pazar sabahı Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Kritik maç 54 bin seyirci kapasiteli BC Place stadyumunda oynanacak. Evet, futbolun büyülü sahnesinde perde açıldı. Futbol severlerin dört gözle beklediği turnuvada ilk düdük çaldı. Ve turnuvanın ev sahiplerinden Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0'la mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
1: Dünya Kupası açılış maçında kazanan Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A grubundaki Meksika Güney

0: ve Afrika maçıyla başladı. Meksiko City Stadyumunda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doluydu. Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçına baskın bir oyunla başladı. Rakibi Güney Afrika karşısında henüz maçın ilk dakikalarında tehlikeli pozisyonlar üreten Meksika, golü bulmakta gecikmedi. 9. dakikada sahneye çıkan Quinones, Meksika'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Güney Afrika'dan Sithole, kaleciyle karşı karşıya kalan Gutierrez'i ceza sahasının hemen dışında düşürdü. Hakem bariz gol şansını engellediği için Sithole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı. 67. dakikada sahneye çıkan Raul Jimenez, Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Güney Afrikalı Zwane'nin Gallardo'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası Gallardo yerde kaldı. Oyun durduktan sonra VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Wilton Sampaio, Gallardo'nun yüzüne yaptığı hamle nedeniyle Zwane'ye direkt kırmızı kartını çıkardı. Bu karttan sonra Güney Afrika sahada 9 kişi kaldı. 90+2. dakikada Meksikalı Montes, Mudoa'ya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engelleyen müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Meksika 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika, 2026 Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu karşılaşma, Dünya Kupası açılış maçları tarihinde 3 kırmızı kartın çıktığı ilk maç olarak tarihe geçti. Meksika, A grubundaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.
1: Milli takım için bestelenen marşlara bir yenisi de AK Parti'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen marşın adı Siz Hepiniz Biz Türkiye. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eserde Türkiye'nin ortak ruhu ve birliği vurgulandı.

0: milletimiz biz Türkiye. Ortak heyecan, birlik ruhu ve milli gurur. AK Parti, A Milli Futbol Takımı için marş hazırladı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan Siz Hepiniz Biz Türkiye adlı eser 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımına armağan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen çalışma, Türkiye'nin ortak heyecanını, birlik ruhunu ve milli gururunu müziğin evrensel diliyle buluşturuyor.
1: Mübarek bu topraklar, mübarek bu topraklar, göğsümüzde ay yıldız var, göğsümüzde ay yıldız var.
0: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser, Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden Hadi Gülüm Yandan Yandan'ın milli takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.
1: Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan.
0: Özel klipte ay yıldızlı formayı taşıyan futbolcularımızın sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu eşsiz atmosfer ve milletçe yaşadığımız sevinç anları bir araya getirildi.
1: Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan.
0: Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan vatandaşların coşkusuna yer verildi. Türkiye'nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı.

0: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları son anda iptal etti. Trump, görüşmelerde uzlaşma sağlandığını ve anlaşmanın günler içinde imzalanabileceğini söyledi. Netanyahu ile görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da temas kuracağını açıkladı. Ancak İran medyası herhangi bir mutabakat metninin henüz onaylanmadığını öne sürdü.
1: İran'a yönelik yeni saldırılar için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump İran için planlanan saldırıları iptal etti. Trump İran'la anlaşmada da büyük ilerleme sağlandığını belirterek nihai imzanın günler içinde atılabileceğini söyledi.

0: Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in de törene katılacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü belirten Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi. Hark Adası'na operasyonun da masadan kaldırıldığını belirtti. Trump açıklamalarının öncesinde ise Truth Social'dan müzakerelerin İran yönetiminin en üst kademelerinde onaylandığını, anlaşmanın temel unsurları üzerinde tarafların uzlaştığını savundu. İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'ın da süreci desteklediğini öne sürdü. Deniz ablukasının ise anlaşma tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Trump'ın anlaşma açıklamasının spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti ve sürecin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Katar ve Pakistan'ın arabuluculukta aktif rol aldığını savunan Tahran yönetimi, ABD'nin adımlarının diplomatik süreci olumsuz etkilediğini kaydetti. İran kırmızı çizgilerinden taviz vermeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen durumdan memnuniyetini dile getirdi. Trump saatler öncesinde ise İran'ın çok sert vurulacağını söylemiş, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'nı hedef alabileceklerini belirtmişti. Tahran ise Trump'ın tehditlerine sert mesajlar vermişti. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'ye yeni saldırı halinde daha ağır karşılık verileceğini açıklamıştı. İran Meclisi Başkanı ve Baş Müzakerecisi Kalibaf ise yanlış kararların enerji piyasalarını çökerteceğini ve tüm bölgeyi yıllarca sürecek bir bataklığa sürükleyeceğini söylemişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı planından vazgeçtiği ve anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladığı sıralarda İran'ın güneyinde ve Hürmüz Boğazı çevresinde patlama sesleri duyuldu. İlk patlama sesi Sirik dahili yakınlarında duyuldu. İran Devlet Medyası askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kuralları ihlal ettiği belirtilen bir gemiyle yaşanan müdahale nedeniyle Sirik bölgesinden patlama sesleri duyulduğunu kaydetti. İran medyası ayrıca ülkenin stratejik liman kentlerinden Bender Abbas'ta da iki ayrı patlama sesi duyulduğunu aktardı. ABD ile İran arasında müzakere anlayışları sürerken ABD basını Trump'ın azalan füze stokları nedeniyle harekete geçtiğini öne sürdü ve stokların azlığından dolayı öfkeli olduğu belirtilen Trump'ın savunma sanayinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı iddia edildi.
2: Masada diplomasi trafiği sürerken sahada saldırılar şiddetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın füze stoklarının tükendiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le birlikte İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş nedeniyle azalan füze stokunu genişletmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Amerikan NBC News'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump azalan stoklar nedeniyle danışmanlarına ve müttefiklerine öfkesini ifade etti. Savunma sanayinden 7 şirketin liderinin bu hafta Trump'la görüşmeye hazırlandığını söyleyen kaynaklar, Trump'ın toplantıda silah üretimini hızla artırmanın yollarını bulma konusunda baskı yapacağını iddia etti. Trump'ın stokların azlığından duyduğu hayal kırıkları nedeniyle toplantının tatsız geçebileceği belirtiliyor. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre ise şu an için Trump'ın takvimde savunma şirketlerinin liderleriyle bir toplantısı bulunmuyor. Trump saldırılar nedeniyle İran'ın füze stoklarının büyük bölümünü kaybettiğini öne sürse de İran'ın elinde yaklaşık 1000 füze olduğu tahmin ediliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e tepkilerini sürdürdü. Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasına dönüştü dedi. İsrail'in önünde sonunda hesap vereceğini söyledi.
3: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek.

0: Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: İsrail'in fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü belirtti. Önünde sonunda hesap vereceğini söyledi.
0: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Türk Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze'de yaptığı hizmetlere dikkat çekti.
0: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Gazze'nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da düzenlediği basın toplantısında İran'la ABD arasındaki müzakereleri değerlendirdi. Tarafla bir an önce müzakere masasına dönmeli diyen Fidan, bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda herkesin yaygın bir kanaati olduğunu söyledi.
3: Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz.
1: Taraflar masaya dönmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda yaygın bir kanaat olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Velislava Petrova Çamova ile ortak basın toplantısı düzenledi.
3: Biz bugün sayın meslektaşımla da bu konuları görüştük.
1: Fidan'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tırmanan gerilim vardı. Dışişleri Bakanı gelişmelerin endişe verici olduğunu vurguladı.
3: Müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz.
1: Plan, dünyayı sarsan çok boyutlu krizlerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik ve vazgeçilmez doğasını tüm açıklığıyla gözler önüne serdiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik girişimlerinin güçlü bir NATO müttefiki olan ve Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunan Türkiye'nin de dahil edildiği kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı. Fidan, Bulgaristan'la Türkiye'nin ticaret hacminin 8,4 milyar euroya ulaştığını da açıkladı. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik ifadelerini kullandı.
2: Türk siyasetinin nabzına bakalım. Şimdi de Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 milletvekilinin İraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından Özgür Özel cephesi yeni bir adım attı. Parti meclisinden 27 kişi istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emri, parti meclisinin düştüğünü ve kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi.
4: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar.
5: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından Özgür Özel tarafından istifa hamlesi geldi. Özel'in ekibinden parti meclisi üyesi 27 kişi istifa etti. İstifa kararı milletvekillerinin mecliste yaptığı toplantıda alındı. O toplantıda CHP MYK'daki ihraç talepleri değerlendirildi. ve

0: 57 kişilik parti meclisinden Özel'e yakın 27 ismin istifa etmesi yönünde karar çıktı. İstifa eden parti meclisi üyeleri arasında ihracı istenen Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba da yer aldı. İstifaların ardından parti meclisinde üye sayısı 30'a düştü. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu istifaların ardından iç tüzük gereği parti meclisinin düştüğünü belirtti. 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
1: Biz istersek zaten istifalarla düşürürüz bu parti meclisini de. Bunun için yeterli sayı 17. Tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır.
0: İhracı istenen isimler arasında parti meclisi üyesi olmayıp parti meclisi toplantılarına katılma hakkı bulunan iki grup başkan vekili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır da bulunuyor. Bu iki ismin PM üyelikleri askıya alındı. Üyelikleri askıya alınan iki grup başkan vekiline dair CHP Genel Merkezi meclise bir yazı gönderdi. Yazıda Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevlerinin düştüğü belirtildi. Günaydın ve Başarır'a ait meclisteki odaların boşaltılması da istendi.
1: Meclis başkanlığı, grup başkanı ve grup başkan vekillerinin resmi olarak usulüne uygun seçildiğini ve böyle sisteme işlendiğini ifade ettim. Onun da bundan döneceğini düşünmek istemiyorum.
2: Öte yandan CHP Parti Meclisi mutlak mutlak kararı sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Özgür Özel'e yakın 27 parti meclisi üyesinin istifasını değerlendiren parti sözcüsü Müslüm Sarı, istifalar parti meclisini düşürmedi, katılanlarla görevine devam ediyor dedi. Olağan kurultay sürecinin de başlatılacağını ancak henüz bir tarih belirlemenin mümkün olmadığını söyledi.
3: İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara da uymak gerekir. İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesi'nin yani Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yetkilendirmesiyle göreve gelmiş kişiler olduğumuz için bizler istifaların ya da görev kabul etmeme durumlarının da ilgili idare tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Özel'e yakın isimlerin istifasını değerlendirdi. Parti meclisinin çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
3: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm yani 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3'te 2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık.
0: CHP Parti Meclisi mutlak mutlak kararı sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. 27 kişiyle toplanan PM'nin ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay takvimi çalışması yaptıklarını paylaştı.
3: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Ve partinin içinde bulunduğu bu cendereden çıkartılması konusunda bir siyasal müdahaleyi gerçekleştirmiş olacağız. Kurultayın yapıldığı günün ise yine mahkeme kararının kesinleştiği bir zamandan sonra olması gerekiyor ki kurultay yapabilelim.
0: Özel ve kurmaylarının dile getirdiği son kurultayın üzerinden 6 yılın geçmesi nedeniyle 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riski görüşünü de değerlendirdi. Partinin seçime girmemesiyle ilgili durum mevzu bahis değil, mücbir sebep söz konusu dedi. Sarı, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın disipline sevk edilmesi nedeniyle boşalan grup başkan vekilliklerini atama için değerlendirmelerin sürdüğünü de ifade etti.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'den ayrılacak mı sorusuna yanıt verdi. Bırakmaya zorlasalardı bırakmayız dedi. MYK'da 9 ismi ihraç istenmesine ise mutlak mutlak parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı yanıtını verdi.
4: Ne kadar kıymetli bir parçasıdır, vazgeçmemektir.
0: Kurultay yapılsın çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'deki mevcut durumu anlamasının mümkün olmadığını ekledi.
5: Olağan kurultay takvimi günü geldiğinde işletilecek bir şey. Derhal kurultay yapılmalıdır. Gelmişler, sandık koyarsak Özgür Özel yine seçilir. Sokak Özel'e ve arkadaşlarına sahip çıkıyor, ne yapalım? Kurultay yapmadan burada oturalım diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim bunu anlamam, normalleştirmem olmaz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı Halk TV yayınında mutlak butlan süreci sonrası yaşananları değerlendirdi. 9 isme MYK kararıyla ihraç istenmesini eleştirdi. Mutlak butlanın parti tüzüğünü kaldırmayacağını dile getirdi.
5: Parti meclisinde çoğunlukları yok diye MYK'dan ihraç yapıyorlar. Kendilerinden oluşturdukları MYK ile partiden atmaya kalkıp kanunsuzluk yapıyorlar. Yakında yargılanacaklar diyerek bu arkadaşların dokunulmazlıklarını kaldırın mesajı veriyorlar. Mutlak butlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı.
0: CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Partiyi bırakmayacağız dedi.
5: Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Kurultay yapmayacağız diyerek bizi partiyi bırakmaya zorluyorlar. Biz onların bu planı doğrultusunda partiyi bırakmayacağız. Başarırlarsa parti değil, esas Türkiye kaybedecek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP, milletimizin de bizim de gündemimizde yok dedi.
6: Kendi içlerindeki rant mücadelesi, koltuk mücadelesi ve kamu kaynaklarını kullanarak heva ve heveslerini tatmin etme çabaları kendilerini ilgilendiriyor.
0: CHP'de yaşanılanlara dikkati çekti, gelişmelerin gündemlerinde olmadığını söyledi.
6: Bu sürecin hiçbir boyutu bizi ilgilendirmiyor. Milletimizin de böyle bir gündemi yok. Bizim de böyle bir gündemimiz yok.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Anadolu Yayıncılar Derneği ve Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Dijital Medya, Yerel Medya ve Telif Hakları Sempozyumuna katıldı. Dijital Hizmet Yasası'nın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gerekçelerini anlattı.
6: O yüzden gerek basın camiasında, gerek siyasette, gerek kültür ve ticaret hayatında bu troll zihniyetinin yok olması için her birimiz elimizden gelen çabayı ortaya koymalıyız. Dijital algoritmalar oluşturarak insanların beğenilerini, düşüncelerini, fikirlerini, kalplerini hedef alırlarsa o zaman orada ne demokrasi kalır, ne siyaset kalır.
2: Eski Galatasaray yöneticisi iş insanı Erden Timur tahliye edildi. Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Sonraki süreçte soruşturmanın seyri değişti. Erden Timur'un dosyası ayrıldı ve mal varlığını aklama suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Erden Timur hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Faiz üst üste 3. kez %37'de sabit tutuldu. Bankanın yaptığı açıklamada jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanırken sıkı para politikası duruşunun da sürdürüleceği belirtildi.
7: Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 3. kez %37'de sabit bırakıldı.
8: Haydun kellesi başa falan.
7: Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine dikkat çekildi. Jeopolitik gelişmelerin etkisine değinildi.
9: Enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iş talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
7: Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi.
9: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
2: Avrupa Merkez Bankası, ABD ve İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttı.

banka piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 bas puan artırdı. Mevduat faizi %2,25'e, ana refinansman faizi %2,40 seviyesine çıkarıldı. Karar metninde enflasyon için yukarı yönlü ve ekonomik büyüme için

0: Enflasyonist baskıyı nasıl da arttırıyor görmektesiniz ki bunu Avrupa'da çok daha net görüyoruz efendim. Peki şimdi madem savaştan açtık sözü, Trump'tan yine önemli açıklamalar var. İran'a yönelik yeni saldırıları son anda iptal etti biliyorsunuz. Görüşmelerde uzlaşma sağlandığını ve anlaşmanın günler içinde imzalanabileceğini söyledi Trump. Netanyahu'yla görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da temas kuracağını açıkladı. Ancak İran medyası herhangi bir mutabakat metninin henüz onaylanmadığını öne sürerek Trump'ı yalanladı.
1: İran'a yönelik yeni saldırılar için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump İran için planlanan saldırıları iptal etti. Trump İran'la anlaşmada da büyük ilerleme sağlandığını belirterek nihai imzanın günler içinde atılabileceğini söyledi.
2: Over the next few days, probably have a signing maybe in Europe, long beyond the Middle East. The strait will open as soon as we have a sign.
1: Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in de törene katılacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü belirten Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi. Halk Adası'na operasyonun da masadan kaldırıldığını belirtti.
3: Trump açıklamalarının öncesinde ise Truth Social'dan müzakerelerin İran yönetiminin en üst kademelerinde onaylandığını, anlaşmanın temel unsurları üzerinde tarafların uzlaştığını savundu. İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'ın da süreci desteklediğini öne sürdü. Deniz ablukasınınsa anlaşma tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Trump'ın anlaşma açıklamasının spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti ve sürecin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Katar ve Pakistan'ın arabuluculukta aktif rol aldığını savunan Tahran yönetimi, ABD'nin adımlarının diplomatik süreci olumsuz etkilediğini kaydetti. İran kırmızı çizgilerinden taviz vermeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen durumdan memnuniyetini dile getirdi. Trump saatler öncesinde ise İran'ın çok sert vurulacağını söylemiş, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'nı hedef alabileceklerini belirtmişti. Tahran'sa Trump'ın tehditlerine sert mesajlar vermişti. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'ye yeni saldırı halinde daha ağır karşılık verileceğini açıklamıştı. İran Meclisi Başkanı ve baş müzakerecisi Kalibaf'sa yanlış kararların enerji piyasalarını çökerteceğini ve tüm bölgeyi yıllarca sürecek bir bataklığa sürükleyeceğini söylemişti.
0: Evet, Trump'ın bu gelgitli konuşmaları kendisine ve çevresine bol para kazandırıyor. Onu öncelikle söyleyelim. Dediğimiz gibi çok sert vuracağız derken bir iki saat sonra işler değişti dedi. Brent petrole de bakmak lazım. %2 oranında bir düşüş var ve nihayet 90 doların altına inmiş durumda. Elbette ki bu da akaryakıtta bir indirim acaba gelir mi sorusunu akıllara getiriyor. %88, daha doğrusu 88 dolar 60 sent civarında şu anda petrolde varil fiyatının ederi, umarız ki daha da iner. Peki efendim, OPEC Plus ülkelerinin çabaları Hürmüz Boğazı'nı aşamadı şeklindeki haber bu anlamda dikkat çekici. Nerede? Dünya Gazetesi'nde. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC artı ya da Plus grubu Temmuz için toplam petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu Amerika-İsrail-İran savaşının başlangıcından bu yana dördüncü üretim artışı olarak kayıtlara geçti. Hürmüz Boğazı kapalıyken ilave arzın gerçekten piyasaya ulaşıp ulaşamayacağı soru işareti olarak da duruyor. Petrol fiyatı dün 92.8 dolarda seyretti. Bu dünün rakamı, Dünya Gazetesi'nin söylediği bu efendim, ama an itibariyle 88 dolar 60 kuruş ya da 88-89 dolar aralığında gidip geliyor. Yani barış umudunun daha net olması fiyatlamayı bu şekilde gerçekleştirmiş durumda. Peki efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne yapıyor, ne ediyor bakalım. Bulgaristan'da düzenlediği basın toplantısında İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri değerlendirdi Bakan Fidan. Taraflar bir an önce müzakere masasına dönmeli diyor. Bir anlaşmaya ulaşılacağı konusundan da herkesin yaygın bir kanaati olduğunu söylüyor.
4: Bir an önce tarafların

0: artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz.
1: Taraflar masaya dönmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda yaygın bir kanaat olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Velislava Petrova Çamova ile ortak basın toplantısı düzenledi.
0: Biz bugün Sayın meslektaşımla da bu konuları görüştük.
1: Fidan'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tırmanan gerilim vardı. Dışişleri Bakanı gelişmelerin endişe verici olduğunu vurguladı.
0: Müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz.
1: Plan, dünyayı sarsan çok boyutlu krizlerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik ve vazgeçilmez doğasını tüm açıklığıyla gözler önüne serdiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik girişimlerinin güçlü bir NATO müttefiki olan ve Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunan Türkiye'nin de dahil edildiği kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı. Fidan, Bulgaristan'la Türkiye'nin ticaret hacminin 8,4 milyar euroya ulaştığını da açıkladı. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik ifadelerini kullandı.
2: Evet, komşuda Bulgaristan'daydı. Gördüğünüz gibi Bakan Fidan yaptığı açıklamalar önemli. Bir taraftan da efendim Türkiye gazetesinden bir haber başlığı dikkat çekici, aktaralım. Koridorları bağlıyoruz şeklinde bir özel haber olarak aktarılmış. Bakalım durum ne? Türkiye enerji ve ulaşımda kilit ülke deniyor. Bölgesel krizler Türkiye'yi ön plana çıkardı. Yakın dönemde hayata geçirilecek 3 kritik koridorunda kalbi Anadolu deniyor efendim. Dönüşümün merkezinde yer alan Türkiye birbirinden stratejik hatlara imza atarak konumunu güçlendiriyor. Orta koridor ki bu grafikte de görülmekte, hangi koridor nerede görüyoruz. Tarihi İpek yolunu yeniden canlandıracak Zengezur koridoru ya da bir anlamda Trump koridoru Türkiye'yi doğrudan Türk dünyasına bağlayacak denilmiş. Gürcistan ve Ermenistan'dan da geçiyor bu koridor efendim. Öte yandan kalkınma yolu Süveyş'e alternatif şekilde Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan yeni bir lojistik omurga olacakmış. Yarım kalan Hicaz demir yolu projesi 100 yıl sonra tamamlanarak Hürmüz Boğazı'na alternatif bir hatta dönüşecek. Stratejistler 2030'dan itibaren bu çok katmanlı koridorlar sistemi Türkiye'yi daha da güçlendirecek diyor, deniyor. Evet, şöyle bir bakıldığı zaman Orta Doğu üzerinden geçen bu hatlardan ve demir yollarından söz ediyoruz. Dolayısıyla her an her şekilde provokasyona açık, sabotelere açık bir bölge, ancak koridorları birbirine bağlıyoruz anlamında tabii ki ön plana çıkıyor. Bu anlamda jeopolitik olarak Türkiye'nin durumu, Türkiye gazetesinden de bunu okuyoruz, paylaşıyoruz diyelim. Saatimiz 7.34'ü gösteriyor. Memlekette başka olan bitenler de var efendim. Bunlara bakalım. Malum uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Dün de, daha doğrusu dün sabah saatlerinde de yine aynı şekilde operasyonlar gerçekleştirilmişti. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal gibi isimler de vardı bu isimler arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 27 kişi için gözaltı talimatı verildi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker, Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini de gözaltına alınan isimler arasında. 4 kişiyi arama çalışmaları da an itibariyle devam ediyor. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp kurumunda uyuşturucu testi verdi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler onu içinde tutuklama talep edildi. Aralarında dediğim gibi Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, Berdan Mardini, Enis Arıkan gibi isimlerin de olduğu diğer 13 şüpheli içinse adli kontrol istenmiş durumda. Ve faili meçhuller efendim. Mezdeki dans grubunun üyesi Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent G. Yıllar sonra aynı yerdeydi. Başsavcı vekili ve polisler

0: eşliğinde cinayetin işlendiği binada keşif yapıldı. Bülent G. o gün yaşananları anlattı.
1: Savcı eşliğinde olay yerine getirildi Bülent G.
2: Tam 10 yıl sonra yeniden olay yerine getirildi. O gece yaşananları anlattı. Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur, 24 Mart 2016 akşamı evinin önündeki silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 10 yıl sonra dosya yeniden açılınca katil zanlısı Bülent G. polisin çalışmasıyla yakalandı. Günlerdir emniyette sorgulanan Bülent G. geniş güvenlik önlemleriyle asayi şubeden çıkartıldı.
1: Katil zanlısı Bülent G. cinayeti işlediği işte o Mimoza apartmanına tekrar getirildi ve burada katil zanlısıyla beraber keşif işlemi yapıldı.
2: Olay yerine nasıl geldiğini, apartmana girişini, içeride neler yaşandığını, kaçış güzergahını tek tek anlattı. Başsavcı vekili ve cinayet büro ekibi Bülent G.'ye sorular yöneltti. Olay yeri keşif işlemlerinin ardından zanlı yeniden emniyete götürüldü. Bülent G. gözaltındaki ifadesinde Aynur Kambur'un uzaktan akrabası olduğunu iddia etmişti. Kambur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü ileri sürmüştü. Bülent G. ve azmettirici olduğu iddia edilen iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Evet, gördüğünüz gibi cinayeti işliyor ve hiçbir şey olmamış gibi aramızda, içimizde dolaşmaya devam ediyor. Koskoca İstanbul'da kim bilir neler neler yaptı daha başka. 10 yıldır elini kolunu sallayarak dolaşan bu katil ve şimdi adalete teslim edilmiş durumda. Kim bilir kaç kişi bu şekilde içimizde aramızda dolaşıyor efendim. İşte faili meçhul cinayetler tek tek ortaya çıkacak ve çıktıkça da adaletle tanışacaklar ve hep beraber devam edeceğiz hayatımıza. Hatay'dayız. Bir kuyumcu iddia o ki haraç vermediği için iki akrabasının saldırısına uğramış. Yolu traktörle kesilen adam öldüresiye darp edilmekle kalmıyor. Bir de gasp ediliyor. Dehşet anları da güvenlik kamerasında tabii.
3: Çenem kırıldı. Ayrıca dişlerim kırıldı.
4: Traktörle yolu kesildi. Sopa ve silahla saldırıya uğradı. Akrabalarının darp ettiği adamın iddiaya göre altın ve paraları da çalındı.
3: İçerisinde ne şey görüyorum lan? Cüzdanımı gasp ettiler.
4: Şov Haber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüler geçtiğimiz hafta Hatay'da kaydedildi. Kuyumcu Ahmet Rüşvenli aracıyla giderken yolu aniden bu traktörle kesildi. Saldırganlar akrabalarıydı. İddiasına göre de haraç istiyorlardı. Biri sopayla, öbürü de silahla yaklaştı. Dipçikle camı kırıp dövmeye başladılar. Sadece darp edilmekle de kalmadı. İddiasına göre 500 dolar ve 2 altın bileziği de gasp edildi.
3: Çenem kırıldı. Ayrıca dişlerim kırıldı. 10 derece mağdurum.
4: Dehşetten çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Gözaltına alınan şehir eşkıyaları serbest bırakılınca isyan etti.
3: Adalet, adalet, adalet. Daha başka ne söyleyeyim?
0: Maalesef bu kararlar yapanın yanına kar kaldığını gördüğümüz süreçler dolayısıyla durdurmuyor, daha da cesaretlendiriyor. Bu hadiseyi imza atanlar şu an serbest efendim. İkinci ya da üçüncü eylemini gerçekleştirebilir mi? Neden olmasın? Çünkü yapıyorlar ve serbest bırakılıyorlar. Şimdi Konya'dayız. 12 yaşındaki bir çocuğun çenesi akranları tarafından kırılmıştı. Aile saldırgan çocuklarla ilgili işlem yapılması için ikinci kez şikayetçi oldu.
2: Okuldan evine giderken yaşıtlarının saldırısına uğradı. Aldığı darbeyle çenesi kırıldı. 12 yaşındaki Emre'nin ailesi yeniden şikayet dilekçesi verdi.
5: Bu olay neticesinde ne yazık ki bir failin ismi gerçek geçmekte, iki failin ismi de geçmemektedir.
2: Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K. ders çıkışında eve gitmek için durakta otobüs bekliyordu. Aynı okulda başka sınıfta okuyan 3 çocuk yanına geldi. İçlerinden biri iddiaya göre elindeki muştayla çocuğa saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
6: Çocuğumun çene kemiğinde iki tane kırık olduğunu söylediler. 6 tane vida ve 2 tane implant atıldı. 6 ay katı ile beslenemeyip sıvı ile beslenecek.
2: Aile olaydan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırgan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Aile çocuklar hakkında adli işlem yapılmadığı gerekçesiyle ikinci kez dilekçe verdi.
5: Olayın üzerinden 20 gün kadar geçmesine rağmen herhangi bir ifade, ek soruşturma, tutuklama, gözaltı kararı verilmemiştir.
2: Aile saldırganların ceza almasını istiyor.
0: Tüm bunları yapıyorlar, sonra adli işlem yapılmıyor. Ve ardından da tabii ki aile ikinci şikayette bulunuyor. Aranan şey ise adalet, işte dediğimiz gibi yapanın yanına kar kalmasın derdimiz, tasamız budur. Diyelim bir başka gündem maddesi, Karar Gazetesi'ndeyiz. En uzun mesaide ilk sıradaymışız. Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat ya da Eurostat kıta genelindeki çalışma sürelerini mercek altına alan kapsamlı bir rapor yayınladı. Buna göre 20 ve 64 yaş grubundaki çalışanların fiili mesailerini kapsayan verilere göre Türkiye haftalık ortalama 42.4 saatlik çalışma süresiyle Avrupa'da birinci ülke oldu. Haftalık 31.9 saatlik mesai süresiyle listenin son basamağındaysa Hollanda yer alıyor. Bir anlamda baktığımızda Hollanda az çalışarak daha çok para kazanıyor. Ülkenin ekonomik şartları Türkiye'de ise efendim çok daha fazla çalışılarak Avrupa Birliği ülkelerine göre çok daha fazla çalışılarak en az kazanan ülkelerden bir tanesi. Bir yerlerde bir hata var ama o hatayı da elbette ki ekonomiyi yönetenler görüyorlardır efendim. Halkın da görmesi en büyük dileğimiz. Buyurunuz efendim, en uzun mesaide ilk sıradaymışız. Hayırlı uğurlu olsun, çalışalım. Çalıştıkça daha az kazanıyoruz malum. Efendim İstanbul'da Sultan Gazi'deki bir evde su borusu patlayınca alt kata adeta yağmur yağdı, daire harabeye döndü, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Su borusu patlayan ev sahibinin verdiği cevapsa mağdur komşusunu şaşkına çevirdi.
7: Tavanlarımız su içinde, ampullerin içine kadar su.
8: Bu şekilde çocuk yaşamaz. Burası ahır gibi oldu.
9: Tavanların arasından, sigortaların oradan. Şalterleri bir anda atmaya başladı. Çıtır çıtır, yani elektrik kaçağı gibi.
10: Dışarısı günlük güneşlik ama evin içinde adeta yağmur vardı.
7: Şu an elektrik panosundan da su damlıyor.
9: Bir anda oluk oluk su akmaya başladı.
8: Ev sahibinin tuzu kuru ama bu bir deyim değil gerçekten.
10: Sultan Gazi'de dün öğle saatleriydi.
11: Üst katta bir su borusu patladı. Evde kimse yoktu. Akan su yavaş yavaş bulunduğum bu daireye sızdı. Evin bütün odaları işte bu şekilde harabeye döndü.
7: Elektrik panolarının içinden, elektrik saatlerinin içinden su damlıyor.
9: Sigorta panolarının oradan komple aktı.
8: Ampullerin içinden su akıyor.
12: Su patlaması olabilir yani. Arabada kaza yapıyor. Su patlamış, temizlendi ev. Yani ne olmuş ki?
9: Su içindeydi. Ev çekmecelerime kadar hepsi oldu. O şifonyerlerin içinde. Dünkü çektiğimiz sular da böyle. Döküp döküp boşalttık dün.
11: İddiaya göre bu ilk seferde değildi. Daha önce de defalarca bulunduğumuz bu daireye su sızmış ancak sorun bir türlü çözülememişti.
7: Şu an bütün taban su içinde.
9: Yukarıda arıtmanın suyu patlara bize gelir. Yukarıda kaçak olur gene bize gelir.
12: Evde ısıntı falan yok. Biz kaç defa usta getirdik. Dinlettik de cihaz getirdik.
9: 4-5 kere bastı, bizden kaynaklı değildir.
8: Ev sahibi çıkmış en üst katta oturuyor kuru yerde. O altta kalanı canı çıksın hesabı.
10: Eşyalarının çoğu kullanılamaz hale gelen Burak Arslan ne yapacağını şaşırdı.
7: Evin içinden çıkarttığımız eşyalarımız şu an bütün hepsi çöp.
9: İslanmayan eşya kalmadı, halılarımız çöpe gitti.
12: Bodrum orası, her türlü sıkıntı olabilir. Eşyadan düşünüyorsa daha iyi bir dairede oturabilir yani.
0: Efendim devam ediyoruz, buyurunuz. Milliyet gazetesinden bir haber başlığı. Netflix kendi silahıyla vuruldu, öğretmene tazminat ödeyecek şeklinde. Detaylara bakalım. YouTube'daki içerikleriyle tanınan matematik öğretmeni Mustafa Güler, sosyal medyada izinsiz olarak görüntüsünü kullanan Netflix'e dava açtı. Mahkeme Güler'e 1.950.000 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Milliyet'te konuştu Güler. Bir öğretmen arkadaşım isminin sonuna Flix eklediği için Netflix kendisine dava açtı. Kendisine

0: kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi bana yaptılar. Faizle birlikte tazminat 4 milyon lirayı geçiyor denilmiş. Hadi bakalım hayırlısı, güle güle harcasın öğretmen kardeşimiz, arkadaşımız diyelim. Devam edelim, saatimiz 7.46'yı gösterirken Boğaz'a doğru ilerleyeceğiz. Şimdi çivi çakmanın bile yasak olduğu Boğaz'da, İstanbul Boğazı'ndan söz ediyoruz. Kaçak katlar, eklentiler, denize doğru uzanan platformlar kurmuşlardı. Göreceksiniz şimdi. Eşsiz İstanbul manzarasına karşı mevzuata aykırı davranan işletmeler güne hareketli başladılar. Ekipler ellerinde balyozlarla Arnavutköy'deki balıkçıların kapısındaydı.
1: Balyoz vuruldu, kaçak eklentiler bir bir aşağı indirildi. Kimi denize doğru uzanan platformlar kurmuş, kimi de yolu işgal etmişti. İzinsiz genişletilen restoranlar, ilave edilen katlar, hepsi tek tek tespit edildi. Eşsiz İstanbul manzarasına karşı müdavimi bol adreslerde gün hareketli başladı. Mevzuata aykırı işletmeleri takibi alan Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri Bebek'ten sonra sahildeki başka bir semtteydi.
2: Beşiktaş Arnavutköy'deki bu balıkçının sahile bakan kısmındaki bölümü imar kanununa aykırı bir şekilde inşa edilen kaçak yapı olduğu gerekçesiyle şu anda belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.
1: Aynı mekanda sadece ön tarafta değil, sokağa bakan arka kısımda da kaçak eklentiler olduğu belirlendi. Orası da alaşağı edildi.
2: Sahil hattında kaçak bölümü yıkılan bir başka balıkçıysa işte burası. Geçtiğimiz hafta tenteleri sökülmüş, bölüm kullanılamaz hale getirilmişti.
1: Çivi çakmanın yasak olduğu Boğaz'daki yıkım çalışmaları önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam edecek.
0: Evet, çivi çakmak yasak, ancak işte gördüğünüz gibi neredeyse yapı üstüne yapı yapmışlar. Geceden sabaha da olan şeyler değil ki, her şey insanların gözü önünde oluyor. Bu iş, bu tür yapıları özellikle yapmadan ya da yapıldığı andan itibaren tespit edip değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii hani mevzuatlar vesaire yine de son derece güzel bir adım. İstanbul Boğazı tüm dünyanın göz bebeği, bizler de iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor böylesi saçmalıklarla uğraşmadan. Efendim, geçmiş olsun diyelim. Ekiplerin çalışmasını biz de ekranlara getireceğiz sürekli. Peki, furya haline gelen zayıflama iğnelerinden söz edelim. Türkiye'de biliyorsunuz rahatça reçetesiz satılıyor. Yani eczaneden temin edebiliyorsunuz birkaç bin liraya. İğne çok hızlı sürede kilo verdirdiği için de fazla kilosu olanlar artık diyetisyene başvurmaya gerek duymuyor. Uzmanlara göre zayıflama iğneleri doktora başvurma alışkanlıklarını da değiştirdi doğal olarak. Haberi izleyelim, bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
3: Bize bir sürü hasta, ben kendime işte filan ilacı başladım. Evet, iğneyi sanki ilaç değilmiş gibi. İşte bir size de geldim, siz de bir bakın şeklinde yorumlar alıyorum ben. Zaten ben alabiliyorum ilacı da, işte sizi de bir göreyim istedim. Evet. Yani bir yerde kafasına takılınca geliyor. Bu çok yanlış.
4: Bir anda zayıflayan sırrının iğne olduğunu gizliyor. Kimi de öve öve bitiremeyip arkadaşına tavsiye ediyor. Reçetesiz iğneler furya haline gelince diyetisyenler unutuldu.
5: Birçoğumuz bunu yaşadık.
4: Beslenme uzmanları ve diyetisyenler hasta sayımız bir anda azaldı diyor.
6: İğnelerden önce fazla kilolar söz konusu olduğunda ilk olarak başvurulan diyetisyenlere artık iğne kullananlar başvurmaya gerek duymuyor.
5: Evet, zaten yemiyorum, kiloda veririm gibi düşünüldü ve evet, beslenme uzmanına gitmeye gerek yok, diyetisyene gidilmeye gerek yok gibi düşünülmüş oldu.
6: Kişi ne zaman yüzünde sarkma olursa ya da vücudunda bu iğneleri kullandığı için ciddi bir kas kaybı oluşursa tehlikeli bir durum doğar diye diyetisyene gitmeyi düşünüyor.
5: Ya da işte böyle gıdıda kırışıklık, koltuk altında buruşma gibi durumlardan sonra kişiler etrafındaki bireyler onlara söylediğinde kas kaybı olduğunu fark etti ve o zaman bir dakika biz yanlış yapıyoruz deyip gelmeye başladılar. Kimileri tarafından hayır, çünkü korktular.

0: Yine farklı bir şey ve ben bunu evet bir uzmanla beraber yapmalıyım dediler. Kimileri de gitmediler.
1: Zayıflama iğnesiyle kilo verenlerin başvurmayı bıraktığı bir başka alansa aslında zayıflama iğnelerinin ana uzmanlık alanı olan endokrinoloji ve metabolizma dalı.
2: Kendi kendine başlayan hastalar şurayı da yönetemiyor. Ne kadar süre kullanacağım? Ne zaman keseceğim? Siz bu tedaviyi verirken hastanın kasını korumak zorundasınız. Eğer iyi yönetilirse kimsenin sarkması olmuyor.
1: Doktora sormadan zayıflama iğnesi kullananların en sık karşılaştığı problem de o sarkmalar. Örneğin Ozempic yüz görüntüsü. İşte bu görüntü iğneyle zayıflayanları diyetisyen ya da endokrinoloğa olmasa da estetik cerrahına başvurmaya mecbur bırakıyor.
3: Yanakta görüyoruz. Bulldog dediğimiz bölgede görebiliyoruz. Zayıflama iğneleri sonucu çok hızlı kilo kaybı yaşayan hastalar buna bağlı görülebilen sarkma gibi yan etkilerle dermatologlara ya da plastik cerrahlara başvuruyor. İlaç çok hızlı kilo vermeyi sağladığı için cilt altındaki yağ dokuda azaldığı için biz sarkma görüyoruz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 23, Van güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

0: Evet, gün başlıyor, devam ediyoruz. 12 Haziran Cuma sabahındayız. Birçoğumuza göre haftanın son iş günündeyiz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. İyi haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Saatlerimiz de 8'e doğru yaklaşıyor. Bendeniz Murat Güloğlu. Ekrana getiriyoruz haberleri, son dakika gelişmelerini. Şimdi malum Dünya Kupası heyecanı başladı. 24 yıl aradan sonra kupaya giderek göğsümüzü kabartan A milli futbol takımımız da hazırlıklarını sürdürüyor efendim. Kuzey Amerika kıtasında Kanada'dalar. İlk maç pazar günü Avustralya ile biliyorsunuz sabahın saatinde oynanacak. Kanada'daki karşılaşma öncesi heyecan tabii ki dorukta ve Kanada'daki ilk antrenmanda yapıldı. Detayları HT Spor ekibinden Uğur Yapıcı bize aktaracak. Tabii orada saat 22 anladığım kadarıyla, aramızda bir 10 saatlik fark söz konusu Uğur. Neler anlatacaksın? Kanada'da her şeyden önce hava ne durumda? Millilerimiz ilk antrenmanlarını nasıl gerçekleştirdiler? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, çok teşekkür ederim. Kanada'dan bize iyi akşamlar, size de günaydınlar olsun. Tabii yerel saatle 11 Haziran 22 şu anda Kanada Vancouver şehrinde ve Türkiye saatiyle 10 saatlik bir zaman dilimi olduğunu ifade edelim. Yerel saate göre biraz daha buradaki durumu aktarmak isterim. Bugün saat 14'te milli futbol takımımız Mesa'dan Vancouver'a iniş yaptı ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 24 yıllık bir özlemden bahsediyoruz ve burası artık futbolun en üst noktası, Dünya Kupası'na bizim için artık sayılı bir zaman dilimi kaldı. Heyecan gerçekten çok yüksek ve bugün Kanada'da, Vancouver'da milli takım rüzgarı gitgide etkisini artırmaya başladı. Milli takımımız 14 itibarıyla Vancouver'a iniş yaptıktan sonra saatler 19'u gösterdiğinde, yerel saat itibarıyla buradaki Vancouver'daki ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleşir. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da antrenmanı yerinden takip etti. Özellikle isim üstünde olan ve durumu merak edilen bir yıldızımız var. Kenan Yıldız, ana kamp merkezi olan Arizona eyaletinin Mesa şehrindeki antrenmanlarda Kenan Yıldız takımdan ayrı düz koşu şeklinde çalışmalarda bulunuyordu. Bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara başladı. Bunun altını çizelim Murat Güloğlu. Bu A milli takımımız için oldukça önemli bir kaide.

0: ve bugün Kenan Yıldız'ın antrenmanlara başladığı bilgisini de sizlere aktarmak isterim. Tabii buradaki hareketlilik yarın biraz daha artacak çünkü yarın program çok yoğun, artık maça sayılı bir gün kaldı. Yerel saatte baktığımız zaman 13 Haziran günü saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Avustralya-Türkiye maçı başlangıcını yapacak. Yarınsa öncelikle saat 14'te 3 milli oyuncumuz basının karşısına çıkacak ve soruları yanıtlayacak. Ardından bir saat sonra 15'te A milli takım bir antrenman yapacak. Aslında Avustralya maçı öncesindeki son antrenman diyebiliriz buna ve o antrenmanın da ilk 15 dakikası yine basın mensuplarını açık bir şekilde gerçekleştirecek ve yerel saatle artık saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısı düzenleyerek Avustralya maçına dair ve Dünya Kupası'na ilişkin artık son demeçlerini verecek ve merak edilenleri yanıtlayacak. Şu anda herhangi bir eksik oyuncumuz yok, bir sakat oyuncumuz yok. Tam kadro bir şekilde Kanada Vancouver şehrinde Avustralya maçına hazırlanmaya devam ediyoruz. Beklentimiz yine tabii ki de çok yüksek ve Vancouver şehrinde de etrafta birçok Türk futbol sever görme şansımız da oldu. Özellikle Türkiye formalarını giyerekten Vancouver'daki caddelerde, sokaklarda öğle saatlerinden bu yana kendilerini göstermeyi bildiler, başardılar. Eğer bir sorunuz yoksa ben sözü tekrar sizlere bırakayım.
1: Uğur Yapıcı, çok teşekkür ediyoruz. Detayları gayet güzel aktardın ve aktarmayı da sürdüreceksin. Kanada'ya, Vancouver'a sevgi selam olsun. Millilerimiz malum Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi yapıyoruz diyoruz ama Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika 3 ülke paylaşmış durumda. Pazar günü sabah saat 7'de ilk karşılaşmamız olacak. Avustralya'yla şimdiden başarılar diliyoruz millilerimize. Tabii Vancouver'da efendim Kanada'nın en batı ucunda. Dolayısıyla saat farkı çok daha fazla, kolay değil. Başarılar diliyoruz kardeşlerimize, bizim çocuklara diyelim. Devam edelim, daha çok konuşacağız efendim bizim çocukların başarılarını. Peki siyasete gelelim, ne oluyor ne bitiyor, saatimiz 8'i 3 geçerken. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifa ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi yine Türk Gün gazetesine. Partide yaşanan kriz milletin sorunudur diyor Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun görüntü vermediğini ifade ediyor. İşte gördüğünüz gibi CHP'deki kriz milletin sorunudur başlığı dikkat çekiyor. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli dediğim gibi Türk Gün gazetesine konuştu. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun süreç içinde kullandığı üslup ile sosyolojilerinin kendi içinde kutuplaştığını söyledi. Bahçeli CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'ın kararını beklememesini de eleştiriyor. CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır diyor. Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru bir yol değildir açıklamasında bulundu. Mahkeme kararlarının eleştirilebileceğini ve hukuki yollarla değişebileceğini vurgulayan MHP lideri, yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır vurgusunu yaptı Devlet Bahçeli.
2: Her zamankinden daha beterin imanla kalmış harcı. İki de Anglo-Amerikan.
1: Evet, galiba bir hafta ya da 10 gün içinde ikinci önemli açıklaması Türk Gün gazetesinde gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı olarak gündem konusunu oluşturmakta. Bir taraftan da biliyorsunuz AK Partili yetkililer biz bu işin hiçbir tarafında değiliz, bizi zerre de ilgilendirmiyor minvalinde açıklamaları bulunurken Devlet Bahçeli bizzat CHP'ye yönelik olarak ifadeleri dikkat çekici ve yeni bir karar olana kadar neydi efendim? CHP'nin genel başkanının Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır ifadeleri dikkat çekici. Peki sokakta, caddelerde, meydanlarda durum gerçekten bu şekilde mi algılanıyor? Bunu da sormak ve görmek gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e tepkilerini sürdürmeye de devam ediyor. Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu Cumhurbaşkanı. İsrail fitne üretim fabrikasına dönüştü diyor. İsrail'in eninde sonunda hesap vereceğini de söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretti.

0: Üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: İsrail'in fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü belirtti. Önünde sonunda hesap vereceğini söyledi.
0: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Türk Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ının Gazze'de yaptığı hizmetlere dikkat çekti.
0: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Gazze'nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
2: Peki bölgeye gidelim. Şimdi bir yandan Lübnan ve İran hedef alınıyor. Diğer yandan da İsrail hükümeti ve ordusu Filistinlileri yerinden etme çabalarını sürdürüyor. İddia o ki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri için finansman hazırladığı belirtilen Tel Aviv yönetimi 350 milyon dolarlık bütçe ayırmayı planlıyormuş.
3: İsrail Filistinlileri sürgün için 350 milyon dolar ayırdı. İddia ABD merkezli Axios'ta yer aldı. Bir yanda Lübnan ve İran hedef alınırken bir yandan da İsrail hükümetinin Filistinlileri yerinden etme çabaları sürüyor. Axios, İsrail kabinesine gönderilecek bir belgenin detaylarını paylaştı. Belgeye göre İsrail 61 yeni yerleşim yerinden Filistinlilerin çıkarılması için 350 milyon dolarlık finansman hazırlıyor. Habere göre plan kabul edildiğinde geçici konut kompleksleri, kamu binaları ve altyapı çalışmaları yapılarak finansman tamamlanmasa bile yerleşim alanının genişletilmesi hedefleniyor. İsrail hükümeti seçimlerden önce bu tasarıyı oylamayı planlıyor. Planın Batı Şeria haritasını büyük ölçüde değiştireceği ifade ediliyor. Aynı yerleşim alanları için İsrail geçen haftada 35 milyon dolar tahsis etmişti. İsrail basınına göre ise ABD, Başkan Trump'ın planını ilerletmek amacıyla Gazze Şeridi sınırında devasa bir üs inşa etmeye başladı. Habere göre Reyim bölgesinde kurulması planlanan kamp, bölgeye konuşlanacak askeri ve sivil güçlerin karargahı olarak hizmet verecek ve Kiryat Gat'taki üssün yerini alacak. İddiaya göre üssün inşası İsrail'e tam koordinasyon içinde yürütülecek ve birkaç ay sonra hizmete açılacak.
2: Evet, Gazze'ye yönelik her an yeni bir saldırı girişiminin olacağı da yine iddia edilenler arasındaydı. İsrail basınında çıkan haberler gördüğünüz gibi dünyanın gözünün içine baka baka katliamlarını ve sınırlarını genişletmeyi sürdürüyor. İsrail Trump'ta en büyük destekçisi biliyorsunuz. Şimdi Amerika ile İran arasında müzakere arayışları sürüyor. ABD basını Trump'ın azalan füze stokları nedeniyle harekete geçtiğini öne sürdü. Stokların azlığı dolayı öfkeliymiş Trump ve Trump'ın savunma sanayinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı iddia ediliyor.
1: Masada diplomasi trafiği sürerken sahada saldırılar şiddetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın füze stoklarının tükendiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le birlikte İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş nedeniyle azalan füze stokunu genişletmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Amerikan NBC News'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump azalan stoklar nedeniyle danışmanlarına ve müttefiklerine öfkesini ifade etti. Savunma sanayinden 7 şirketin liderinin bu hafta Trump'la görüşmeye hazırlandığını söyleyen kaynaklar, Trump'ın toplantıda silah üretimini hızla artırmanın yollarını bulma konusunda baskı yapacağını iddia etti. Trump'ın stokların azlığından duyduğu hayal kırıkları nedeniyle toplantının tatsız geçebileceği belirtiliyor. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre ise şu an için Trump'ın takvimde savunma şirketlerinin liderleriyle bir toplantısı bulunmuyor. Trump saldırılar nedeniyle İran'ın füze stoklarının büyük bölümünü kaybettiğini öne sürse de İran'ın elinde yaklaşık 1000 füze olduğu tahmin ediliyor.
2: Tabii bir şöyle söylüyor, bir böyle söylüyor ama işin arka tarafında işte gördüğünüz gibi sanayi, savunma ya da silah sanayinin de geldiği nokta önemli. Bütün bunları düşünerek İran savaşını değerlendirmekte büyük fayda var efendim. Ve işte şimdi daha saatler öncesinde yok edeceğiz derken hemen dakikalar sonrasında yeni bir anlaşma var şeklindeki ifadesi dikkat çekiyor idi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden söz etmişken buyurunuz kararını verdi ABD. Bunda Türkiye yazıyor. Halkbank davası sona eriyor denilmiş. Amerika'nın Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yaptı. Mahkeme onayının ardından 9 yıldır süren ceza davası bitecek deniliyor. Acaba neden, niye, niçin? 9 yılın sonrasında neden böyle bir karar verdi? Neden 9 yıl sürdü bu dava ve bu davada neler oldu, neler bitti? İşte bütün bunlar da önümüzdeki zaman diliminde elbette ki açığa çıkacaktır. Ancak Türkiye'miz için son derece önemli bir haber ve güzel bir haber. Halkbank davasının sona eriyor olması. Peki gelelim memlekete yeniden, saatimiz 8.12'yi gösterirken. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merak edilen yeni eğitim öğretim döneminde ara tatil kalkacak mı sorusuna yanıt verdi. Biliyorsunuz her bakan değişiminde özellikle Milli Eğitim'de yeni uygulamalar hayata geçiyor. İlk dönem ara tatil yapılacağını açıkladı Bakan Tekin. İkinci dönemdeki ara tatilin Ramazan bayramına denk geldiğini belirtti ve sonrasında devam etti açıklamalarına.
1: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ara tatil kalkmayacak. Seneye bir kez yapılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
4: Yeni akademik takvim kısa süre içinde yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl birinci yarı yıl ara tatil yapacağız. İkinci yarı yılsa ara tatil dönemi Ramazan bayramının olduğu haftaya denk düşüyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmalarını değerlendirdi.
4: Kamuoyu 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışsın istiyoruz. Ben uzun vadeli olarak bunların Türkiye'de gündeme gelebileceğini söyledim. Dünyada geliyor, bizde de gelecek. Yavaş yavaş tartışılacak. Oxford örneğini verdim. 15 yaşında çocuk Oxford'a, Harvard'a gidiyor. Yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Yavaş yavaş biz de bunu zihinsel olarak tartışalım. Kısa vadede gündemimizde yok. Artık bilgiye erişme kolaylaştığına göre çocuklara 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor.
1: Bakan Tekin'in gündeminde 13 Haziran'da yapılacak LGS sınavı da vardı.
4: Bu yıl geçtiğimiz yıllara ilave olarak sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Öğretmenlerimizin mahremiyetine halel getirmemesi açısından sadece sınav saatlerinde çalıştırılacak. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek. LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. LGS veya YKS'de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil.
2: Tabii akıllara gelen soru şu, özellikle eğitim giderek acaba online'a mı dönmeye çalıştırılıyor tüm dünya genelinde? Bütün bunları da önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Ve LGS yarın yapılacak, uzmanlar uyarıyor. Bir uyarı haberidir. Her sınav öncesinde olduğu gibi birkaç gündür sizlerle paylaşıyoruz. Akşam gazetesinden efendim okuyalım, kahvaltıyı ihmal etmeyin şeklinde bir başlık atılmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek liselere geçiş sistemi sınavı kapsamındaki bu merkezi sınav yarın yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İlk oturumdan oluşan sınavın, iki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu saat 11.30'da. Sınava saatler

0: Arkalı heyecan artıyor malum. Öğrencilere sınav sabahı yapılacak dengeli bir kahvaltının odaklanmayı destekleyebileceği, bu nedenle kahvaltının ihmal edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor uzmanlar. Efendim, kahvaltı yapılmadığında kan şekerinin düşme eğilimi, dikkat dağınıklığı ve mental yorgunluk görülebilir uzun süre. Açlık ayrıca stres hormonlarını artırarak kaygıyı da şekillendirebiliyor diyor uzmanlar. Kahvaltıda yumurta, peynir, süt veya yoğurtla ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişlere yer verilmesi de öneriliyor. Bu besinlerin tokluk süresini uzattığını hem de odaklanmanın sürdürülmesine yardımcı olacağı da kaydedilmiş durumda. Efendim, uzmanların saydığı tabii yani peynir, süt, yoğurt, özellikle ceviz, fındık, badem, bütün bunlar şu an almaya kalksanız bir asgari ücretinin belki maaşının yarısı ama çocuklarımız için buna değer. Dolayısıyla efendim kahvaltıyı ihmal etmesin. Özellikle yavrularımız iyi bir sınav geçirsinler. Dileğimiz, isteğimiz budur. Daha sonra biliyorsunuz sınavlar okullara gidiliyor, okullar bitiyor. Belki mülakatta elenecekler, hiç belli olmaz ama sonuçta ellerinden geleni yapacak güzeller güzeli kardeşlerimiz. Peki efendim, Dilan ve Engin Polat'ın yakın koruması. Görmektesiniz. Can Polat cinayetin ilişkin soruşturmada tetikçinin yanı sıra bir çete üyesi, bir taksici, bir de olaydan önce keşif yapan kişi tutuklanmıştı. Peki bu şüpheliler ifadesinde ne söylüyor? İzleyelim.
1: İzmir'de silahlı saldırıda öldürülen Dilan ve Engin Polat'ın yakın koruması Can Polat soruşturması derinleştiriliyor. Olayın arka planında yeni nesil bir çetenin olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı. İfadelerde silahların nasıl temin edildiği, sosyal medya üzerinden çeteye nasıl üye kazandırıldığı ve suikast planlarının nasıl konuşulduğu anlatıldı. Soruşturmanın en dikkat çeken ifadelerinden biri, tetikçi Serhat A'yla aynı hücre evinde kalırken yakalanan Ali A'ya ait.
2: Instagram'da iş fırsatlarına bakıyordum. Ne iş varsa yaparım mesajı gönderdim. Daha sonra yabancı numaralar benimle iletişime geçti. Ev ve iş yerimin adreslerini gönderip beni tehdit ettiler.
1: Şüpheli Ali Ağa ifadesinde çete tarafından kendisine verilen ilk görevi de anlattı.
2: Diyarbakır'a gitmemi ve bir muhtarı yaralamamı istediler. Karşılığında 150 bin lira alacağım söylendi. Korktuğum için söylenenleri yapmak zorunda kaldım.
1: Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de Engin Polat'a yönelik planla ilgili. Ali Ağa, Ataşehir'deki hücre evinde kaldığı dönemde tetikçi Serhat A'yla tanıştığını anlattı.
2: Serhat bana, Engin Polat'ı vuracağız. Sen motosikleti kullanacaksın, ben de ateş edeceğim dedi.
1: Soruşturmada tutuklanan taksi şoförü de ifade verdi. İbrahim Halilce, bir kişinin aracın bagajına siyah bir poşet koyduğunu, poşeti verilen konuma götürdüğünü anlattı. Soruşturmada tutuklananlardan Eray Can Y. de ifade verdi. Tetikçi Serhat A'nın sürekli Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarını izlediğini öne sürdü. Eray Can Y. Serhat A'nın kendisini tehdit ettiğini de iddia etti. Can Polat suikastine ilişkin soruşturmada tetikçi Serhat A., Ali A., Eray Can Y. ve taksi şoförü İbrahim Halilce tutuklandı.
0: Efendim, işte görmektesiniz bir son dakika haberi. Tabii ki bir belediye, bir CHP'li belediye ve bir de operasyon İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon söz konusu. Belediye Başkanı Balcıoğlu'yla 17 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bora Balcıoğlu belediye başkanı ve 17 kişi gözaltında şu anda. Bu operasyona yönelik olarak son dakika ayrıntılarını Habertürk muhabiri Elif Yavuz bize aktaracak. Elif.
3: Maskinoğlu sabah saatlerinde yapılan operasyonda Silivri Belediyesi'nin yönelik yolsuzluk iddiası kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu da yer alıyor. Haklarındaki suçlamaysa rüşvet, itikat, ihale, fesat karıştırma. Bu suçlama kapsamında gözaltına alındı. 17 şüpheli sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Silivri Belediyesi'nin yolsuzluk iddiasıyla bu operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Bora Balcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda iş insanı ve belediye bürokratının da gözaltında olduğu ifade ediliyor. Toplamda 17 şüpheli şu anda gözaltında ve Mali Şube ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme yaptığı bilgisi edinildi.

0: sabah saatlerinde belediyelere yönelik yapılan operasyonlardan bir tanesi de Silivri Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirildi. Yolsuzluk iddiasıyla rüşvet, irtika, ihale, fesat karıştırma suçlamasıyla belediye başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı Murat Güloğlu.
1: Çok teşekkürler. Detayları senden almayı sürdüreceğiz. Yine bir belediye, yine bir operasyon, daha doğrusu yine bir CHP belediyesi, yine bir operasyon. Silivri Belediyesi bir taraftan İstanbul sınırları dahilinde bu operasyondan detayları arkadaşımız anlattı. İlerleyen dakikalarda detay ve görüntüler gelecektir. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu belediye bürokratları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verildi. Toplamda gözaltı sayısı da 17 gördüğünüz ve duyduğunuz üzere ilerleyen dakikalarda yine aktarmayı sürdüreceğiz. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden nasıl bir tepki gelecek? Ama bir taraftan da hangi CHP yönetiminden bu tepki gelir? Onu da hep beraber görürüz diyelim. Devam edelim yolumuza. Efendim şimdi uğradığı mobbing nedeniyle maalesef hayatına son verdiği iddia edilen bir öğretmen. Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep etti.
2: Allahu Ekber. 24 yaşındaydı Irmak Ayşe Koparan. Ana sınıf öğretmeniydi. Evinde ölü bulunan genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı. Irmak Ayşe Koparan mesleğe 2 yıl önce başladı. İlk görev yeri Ağrı'ydı. Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapıyordu. 7 Haziran günü yakınları ve arkadaşları ondan haber alamayınca polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Irmak öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. İddiaya göre Irmak öğretmen çalışma ortamında uğradığı mobbinge dayanamadı ve hayatına son verdi. Genç öğretmen için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Annesi, babası ve kardeşleri güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Irmak öğretmen toprağa verildi. Olayla ilgili hem Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması sürüyor. Başsavcılık yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Irmak öğretmenle görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce yaşanan olayla ilgili 3 Haziran'da yani öğretmen ölmeden önce iddianame hazırlandığı belirtildi. Ayrıca mobbing iddialarıyla ilgili bazı kişilerin de ifadesine başvuruldu. Başsavcılık, kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması için valilikten soruşturma izni talep etti.
1: Evet, genç öğretmenimizin ölümüyle ilgili haberde de izlediniz, dinlediniz. İddialar korkunç, mobbing iddiaları ve birkaç kişinin de adı ciddi anlamda geçiyor. Bu nedenle açıklığa bir an evvel kavuşturmak gerekiyor efendim. Allah'tan rahmet dileyelim kardeşimize ve mobbing iddiaları gerçekten doğruysa gerekli cezalarda verilmeli. Şimdi hayatımızın her alanında dahil biliyorsunuz artık yapay zekadan söz edeceğiz. Beraberinde getirdiği riskler de bir hayli fazla. Yapay zeka şirketi Anthropic'in yöneticisi bu risklere karşı daha ciddi ve bağlayıcı düzenlemeler getirilmesini önermekte. Yapay zeka modelleri için teknik test ve denetimlerin zorunlu olması gerektiğini söylüyor.
2: Yapay zekanın beraberinde getirdiği riskler endişe yarattı. Anthropic, daha ciddi ve bağlayıcı düzenlemeler için adım attı. Yapay zeka şirketi Anthropic, üst yöneticisi Emoday, yapay zekanın hızla gelişmesi karşısında nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Yapay zekanın doğurduğu risklere karşı yalnızca şeffaflığın yeterli olmadığını belirten Emoday, daha ciddi ve bağlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yapay zeka eğlenceli bir oyuncaktan dahilerle dolu bir ülkeye dönüşebilir dedi. Emoday, özellikle siber güvenlik alanındaki risklerin dikkat çektiğini, biyolojik riskler ve yapay zeka özelliği kaynaklı risklerin de ortaya çıkabileceğini ifade etti. Önce yapay zeka modellerine denetim zorunluluğu önerisinde bulunan Emoday, teknik testler ve denetimlerin zorunlu olması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın iş gücü piyasasındaki etkisine de değinen Emoday, oluşabilecek risklere karşı ücret sigortası, işveren teşvikleri ve eğitim hibeleri gibi önerilerde bulundu. Şirket adına bu konuda bir yasa teklifiyle iş gücü kaybına ilişkin bir politika çerçevesi de sundu. Anthropic daha önce Pentagon'la yaşadığı krizle gündeme gelmişti. Pentagon, şirketin yapay zeka modeli Claude'un askeri amaçlar için kullanılmasını

0: kullanmak istemiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.
1: Evet, yapay zekaya ilişkin olarak bizzat yapay zeka yöneticilerinin verdiği taktikler ve işte gördüğünüz gibi denetlenelim sözleri son derece mühim. Hayatımızın artık her alanında yapay zeka daha da artacak gibi gözüküyor. Sağlık Bakanlığı toplumda fiziksel aktivite farkındalığını arttırmak amacıyla hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyasını başlattı. Kampanyanın startını

0: Ankara'nın güzel bir havasında bizler geldik, kravatımızı çıkarttık, takım elbiselerimizi çıkarttık. Evimize gitmeden önce hareket yapacağız, spor yapacağız.
1: Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü, basketbol sahasında maç yaptı.
0: Hareket yaşını öğren, sağlıklı kal mottosuyla insanlarımızın hareketli olması, sadece yemek ve diyetisyenlerle değil, fizyoterapistlerle, sporla, egzersizle bedenlerini korumasını istiyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde hayata geçirilen hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyası tanıtım etkinliği dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
2: Bakalım beni sağlık yaşı olur, hadi gel. Ben geliyorum ben.
1: Etkinliklere katıldı, çocuklarla ilgilendi, vatandaşlarla sohbet etti. Hareket yaşını öğrenmek için test ve ölçümler yaptırdı. Kampanyanın detaylarını anlatan Memişoğlu, düzenli hareket etme alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirtti.
0: Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın. Bedeniniz, kaslarınızın yaşı önemlidir. Ve siz bu yaşı genç tutmak için hareketli olmak zorundasınız.
3: Efendim devam edelim. Gıdada fırsatçılık tartışmaları yine gündemimizde, bu kez de mangalın olmazsa olmazı tavuk kanatla gündemde efendim, gıdada fırsatçılık haberleri. Şimdi piyasadaki anormal fiyat dalgalanması Ticaret Bakanlığı ekiplerini harekete geçirmiş. Bakalım nasıl harekete geçmişler görelim.
4: Pikniğin olmazsa olmazı nedir?
5: Tavuk kanat.
6: Güzel havanın vazgeçilmezi, mangal keyfine de göz diktiler. Özellikle kanattan fahiş fiyat alarmı geldi. Fırsatçılık iddiası dile getirildi.
7: 45 gün önce 280 lira satılan 1 kilogram kanatın fiyatı bugün 900 lira. Ne oldu da bir anda %300 artış oldu.
8: Fiyatlar çok fahiş gidiyor.
9: Şaşırmıyoruz artık, şaşırmıyoruz.
10: Ayıp. Güneşi gördülasınca hemen artırdılar. Ayıp böyle şeyler yapmayın.
4: Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonlarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri de piknik yapmak. Ancak son günlerde piknikte yakılan mangalın da tadı kaçtı.
11: İnsanların bir piknik zevki vardı. Herkes gibi biz de üzgünüz.
12: Mangal sezonu ne kadar erken açılırsa tavuk o kadar çok çabuk fiyat yukarı tavan yapar.
8: Tavuk pizzaları şu an 220 lira. Kışın 150 liraydı.
6: Izgaralık kanatın fiyatı da Mart ve Nisan'da ortalama 190-220 TL aralığındaydı. Mangal sezonu gelince durum değişmeye başladı.
13: Merhamet yok, vicdan yok.
4: Mangalda en çok beyaz et tercih ediliyor. Özellikle kanat severek tüketiliyor. Şu an kanadın kilosu ortalama 300 lira.
7: Bir kilo kanatın fiyatı 400 TL'nin üzerinde çıkmaması lazım.
6: Ama öyle olmadı. Havaların ısınmasını bekleyen bazı fırsatçılar özellikle kanatta fiyatları yukarı çekti. Kilosu 900 liraya dayandı.
5: 4 kişi gitsen en az 1,5-2 kilo kanat almak zorundasın. Ona o kadar parayı nasıl vereceksin?
11: Daha neyin fırsatını yapacaklar onu bilmiyorum.
6: Ticaret Bakanlığı ekipleri haksız fiyat artışı yaparak tüketiciyi mağdur edenlere yönelik saha denetimlerini hızlandırdı.
12: Kanat, pirzola, but ızgara kemiksiz, kafaya göre artmaz. Artıranlara da şikayet etmesi gerekiyor vatandaşın.
3: Evet, fahiş fiyattan söz ediliyor. İşte gördüğünüz gibi ekipler de devreye giriyor ama bir taraftan da tabii yani özellikle girdi maliyetlere kadar çok arttı ki, ama tabii ki bir de kimi esnafın ahlak dışı tutumu da söz konusu olunca hepsi bir araya geliyor işte. Kanatın fiyatı 900 kilo liralara kadar geldiği ifade edilmiş ki gerçekten insan hayret ediyor diyelim, devam edelim yolumuza. Bir kişinin alabileceği en fazla telefon hattı sayısına sınırlama getirildi. Bir süredir konuşuluyordu. Sınır Türk vatandaşları için en fazla 6 hat oldu. Yeni düzenlemeyle telefon ve internet abonelerinin aktifliği de düzenli aralıklarla denetlenecek.
1: Bir kişi en fazla 6 telefon hattı alabilecek. Bu sınır yabancılar ve turistler için değişecek. Aboneler için kimlik doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı yönetmelikteki değişikliğe göre Türk vatandaşları kendi adına en fazla

0: da 6 hat alabilecek. Yabancılar için bu sınır 3 olarak belirlendi. Turistlerin ise Türkiye'de yalnızca 1 hat alabilmesine karar verildi. Suistimallerin önüne geçmeyi hedefleyen bu kuralla birlikte aynı kişi adına kontrolsüz şekilde çok sayıda telefon hattı açılması dönemi sona erecek. Yeni düzenlemeyle abonelerin güncelliği de denetlemeye tabi tutulacak. Her 3 ayda bir düzenli olarak veri tabanlarındaki tüm abonelerin aktiflik durumu incelenecek. Abonenin aktifliği teyit edilemezse 24 saat içerisinde tüm iletişim kanallarından bilgilendirme yapılacak. Uyarılara rağmen teyit sağlanamazsa 30 gün içinde telefon hattı kullanıma kapatılacak. Peki abonelikler nasıl denetlenecek? Abonelerin ve kurumsal yapıları temsil eden yetkililerin kimlik numaraları İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi aracılığıyla doğrulanacak. Kurumsal abonelere ait tüzel kişiliklerin hukuki olarak devam edip etmediği de düzenli aralıklarla kontrol edilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yaptığı yeni düzenleme 25 Haziran'da hayata geçecek.
1: Bu arada vatandaşlar olarak ara ara e-devletlerimize girip özellikle telefon hattımıza üzerimizde kullanılan var mı yok mu şu anda kullanımda mı bütün bunlara bizzat kendimizin bakması da gerekiyor malum. Devir kötü bir devir, her an her şey olabilir. Diyelim buyurunuz. Ağırlıklı olarak Meta şirketi gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 4 dava kritik şeklinde duyuruluyor Milliyet bu yıl ve gelecek yıl içinde sosyal medya şirketleri, genç kullanıcılar, ebeveynler, okul bölgeleri ve eyalet savcıları tarafından açılan davalarda jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor denilmiş. Tabii jüri kavramı Türkiye'mizde yok. Onu bir kez daha söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bu haber. Davalarda sosyal medya platformlarının işleyiş biçimlerinin çeşitli olumsuz sonuçlara yol açtığı iddiaları değerlendirilecek. BBC'nin incelediği ve sosyal platformların işleyişini kalıcı olarak değiştirme potansiyeli taşıyan bu davalardan 4 tanesi ön plana çıkıyor. Mesela Amerika'da 1000'den fazla okul bölgesi Instagram, YouTube, Snapchat ve TikTok'u çocuklarda bağımlılık yaratacak şekilde tasarlanmakla suçluyor ki bu şirketlerde ağırlıklı olarak Meta dikkat çekiyor. Okullar sosyal medyanın yol açtığı ruhsal ve duygusal sorunların eğitim sistemine ek maliyet yüklediğini savunuyor imiş. Öte yandan yine Amerika'da 29 eyalet Meta şirketini çocukların çevrim içi gizliliğini koruyan COPPA yasasını ihlal etmekle suçluyor. Dava 13 yaş altındaki çocukların platformları kullanmasını yeterince engellemediği iddiasını da dayanıyor imiş. Aynı zamanda bir yetişkin tarafından istismar amacıyla hedef alındığını öne sürerek dava açtı. 13 yaşındaki bir çocuk Roblox ve Discord üzerinden. Davada iki platformun çocuk güvenliği konusunda yanıltıcı pazarlama yaptığı ve tasarımlarının yetersiz olduğu savunuluyor. Ve diğer taraftan efendim Avustralyalı bir milyarder Forrest adının ve görüntüsü kullanan sahte yatırım reklamlarını engellemediği gerekçesiyle de Meta'ya dava açtı. Bütün bunlar aslında geliyor nereye? 15 yaş altı çocukları sosyal medya kullanım sınırlamalarına yönelik olarak işte bu haberler onun da habercisi ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu davalar şirketin genel yapısını da değiştirecek gibi gözüküyor. Çünkü çok ciddi iddialar söz konusu. Gelelim yeniden memlekete, saatimiz 8.35'i gösterirken ihmalkarlıktan söz edeceğiz. Çünkü az kalsın can alıyordu. Van'da bir binanın dış cephesinden koptu beton parçaları. Ne oldu? Büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Kaldırımdakiler ucuz kurtuldu neyse ki.
0: Kaldırımda yürüyorlardı. Düşen beton parçaları nedeniyle ölümle burun buruna geldiler. Burası Van'ın en yoğun caddelerinden biri. Vatandaşlar kaldırımda yürürken eski bir binadan beton parçaları koptu. Kopan parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. O sırada yoldan geçen kişiler beton parçalarından saniyelerle kurtuldu. Vatandaşlar panikle kaçıştı. Benzer bir durum yaşanmasın diye itfaiye ekiplerine haber verildi. Kaldırım yaya geçişine kapatıldı. Binada onarım çalışması başlatıldı.
1: Evet, yaya olarak kaldırımdan da mı geçmeyelim ki birçok zaman can da aldı bu mevzu efendim. Büyük geçmiş olsun diyelim. Van'a da sevgi selam deyip gelelim İstanbul'a, Beyoğlu'na. Bir taksi şoförüyle otel çalışanı arasında komisyon tartışması çıktı. Turistleri anlaşmalı olduğu taksiye yönlendirmekle

0: suçlanan otelci kendisini 1 lira para almadım diye savundu.
1: Neden yolcularımı abi iptal ettirip parayla onlara sattın?
2: O geliyor bana diyor sen benim müşterimi çaldın, böyle böyle yaptın, hakkımı yiyorsun. Abi ne hakkı yiyorsun?
1: İnsanların ekmeğini çalıyorlar taksiciden, niye komisyon alıyorsun ki?
3: Kim iptal etti?
1: Sen iptal ettirdin.
4: Komisyon tartışması çıktı. Taksici suçladı, otel çalışanı kendini savundu.
2: Komisyon falan değil, 1 TL'de komisyon almadım.
1: Ben gördüm o taksinin parası. Taksi bak parasını taksici ya. Alıyor, sen değil, bu senin komisyonun.
3: Bu komisyon değil, ben...
1: Yolcular oradaydı, parayı direkt otelciye verdiler. Parayı taksiciye verin, niye otelciye versin ki? Sen şimdi sattın yolcuyu, sana para verirken de videoyu aldım.
4: Taksici İbrahim Özel, Taksim civarında direksiyon sallıyordu. İddiasına göre bir uygulama üzerinden iki müşteri onu çağırdı ve o da otelin önüne gitti.
1: Lobide oturuyorlardı, çantaları falan oradaydı, gördüm zaten. Bana dedi ki yok öyle bir yolcu yok burada ama ben yolcuları görüyorum.
2: Ben ne taksi çağırdım ne onu iptal de ettim.
4: O müşteriler uygulama üzerinden iptal verdikten sonra işler karıştı. Çünkü bu ilk defa yaşadığı bir şey de değildi.
1: Ben biliyorum, ben burada bekliyorum. Eğer ki sen iptal ettirmişsen hakkımı çalıyorsun. Orada bekledim, ondan sonra baktım havalimanı taksi hemen geldi.
2: Fiyatı yüksekmiş. Benden sordular yardımcı olabilir misin? Bu fiyat çok yüksek.
4: Görüntülerdeki kişi Tacikistanlı Ali'ydi ve iddiasına göre almış olduğu o para aslında başka bir müşteriye aitti. Çünkü o müşteri eşyasını takside unutmuştu ve o taksicinin gelmesi için de o parayı almıştı.
1: Sana verirken gördüm. Ben bunu akşam her yere yayıyorum. İnsanların hakkına geçmeyin.
2: Bu hepsi itiraz, yalandır. Abi de bir şekilde video çekmişti, ben de görmedim yani.
1: Para burada. Sana verirken gördüm.
0: Yani anlayacağınız yine bildik işler değerli dostlar. Gördüğünüz gibi birçok hadiseler bu şekilde dönüyor maalesef memlekette. Şimdi Esenler'deyiz, yine İstanbul'dayız. Bir bankanın ATM'sinden tam 500 bin lira çalındı. Güvenlik kamerasına yansıdı olay. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Bakın şüpheli kim çıktı?
5: ATM cihazını açtı. 500 bin lirayı çaldı. Polisten kaçamadı. Görüntüler İstanbul Esenler'den. Pazartesi günü bir bankanın ATM'sine giren soyguncu cihazın kasa bölümünü açtı. Kutularda bulunan 500 bin lirayı alıp uzaklaştı. Hırsızlık arıza sinyali veren ATM cihazını tamire gelen bakım ekiplerinin ihbarıyla ortaya çıktı. Polis ekipleri önce ATM cihazının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelinin rahatlıkla cihazı açtığı, şifreleri girerek paraları çaldığı belirlendi. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, bindiği otomobilin plakasından şüphelinin kimliğini tespit etti. Suat G. Sultan Gazi'deki evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada bir miktar para bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin ATM'lere para yükleyen şirkette çalıştığı ve bir ay önce işten ayrıldığı ortaya çıktı. İşten ayrılırken ATM'leri açmaya yarayan anahtarları yanına alan şüphelinin şifreleri de öğrenerek alarmların çalmasını önlediği tespit edildi. 7 suç kaydı olduğu belirlenen Suat G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Ve dünya üzerinde herhalde en güzel yapılardan bir tanesine gidelim. Bütün bunları bir kenara bırakıp İspanya'ya, Barcelona'ya gidelim. Simge bir yapı, Sagrada Familia Bazilikası'nın en uzun kulesi. 144 yılın ardından tamamlandı. Papa Leo'nun katıldığı bu görkemli törende Mimar Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümü nedeniyle de ayin düzenlendi. Muhteşem bir görüntü. Buyurunuz izleyelim efendim.
6: Nefesler tutuldu. 144 yıllık tarihi yapı işte böyle aydınlatıldı. Barcelona'nın simge yapısı Sagrada Familia'nın en uzun kulesi, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun liderlik ettiği görkemli törenle açıldı. 120 bin kişinin katıldığı törene havai fişek gösterisi damga vurdu. Dronlarla gökyüzüne Mimar Antoni Gaudi'nin resmi yansıtıldı. Papa Leo, son taşı yerleştirilen yeni İsa Mesih Kulesi'ni kutsadı. Gaudi'nin ölümünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ayini yönetti.
7: Gaudi'yi ölümünün 100. yılında anarken, bu akşam aynı zamanda mimari bir başyapıtın inşasını

0: inşasına katkıda bulunan tüm hayırseverleri, sanatçıları ve işçileri de hatırlıyor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bu eser taşlardan, renklerden ve ışıktan oluşan öğretici bir kitap niteliği taşıyor.
1: Törene İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın yanı sıra Başbakan Pedro Sanchez de katıldı. Bazilikanın içinde gerçekleştirilen ayinin ardından Papa Leo, yeni kulenin tepesinde yer alan haçı kutsamak üzere dışarı çıktı. Çocuk korosunun seslendirdiği eserler sırasında düzenlenen ışık gösterisi, bazilikanın ünlü vitraylarını dışarıdan da görülebilen renkli bir mozaiğe dönüştürdü. Yeni İsa Mesih Kulesi 172,5 metre yüksekliğe ulaşarak Sagrada Familia'nın dünyanın en büyük bazilikası unvanını kazanmasını sağladı. 1882'de temeli atılan bazilika 144 yılın ardından tamamlanabildi. 1926'da hayata gözlerini yuman Mimar Gaudi ömrünün 43 yılını bu yapıya adasa da tamamlanmış halini göremedi. Gaudi'nin ölümünün 100. yılında en yüksek kule tamamlansa da bazilikanın tamamen bitmesinin 10 yıl daha sürebileceği değerlendiriliyor.
2: Evet, zaten turist bolluğu yaşıyordu. Özellikle bu yapının bitirilmesiyle beraber Barcelona'da şimdi turist yoğunluğu çok daha fazla olacak efendim. Şimdi adeta gülümser gibi sevimli görüntüleriyle İstanbul'da iki yaka arasında seyahat edenleri selamlıyorlar. Neden bahsediyorum? Görüyorsunuz arkamda İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nin sevimli misafirlerinden. Yunuslardan söz ediyorum. Yunuslar için yeni bir proje başlatılmış durumda bir taraftan da.
3: Kah birlikte yüzüp oynuyorlar, kah teknelerle yarışa giriyorlar. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nin sevimli yunusları artık kimliklendirilecek. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın uzman ekipleri İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunusları gözlemliyor. Bölgede en çok Afarina türü görülüyor.
4: Afarina aslında bizim yunus diye bildiğimiz tür. Oldukça dinamik bir yapısı var, güçlü bir yapısı var. 4 metreye kadar büyüyebiliyor. Böyle 5'li 10'lu gruplar halinde İstanbul Boğazı'nda görünebiliyor.
3: Tırtak ve motor da boğazda gözlemlenen diğer iki tür. Yeni projeyle bu türler sadece izlenmeyecek. Ayrıca kimliklendirilecek.
4: Yunusların sırt yüzgeçleri bizim parmak izlerimiz kadar benzersizler. Bir alanda ne kadar kaldığını, ne kadar süre kaldığını ya da doğum yapıp yapmadığını gibi bilgileri ayırt etmek için de foto kimlikleme yöntemi kullanıyoruz.
3: Elde edilen veriler yunusların hangi bölgeleri daha sık kullandığını, beslenme davranışlarını ve grup yapılarını ortaya koyuyor. Ayrıca Marmara Denizi'nin ekolojik durumuyla ilgili önemli bilgiler sağlıyor.
2: Ve Hüseyin Öztel zamanı meteoroloji mühendisimiz, bakalım bize neler anlatacak. Öncelikle günaydın Hüseyin, hoş
5: günaydın,
2: geldin.
5: Günaydın, herkese iyi sabahlar, iyi sabahlar.
2: Üşüyeceğiz mi dedin?
5: Biraz bu hafta sonu ürpereceğiz, o şarkıdaki gibi. Hani yaz günü üşüdün mü falan.
2: Evet.
5: Ama çok da kısa sürüyor. Evet. Sadece bir son, ilkbaharın son esintileri diyebilirim.
2: Küçük ürpertiler, küçük bunlar ürpertiler. Normaldir. Peki İstersen söz sende.
5: Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Bu hafta sonu bizi serin hava, daha doğrusu mevsim normallerine göre 5 ila 8 derecede kadar daha soğuk bir hava bekliyor. Şu sıcaklık haritasında hemen size geçtiğimiz pazartesiden bu yana aktarıyordum, hani hatırlarsanız. Balkanlar çevresinden, Kuzey Avrupa'dan Türkiye'ye inen şu mavilik ve Batı Avrupa'ya çıkan tekrar kırmızı, yani sıcak hava. Oraya göre mevsim normallerinin 8-10 derece üzeri. Yani bize serin hava inerken kuzeyden Batı Avrupa'ya yine bir sıcak hava çıktı. Ve Türkiye'de bu durumu şu cuma akşamı, bu akşamdan itibaren ve cumartesi günü yaşayacağız bu durumu. Yani bu serin havayı, içerisinde yağışlar da var. Yarın LGS sınavı da var. Dolayısıyla bazı kentlerde sabah dışarıya çıkarken öğrencilerimizin yanında bir şemsiye bulunsun deriz. Özellikle Trakya'da, Ege'nin iç kesimlerinde, birazdan yağış haritasını aktaracağım. Ve aslında İstanbul'da bu sıcaklık farkları, mavi olan yerler mevsim normallerinden daha düşük olan yerleri, sarı aşağı yukarı mevsim normallerini, kırmızı da sıcak olan yerleri gösteriyor. Bakın, Türkiye'ye inen havayı görüyorsunuz. Gelecek 13 Haziran'da özellikle ve 14 Haziran'da renklerimiz maviye dönecek. Bu sırada Batı Avrupa ısınırken. Bir de 5 günlük yağış haritası toplamına bakalım. Şimdi bu hafta sonu yağmur var dedik ama özellikle herkes İstanbul'u merak ediyor. İstanbul'da çok fazla bir yağmur beklemiyoruz açıkçası. Sabah öğlen Avrupa yakasında biraz yağabilir. Şurada yarın. Ayrıca öğleden sonra da Boğaziçi öğleden sonra olurken 12-13'ten sonra saat

0: Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasında da biraz yağış görebiliriz. Yani bu İstanbul'un payına düşen yağmur diğer kentlere göre daha az kalacak gibi duruyor. Özellikle Kırklareli, Edirne, sabah işte o LGS'ye çıkacaksanız bakın bu alanda şemsiye, yağmurluk ya da bir şey yanınızda bulunsun. Başkent Ankara yarın sabaha yağmurlu başlayabilir. Ankara çevresinde Eskişehir, Konya, doğusundaki Sivas'a kadar olan geniş alanda da cumartesi günü şu alanda yani gök gürültülü yağabilir. Ayrıca Adana, Kahramanmaraş, Antakya, Osmaniye çevresinde ama Gaziantep, Şanlıurfa'da yok mesela. Bu alanda da Doğu Akdeniz'de de cumartesi yağmurlu ve pazar günü öğlen de yine gök gürültülü yağmurlu birkaç saatimiz olabilir. Günün tamamında yağacak demiyoruz ama yağışa denk gelirseniz gerçekten kuvvetli ıslatır. Bu yüzden bir şemsiye öneriyoruz. Güneydoğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli kalacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da cumartesi pazar Ordu'dan Artvin'e çoğunlukla yağış var. İç kesimlerde yağmurluyuz. Kıyı kesimlerde de çok bulutlu ve zayıf yağmurluyuz. Doğu Anadolu'da da yağmur bekliyoruz. Biraz fazla oldu farkındayım. Bu hafta sonuna denk geldi ama bunlar son yağmurlar. Özleyeceğiz gerçekten bunları. Gelecek hafta böyle periyot halinde güneşli günler görünüyor zaten. Sadece bu hafta sonuna denk gelen şu yağışlara dikkat diyoruz. Samsun'dan Bartın'a çok fazla yağmur kalmıyor. Hatta güneşi görebilir Orta ve Batı Karadeniz. Bu kez Doğu Karadeniz'de daha fazla yağmasını bekleyeceğiz. Rüzgarlar kuvvetli esecek. Şu haritada göstereyim. Özellikle Karadeniz tarafında denize gitmek ya da bir işte tatil planı yapıyorsanız bu hafta sonu için epey kuvvetli rüzgar var efendim. Saatteki süreti deniz üzerinde 60-70 kilometreye ulaşabilir. Kıyılara çarptığında da 30-40 kilometreyle esiyor. Dolayısıyla dalgalar biraz daha büyük olacaktır deniz üzerindeki. Su sıcaklığı da bu rüzgarlarla biraz daha düşer doğrusu. Yani tam bir deniz havası yok. Kilyos, Ava, Şile bu tarafla Karasu. Özellikle Karasu'da dalgalara dikkat edin efendim. Boğulma riski artıyor. En fazla burada maalesef gençlerimiz can kaybı veriyoruz. Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de de hava rüzgarlı olacak bu hafta sonu. Ama Güney Ege'de, Akdeniz'de bu yağışa rağmen Antalya'da da yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı hem 30-32 derecelerde hem de çok kuvvetli bir esinti yok. Yani fırtınamsı rüzgarlar çoğunlukla Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de şu alanda. Zaten serin havayla daha ılık havanın karşılaştığı o noktada rüzgar çok kuvvetli esebiliyor. Bu durum, şu serin hava ve mavi harita gelecek hafta kıpkırmızı olacak. Uzun vadeli tahminler deriz yani 7 günden sonraki tahminler. Temmuz ayı hakkında ne söylüyor diye bakmak için. Temmuz ayında aşırılık görünmüyor. Özellikle Marmara Karadeniz gibi kuzey çizgimizde yani 40 dereceler, 44 dereceler geçtiğimiz yıl bunları yaşadık da bu yıl Temmuz bu kadar ateşi yüksek geçmeyebilir. Olasılık daha yüksek. Bu çok iyi bir haber aslında İstanbul için, Bursa için, Tekirdağ, Kocaeli yani ama Ege, Akdeniz aynı durumda değil. Ege'de ve Akdeniz'de muhtemelen Temmuz ayında 40 derece kelimesini telaffuz etmek zorunda kalacağız. Ama şu andaki görüntü Haziran'ın gelecek kısmı 30-32 derecelerde geçiyor. Kuzey için ve İstanbul, Ankara'nın bulunduğu şu alan için. Ama Temmuz'da vites biraz yükselse de 40 derece gibi bir durum şimdilik görünmüyor. Bence bu sağlıklı bir durum. Umarım böyle ilerler. Yani küçük küçük ısınarak ilerleriz.
1: Güzel. Uzun. Hüseyin çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür güzel ederim. Bir hafta sonu diliyoruz sana da.
0: Size de sınava girecek tüm adaylara, tüm dostlarıma başarılar diliyorum. Dünyanın sonu değil ama ellerinden geleni yapsınlar. Morallerini hep yüksek tutsunlar diyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet Hüseyin Özteli uğurluyoruz efendim. Ve devam edelim. Şimdi futbolun büyülü sahnesinde perde açıldı diyebiliriz. Meksika'da futbol severlerin dört gözle beklediği turnuvada ilk düdük çaldı biliyorsunuz. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika. Açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve şampiyonaya galibiyetle başladı. İzleyelim haberi. Sonra bir küçük ara, saat 9'da beraberiz.
2: Dünya Kupası açılış maçında kazanan Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A grubundaki Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. Meksiko City Stadyumunda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doluydu. Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçına baskın bir oyunla başladı. Rakibi Güney Afrika karşısında henüz maçın ilk dakikalarında tehlikeli pozisyonlar üreten Meksika, golü bulmakta gecikmedi. 9. dakikada sahneye çıkan Quinones, Meksika'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Güney Afrika'dan Sitole, kaleciyle karşı karşıya kalan Gutierrez'i ceza sahasının hemen dışında düşürdü. Hakem bariz gol şansını engellediği için Sitole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kez

kişi kaldı. 67. dakikada sahneye çıkan Raul Jimenez, Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Güney Afrikalı Zwane'nin Gallardo'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası Gallardo yerde kaldı. Oyun durduktan sonra VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Wilton Sampaio, Gallardo'nun yüzüne yaptığı hamle nedeniyle Zwane'ye direkt kırmızı kartını çıkardı. Bu karttan sonra Güney Afrika sahada 9 kişi kaldı. 90+2. Dakikada Meksikalı Montes, Mudoa'ya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engelleyen müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Meksika 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika, 2026 Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu karşılaşma Dünya Kupası açılış maçları tarihinde 3 kırmızı kartın çıktığı ilk maç olarak tarihe geçti. Meksika, A grubundaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim bir kez daha günaydın. 7'den bu yana sizlerle beraberiz. Cuma günündeyiz. 12 Haziran Cuma sabahında saatlerimiz 9'a birkaç dakika varken bir son dakika gelişmesi elbette yine gün başlıyor da sizlerle beraber idi. Detayları şimdi öğreneceğiz. Yine İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon söz konusu ve bu operasyonda belediye başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı. Habertürk muhabiri Elif Yavuz'dan yeni detayları alalım. Elif.
1: Murat Güloğlu, sabah saatlerinde yapılan operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli rüşvet, irtikap ve ihale fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri hem belediyeye hem de şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi ve 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan notta ise bu kapsamda rüşvet, irtikap ve ihale fesat karıştırma suçlarıyla birlikte olarak 21.522.717 Türk Lirası kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığını ifade etti. Öte yandan Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediye personel alınması, işletme devir kiralanması, imar ruhsat mühürle kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlük bulunduğu ifade edildi. Yine suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma, itikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasına fesat karıştırma gibi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklama suçları yönünden soruşturma işleminin de başlandığı ifade edildi. Bu kapsamda Balcıoğlu ile birlikte hareket eden diğer şüphelilerin de belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfus kullandıkları ifade edildi ve bu kapsamda eş zamanlı operasyonda arama ve el koyma işlemleri yapılmış 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır ifadelerine yer verildi. Şüpheliler ifadelerini alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler Murat Güloğlu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz son detayları aktardı. Yine bir belediye, yine bir İstanbul Belediyesi, yine bir Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi bir operasyon. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesatla suçlanıyor. Dediğim gibi belediye başkanı Bora Balcıoğlu da dahil olmak üzere gözaltına alınanlar var. İlerleyen dakikalarda detayları da öğreneceğiz. Efendim yolumuza devam edelim. Bu son dakika haberiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bitiyor bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı parti. Özgür Özel'e yakın 27 parti meclisi üyesinin istifasını değerlendiren parti sözcüsü Müslim Sarı, istifalar parti meclisine düşürmedi, katılanlarla görevine devam ediyor dedi. Olağan kurultay sürecinin de başlatılacağını ancak henüz bir tarih belirlemenin mümkün olmadığını söyledi Kılıçdaroğlu.

0: kanadı.
1: İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara da uymak gerekir. İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesi'nin yani Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yetkilendirmesiyle göreve gelmiş kişiler olduğumuz için bizler istifaların ya da görev kabul etmeme durumlarının da ilgili idare tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
2: Özel'e yakın isimlerin istifasını değerlendirdi. Parti meclisinin çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
1: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm yani 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3/2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık.
2: CHP Parti Meclisi mutlak mutlak kararı sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. 27 kişiyle toplanan PM'nin ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay takvimi çalışması yaptıklarını paylaştı.
1: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Ve partinin içinde bulunduğu bu cendereden çıkartılması konusunda bir siyasal müdahaleyi gerçekleştirmiş olacağız. Kurultayın yapıldığı günün ise yine mahkeme kararının kesinleştiği bir zamandan sonra olması gerekiyor ki kurultay yapabilelim.
2: Özel ve kurmaylarının dile getirdiği son kurultayın üzerinden 6 yılın geçmesi nedeniyle 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riski görüşünü de değerlendirdi. Partinin seçime girmemesiyle ilgili durum mevzu bahis değil, mücbir sebep söz konusu dedi. Sarı, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın disipline sevk edilmesi nedeniyle boşalan grup başkan vekilliklerini atama için değerlendirmelerin sürdüğünü de ifade etti.
3: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 ilde yapılan operasyona yönelik bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Bakan Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir diyor. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır paylaşımında bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet, Emre Karaca Habertürk muhabiri telefon hattımızda, bize detayları aktaracak Emre.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugün yayınladığı Twitter mesajında önemli bir açıklama yapıldı. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 8 ilde eş zamanlı bir şekilde operasyon gerçekleştiğini belirtti Gürlek. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atandığını belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında da gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirtti. Gürlek mesajında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsaade gösterilmeyeceğinin altını çizmiş oldu.
3: Emre Karaca, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi efendim, özellikle Bakan Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımı son derece önemli. Beyaz et sektörüne bir operasyon söz konusu. Haksız fiyat artışı iddiaları sonrası 32 kişi gözaltına alındı. Az evvel verdiğimiz bir haber vardı. Kanatlılar üzerinden fahiş fiyat tartışması başlamış idi ki beyaz et sektörüne bir operasyon da düzenlenmiş oldu. Bunu da Sayın Bakan'ın tweetlerinden, daha doğrusu sosyal medya paylaşımlarından görmekteyiz. Peki, şimdi efendim yolumuza devam edelim. Biraz da paradan söz edelim. 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla malum en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Yaklaşık 4 milyon emekli. Haziran ayının rakamlarıyla birlikte meclise sunulacak.

0: sunulacak. O düzenlemeyi bekliyor.
1: Önce enflasyon rakamları açıklanacak, sonra milyonların maaşına zam yapılacak. Gözler 3 Temmuz'a çevrildi. Bir yandan da en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak ediliyor.
2: 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklisi %16,61'lik zammı garantilemişti. Memur ve memur emeklisinde bu oran %12,41 olmuştu. Haziran ayının rakamlarıyla milyonların zam oranı netlik kazanacak.
1: Tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %18, memur ve memur emeklisinin zam oranı da %14 seviyesinde olacak. İşçi ile memur arasında %4'lük zam farkı oluşması bekleniyor. En düşük emekli maaşına yapılacak zam için geçmiş uygulamalarda olduğu gibi yine en yüksek oranın esas alınması gündemde.
2: Yani 6 aylık enflasyonun yine en düşük emekli aylığına doğrudan yansıtılması bekleniyor. Basit bir hesapla 20 bin lira olan taban maaşı 23.600 lira olması en güçlü ihtimal.
1: En düşük emekli maaşının değişmesi için yasal düzenleme gerekiyor. 3 Temmuz'dan sonra işte o adım atılacak. Zam teklifinin 24 bine ya da 25 bin liraya çıkması da ihtimaller arasında gösteriliyor.
0: Evet, ihtimaller hep beraber göreceğiz efendim. En düşük emekli maaşı aylığında nasıl bir değişim olacak? Yine acaba bir ara zam gerçekleşebilir mi? Çünkü enflasyonda hedefler sürekli olarak artı yönlü olarak güncelleniyor. Dolayısıyla maaşlarda da böyle bir güncelleme yapılır mı? Hep beraber onu da merakla bekliyoruz diyelim. Yunan-İsrail lobisinde mavi vatan paniği şeklindeki habere geçelim Akşam gazetesinden. Ankara'nın denizlerdeki egemenlik haklarını yasal zemine taşımayı hedefleyen Mavi Vatan yasa tasarısı Amerika'daki Yunan-İsrail lobisini panikletti deniyor. Yunan-İsrail İttifakı eş başkanları kongre üyeleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdikleri mektupla Trump yönetimine Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesine karşı tavır alma çağrısında bulundu. Mektupta Türkiye'nin geniş denizcilik iddialarının resmileştirilmesinin Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit ederek NATO'nun uyumunu zayıflatacağı, bölgesel enerji işbirliğini tehlikeye atacağı ve Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkileyeceği öne sürülüyor. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu kabul edilirken Mavi Vatan'ın yasalaşmasının Amerika'nın stratejik çıkarlarına ve bölgedeki kilit ortaklarının güvenliğine tehdit oluşturacağı iddia ediliyor. Mektupta Mavi Vatan doktrinini yasalaştıran her türlü Türk mevzuatına açıkça karşı çıkılmalıdır deniyor. Yunan-İsrail lobisinden işte böyle bir girişim söz konusu değerli dostlar. Ki bu arada Temmuz ayının ilk haftasında malum NATO zirvesi için devlet başkanları Türkiye'mizde olacak. Muhtemeldir ki orada da konuşulabilir mi bu lobinin yaptıkları ya da hani bir kağıt parçası olarak değerlendirilir mi, onu da hep beraber görürüz. Efendim Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu arada nerede? Antalya'da. Bakanlık Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşması için hukuka aykırı diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır ifadeleri kullanılıyor.
3: Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin imzaladığı kuvvetlerin statüsü anlaşması için uluslararası hukuka aykırı denildi. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz ifadeleri kullanıldı.
4: Adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, deniz kurduğu iki tatbikat kapsamında Akdeniz'de konuşlu TCG Anadolu'da yapıldı. Bakanlık açıklamasında, bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.

0: denildi. Yunan basınında geniş yer bulan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddialarına da cevap verildi. Bakanlık, organize ve bilinçli provokatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır dedi.
1: 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu alarm reaksiyon nöbeti tutan 2 adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası üzerinde görev yapmış olup, Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.
0: Bakanlık bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesinin de mümkün olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasında yeniden tırmanan gerginlik de bakanlığın gündemindeydi.
2: İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır.
3: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 9.13'ü gösterirken Milliyet gazetesinde bir haber başlığı. Orta Doğu yanıyor, güvenet gülüyor. Hollywood yıldızı Paltrow'un 10 milyon dolar karşılığında İsrail'deki bir lüks konut projesinin reklamını yapması büyük tepki çekti. Bir taraftan da o konut projesinin amaçladığı reklamlar işte gazete sayfalarında da yerini almakta efendim. 10 milyon dolar karşılığı yani 462 milyon lira karşılığında yaptığı bir anlaşmadan söz ediliyor. İsrail'de inşa edilen bir lüks konut projesinde rol almış. Bu videoda yüksek katlı bir apartmanda uyanıyor, güne hazırlanıyor. Bir yandan da parka yakın yaşamanın faydalarını sıralıyormuş efendim ve dolayısıyla bu da vicdandan yoksun şeklinde bir eleştiriyle karşılaşmış durumda Hollywood'un bu ünlü yıldızı gördüğünüz, duyduğunuz üzere efendim Orta Doğu yanıyor, güvenet gülüyor diyelim, devam edelim yolumuza. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Nisan ayında varılan bu ateşkes sahada yaşanan karşılıklı askeri saldırılarla bir kez daha sekteye uğradı biliyorsunuz. Peki ateşkes acaba neden sürdürülemiyor? İşte uzmanların dikkat çektiği 4 sebep.
4: Uvat! Uvat! Uvat!
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes neden sürdürülemiyor? İngiliz yayın kuruluşu BBC öne çıkan 4 nedeni sıraladı. Habere göre ilk etken anlaşmanın İran'a zorlu şartlar dayatması ve temel meselelere İran perspektifinden bakmaması. Uzmanlara göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığını kalıcı hale getirmesinden endişeli. Ayrıca İran yönetimi askeri ve ekonomik baskıyı sürdüren bir ateşkesi kabul etmemeye dönük ciddi bir iç baskıyla da karşı karşıya. Süreci zorlaştıran ikinci unsursa İsrail'in eylemleri. Analistler Tel Aviv'in İran'ı bölgesel bir güç olarak ayakta tutacak hiçbir anlaşmayı istemediğini belirtiyor. Ateşkesin İsrail'in çıkarlarını zedelemesi halinde Tel Aviv'in masayı devirebileceği uyarısında bulunuluyor. Üçüncü etken, gerilimin artık bir müzakere stratejisine dönüşmesi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in askeri baskısına rağmen İran'da öngörülen iç karışıklık çıkmadı. Bu durum Tahran'ın dayanıklılık algısını güçlendirdi. Uzmanlara göre İran artık çatışmadan kaçınmak yerine baskıyı göğüsleyip yeni kırmızı çizgiler çizebileceğini düşünüyor.
5: So thank you very much, baby.
4: Thank you.
0: Son etkense Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerindeki gücünü ne ölçüde kullanacağı ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımları kısma sinyali vermesinin bile Tel Aviv'i durdurmaya yeteceği belirtiliyor. Uzmanlara göre diplomasi, askeri adımlar için bir oyalama taktiğine dönüşürse, İran caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaracak. Böyle bir kırılma ise bölgedeki gerilimi çok daha tehlikeli bir boyuta taşıyacak.
3: Peki efendim, bir haber başlığı dikkatimizi çekiyor. Yeni Birlik'te Haaretz gazetesinin haberini sayfalarına taşımış. Arkeoloji İsrail'in ilhak aracı şeklinde duyuruluyor haber. Haaretz gazetesi Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'daki arkeolojik alan

0: alanların yönetimini tamamen sivil bir otoriteye devretme planıyla Filistin topraklarının kültürel miras üzerinden adım adım ilhak edilmesinin önünü açmaya çalıştığını yazdı deniliyor. Ve bu da Yeni Birlik gazetesinde yerini almış. Gördüğünüz üzere mahkeme kararlarıyla ilerlemeye devam ediyor İsrail Gazze üzerinde. Bir de işin bu boyutu var elbette. Şimdi efendim Epstein dosyasında biliyorsunuz adı geçen milyarder bir iş insanı var. Kim o? Bill Gates ve Epstein dosyaları yeniden konuşulmaya başladı böylelikle. Kongrede ifade verdi. Epstein'le görüşmesini büyük bir hata olarak nitelendiriyor Bill Gates. Yasa dışı hiçbir faaliyete karışmadığını da söylüyor.
1: Onunla görüşmek büyük bir hataydı dedi. Hiç kimseyi mağdur etmediğini söyledi. Amerikalı teknoloji milyarderi Bill Gates, Amerikan Kongresi'ndeki Epstein skandalına dair soruşturmada gönüllü olarak ifade verdi.
2: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims.
1: Gates, basına kapalı olarak gerçekleştirilen oturumda Epstein'in suç teşkil eden faaliyetlerine hiçbir zaman tanık olmadığını söyledi. Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim, hiç kimseyi mağdur etmedim dedi. Gates, Epstein'le 2011 yılında tanıştığını, kendisinin küresel sağlık projeleri için milyarlarca dolar toplayabileceğini vaat ettiğini söyledi. Ancak işlediği suçların boyutunu bilmediğini öne süren milyarder, Epstein'le görüşmesini büyük bir hata olarak nitelendirdi. Bill Gates'in ifadesinde en dikkat çeken nokta ise şantaj iddiası oldu. Gates, Epstein'den uzaklaşmaya çalıştığını fakat Epstein'in kendisine ait geçmişteki sadakatsizlik bilgilerini kullanarak baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Gates, mağdurların en kısa sürede adalete kavuşmasını umduğunu vurguladı. Bill Gates'in adı ve fotoğrafları Epstein dosyasında yer almıştı. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmaktan tutuklanan Epstein, 2019'da cezaevinde ölü bulunmuştu.
0: Evet, bu tür iddialar var ama daha sonra birçok yerde bu acaba Epstein mi şeklinde sosyal medyada bol miktarda hayır ölmedi yaşıyor şeklinde ifadelerde söz konusuydu. Tam böyle konuşulacakken Epstein dosyası bir taraftan da İran saldırıları Trump tarafından gündeme getirildi. O da ilginçti tabii, hep beraber göreceğiz süreç nereye kadar ilerleyecek. Şimdi bir istifanın haberini aktaralım ama bu istifa haberi ülkemizden değil İngiltere'den. Savunma Bakanı Haley ülke savunması için gerekli kaynakların tahsis edilmemesini gerekçe gösterdi ve görevinden istifa etti. Sosyal medyada Başbakan Starmer'a yazdığı mektubu paylaşarak duyurdu. Savunma Bakanı istifasına gerekçe olarak savunma bütçesinde yaşadıkları anlaşmazlığı gösteriyor. Maliye Bakanlığı'nın artan tehditler karşısında ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadığını savunan Savunma Bakanı, Başbakan'ın da bunu başaramadığını ifade etti. İngiltere'nin Savunma ve Maliye Bakanlıkları artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu nedenle İngiltere'nin savunma yatırım planının yürürlüğe girmesi geçen yıldan bu yana erteleniyor. Bakalım bu istifa ile beraber acaba bu süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz. Bir taraftan da Galler'de özellikle yapılan seçimlerden sonra koltuk sallanmıştı Starmer'ın. Bu istifadan sonra acaba yeni bir hükümet kurulur mu yoksa devam mı eder yoluna, o da ayrı bir konu. Peki Meksika'ya doğru ilerleyelim. Kartellerden Dünya Kupası ateşkesi şeklinde bir başlık dikkat çekiyor Akşam gazetesinde. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz Meksika'da. Güvenlik üst düzeyde, turnuvada ülkedeki suç kartellerinin de geçici ateşkesi yapacağı iddia edildi. Malum ki 39 gün süren bir yolculuktan söz ediyoruz. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Guadalajara bölgesinde etkili olan kartel başta olmak üzere kartellerin fiili bir ateşkes ortamı oluşturabileceği belirtiliyor. Meksika yönetimi ise maçlarının oynayacağı Mexico City gibi şehirlerde yaklaşık 100 bin güvenlik personeli görevlendirdi. Stadyum çevresinde helikopterler, drone savunma sistemleri ve gelişmiş elektronik takip teknolojileriyle kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanacak. Uzmanlara

0: göre kartellerin amacı turnuva boyunca artacak turist hareketliliğinden yasa dışı gelir elde etmek olabilir ki bu da milyarlarca dolara tekabül ediyor. Dolayısıyla efendim kartellerden Dünya Kupası ateşkesi dikkat çeken bir haber Amerika'da yayınlandı malum. Peki gelelim memlekete. Türkiye malum son yıllarda yaptığı yatırımlar ve yardımlarla Somali'de ön plana çıkan ülkelerden biri. Peki Türkiye Somali'ye güvenlik alanında acaba nasıl bir destek sağlıyor? İsrail'in tepki çeken Somaliland kararı ülkede nasıl karşılık buldu? Yanıtlar Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in haberinde.
1: İsrail bölücü grupların, unsurların desteklenmesine dolayısıyla Afrika'da kaosa neden oluyor. Bu umudun Türkiye'nin katkısı çok büyüktür.
2: Eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar Türkiye'nin direkt etkisini görmüş olduğumuz Somali'deyiz. Somali'deki inşaat şirketlerinin yoğun bir şekilde burada yapmış olduğu çalışmalar aslında başkent Mogadişu'yu Afrika'nın göz bebeği haline getiriyor.
1: Şu anda Mogadişu'nun tam merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi etrafımızda bir sürü inşaat devam ediyor. Bu da umut göstergesi. Bu umudun Türkiye'nin katkısı çok büyüktür. Bu binaları yapan mühendislerin çoğu ya Türk ya da Türkiye'de eğitim görmüş mühendislerdir. Dışarıdan baktığınızda Somali'ye ve haberlerde izlediğinizde veya okuduğunuzda şimdi kendi gözlerinizle gördüğünüz Somali arasında büyük bir fark var.
2: Evet.
1: Şu anda etrafımızda koruma yok, silahlı koruma yok. Hiçbir silah sesini duydunuz mu?
2: Güvenlik anlamında Türkiye ne gibi destek sağlıyor?
1: Somali ordusunun subaylarının yetiştirilmesi, az subaylarının yetiştirilmesi, Türkiye'nin büyük bir desteği var. Onun için şu anda Somali ordusunun üst kademedeki subayların çoğu Türkiye mezunu veya Türkiye'de eğitim görmüş subaylar Somali Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere.
2: Türkiye'nin Somali'de, Afrika'da uzun yıllar sonra bu kadar aksiyon alması başka ülkeleri rahatsız ediyor mu?
1: Tabii ki. Türkiye'nin özellikle Afrika'da ve Afrika boyunuzundaki varlığından rahatsız olan çevreler, ülkeler söz konusu. Bu ülkelerin başında tabii İsrail var. İsrail bölücü grupların, unsurların desteklenmesine dolayısıyla Afrika'da kaosa neden oluyor. Libya'yı görüyoruz, Sudan'ı görüyoruz. Somali'yi de aynı şekilde yapmak istiyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanıması da Sudan'daki, Libya'daki gelişmelerden hiçbir farkı yok. Türkiye her şeyden önce Afrika ülkelerinin birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğüne saygı gösteriyor.
3: İsrail, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'i ülke olarak tanıdığını açıklamış. Bu karar Afrika boynuzunda tepki toplamıştı. Kararın arkasındaki asıl hedefin diplomatik değil, stratejik olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland arasında yeni bir güvenlik hattı oluşturmak istiyor. Özellikle Yemen'deki Husilerden gelebilecek füze saldırılarına karşı Somaliland topraklarına radar ve erken uyarı sistemleri kurulacağı öne sürülüyor. Asıl hedef de Babül Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz hattında daha geniş bir güvenlik ağı kurmak.
1: İsrail'in gizli planlarından Somaliland'ı tanımasının arka planındaki nedenlerden bir tanesi de Gazze halkını Somaliland'a taşımak. Bir zaman kabul edilecek bir durum değil. İsrail ne kadar istesin, ne kadar planlasın bu plan gerçekleşmeyecek, amacına ulaşmayacak. Somali Devletinin bu konudaki tavrı ve bu konudaki yanıtı çok net ve çok sert.
2: Sosyal medyada bazı mecralarda Türkiye yeni kolonyal, yani bu ülke topraklarını sanki sömürmek adına gelmiş, böyle bir propaganda yapılıyor. Bunun kaynağı ne?
1: Geçmişte Afrika'yı sömürenler bunu söylüyorlar. Türkiye kardeş bir ülke, bizim yardımımıza gelen ülke. Şimdi Türkiye'yi sömürge ülkesi olarak gösteren ülkeler bizim zor durumdayken neredeydiler? 2011'de Somali'de açlık, kuraklık söz konusu iken, güvenlik sıkıntısı varken yardımımıza niye koşmadılar? Dolayısıyla bu...

onların zihniyetini anlatan, onların bilinçaltını anlatan şeydir. Gördüğünüz gibi yani ben Türkçe konuşuyorum. Hani her evde de Türkiye mezunu var Somali'de. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca seviyoruz. Çünkü biz zor durumdayken yardımımıza gelen Sayın Cumhurbaşkanıydı. Türkiye ve Somali kardeş kalacak.

0: Dosya haberinde gördük gerçekleri. Gelelim yeniden memlekete. Şimdi Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım sözü veren ve kapsamlı teşviklerden yararlanan BYD'nin Manisa fabrikası askıya alındı. BYD'nin üst düzey yöneticilerinden Stella Lee. Bir numaralı önceliğimiz Macaristan diyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de firmayla yapılan yatırım anlaşması ve teminatların geçerli olduğunu kaydediyor.
1: BYD Manisa'daki fabrikasını askıya aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı firmayla yapılan yatırım anlaşması ve teminatların geçerli olduğunu açıkladı. Çinli otomotiv devi BYD, Temmuz 2024'te Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracağını açıklamıştı. Manisa'da kurulacak fabrikanın 2026'da faaliyete geçeceği duyurulmuştu. BYD'nin üst düzey yöneticilerinden Stella Lee, şirketin Avrupa'daki üretim faaliyetlerine odaklandığını ve Türkiye'de planlanan fabrika projesinin şimdilik askıya alındığını açıkladı. Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için uygun yer bulmak ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin 2026 yılı başında askıya alındığı belirtti. Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için bu adımın atıldığı ifade edildi. Açıklamada firmayla yapılan yatırım anlaşması ve anlaşmadaki koşulların geçerliliğini koruduğu kaydedildi. Firmanın yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatların da geçerli olduğu vurgulandı. Anadolu Ajansı'na konuşan bakanlık yetkilileri, yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığını belirtti. Kuralların herkes için geçerli olduğunu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığını ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tüm süreçleri resmi usullere uygun olarak yürütmeye devam ediyor. BYD'nin yatırımları tamamlanmazsa firma elde ettiği teşvikleri ilgili yasal düzenlemelerle sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemek zorunda olacak.
0: Peki efendim, saatimiz 9.30 ve 9.30 itibariyle piyasalardaki son duruma bakalım. Yeni güne, haftanın bu son iş gününe hangi rakamlarla merhaba diyor? BIST 100 endeksi 13.743, yatay seyirde bugün bu puandan başlayacak. Dolar efendim 46 lira 26 kuruş, euro ise 53 lira 54 kuruştan işlem görmekte. Euro dolar paritesi de küçük de olsa bir düşüş halinde, 1.15'lerde. Faize hemen geçelim. Evet, 43.52, altının onsundaki düşüş dikkat çekici ve devam da ediyor. 4179 dolardan işlem görmekte. Tabii özellikle İran'daki gelişmeler, Fed'in beklentisi burada etkili. Brent petroldeki düşüş nihayet %2 civarında ve 90 doların altına düşmüş durumda. 88-89 dolardan işlem görüyor Brent petrol. ABD ham petrolü de 85-86 dolar civarından işlem görmekte. Altına hemen bakalım. Gram altın 6218 lira. Çeyrek altın 10166 lirayken, yarım altının ederi 20337 lirayken, 40549 lirada tam altının ederi. Yeni günü, daha doğrusu haftanın bu son iş günü piyasalarda işte bu rakamlarla merhaba diyor. Yatırımcısını umarız ki bol miktarda kazandırır. Ancak Brent petroldeki düşüş son derece iyi. Umarız ki motorine ve benzine de ciddi anlamda bir indirim gelecektir bu rakamlar karşısında, bunu söyleyebiliriz herhalde. Peki efendim, LGS kapsamındaki merkezi sınav malum yarın yapılacak ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'de uzmanlar gibi o da uyarılarını sürdürüyor. Sınav günü sessizlik uyarısı yaptı Palandöken. Gürültülü unsurların o gün olmaması gerektiğini söylüyor. Trafik yoğunluğunu da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
1: LGS'nin yapılacağı gün sessizlik ve duyarlılık uyarısı yaptı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sınav günü gürültülü etkinliklere ara verilmeli dedi.
2: Uzun zamandır emek vererek hazırlandıkları bu önemli sınavda öğrencilerimiz ter dökerken vatandaşlar da kendi çocuğu sınava giriyormuş gibi duyarlı olmalı. Sınav saatlerinde gereksiz korna sesleri, düğünler nedeniyle davul ve zurna sesleri, belediye çalışmaları kapsamında kullanılan gürültülü makineler gibi gürültü verici unsurların kesinlikle olmamasına özen gösterilmeli. Çocukların okul önlerinde bekleyen

0: bekleyen velilerimiz de heyecanlarına yenik düşmeden sakinliği korumalı ve öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması için gerekli hassasiyeti göstermeli.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav gününde trafik yoğunluğunun artması beklenirken Palandöken, öğrencilerin sınava gireceği okulu önceden gidip görmesini tavsiye etti. Ayrıca büyük şehirlerde toplu taşıma seferlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.
0: Sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için öğrencilerimizin sınava girecekleri okulları önceden görmeleri büyük önem taşıyor. Sınav sabahıysa özellikle büyük şehirlerde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak erken saatlerde yola çıkılmalı, mümkünse özel araç yerine toplu taşıma tercih edilmelidir. Yerel yönetimlerin sınav günü için toplu taşıma sefer sayılarını arttırması sadece öğrenciler değil, refakatçi aileler ve sınav görevlileri açısından da büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Evet, şimdiden sınava gireceklere bir kez daha kolaylıklar ve tebrikler diliyoruz. Umarız ki arzu ettikleri sınav sonuçlarını alacaklar. Efendim, Ağrı'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili davanın 3. kez görülmesine devam ediliyor. 7 sanıklı davanın duruşmasında Leyla'nın annesi dinlendi. Daha önce ifadesini değiştiren acılı anne. Bakın bu duruşmada ne söyledi?
3: Kimsenin günahını almak istemiyorum dedi. Kızını kimin öldürdüğünü bilmediğini söyledi. Cinayete kurban giden 4 yaşındaki Leyla'nın annesi bir kez daha mahkemede dinlendi.
4: Ne diyorsun, bak bana bak. Bana bak.
3: 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Aralarında amcası ve kuzeninin de olduğu 7 sanık yargılandı. Sadece amca Yusuf Aydemir Leyla'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. İtirazlar üzerine karar bozuldu. İkinci yargılamada ise 7 sanık beraat etti. Yargıtay'ın kararı yeniden bozması üzerine üçüncü kez başlayan davada Leyla'nın annesi Şükran Aydemir dinlendi. Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan anne, kimsenin günahını almak istemiyorum. Olayı gözümle görmedim. Yusuf yaptı diyemem. Kimin yaptığını bilsem kendi ellerimle hesap sorarım dedi. Bu acıyı bana kim yaşattıysa iki dünyada da ondan şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Şükran Aydemir daha önce beyanlarını değiştirmesiyle ilgili ise baskıya maruz kalmadığını savundu. Aile içerisinde herhangi bir husumet yoktu dedi. 7 sanıklı dava 26 Haziran'a ertelendi.
2: Peki bir insan neden ifadesini değiştirir? İşte bunun altında yatan sebeplere de bakmak gerekiyor efendim. Peki şimdi Amasya'dayız. Meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki bir genç hayatını maalesef kaybetti. Evlatlarını kaybeden acılı ailenin aldığı kararsa 6 kişiye umut oldu.
1: İki motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan Mustafa hayata tutunamadı. Ama organlarıyla 6 hastaya umut oldu. Mustafa Yalçın daha 19 yaşındaydı. Amasya'da 7 Haziran günü motosikletle seyir halindeyken başka bir motosikletle çarpıştı. Yaralanan genç hemen hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. Beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Yalçın'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı kararının ardından zamana karşı yarış başladı. Mustafa Yalçın'ın operasyonla alınan böbrekleri, karaciğeri, akciğeri ve korneaları hastalara nakledilmek üzere hastanelere götürüldü.
5: Allah razı olsun.
6: Yani çok büyük bir hizmet. Orada bekleyen insanlar için çok yeni bir ümit. Keşke böyle olmasaydı tabii. Bunu can emanet olarak görüyoruz. Çok da değerli bir emanet. Başın sağ olsun. Çok duyarlı bir hareket.
1: Acılı ailenin aldığı kararla Mustafa, İstanbul, Ankara, Trabzon ve Samsun'da 6 kişiye hayat ve ışık olacak. Sen de.
2: Evet, Allah'tan rahmet dileyelim güzel kardeşimize. Son derece örnek bir davranış işte gördüğünüz üzere ailenin yaptığı. Sabırlar diliyoruz. Antalya'dayız. Bir yönetici yüksek aidat dolayısıyla bazı site sakinlerinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretler yüzünden huzurum kalmadı diyen kadın. Fahiş

0: Aidat iddialarını da yalanlıyor.
1: Saçımı çekti. Şu parmaklarımı tutup kıvırdı. Aracımın camına zarar verme, bana zarar verme.
2: Yüksek aidatları bahane edip siteyi yöneticiye dar ettiler. Gece vakti eylem yapıp gündüz saldırıya geçtiler.
1: Ben göreve geldiğimde aidat kararı zaten alınmıştı. Ben aynı aidat oranını devam ettirdim.
2: Nurgül Cengiz, Antalya'daki 583 konutlu bu sitede geçtiğimiz yıl yönetici olarak göreve gelmişti. Ama iddiasına göre bazı site sakinleri kendisine bir türlü huzur vermedi.
1: Sürekli iftira, karalama ve huzursuz etme.
2: Eylemlerin gerekçesi yüksek aidat dense de onun iddiası farklıydı.
1: Çalıştırdığım personel iş çıkışını verdiğim için onlarla işbirliğine girip bunların çoğu kat maliki değil, kiracı, kiracıları öne sürüyor. Huzurum kalmadı.
2: Defalarca saldırıya uğradı, darp edildi, tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Hayatı kabusa dönen kadın saldırganlardan şikayetçi oldu.
1: Maddi manevi zarar görüyorum. Yani yapılan zulüm, gerçekten zulüm.
0: Evet, şimdi de aidat savaşları gördüğünüz gibi başlamış durumda maalesef. Şimdi Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği düzenlediği resepsiyonda milli gününü kutladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershin'in resepsiyonda Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekiyor. Resepsiyonda Kızıl Ordu Korosu'nun davetleri İzmir Marşı sürprizi de vardı. Haberimizi izleyelim, daha sonra bir küçük reklam arası, sonrasında beraberiz.
3: Kızıl Ordu Korosu sahne aldı. Atatürk görüntüleri ve Türk bayrağı eşliğinde İzmir Marşı seslendirildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Milli Günü'nü Büyükelçilik'te düzenlediği resepsiyonla kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Kafkasya Genel Müdürü Mehmet Samsar resepsiyona katılan isimler arasındaydı. Yeni göreve başlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in resepsiyonda yaptığı konuşmada Türk-Rus ilişkilerine değindi. Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetlerimiz bizim için hususi bir öneme sahiptir ifadelerini kullandı. Enerjiden turizme pek çok alanda çok yakın ilişkiler olduğunu söyleyen Vershin'in, ülkelerimizin liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli iletişim benzersiz bir rol üstlenmektedir dedi. Büyükelçilik resepsiyonunda Kızıl Ordu Korosu da sahne aldı. Kızıl Ordu Korosu resepsiyonda bir de sürpriz yaptı. Koro, Atatürk görüntüleri ve Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nı seslendirdi. İzmir Marşı performansı katılımcıların beğenisini kazandı.

0: Efendim yeniden beraberiz. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Serap Belet karşınızda olacak. Güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalınız.
1: Ellerinde tepsi, ayaklarında paten vardı. İkisi de havalı dönüşlerini yaparken yere yapıştı. Patronları sakar garsonlarını böyle kayıt altına aldı. Tam dışarı çıkarken fırtına başladı. Savrulan kapının çarpmasıyla talihsiz adam yere yıkıldı. Ayağı boşluğa geldi, çukura düşüp ıslandı. Arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıktı. Fırtına çıkınca masalar ters konuldu. Bu adamın elindeki masa resmen fırtınaya kapıldı. Arkadaşının yardımıyla her şey kontrol altına alındı. Köpeği tehlikeyi sezince ondan uzaklaşıp koşmaya başladı. Bisikletlinin karşısına bir anda ayı çıktı. Adamın çığlığı hayvanı da korkutup kaçırdı.
2: Yuki, Yuki, here.
3: What's up, honey?
1: Biri babasının ağzından çıkan her kelimeye kahkaha attı. Diğeri kağıdın yırtılmasına sürekli güldü. Sevimli bebekler izleyenleri de güldürdü. Red roses too. I see the... Bisikletiyle geçebilmek için tekerlekli rafı itip yoldan karşıya geçmek istedi. Talihsiz kadın rafların üzerine devrilmesiyle yere serildi.

0: what I want.
1: Fotoğraf çektirmek için ortalarına geçti. Fillerin hortumuyla boğazını sarması genç kadının ödünü patlattı. Küçük yaramaz kaşla göz arasında evden uzaklaştı, yola fırlayıp yürümeye başladı. Yanından hızla bu araç geçti, kamyon sürücüsü ise son anda frene bastı. Koşup gelen bu adam miniyi kucaklayıp götürdü. Öğrenciler aynı anda ders notlarını fırlattı. Lise mezunlarının okulu bitirme sevinci sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Rahat tavırlarla marketi soymaya başladı ama sert kayaya çarptı. Çalışanların yakaladığı hırsız sopayla acımasızca dayak yedi. Minik yaramaz kaşla göz arasında pencereden sarktı. Onu ölümün pençesinden bu adam aldı. Yürekleri ağza getiren anlar başkent Londra'da yaşandı. Oh! 144 yıldır tamamlanamayan Barcelona'nın mimarlık harikası için görkemli bir tören yapıldı. Katoliklerin ruhani lideri Papa, Sagrada Familia'yı dünyanın en yüksek kilisesine dönüştüren törende hazır bulundu.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 23, Van güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sundu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Sınavlar kapıda, tercihler yolda. Gelecek planlarının yapıldığı şu günlerde öğrencilerin ve velilerin akıllarındaki tüm soruları Yolun Başındayken programında yanıtlıyoruz. Bugünün liseleri öğrencilere neler kazandırmalı? Eğitimci Müge Yalım Alpan ve Hakan Kulaber anlatıyor. LGS maratonu tamamlanıyor. Sınavın detaylı analizini ve hemen ardından başlayacak tercih sürecine dair bilinmesi gerekenleri eğitimci Ferhat Argın değerlendiriyor. Görkem İldaş'la Yolun Başındayken, Cumartesi 16.15'te haber.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: İyi günler. 12 Haziran Cuma günündeyiz. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Bir beyaz et sektörüne bir operasyonla başlayacağız bu sabah. Gıda fiyatlarını, para gündemde gıda enflasyonu çokça konuşuyoruz. Zaman zaman da suistimallerle karşılaşıyoruz. 8 ilde fahiş fiyat operasyonu yapıldı. Çok sayıda gözaltı olduğu belirtiliyor. Ayrıntılar Emre Karaca'da.
1: Serap Belet, operasyonun detaylarına ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyaz et sektöründe tüketicilerin mağduriyetine yol açan uygulamalara sebep olan şirketlere yönelik olarak 8 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiğini belirtti. Bu kapsamda temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun bir şekilde sürdürülmesi kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atandığını belirtti Akın Gürlek. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatı tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında da gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirtti. Akın Gürlek mesajında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Eş güdümlü yapılan bir operasyon olduğunun altını çizelim. Adalet, İçişleri, Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlıklarının da çalışmaları doğrultusunda bu operasyon gerçekleştirilmiş oldu. Ve 13 şirkete denetim kayyımı atanırken 32 şüpheli de gözaltına alınmış oldu.
0: Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir başka operasyon bugün Silivri Belediyesi'ne yapıldı. Elif Yavuz'a hemen gidelim muhabir arkadaşımız. Orada da gözaltı kararları var. Nedir ayrıntılar Elif?
2: Serap Belet, sabah saatlerinde yapıldı operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alındı şüpheliler. Sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hem belediyede hem de şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve bu kapsamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Haklarındaki suçlama rüşvet, irtikap ve ihale fesat karıştırma demiştik. MASAK raporlarına göre elde edilen bilirkişi raporlarına göre bu usulsüz işlemler sonucunda 21.522.717.000 TL kamu zararı oluştuğu ortaya çıktı. Kaçak yapı, mal varlığı edinimi, belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulundu ve düşük bedelle satıldığı gerekçesiyle bu suçlamalar şüphelilere yönelik yapıldı. Öte yandan Bora Balcıoğlu'nun bu suç örgütünün lideri olduğu ifade ediliyor. Diğer şüphelilerin ise suç örgütüne üye oldukları belirtildi. Ve bu kapsamda suç örgütü lideri ve üyelerinin bu usulsüzlüklerle birlikte elde edilen mal varlıklarının aklandığı suçlaması da yine yöneltildi. Öte yandan Bora Balcıoğlu ile birlikte diğer belediyede çalışanların ve iş insanlarının nüfuzunu kullanarak belediyede ihalelerde usulsüzlükler yaptık. İşlemlerin menfaat karşılığında ihaleler yapıldığı ifade edildi. Ve bu kapsamda Silivri Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ise Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer alıyor. Şüpheliler şu sıralarda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındalar Serap Belet.
0: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Operasyonun ayrıntıları böyle. Başkente gideceğiz şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bugün MYK günü bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dün parti meclis toplantısı öncesinde 28 istifa

0: Haberini son dakika haberi olarak verdik burada. Pek çok tartışma var parti içinde hukuki duruma ilişkin. Bugünkü MYK'dan ne bekleniyor Serkan? Serkan Şimşek'ten dinleyelim.
1: Serap Belet, bugün MYK toplantısı CHP'de saat 14'te yapılacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanılacak MYK takımı ve tabii ki CHP'de yaşanan son gelişmeler muhakkak MYK'nın gündeminde olacak. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz günlerde 9 milletvekili ihraç istemiyle yüksek disipline sevk edilmişti. Bu kararın ardından da bazı milletvekillerinden, Özgür Özel'in ekibinden bir istifa hamlesi gelmişti ve 27 kişi parti meclis üyeliğinden istifa etmişti. Tabii istifa eden parti meclis üyeleri arasında 9 milletvekili, yani ihracı istenen 9 milletvekili olanlardan bazıları da var. Onlar Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba gibi isimler. Yani ilk etapta ihracı istenen isimler arasında olup daha sonra istifasını gönderen, istifa dilekçesini yazan milletvekilleri de yer aldı. İstifaların ardından da parti meclisinde üye sayısı 30'a düştü. Tabii bu da bazı tartışmaları beraberinde getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu istifaların ardından partinin iç tüzüğü gereği parti meclisinin düştüğünü belirtti ve 45 gün içinde de kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Ama öte yandan CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve parti meclisinin düşmeyeceğini belirtti. Sarı yaptığı açıklamada parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceğiyle ilgili yargı kararında var zaten dedi. Parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok ifadelerini kullandı. Tüzüğümüzdeki amir hüküm 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3'te 2 çoğunluğun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanmayacağı çok açık ifadelerini kullandı. CHP'nin parti tüzüğünde parti meclisi üyelerinin 3'te 2'nin altına düşmesi durumunda parti meclisinin düşeceği noktasında bir madde var. Ama Müslüm Sarı'nın bu maddenin bu durumda uygulanamayacağını belirttiği yönünde de bir açıklaması var. Zira açıklamasında kurultay çalışmalarına ilişkin bir bölümde var Müslüm Sarı'nın. Parti meclisinde olağan kurultay takvimi sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması, bununla ilgili çalışma yapılması konusunu kararlaştırmış durumdayız dedi. Ve partinin içinde olduğu cendereden çıkması için siyasi müdahaleyi başlatmış olacağız. Kurultay mahkeme kararını kesinleştiği günden sonra olacak ifadelerini kullandı. Bugün de saat 14'te MYK var. Tabii ki iç ve dış siyasete dönük gelişmeler de MYK'nın gündeminde olacak ama özellikle ana gündem maddelerinden biri de CHP'de yaşanan son gelişmeler olacak. Bizler de gün boyunca gelişmeleri aktaracağız.
0: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Özgür Özel de dün akşam Halk TV yayınında CHP'den ayrılacak mı sorusuna yanıt verdi. Bırakmaya zorlasalar da bırakmayız dedi. MYK'da 9 isme ihraç istenmesine mutlak mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı yanıtını verdi.
2: Ne kadar kıymetli bir parçasıdır, vazgeçmemektir.
3: Kurultay yapılsın çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'deki mevcut durumu anlamasının mümkün olmadığını ekledi.
4: Olağan kurultay takvimi günü geldiğinde işletilecek bir şey. Derhal kurultay yapılmalıdır. Gelmişler, sandık koyarsak Özgür Özel yine seçilir. Sokak Özel'e ve arkadaşlarına sahip çıkıyor, ne yapalım? Kurultay yapmadan burada oturalım diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim bunu anlamam, normalleştirmem olmaz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı Halk TV yayınında mutlak mutlan süreci sonrası yaşananları değerlendirdi. 9 isme MYK kararıyla ihraç istenmesini eleştirdi. Mutlak Mutlan'ın parti tüzüğünü kaldırmayacağını dile getirdi.
4: Parti meclisinde çoğunlukları yok diye MYK'dan ihraç yapıyorlar. Kendilerinden oluşturdukları MYK ile partiden atmaya kalkıp kanunsuzluk yapıyorlar. Yakında yargılanacaklar diyerek bu arkadaşların dokunulmazlıklarını kaldırın mesajı veriyorlar. Mutlak Mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı.
3: CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Partiyi bırakmayacağız dedi.
4: Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Kurultay yapmayacağız diyerek bizi partiyi bırakmaya zorluyorlar. Biz onların bu planı doğrultusunda partiyi bırakmayacağız. Başarırlarsa parti değil, esas Türkiye kaybedecek.
0: Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan bu istifa ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Partide yaşanan kriz milletin sorunudur dedi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun görüntü vermediğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Bahçeli, Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç içinde kullandığı üslupla sosyolojilerinin kendi içinde kutuplaştığını söyledi. CHP Grup Başkanı Özel'in Yargıtay'ın kararını beklememesini de eleştirdi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır dedi. Sayın Özel, hukuki bir meseleyi

0: siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru bir yol değildir dedi. Mahkeme kararlarının eleştirilebileceği ve hukuki yollarla değişebileceğini vurgulayan MHP lideri yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır dedi verdiği röportajda. Savaşla ilgili de yani İran-ABD-İsrail savaşı ile ilgili de yine sıcak gelişmeler var. Sahada karşılıklı çatışmalar, misillemeler, saldırılar oluyor. Bir yandan da müzakereye yönelik Trump İran'a yönelik saldırıları son anda iptal ettiğini söyledi. Görüşmelerde uzlaşma sağlandığını, anlaşmanın günler içinde imzalanabileceğini açıkladı. Netanyahu ile görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da temas kuracağını söyledi. Ancak İran medyası herhangi bir mutabakat metninin henüz onaylanmadığını söylüyor.
1: İran'a yönelik yeni saldırılar için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump İran için planlanan saldırıları iptal etti. Trump İran'la anlaşmada da büyük ilerleme sağlandığını belirterek nihai imzanın günler içinde atılabileceğini söyledi. Subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, long beyond the Middle East. The strait will open as soon as we have it signed. Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in de törene katılacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi. Hark Adası'na operasyonun da masadan kaldırıldığını belirtti. Comes down, everything else comes down. Trump açıklamalarının öncesinde ise Truth Social'dan müzakerelerin İran yönetiminin en üst kademelerinde onaylandığını, anlaşmanın temel unsurları üzerinde tarafların uzlaştığını savundu. İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'ın da süreci desteklediğini öne sürdü. Deniz ablukasının ise anlaşma tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Trump'ın anlaşma açıklamasının spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti ve sürecin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Katar ve Pakistan'ın arabuluculukta aktif rol aldığını savunan Tahran yönetimi, ABD'nin adımlarının diplomatik süreci olumsuz etkilediğini kaydetti. İran kırmızı çizgilerinden taviz vermeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen durumdan memnuniyetini dile getirdi. Trump saatler öncesinde ise İran'ın çok sert vurulacağını söylemiş, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'nı hedef alabileceklerini belirtmişti. Tahran'sa Trump'ın tehditlerine sert mesajlar vermişti. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'ye yeni saldırı halinde daha ağır karşılık verileceğini açıklamıştı. İran Meclisi Başkanı ve Baş Müzakerecisi Kalibaf ise yanlış kararların enerji piyasalarını çökerteceğini ve tüm bölgeyi yıllarca sürecek bir bataklığa sürükleyeceğini söylemişti.
0: New York borsası ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamasının ardından günü güçlü bir yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi %1,86 yükselirken Standard & Poor's 500 Endeksi %2,54, Nasdaq Endeksi de %2,54 arttı. Özellikle çip üreticilerinin hisseleri öncülüğünde teknoloji hisseleri değer kazandı. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını iptal etmesi enerji piyasalarına da yansıdı. Petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün varil fiyatı %4'ün üzerinde düştü. Bir sıcak gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreçle ilgili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın grup başkan vekilliklerinin düştüğü belirtiliyor. Buse Gençtürk'ten öğrenelim. Nedir gelişme Buse?
2: Serap Belet, CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın hakkında bir ihraç talebi vardı ve o karar Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınmıştı. İhracı istendiği için de bu iki ismin parti meclisi toplantılarına katılması mümkün değildi. PM üyelikleri de askıya alınmıştı, parti meclisi toplantılarına katılabiliyorlardı önceki durumda. Ama dün CHP Genel Merkezi'nden bir yazı gönderildi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve ihracı istenen Günaydın ve Başarır'ın görevlerinin grup başkan vekilinin düştüğü belirtilmişti. Ayrıca odalarının boşaltılması da

0: istenmişti CHP Genel Merkezi'nden gönderilen o yazıda. Ve sıcak gelişme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde iki ismin, Başarır ve Günaydın'ın grup başkan vekillikleri unvanı kaldırıldı ve grup başkan vekillikleri düştü. Artık grup başkan vekilliği görevini sürdüremeyecekler, bu görevi yapamayacaklar. CHP'nin grup başkan vekili olarak da tek bir isim, o da Murat Emir, artık grup başkan vekili görevini yapabilecek. Yani grup yönetiminde hem Gökhan Günaydın hem de Ali Mahir Başarı'nın bir sözü bulunmayacağını ifade edebiliriz. Bundan sonraki süre zarfında CHP'nin tek grup başkan vekili olarak Murat Emir görevini sürdürmeye devam edecek.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkürler. Bize durumu özetledi Buse. Tek bir grup başkan vekili olarak Murat Emir var şu anda özele yakın ekip içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını dün açıkladı. Faiz üst üste 3. kez %37'de sabit tutuldu. Bankanın yaptığı açıklamada jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı. Sıkı para politikası duruşunun da sürdürüleceği belirtildi.
2: Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 3. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine dikkat çekildi. Jeopolitik gelişmelerin etkisine değinildi.
3: Enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iş talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
2: Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
1: Elbette ekonomiyle devam edeceğiz ama bugünün piyasa verilerine bir göz atarak Borsa İstanbul 13.884 puanda ve yukarı yönlü bu sabah. Dolar 46.26 yine biraz yükseldi. Euro ise düştü 53.54, ibre aşağı yönlü, euro dolar paritesi 1.15. Hemen faizi görelim, %43.52. Altının onsu biraz daha aşağı geldi, 4176. Dün gram altın daha aşağıdaydı, sonra birazcık yükseldi, şimdi yine aşağı yönlü. Brent petrol dikkat çekici. Az önce zaten ABD piyasaları ile ilgili verileri paylaşırken petrolün geri çekildiğini aktarmıştık. 88.65 dolar, yani 90 doların altına geldi Brent petrolün varili. Elbette iyi haber bu. ABD ham petrolün varili de 86.28 dolar geldi. Yani 85 dolarların yine de geçmişe, savaşın kötü senaryolarına kıyasla tolere edilebileceği söyleniyor. Birazdan konuğuma da sorarım. Gram altın ne kadar? 6222 lira. Dün 6000 küsürdeydi. 6100 bile değildi. Şu anda ibre aşağı yönlü ama 6200'ün üzerinde. Çeyrek altın 10.173 lira, yarım altın 20.349, tam altın da 40.568. Dün 40.000'in de altına gelmişti. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zahide Ayyıldız Onaran şimdi konuğum Ankara stüdyomuzdan. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
4: Teşekkür ederim.
1: Affedersiniz, stüdyomuzda olduğunu söyledim yanlışlıkla. Hoş geldiniz. Şimdi isterseniz piyasa verilerinden bir başlayalım. Elbette faiz kararını ve enflasyonu size soracağım ama altının bu seyri çekildi. Şimdi gene sürpriz yapar diyen de var. Hayır, biraz daha çekilecek, daha da değer kaybedecek diyen de. Sizin bir öngörünüz var mı buna ilişkin? Bu biraz yıl sonunu, yıl sonuna doğru beklentiniz nedir?
4: Şimdi altınla ilgili iki aşamadan bakmamız gerekiyor. Bir, yurt içindeki etki

0: Ya benler iki yurt dışındaki etkenler Çin'in sürekli altın toplaması ve dünden önce bayağı bir gene altın toplamaya devam etti. Dolayısıyla da ne oluyor? Altından talep arttığı zaman fiyatı da otomatik olarak artıyor veya piyasadaki altın miktarı azalıyor bu açıdan. Ülkedeki duruma bakarsak hem insanların beklentisi, hem ekonominin gidişatı, hem de kapalı çarşıdaki operasyonlar altını birazcık riske atıyor. Yani de bu düşüş devam eder ama altın her zaman insanlar için, hatta ülkeler için, ekonomiler için güvenli alan olarak kabul edilmiştir. Yani spekülatifmiş gibi gözükse bile pek spekülatif değil. Yani
1: Yani kısa
0: bu
1: vadede
0: işi
1: böyle
0: de böyle seyreder.
1: dalgalanabilir, aşağı gelebilir ama daha uzun vadeli bir yatırım için hala önemli bir miktarını yatırımlarımızın altında tutabiliriz ya da altına yapabiliriz diyorsunuz. Hemen yani 3-5 ay içinde bir al sat yapma gibi bir riski almayacaksak uzun vadede yine altın önemli bir tercih mi?
0: Evet, dokunabildiğimiz, rahatlıkla üstünde oynayabildiğimiz, kimsenin dışarıdan çok fazla karışamadığı bir enstrüman.
1: Doğru.
0: Bu nedenle de insanların toplumu göz önüne aldığınız zaman insanlar için çok güvenli alan. Firmaları ve kurumları göz önüne aldığınız zaman zaten onlar çok altın toplayıcı değil. Biz konuştuğumuz bu fiyatlar özellikle de altının kullanım alanları, toplumdaki bireylerin ne kadar değer verdiği ve dışarıdaki konjonktürün ne kadar etkiledi.
1: Şimdi petrolle ilgili yorumunuzu da duymak isterim. Çünkü evet zaten çok sapma oldu yılbaşındaki beklentilere göre. Ama 120 olur mu, 150 olur mu gibi korkunç senaryolar konuşulurken ki 120'leri de gördü. Şimdi 88 dolara gelmesi yavaş yavaş daha makul bir yere oturacağını mı gösteriyor bize? Ya da bu sadece Trump'ın anlaştık, anlaşmak üzereyiz açıklamasının bir kısa süreli etkisi mi?
0: Hemen bu da iki aşamalı. Bir tanesi resmen Brent petrolü şey yaptık, spekülatif bir araç haline getirdik. Aslında bu enerjinin en önemli kısmı, üretimin en önemli kısmı. Çünkü bunun fiyatlarının artması dünyada ve bizim kendi ülkemizde hem üretim maliyetinin artması veya azalması anlamına geliyor. Bu nedenle de bir spekülatif, evet Trump oynadı mı piyasa Trump'a duyarlılık sağlıyor. Çünkü onun oradaki dolar gücü veya oradaki kafasını çok analiz edemedikleri için hemen tepki veriyor. Bu diyorsa böyle yapıyordur diyor. Dünya ise zaten düşmesi beklenen ve istenen, talep edilen bir şey. Çünkü dünyanın bütün üretim maliyeti petrole dayalı. Kabul etsek de
1: Tabii.
0: etmesek de yeni bir enstrüman, güçlü bir enstrüman çıkmadığı sürece petrole bağlı ve bu nedenle de böyle devam edecek
1: Evet
0: gibi
1: ve tabii
0: gözüküyor.
1: bütün
0: Yani spekülatif etkisi üretim maliyetlerinin minimize edilmesinin birazcık daha altında kaldı gibi gözüküyor.
1: Şimdi tabii biz hemen bu savaşın etkisini özellikle Nisan ayı enflasyonunda gördük. Mayıs biraz daha makul geldi ama tabii bu savaş zaten zor bir süreçte olan bu ekonomi enflasyonla mücadele sürecini daha da zorlaştırdı ve hedefleri de değiştirdi. Şimdi faizle ilgili dünkü kararı 37 sabit tutmasını Merkez Bankası nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle yorumlar okudum. Eylül'de galiba bir faiz indirimi gelecek diye. Böyle bir beklentiniz var mı? Sizde de böyle bir izlenim oluştu mu?
0: Şimdi şöyle bir kere Cumhurbaşkanımız şey dedi, faizle yaşamak, faizin olması doğru bir davranış kalıbı değildir anlamında bir şey söyledi.
1: Yaklaşımı
0: Şimdi
1: var.
0: bu
1: Evet.
0: evet şimdi bu faiz arttırımının aslında önündeki subjektif bir bariyer. Kabul etsek de etmesek de.
1: Evet.
0: Subjektif bir bariyer var. Çünkü orada bir etkileşim var. Merkez Bankası ne kadar bağımsız diyorsak da burada bir etkileşim var. Bu bir. İkincisi aslında bizim faiz arttırımını düşünebilmemiz için gerçekten ekonomide birilerini ikna etmemiş, toplumu ikna etmemiş, yani baskı gruplarını ikna etmiş olmamız gerekiyor. Çünkü enflasyonun maliyetini kime yansıttığımızla ilgili, enflasyonun maliyeti bugüne kadar toplumu oluşturan baskı gruplarına, memur, işçi, akademisyen gibi, KOBİ'ler gibi kesimlere yansıdığı için bu nedenle politika başarısı

0: bağımsızlığı söz konusu. Ama siz bunu üst düzeye taşırsanız, yaptığınız teşvikleri minimize ederseniz, yani getiri getirmeyen, o geliri ülke içinde kullanmayan hiçbir teşviği vermezseniz de bundan vazgeçerseniz, o zaman tasarrufa başlamış olursunuz. Hatta bir ütopik örnek vereyim. Macaristan başkanı milletvekili maaşlarını yaklaşık %40 gibi indirdi ve bütün meclisteki milletvekilleri buna onay verdi. Şimdi bunun gibi üst kamu bürokratlarının çok, yani
1: kamu maliyesinin önemi hep vurgulanıyor. Bazen deniyor ki o kadar da büyük etki yapmaz. Siz diyorsunuz ki hayır, çok da etki yapar. Belki psikolojik olarak da bir onun da bir şeyi vardır değil mi toplumda karşılığı?
0: Yani bu söylenmeyecek bir şey değil. Gazeteler, bir sosyal medya, her taraf söylüyor. Türk Hava Yolları'ndaki yöneticilerin, üst yöneticilerin aldığı maaşları düşündüğünüz zaman etkilemeyecek demek birazcık komik olabilir. Yani nasıl etkilemesin? Aradaki makas çok büyük. Bu nedenle kamuda harcamalarını azaltmaya başladığı zaman ve gerçekten ekonomi birazcık sokaktaki enflasyon rahatlamaya başladığı zaman faiz indirimini de düşünebiliriz. Üretim kapasitesini arttırmayı da düşünebiliriz.
1: Biraz erken diyorsunuz. Biz, şu anki verilerle Eylül'de böyle bir faiz indirimi gidilmesi.
0: Ya çünkü biz kararda ve eylemde geciktik. Dış gecikmeler de katıldı. Teşhiste de geciktik. Şimdi düşünün, sürekli kredi aldınız aile olarak düşünün. Kredi aldınız. Şimdi kredileri ödeme zamanı. Şimdi siz orada yaptığınız yanlışı burada elemine etmek zorundasınız. Bu yüzden ekonomi ciddi darboğaz yaşıyor.
1: Peki,
0: Bu nedenle biraz daha bekleyeceğiz.
1: Şimdi en başta bir haber verdik bu arada. Gıda enflasyonu ülkemizde çok konuşuyoruz ve zaman zaman buradan yani yüksek enflasyonda suistimaller de ayrıca karşımıza çıkıyor. İşte beyaz tavuk, beyaz et üreticilerine yönelik bir operasyon var. Tüketici aleyhine müdahale edildiği yönünde. Bunun dışında da toplumda, yurt dışında, ortalama gelir düzeyi bizden yüksek ülkelerde bazı ürünlerin, süt ürünleri olabilir, meyve sebze olabilir, bize denk bazen bizden daha uygun fiyatları olduğu, bizde ya da neden kendi gelir durumumuza göre gıdayı bu kadar yüksek tükettiğimiz sorusunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Bu nasıl dengeye, uzun bir soru, uzun bir yanıtı var biliyorum ama vaktimiz azaldığı için kısaca sizden bunun anahtarı nedir? Gıda enflasyonunu nasıl daha aşağı getirebiliriz?
0: Bir, kendi gıdamızı üretmeliyiz, üreticilere teşvik vermeliyiz. İki, buradaki baskılar iyileşmesini sağlamaz. Çünkü enflasyonist ortamda ve herkesin çıkarını maksimize ettiği bir ortamda siz birilerini durdurmak için çok sıkı denetimler yapmak zorundasınız. Evet. En büyük denetimi de önce kendinizden başlamak zorundasınız. Bu nedenle bir, üretimimizi de arttırmalıyız. Gıda enflasyonu azaldı diyorlar. Ben öğrencilerime iktisadi analiz dersinde enflasyon raporu hazırlattım. Çok basit bir enflasyon raporu hazırlattım. Mahallenin pazarı, bakkalı, marketi, evet, en büyük marketine gidip şey yapacaklar. Enflasyon, dışarıdaki enflasyon çok yüksek. O kadar azalmadı. Bu nedenle el birliğiyle bütün üreticiyi teşvik etmeliyiz ki ucuz et, ucuz sebze, ucuz meyve yiyebilelim. Yani 35 liraya satılan, 15 liraya satılan kirazı 350 liraya yemeyelim. Burada bir sıkıntı var. Burada, evet, aradaki geçişte bir sıkıntı var.
1: Doğru. Yani üretici de aslında zorlanıyor. Yani üretici de çok kazanmıyor. Yani aradaki zincir çok fazla katlanarak artıyor bize gelene kadar. Yıllardır konuştuğumuz bir konu ama o hala azalamadı. O aradaki o koca pasta eriyemedi ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum hocam katkınız için. Profesör Doktor Zahide Ayyıldız Onaran, teşekkür ediyorum. Evet, ekonomi ve son duruma ilişkin hocamızın değerlendirmeleri böyle. Konya'dan bir haber var. 12 yaşındaki bir çocuğun çenesi akranları tarafından kırılmıştı. Aile saldırgan çocuklarla ilgili işlem yapılması için İkinci kez şikayetçi oldu.
2: Gün kapattılar. Okuldan evine giderken yaşıtlarının saldırısına uğradı. Aldığı darbeyle çenesi kırıldı. 12 yaşındaki Emre'nin ailesi yeniden şikayet dilekçesi verdi.
3: Bu olay neticesinde ne yazık ki bir failin ismi gerçek geçmek

0: fail isminde geçmemektedir.
1: Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K. ders çıkışında eve gitmek için durakta otobüs bekliyordu. Aynı okulda başka sınıfta okuyan 3 çocuk yanına geldi. İçlerinden biri iddiaya göre elindeki muştayla çocuğa saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.

0: 6 ay katı ile beslenemeyip sıvı ile beslenecek.
1: Aile olaydan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırgan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Aile çocuklar hakkında adli işlem yapılmadığı gerekçesiyle ikinci kez dilekçe verdi.
2: Olayın üzerinden 20 gün kadar geçmesine rağmen herhangi bir ifade, ek soruşturma, tutuklama, gözaltı kararı verilmemiştir.
1: Aile saldırganların ceza almasını istiyor.
3: Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili aralarında akrabaların da olduğu ikisi çocuk 15 kişinin yargılanmasına Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek'ten öğrenelim. Bugünkü şu durum şu an nedir Veysi?
4: Evet, öncelikle isterseniz hemen Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolmasıyla ilgili başlayalım. 21 Ağustos 2024 yılında kaybolmuştu ve cansız bedeni 19 gün sonra evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Ertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Aralarında akrabaların da bulunduğu, çocukların da bulunduğu 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Cezalar da aslında 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1,5 ila 3 yıl 6 ay arasında değişen ceza, hapis cezaları verilmişti. Ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ana davayla birleştirilmesi gerektiğine hükmetmişti. Davayı bozarak geri 17. Asliye Mahkemesi'ne göndermişti. Anne, ağabey ve amca ceza aldığı için de diğer Nevzat Bahtiyar cesedi bulan, saklayan Nevzat Bahtiyar'ın davası geri dönmüştü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Bundan dolayı da birleştirme yapılmamıştı. 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada da eksiklerin giderilmesi ve bazı avukatların mazeret vermesi nedeniyle duruşma 1 Ekim tarihine ertelendi. 6 tutuklu sanık vardı. Hemen kararla birlikte aslında 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklular da tahliye edilmişti. Bu noktada suçları gizlemek amacıyla delilleri yok etmek suçlamasıyla yargılanıyorlardı. Bunların arasında 3'ü çocuk, 15 şüpheli olduğunda ifade edelim. Bugün duruşmaya katıldılar ancak duruşma 1 Ekim'e ertelendi diyerek söz vermedim.
3: Veysi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ekim ayına ertelendi duruşma. Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Yine bir kişinin biliyorsunuz olay yeri de ifadesi alınmıştı. Alihan Tok'tan öğrenelim şimdi son bilgileri. Alihan.
5: Evet, aslında cinayeti itiraf eden Bülent Ge, yani öldürülen Aynur Kambur'un akrabası olay yerine gitti. Olay yerinde tekrar bir keşif yapıldı. Olay yerinde savcılara anlattı durumu. Şimdi ifadelerinde de zaten net bir şekilde cinayeti itiraf etmişti. Cinayeti nasıl işlediği, nasıl planladığı. Hatta bu katil zanlısının 2009 yılında Zonguldak'ta bir kişiyi, işte akrabasını yine rahatsız ediyor diyerek aslında vurduğu, silahla yaraladığı, vurduğu ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hapis yattığı da biliniyor. İşte Aynur Kambur'u da bu hapishanede öldürmeyi planladım dedi. Hapishanede geçirdiği süre zarfında, o 3 yıllık süre zarfında televizyonda görüyordum. İşte Mezdeke grubuna üye olduğunu, dansözlük yaptığını ve onu öldürmeyi planladığını da aslında ifadesinde söylüyor. Bununla alakalı da işte ki o da gözaltında, yine akrabalarından Serdar K, Fazıl K, tüm bunlar da bu işin içinde mi değil mi diye de aslında ekipler soruyorlar. O yüzden gözaltında, gözaltı işlemleri devam ediyor. Kendisi bu cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatmış ve açtıktan sonra Serdar K'dan, yani bir diğer akrabasından mesaj gelmişti. Bu da kendisine soruldu. Köy derneğine üyeyiz, dernekle ilgili bir mesaj atmış olabilir dedi. Cinayetten hemen sonraki gün Serdar K'ya soruluyor. Ne mesaj atmış olabilirsin diye cinayetten hemen sonra. Cuma mesajı attım. Cuma günüydü. İşte cuma mesajı atmışımdır. Telefonunu açtığımda o mesaj gelmiştir. İfadelerini kullanıyorlar ama HTS kayıtlarında aslında hepsinin cinayet işlendiğinde telefonunu kapattığı biliniyor. Bununla alakalı cinayetten bir yıl sonra biliyorsunuz Aynur Kambur'un ablasının verdiği bir dilekçe var. O dilekçede 1969 yılında ölen babalarının Rize'de bir arazilerinin olduğu, bir arazi anlaşmazlığının olduğu biliniyor. Bu anlaşmazlıkla ilgili daha önceden de tehdit edildiği, hatta saldırıda bulunduğu da biliniyor Aynur Kambur'a. İşte bu hem Serdar K'ya hem de Bülent G'ye soruldu. Yani hem cinayeti itiraf eden hem de azmettirici olarak, şüpheli olarak duran iki kişiye soruldu.

0: bu. Araziyle alakalı bizim bir alakamız yok. Arazi durumunu bilmiyoruz. Biz bu konuya iştirak etmedik ifadelerini kullanıyorlar. Ama tabii ki şu anda ifadeler çok daha net, yani çelişkili ifadeler var. Ekipler şimdi bunları soruşturuyor. Bugün adliye yetkilileri bekleniyor. Bizler de takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkürler Alihan. Ne kadar acı böyle sudan sebeplerle bir genç kadının hayattan koparılması. Dilan ve Engin Polat'ın yakın koruması Can Polat cinayetine ilişkin soruşturmada tetikçinin yanı sıra bir çete üyesi, bir taksici, bir de olaydan önce keşif yapan kişi tutuklanmıştı. Şüphelerin ifadesine bakalım.
2: İzmir'de silahlı saldırıda öldürülen Dilan ve Engin Polat'ın yakın koruması Can Polat soruşturması derinleştiriliyor. Olayın arka planında yeni nesil bir çetenin olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı. İfadelerde silahların nasıl temin edildiği, sosyal medya üzerinden çeteye nasıl üye kazandırıldığı ve suikast planlarının nasıl konuşulduğu anlatıldı. Soruşturmanın en dikkat çeken ifadelerinden biri, tetikçi Serhat A ile aynı hücre evinde kalırken yakalanan Ali A'ya ait.
3: Instagram'da iş fırsatlarına bakıyordum. Ne iş varsa yaparım mesajı gönderdim. Daha sonra yabancı numaralar benimle iletişime geçti. Ev ve iş yerimin adreslerini gönderip beni tehdit ettiler.
2: Şüpheli Ali A ifadesinde çete tarafından kendisine verilen ilk görevi de anlattı.
3: Diyarbakır'a gitmemi ve bir muhtarı yaralamamı istediler. Karşılığında 150 bin lira alacağım söylendi. Korktuğum için söylenenleri yapmak zorunda kaldım.
2: Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de Engin Polat'a yönelik planla ilgili. Ali A, Ataşehir'deki hücre evinde kaldığı dönemde tetikçi Serhat A ile tanıştığını anlattı.
3: Serhat bana, Engin Polat'ı vuracağız. Sen motosikleti kullanacaksın, ben de ateş edeceğim dedi.
2: Soruşturmada tutuklanan taksi şoförü de ifade verdi. İbrahim Halilce, bir kişinin aracın bagajına siyah bir poşet koyduğunu, poşeti verilen konuma götürdüğünü anlattı. Soruşturmada tutuklananlardan Eray Can Y. de ifade verdi. Tetikçi Serhat A'nın sürekli Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarını izlediğini öne sürdü. Eray Can Y. Serhat A'nın kendisini tehdit ettiğini de iddia etti. Can Polat suikastine ilişkin soruşturmada tetikçi Serhat A., Ali A., Eray Can Y. ve taksi şoförü İbrahim Halilce tutuklandı.
1: Evet, Türkiye günlerdir Irmak öğretmeni konuşuyor. Gencecik bir öğretmen uğradığı mobbing nedeniyle hayatına son verdiği iddia ediliyor. Ortaya çıkan ayrıntılar da çok üzücü. Keşke bir şikayet süreci de başlatmış genç öğretmen ama ne yazık ki bugün hayatta değil. İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni istedi.
4: Allahu Ekber. 24 yaşındaydı Irmak Ayşe Koparan, ana sınıf öğretmeniydi. Evinde ölü bulunan genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı. Irmak Ayşe Koparan mesleğe 2 yıl önce başladı. İlk görev yeri Ağrı'ydı. Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapıyordu. 7 Haziran günü yakınları ve arkadaşları ondan haber alamayınca polise ihbarda bulundu. Eve giren polis, Irmak öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. İddiaya göre Irmak öğretmen, çalışma ortamında uğradığı mobbinge dayanamadı ve hayatına son verdi. Genç öğretmen için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Annesi, babası ve kardeşleri güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Irmak öğretmen toprağa verildi. Olayla ilgili hem Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması sürüyor. Başsavcılık yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Irmak öğretmenle görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce yaşanan olayla ilgili 3 Haziran'da yani öğretmen ölmeden önce iddianame hazırlandığı belirtildi. Ayrıca mobbing iddialarıyla ilgili bazı kişilerin de ifadesine başvuruldu. Başsavcılık, kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması için valilikten soruşturma izni talep etti.
1: Amasya'da meydana gelen motosiklet kazasında daha 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Evlatlarını kaybeden acılı ailenin aldığı kararsa 6 kişiye umut oldu.
4: İki motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan Mustafa hayata tutunamadı. Ama organlarıyla 6 hastaya umut.

0: oldu. Mustafa Yalçın daha 19 yaşındaydı. Amasya'da 7 Haziran günü motosikletle seyir halindeyken başka bir motosikletle çarpıştı. Yaralanan genç hemen hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. Beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Yalçın'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı kararının ardından zamana karşı yarış başladı. Mustafa Yalçın'ın operasyonla alınan böbrekleri, karaciğeri, akciğeri ve korneaları hastalara nakledilmek üzere hastanelere götürüldü.
1: Allah razı olsun.
2: Yani çok büyük bir hizmet. Orada bekleyen insanlar için çok yeni bir ümit. Keşke böyle olmasaydı tabii. Bunu canlı emanet olarak görüyoruz. Çok da değerli bir emanet. Başın sağ olsun. Çok duyarlı bir hareket.
0: Acılı ailenin aldığı kararla Mustafa, İstanbul, Ankara, Trabzon ve Samsun'da 6 kişiye hayat ve ışık olacak.
3: Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef alıyor. Özellikle de teknoloji geliştikçe, yapay zeka, başka teknolojik imkanlar bu dolandırıcıların eline geçtikçe daha da kolay tuzaklarına düşürüyorlar. Polis olarak kendilerini, savcı olarak tanıttıklarını biliyoruz. Hala etkili bir yöntem bu, ne yazık ki. Eskişehir'de yaşayan Gülcan Özgür arayanlar da kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
0: Tüm birikimi olan altınlarını poşete koydu. Kuyumcuya gitti. Kuyumcu duruma uyanmasa yaşlı kadın parasını dolandırıcılara kaptıracaktı.
4: Biri beni aradı. Böyle böyle FETÖ'ye karışmışsın diyerek. Bütün şeylerimi, altınım var mı, şeyim var mı diyerek. Ben de inandım ona.
0: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Gülcan Özgür'ü arayan dolandırıcılar onu tuzağa düşürmeyi başardı. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli kişiler olarak tanıttılar. Yaşlı kadını FETÖ'ye adın karışmış diyerek kandırdılar.
4: Altınlarını bozduracak, bize ver dediler. Ben de o kimseye demedi dediler bana. Kimseye söyleme dediler. Ben de tamam dedim, inandım, ne bileyim, hiç böyle şey benim başıma gelmedi.
0: Gülcan Özgür evdeki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp kuyumcuya gitti.
4: Bozdurdum altınlarımı, çıktım. Altıncı herhalde park etmiş sağ olsun.
0: Altınları için 1 milyon 350 bin lira alıp dükkandan çıkan kadının halinden kuyumcular şüphelendi.
5: Kendisine sorduk, herhangi bir sıkıntı durum var mı ya da herhangi bir problemimiz var mı diye. Bize ısrarla hayır olduğunu söyledi.
0: Kuyumcunun sahibi yine de polisi aradı. Polis yaşlı kadını bulup dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Gülcan Özgür karşısına polis çıkmasa az daha 1 milyon 350 bin lirasını kendi eliyle dolandırıcılara verecekti. Polis şimdi yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları arıyor.
4: Kimseye telefonlarını açmasınlar, bilmediği numaralar açmasınlar, konuşmasınlar. Dolandırıcılar çoğaldı artık.
3: Böyle bir şüphe yaşarsanız en yakın polis merkezine gidebilirsiniz. Zaten böyle bir ihtiyaç olduğunda emniyet görevlileri sizle yüz yüze görüşür, gelir ya da davet eder. Yani oradaki telefonda bir endişe olduğunda kapılmamak lazım. Ne yazık ki çok fazla kişi inanıyor. Zayıflama iğneleri bir furya haline geldi. Ülkemizde reçetesi satılıyor. Bunun da etkisi var. Eczaneden temin edilebilir. Çok hızlı sürede kilo verdirdiği için de son dönemde çok yaygın. Diyetisyene başvurmaya gerek duymadan insanlar kullanıyor. Uzmanlara göre zayıflama iğneleri doktora başvurma alışkanlıklarını da değiştirdi.
6: Bize bir sürü hasta, ben kendime işte filan ilacı başladım. Evet, iğneyi sanki ilaç değilmiş gibi. İşte bir size de geldim, siz de bir bakın şeklinde yorumlar alıyorum ben. Zaten ben alabiliyorum ilacı da, işte sizi de bir göreyim istedim. Evet. Yani bir yerde kafasına takılınca geliyor. Bu çok yanlış.
7: Bir anda zayıflayan sırrının iğne olduğunu gizliyor. Kimi de öve öve bitiremeyip arkadaşına tavsiye ediyor. Reçetesiz iğneler furya haline gelince diyetisyenler unutuldu.
8: Birçoğumuz bunu yaşadık.
7: Beslenme uzmanları ve diyetisyenler hasta sayımız bir anda azaldı diyor.
8: İğnelerden önce fazla kilolar söz konusu olduğunda ilk olarak başvurulan diyetisyenlere artık iğne kullananlar başvurmaya gerek duymuyor. Evet, zaten yemiyorum, kiloda veririm gibi düşünüldü ve evet, beslenme uzmanına gitmeye gerek yok, diyetisyene gidilmeye gerek yok gibi düşünülmüş oldu. Kişi ne zaman yüzünde sarkma olursa ya da vücudunda bu iğneleri kullandığı için ciddi bir kas kaybı oluşursa

0: tehlikeli bir durum doğar diye diyetisyene gitmeyi düşünüyor.
1: Ya da işte böyle gıdıda kırışıklık, koltuk altında buruşma gibi durumlardan sonra kişiler etrafındaki bireyler onlara söylediğinde kas kaybı olduğunu fark etti ve o zaman bir dakika biz yanlış yapıyoruz deyip gelmeye başladılar. Kimileri tarafından hayır çünkü korktular yine farklı bir şey ve ben bunu evet bir uzmanla beraber yapmalıyım dediler. Kimileri de gitmediler.
2: Zayıflama iğnesiyle kilo verenlerin başvurmayı bıraktığı bir başka alansa aslında zayıflama iğnelerinin ana uzmanlık alanı olan endokrinoloji ve metabolizma dalı.
3: Kendi kendine başlayan hastalar şurayı da yönetemiyor. Ne kadar süre kullanacağım? Ne zaman keseceğim? Siz bu tedaviyi verirken hastanın kasını korumak zorundasınız. Eğer iyi yönetilirse kimsenin sarkması olmuyor.
2: Doktora sormadan zayıflama iğnesi kullananların en sık karşılaştığı problem de o sarkmalar. Örneğin Ozempic yüz görüntüsü. İşte bu görüntü iğneyle zayıflayanları diyetisyen ya da endokrinoloğa olmasa da estetik cerrahına başvurmaya mecbur bırakıyor.
4: Yanakta görüyoruz. Bulldog dediğimiz bölgede görebiliyoruz. Zayıflama iğneleri sonucu çok hızlı kilo kaybı yaşayan hastalar buna bağlı görülebilen sarkma gibi yan etkilerle dermatologlara ya da plastik cerrahlara başvuruyor. İlaç çok hızlı kilo vermeyi sağladığı için cilt altındaki yağ dokuda azaldığı için biz sarkma görüyoruz.
5: Evet, sosyal medya artık hemen herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Çok aktif olarak paylaşım yapmasa bile eskiden fotoğraf albümlerimiz vardı. Çok azaldı artık fotoğraflarımızı bastırıp bir albüme koyma alışkanlığı. Birçok anımız artık telefonlarımızın ekranında. Sosyal medya hayatımızı mı kayda alıyor yoksa hayatımız sosyal medya için mi yaşanıyor? Muhabirimiz Arzu Kaya bu soruyu uzmanına sordu.
6: Kimi yardım çağrısını, kimi cenazede tabuta sarıldığı anı, kimi ise zenginliğini paylaştı.
7: Evinde gösterir, ne kadar lüks yaşadığını gösterir. Bu sadece ve sadece derinlerdeki eksiklik duygusunun bir göstergesidir.
8: Millet her yaptığını, her yediğini, her yere nereye giderse gitsin her şeyini paylaşıyor. Yani hayatı bir nebze orada yaşıyorlar.
9: Bir zamanlar fotoğraf albümlerinde saklanan anılar artık milyonların ekranında. Öyle ki üzüldüğümüz, ağladığımız, güldüğümüz, sevindiğimiz her özel anımız sosyal medyada.
10: Ben çok göz önünde yaşamayı sevmiyorum. Ben de arada atıyorum yani şimdi yalan olmasın.
6: Dilan Polat korumasının vurulmasından hemen sonra canlı yayın açıp yardım çığlığı da attı. Şarkıcı Umut Akyürek'in kızı dedesinin cenazesinde şarkı söyleyerek video paylaştı. Baharcan'dan ise ablasının mezarına sarıldığı anları yayınladı. Tüm bu yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.
7: Heyecan patlamasının salim düşüncesini önlediği bir zaman içinde oluyor onlar. Üzüldüğüm bir mesele, sizin meselenizi herkes bilse ne olur, bilmese ne olur. Onlar herkesin bilmesini düşünüyorlar.
9: Peki sosyal medyada neden her anımızı paylaşıyoruz? Uzmanlara göre sosyal medya sadece artık bir iletişim aracı değil. Aynı zamanda beğeni algımızı da kaygılarımızı da tetikleyen farklı bir mecra.
7: Kendini beğendirmek. Kendini beğendirme ihtiyacı neden duyar insan? İçinde, iç dünyasında derin bir güven eksikliği olduğu için bunu yapar.
9: Çok sıklıkla paylaşan arkadaşlarınız var mı?
11: Evet var. Mutluyum onlar adına. Herkes paylaşmalı bence.
9: Yediğinizi, içtiğinizi vesaire paylaşın.
8: Evet.
6: Bir zamanlar insanlar yaşadıklarını anlatıyordu. Bugün ise yaşarken yayınlıyor. Ve giderek daha fazla kişi aynı soruyu soruyor. Hayatı yaşamak mı daha önemli yoksa yaşadığını göstermek mi?
7: Temel gösterisi ilgi çekmek. Bu ilgiyi A. paraya çevirmek. B. manevi anlamda kendi eksikliklerini giderici bir fonksiyon görmesidir.
11: Önceden kullanıyordum. Zaman kaybı diyelim.
5: Evet, Dünya Kupası yaklaşıyor. Futbolun büyülü sahnesinde perde açıldı. Futbol severlerin dört gözle beklediği turnuvada ilk düdük çaldı. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0'la mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
12: Dünya Kupası açılış maçında kazanan Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A grubundaki Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. Meksiko City Stadyumunda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doluydu. Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçına baskın bir oyunla başladı. Rakibi Güney Afrika karşısında henüz maçın ilk dakikalarında tehlikeli pozisyonlar üreten Meksika, golü bulmakta gecikmedi. 9. dakikada sahneye çıkan Quinones, Meksika'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Güney Afrika'dan Sitole, kaleciyle karşı karşıya kalan Gutierrez'i ceza sahasının hemen dışında düşürdü. Hakem bariz gol şansını engellediği için Sitole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı. 67. dakikada sahneye çıkan Raul Jimenez, Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Güney Afrikalı Zvane'nin Gallardo'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası Gallardo yerde kaldı. Oyun durduktan sonra VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Wilton Sampaio, Gallardo'nun yüzüne yaptığı hamle nedeniyle Zvane'ye direkt kırmızı kartını çıkardı. Bu karttan sonra Güney Afrika sahada 9 kişi kaldı. 90+2. Dakikada Meksikalı Montes, Mudoa'ya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engelleyen müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Meksika 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika, 2026 Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu karşılaşma, Dünya Kupası açılış maçları tarihinde 3 kırmızı kartın çıktığı ilk maç olarak tarihe geçti. Meksika, A grubundaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.
5: Evet, ilk saatimiz sona erdi. Saat başında görüşmek üzere.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Gözaltı kararları var. Habertürk muhabiri Elif Yavuz takip ediyor bu operasyonun ayrıntılarını. Elif.
1: Serap, evet, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. 18 şüpheliye yönelik gözaltı kararı bulunuyordu. İçlerinde Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaysa rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yer alıyor. Şüphelilerin belediyedeki ihalelerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle kamuyu 21 milyondan fazla zarara uğrattıkları tespit edildi ve bu kapsamda da yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında belediye çalışanları ve iş insanları da yer alıyor. Peki kimler gözaltına alındı? Bora Balcıoğlu ile birlikte Fatih Yavuz, Bora Balcıoğlu'nun Silivri Belediye Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Aykut Batur, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi. Aşkın Kaynar, Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı. Yine Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın şoförü Serdar Tuna da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Bu isimlerle birlikte iş insanları da yine gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor. Bir kişi ise firari konumda, o da Gökhan Bıçak, Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü mühendisi, firari konumda. Şüpheliyi yakalama için çalışmalar devam ediyor. 3 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin belediyedeki ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, nüfuslarını kullanarak bu usulsüzlükleri sürdürdükleri ve Bora Balcıoğlu'nun suç örgütü lideri konumunda olduğu belirtildi. Bu suça iştirak edenlerin de suç örgütüne üye olmaktan suçlamaları hakkında suçlamalar yer alıyor. 17 şüpheli şu sıralarda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde der. 4 gün boyunca gözaltında olacaklar. İfadeleri alınacak bu süre zarfı içerisinde de. Daha sonra adliye sevkleri gerçekleşecek, Serap Belet.
0: Elif Yavuz, çok teşekkürler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan istifa ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Partide yaşanan kriz milletin sorunudur dedi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun görüntü vermediğini ifade etti. MHP lideri Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Bahçeli, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç içinde kullandığı üslupla sosyolojilerinin kendi içinde kutuplaştığını söyledi. Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'ın kararını beklememesini de eleştirdi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır dedi. Sayın Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru bir yol değildir dedi. Mahkeme kararlarının eleştirilebileceği ve hukuki yollarla değişebileceğini vurgulayan MHP lideri, yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır diye konuştu. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK günü. Dün parti meclisinden önemli istifalar olmuştu. Bir yandan ihraç süreci başlatıldı. Yani karşılıklı hamleler ve hukuki de bir tartışma var. Serkan Şimşek karşımızda. Bugün MYK'dan ne bekleniyor Serkan?
2: Serap Belet, Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı saat 14'te yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak o toplantı ve gündeminde kuşkusuz iç ve dış siyasete yönelik önemli başlık maddeleri olacak ama muhakkak CHP'de yaşanan son gelişmelerde MYK'nın gündeminde yer alacak. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz günlerde CHP'de 9 milletvekilinin ihracı istenmişti ve ardından dün de Özgür Özel'in ekibinden bir istifa hamlesi gelmişti. 27 milletvekili parti meclis üyeliğinden istifa etmişti. Tabi istifa eden parti meclis üyeleri arasında ihracı istenen bazı isimler de var. Onlar Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Veli Ağbaba gibi isimler ilk etapta ihracı istenen, ardından parti meclis üyeliğinden de istifa dilekçesini sunan milletvekilleri arasında. Tabi CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu istifa hamlesinin ardından bir açıklama yapmıştı ve parti meclisinin düşmesi gerektiğine, CHP'nin parti tüzüğüne işaret etmişti. Daha sonrasında benzer bir açıklamada CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi ve parti meclisinin bu şartlarda kadar düşmeyeceğini, parti tüzüğündeki o ilgili maddenin uygulanamayacağını ifade etmişti. Tabii bugün de MYK toplantısının başlamasının ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı yine kameralar karşısına geçecek ve dediğim gibi MYK'nın gündemine ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ama özellikle parti meclisiyle ilgili dünden itibaren yaşanan tartışmalarda muhakkak bugün yine CHP'nin gündeminde olacak. Sarı'nın dün yaptığı açıklama

0: Ama parti meclisinde olağan kurultay takvimi de süreci başlatmak üzere bir kurultay takvimine girdik. Yani kurultay sürecinde başlattık yönünde bir açıklaması vardı. Bununla ilgili çalışma yapılması konusunu kararlaştırmış durumdayız dedi. Aslında mutlak mutlak kararından bu yana sıkça tartışılan başlıklardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya ne zaman gideceği yönündeki soruydu. İşte buna ilişkin çalışmalarında CHP sözcüsü Müslüm Sarı başladığını ifade etti. Bugün MYK saat 14'te yapılacak. Bizler de gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Ve CHP Grup Başkanı Özel, CHP'den ayrılacak mı sorusuna yanıt verdi. Dün akşam verdiği röportajda Halk TV'de bırakmaya zorlasalar da bırakmayız dedi. MYK'da 9 isme ihraç istenmesine ise mutlak mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı diye yanıt verdi.
2: Ne kadar kıymetli bir parçasıdır, vazgeçmemektir.
3: Kurultay yapılsın çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'deki mevcut durumu anlamasının mümkün olmadığını ekledi.
4: Olağan kurultay takvimi günü geldiğinde işletilecek bir şey. Derhal kurultay yapılmalıdır. Gelmişler, sandık koyarsak Özgür Özel yine seçilir. Sokak Özel'e ve arkadaşlarına sahip çıkıyor, ne yapalım? Kurultay yapmadan burada oturalım diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim bunu anlamam, normalleştirmem olmaz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı Halk TV yayınında mutlak mutlan süreci sonrası yaşananları değerlendirdi. 9 isme MYK kararıyla ihraç istenmesini eleştirdi. Mutlak Mutlan'ın parti tüzüğünü kaldırmayacağını dile getirdi.
4: Parti meclisinde çoğunlukları yok diye MYK'dan ihraç yapıyorlar. Kendilerinden oluşturdukları MYK ile partiden atmaya kalkıp kanunsuzluk yapıyorlar. Yakında yargılanacaklar diyerek bu arkadaşların dokunulmazlıklarını kaldırın mesajı veriyorlar. Mutlak Mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı.
3: CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Partiyi bırakmayacağız dedi.
4: Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Kurultay yapmayacağız diyerek bizi partiyi bırakmaya zorluyorlar. Biz onların bu planı doğrultusunda partiyi bırakmayacağız. Başarırlarsa parti değil, esas Türkiye kaybedecek.
1: Ve bugün bir saat önce sıcak bir haber aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Bu sürece ilişkin ayrıntıları, CHP'de son durumu Buse Gençtürk'ten dinleyelim Buse.
5: Serap Beret, dün CHP Genel Merkezi'nden Meclis Başkanlığı'na bir yazı gönderildi ve hakkında ihraç talebi olan iki grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillerinin düştüğü belirtildi o yazıda ve iki ismin odalarının boşaltılması istendi CHP Genel Merkezi tarafından. Bugünse Günaydın ve Başarır'ın grup başkan vekilleri düştü. Meclis Başkanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde yer alan ünvanları, grup başkan vekilliği ünvanları kaldırıldı. Bu iki isim milletvekili olarak görevini sürdürecek ancak grup başkan vekili görevini yapamayacaklar. Peki bundan sonra ne olacak? Tek isim grup başkan vekili CHP'nin Murat Emir olarak kaldığını ifade edelim. CHP iç tüzüğüne göre grup başkan vekilleri yasama çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu ve genel başkanın yardımcısı gibi bir görev de üstlenebiliyor. Geri geldiğinde sorumluluk alabiliyor. Yasama girişimlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden de sorumlular. Parti meclisi toplantısına katılabiliyorlardı ancak ihraç talepleri oldukları için PM toplantılarına katılma durumları ve üyelikleri askıya alınmış olmuştu. Bundan sonraki sürece bakacak olursak artık bir seçim yapılacak mı? Yine CHP'nin grup iç yönetmeliğine göre grup başkan vekilinde herhangi bir durum boşalma olması durumunda ilk yapılan kapalı grup toplantısında bir seçim yapılması gerekiyor. Bunu CHP'nin grup iç yönetmeliğini düzenlediğini ifade edelim ve yeni seçilen grup başkan vekili yerine seçildiği grup başkan vekilinin kalan süresini de tamamlaması gerekiyor. Artık iki ismin grup başkan vekillikleri düştü. Odalarını boşaltacaklar mı? Bugün bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse. Şimdi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e merhaba diyelim. Hoş geldin Nasuhi.
6: Merhaba Serap, günaydın.
1: Teşekkürler. Bu ihraç sürecinin daha da genişleyerek devam edeceği gibi bir izlenim var. Hatta şimdi bu grup başkan vekillikleri üzerine Özgür Özel'in dahi ihraç edilebileceği, yani bu yönde bir girişim olacağı, karar olabileceği de konuşuldu. Dile getirildi hatta Müslüm Sarı tarafından. Şimdi bugünkü MYK'da senin beklentin nedir, ne olacak?
6: Şimdi Sayın Özgür Özel'le ilgili daha önceki MYK'daki o ihraç

0: değerlendirmesinde bir gündem olmadı. Yani onu o zaman da konuşmuştuk. Evet. Tekrar edeyim. Yani 20'nin üzerinde ismin değerlendirildiğini ve 9 isim üzerinde bir karara varıldığını söylemiştim. Bugünkü MYK'da da bir ikaç ihraç kararı olabilir mi? Buna dair bir gündem var. Ancak Sayın Özgür Özel'e dair böyle bir gündem olacağına da bir bilgim yok. Sordum. Şu an için böyle bir tartışmanın içinde olmadıklarını söylediler. Fakat hani baştan beri konuştuğumuz bir şey var. Sürecin öngörülebilir olmasını zorlaştıran bir nokta var. Karşılıklı hamleler o kadar beklenmedik şekilde geliyor ki. Yani bunların her biri süreci bir taraftan hızlandırıyor, bir taraftan da beklenmedik sonuçlar üretiyor. Şimdi parti meclisinin istifası mesela kendi başına da bir son günlerde konuşuluyordu ama parti meclisindeki Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'e yakın isimlerin diyelim, öyle tarif edelim.
1: Evet.
0: Ama bunun devamında bu kararların ancak mahkeme tarafından onaylandığında, yani istifa kararlarının ancak o şekilde geçerli olabileceğine dair bir başka durum ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi bak, parti meclisinin istifasının ardından biz aynı zamanda bölge mahkemesinden, bölge adliyeden, istinaf mahkemesinden bu yönde bir kararın çıkıp çıkmayacağını da bekliyoruz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu tarafının o tarafa ileteceği bir durum ve oradan gelecek cevap. Bir de bunun aleyhine kendilerinin bu konuda haksızlığa, hukuksuzluğa uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı bir başvuru var. Onun da sonuçlarını bekleyeceğiz. Mesela daha önceki kararlarda örnek olarak gösterilen kararda Süheyl Batım kararı olarak 4 ay sonra gelmiş. İşte mesela daha hızlı geldiğinde bu konuda farklı bir karar ne olacak? Dolayısıyla bu kadar çok belirsizliğin ortasında ancak şunu söyleyebilirim. İhraç süreçlerinin hızlanacağını ifade etmiştim. Bu doğru, artık öyle görünüyor. Yani daha fazla ihraca doğru gidebilir bu iş.
1: Yani ancak dün de konuştuk ya seninle, hani ihraç bu süreçte olabiliyorken kurultay olamıyor ya da ihraç olabiliyorken bizim istifalarımız mahkeme kararıyla mahkeme kararına ihtiyaç duyuyor. Yani bunun bir hukuki bir çifte standart yarattığı, yani işte Kılıçdaroğlu'nun bu durumu kendi lehine eğip büktüğü iddiası var özel tarafının. Hukuki olarak bununla ilgili tabloyu kim netleştirecek?
0: Şimdi tabii ki
1: hukukçular da farklı açıklamalar yapıyor. Hani burada doğru yer neresi?
0: Şimdi
1: ilk kez içinden geçtiğimiz bir süreç, o kadar karmaşık ki herkes değil mi yorumluyor, evet. Böyle mahkemeye açık bir durummuş gibi bir tablo da var şu anda.
0: Ya hukukçuların bu kadar ihtilaf ettiği bir konuda ben tabii şu doğrudur diyemem, çok sınırımı aşmış olurum ama.
1: Tabii sen kendi süzgecinden geçirerek görüştüğün isimlerle.
0: Ya
1: tabii
0: ben
1: ki
0: de mesela neredeyse günde ortalama bir ya da hukukçuyla konuşuyorum. Hatta bazılarını aradığımda diyorlar ki hayır, bende artık yeni bir yorum yok, ben de bakıyorum falan diye. Çünkü aşağı yukarı bizim siyasi tarihimizde hiç karşımıza çıkmamış bir durum var.
1: Evet.
0: Karşı karşıya. Bu bir kere çok altı çizilmesi gereken konu. İkincisi, taraflar karşılıklı hukuki hamleler yapmaktan vazgeçmiyorlar. Hani bunu dün de konuşmuştuk. Mesela Özgür Özel taraf için deniliyor ya, hemen işte hızlıca gidecekler, partileşecekler. Ben o kanaatte değilim. Hatta sonbahara kadar olabileceğini hep söylüyorum. Bugün de ifade edeyim onu. Diğer yandan dün akşam az önce haberimizde de aktarıldı. Yani Özgür Özel'in söyledikleri, açıkladıkları da, yani ben kolay kolay bu çatı altından gitmek istemiyorum.
1: Bırakmaya zorlasalar da bırakmayız. İfadesi
0: evet, kolay
1: de bu.
0: Kolay dedi, bırakmaya zorlasa ama eğer öyle bir şeyi başarırlarsa Türkiye kaybeder dedi. O seçeneğiyle bir taraftan da ifade etti. En azından hani zarureten, zorunlu olarak oraya gelirsek bu kaybedeni Türkiye olur dedi. Burada söylediğim şey, yani bu hukuki mücadeleyi de aynı zamanda devam ettirerek kalmaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda siyasi mücadeleyle de bir arada gidiyor. Fakat mesela işte bu grup başkan vekilliklerinin düşmesi, bu meclis kararıyla, meclisin uygulamasıyla diyelim aynı zamanda, hem Sayın Başarır'ın hem de Sayın Günaydın'ın artık grup başkan vekili olmamasıyla birlikte bir grup başkan vekili kaldı. Şimdi buradan sonrasında ne olacak? Mesela o grup başkan vekillerinin nasıl seçileceği ve kimlerin seçileceği konusu önümüzde daha böyle muamma bir soru. Mesela ben bazı isimler söyledim. Sayın Öztürk'ın grup başkanı olabileceğini Özgür Özel'in yerine, başka grup başkan vekili isimlerinin de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önerileceğini. Şimdi o önerilen isimler seçildiği takdirde şurası bir gerçek, genel merkezden sonra meclis zemininde de Özgür Özel ve arkadaşlarının hareket etme imkanı ancak yapabilecekleri basın toplantılarıyla mümkün olur ki onu da ihraç edilenler, özellikle onlar için söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle yapamazlar. Yani bağımsız milletvekili değillerse de, yani milletvekili olarak ancak bunu yapabilirler. Şimdi bugünkü MYK'da kurultayla ilgili görüşmelerin daha yoğun olacağını söylüyorlar bana, hani konuştukları. Bu neden? Çünkü sürekli bir kurultay tartışması var. Sayın Bahçeli'nin eleştirilerini de orada bir çatı, bir şemsiye olarak görüyorlar.

0: Görürsek aslında Özgür Özel'e yönelik çok açık eleştirileri var ama bugün Bahçeli'nin açıklamasında Sayın Kılıçdaroğlu'nu da içine alan bir eleştiri paketi var. Hani her ikisini kuşatarak diyor ki ya yapıp ettikleriniz doğru değil mealen. Yani bu ilk defa Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik doğrudan söylediği bir eleştiri. Onu da bir altını çizelim bir yandan. Peki bu kurultay hamlesini yapmak, yani biz takvimi başlatıyoruz arkadaşlar. Şu tarihte şunlar, bu tarihte bunlar demeniz karşı tarafı yatıştıracak bir hamle mi? Bu da mümkün değil. Neden? Çünkü Özgür Özel ve arkadaşlarının söylediği mevcut delegasyonda oy kullanma yeterliliğini kaybetmemiş delegeler, İstanbul'la ilgili özel bir durum var biliyorsun, İstanbul delegesiyle
1: Evet.
0: ilgili, bu kurultaya katılsınlar. Yeterli imzaya zaten ulaştık. Bunları paylaşıyoruz. Ama bunu genel merkezin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kabul etme ihtimali görülmediğine göre burada kurultaya gidiyorum demek herhangi bir şekilde tarafları birbirine yaklaştıran bir hamle olmayacak çok açık bir biçimde.
1: Şimdi Temmuz'un 25-26'sına kadar da bir hukuki zorunluluk
0: Evet.
1: olduğunu söylüyor bunun Özel. O yüzden yani bu durumda kurultaya gitmemek de bir suçtur diye açıklamalar var Zeynel
0: Evet.
1: Emre'den de. O zaman bir de bunun da bir yargı süreci, yani bunun mahkemeye taşınmasını mı göreceğiz
0: Şimdi
1: önümüzdeki
0: orada
1: haftalarda? Temmuz'un 20'si
0: evet.
1: geldi ve hala bu konuda bir uzlaşı yok. Orada tabii birçok şey olur muhtemelen Temmuz'un 20'sine kadar ama bu konuda bir mahkemeye başvuru mu olur?
0: Orada kuvvetle muhtemel, bunu da konuştum hemen söyleyeyim. Daha dün gece saatlerinde bir hukukçuyla konuştum. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda en önemli merci olduğunu söyledi. Ne anlamda? Şöyle. Şimdi
1: Ha.
0: iddiane 26 Temmuz'a kadar eğer
1: Evet.
0: kurultay yapamazsa Cumhuriyet Halk Partisi
1: Seçime gidemez.
0: seçime girme yeterliliğini kaybedecek. Bu tarafın iddia. Bu tarafın ise bu konudaki tezi şu. Mücbir bir sebep var. Mücbir sebep nedir? Hani
1: Tedbir
0: Allah korusun
1: kararı.
0: başka deprem vesaire gibi konularla tedbir kararı. Mücbir sebep böyle bir durumu ortadan kaldırıyor diyorlar. Her durumda bunun cevabını almak için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapıldığı takdirde bir cevap ortaya çıkabilir. Tabii ki şöyle bir gerçek var. Hani burada ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'e yakın olan isimlerin de hani %100 böyle olacak. Yani kurultay yapamazsak seçim hakkımızı kaybediyoruz görüşünde olduğunu pek düşünmüyorum ama sonuçta böyle bir tezleri var. Ama hani öyle bir karar ortaya çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime gitme imkanı ortadan kalkarsa bu tabii bambaşka bir kıyamet olur. Ama benim gördüğüm kadarıyla mücbir sebep meselesi, yani bir tedbir kararının varlığı mücbir sebeptir. Dolayısıyla da o tarihte kurultay yapılamaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme niteliğini ya da özelliğini elinden almaz görüşü daha baskın gibi görünüyor Serap.
1: O
0: Öyle
1: zaman
0: söyleyeyim.
1: burada
0: Bu
1: ya
0: dönemde
1: YSK'ya
0: evet.
1: göre süreci YSK'ya başvuruyla ne olabilir?
0: Onu öğrenmek
1: Durumu
0: isterlerse evet
1: netleştirmek
0: böyle
1: gerek. Böyle bir yol.
0: evet böyle evet böyle bir başvuruda bulunabilirler denildi. Onu da ki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biliyorsun YSK'nın en son kendilerine yönelik o mutlak butlan kararı ile ilgili bir açıklaması, daha doğrusu bir kararı vardı. Sonra o kararın gerekçelerini de açıkladılar. Biz bu alanı, yani bu konuda bir taraf değiliz dedi. Yoksa yargı kararı doğrudur, yanlıştır, böyle bir değerlendirmeye girmedi. Yani bunlar bu patırtının gürültünün içinde çok fazla konuşulamıyor ama gayet sükunetle ifade edersek şöyledir. Yüksek Seçim Kurulu buradaki konu benim yargılama alanımın, yetki alanımın dışındadır. Dolayısıyla bu hukuk mahkemeleri, asliye mahkemeleri devamındaki üst mahkemelerle devam edecek bir süreçtir dedi. Ama bu söylediğim konu bundan daha farklı. YSK seçimlerin işleyişi, seçimlerin yapılabilmesi, bir siyasi partinin seçime katılıp katılamayacağı noktasında bir nolu merci elbette.
1: Evet, tabii ihraç süreci de bu süreci daha da zorlaştırıyor belki hani patırtı gürültü olmadan da
0: Tabii tabii
1: gitmesini.
0: tabii.
1: Çünkü bir tedbir
0: Ya o
1: kararı
0: yok, o kadar
1: varken
0: o
1: bu
0: kadar çok
1: tablonun ortaya
0: ses var
1: çıkması.
0: ki evet çok çok haklısın. Çok ses var ki hani bu seslerin içinde hukuki görüşler uçuşuyor. Her biri hukuki zeminde olduktan sonra elbette saygı değerdir. Ama sonuçta her farklı hukuki görüş nihayetinde gittiği mahkeme ya da kurul, her neyse Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay, diğerleri oradan çıkacak karara göre nihayetleniyor. Öyle de söylemek lazım. Ama ben burada tekrar bir şeyin altını çizeyim istersen. Özgür Özel ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalmak için göstereceği gayretin gerilimi daha da tırmandıracağını, aslında bu gerilimden de artık hani kim önce ipi koparacak? Yani sen beni kovdun. Hayır, kendileri gittiler. Biz onları kovmak gibi bir niyette değildik. Ekseni hala çok sıcak Ankara'da.
1: Peki,
0: Çünkü
1: çok.
0: buradan evet Özgür Özel ve arkadaşlar bir hikaye yaratmak istediğini düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Mesut
0: Ben
1: değerlendirmeler
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Tamam.
1: Sağ ol. Şimdi bugün bir önceki saate bir operasyon haberiyle başladık. Beyaz et sektörüne operasyon. Neden? fiyatları tüketici aleyhine fiyatlara müdahale edilmesi, yani fiyatların artırılması. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi fahiş fiyat uygulaması nedeniyle.
2: Haksız fiyat artışları, yaşanan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
3: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.
2: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
3: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
1: Ve şimdi Aynur Kamur'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada son duruma bakalım. Mezdeke dans grubu üyesi Kamur'un öldürülmesinden 10 yıl sonra hem itiraf var hem tutuklamalar var. 3 şüphelinin adliye sevk edilmesi bekleniyor ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Nedir bu görüntüler ve yeni bilgiler Alihan?
4: Evet, burada aslında birazdan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle beraber yeni görüntülerde işte hem dün bir keşif yapılmıştı. O keşifte katil zanlısı bu cinayeti nasıl işlediğini aslında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline anlattı. Olay yeri inceleme ekipleri oradaydı. An be an ki ifadesinde de var, orada Aynur Kambur'un adresine gittiğini, zile bastığını ve Aynur Kambur mu diye sorup kendisini kargocu olarak tanıtıp hemen zemin kattaki daireye gittiğini, daha sonra da kendisini tanıttıktan sonra 3-4 el ateş ettiğini ifadesinde söylemişti. Şimdi ifadenin detaylarında da aslında çok dikkat çekici bazı noktalar var. Mesela Aynur Kambur'un adresini nereden öğrendi? 2014-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta denk geldim, gördüm, takip ettim diyor. O şekilde adresi öğrendiğini söyledi ve evinde arama yapıldıktan sonra da bir tabanca bulunmuştu. O tabancayı nereden temin ettin deyince de çöpten buldum dedi. İfadeleri bu şekilde. Şimdi cinayetten sonra katil zanlısı Bülent G'nin telefonunu kapattığını, sim kartını çıkarttığını biliyoruz. Daha sonra da akrabaları Serdar K'yla görüştüğünü, Fazıl K'yla görüştüğü biliniyor. Şimdi Serdar K'yla ne görüştü, ne mesaj atıldı dediğinde köy derneğimizin başkanıydı, dernekle alakalı bir mesaj atmıştır diyor. Ama Serdar K'nın da bu cinayet süresi içerisinde, yani bir günlük, iki günlük süre içerisinde telefonun kapalı olduğu ETS kayıtlarında mevcut. Bunun yanı sıra Serdar K'ya soruldu. Hani cinayetten sonra ne mesaj atmış olabilirsiniz diye. Cuma günüydü, cuma günü için tebrik mesajı attım, cuma gününü kutladım gibi ifadelere yer verildi. Şimdi bu ifadelerden sonra da zaten aslında burada dansözlük yaptığı için bu cinayeti işlediğini ifade etmişti Bülent G. Ama bunun bir de arka planı var. Çünkü cinayetten bir yıl sonra ablasının verdiği bir dilekçe var. O dilekçede bir arazi anlaşmazlığı olduğu da biliniyor bu aileyle. Yani uzaktan akrabaları, arazi anlaşmazlığı var. Şimdi arazi anlaşmazlığıyla alakalı bir durum var mı dediklerinde aslında Bülent G ve diğer şu anda gözaltında olan diğer iki uzaktan akrabası bunu inkar ediyor. Hayır, arazi anlaşmazlığıyla ilgili bizim hiçbir konuda anlaşmazlığımız yok. Böyle bir mesele de yok. Tamamen dansözlükle alakalı. Hatta 2009 yılında Zonguldak'ta bir başka kişiyi de yine tabancayla yaraladığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı biliniyor Bülent G'nin. Yani aynı kişi yine Zonguldak'ta 2009 yılında bir başka kişiyi yaralamış. Hapishanede televizyon izlerken Aynur Kambur'u öldürmeyi planladım, tasarladım, işte dansözlük yaptığı için bu ifadelere yer veriyor. Yani hapishanede geçirdiği o 3 yıl içerisinde bunu planladığı ve hapishaneden çıktıktan sonra da bunun peşine düştüğünü ifade ediyor. Bunun yanı sıra işte Serdar Kağan'ın, Fazıl Kağan'ın bu suça hiçbir şekilde iştirak etmediğini de ifade ediyor. İfadesinde bu şekilde yer vermişti. Tabii metrobüse bindiği, metrobüsten inip daha sonra olay

0: yerine, o cinayet mahalline geldiği ve oradan çıktıktan sonra Beşiktaş'a yürüdüğü biliniyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde var. Zaten Bülent G de bunları adım adım anlattı. Dün de keşif yapıldı. Olay yerinde de bunu anlattı, açıkladı. Şimdi bundan sonraki süreçte bu gerçekten bir işte dansözlük yaptığı için mi tasarladığı bir cinayet, yoksa perde arkasında o arazi anlaşmazlığı mı var? Diğer gözaltındaki akrabalar bu işin neresinde? Ne kadar azmettirici rolünde? Tüm bunlar ortaya çıkacak. Şimdi birazdan da adliye sevklerini bekliyoruz. Takip edeceğiz ve size aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Top, çok teşekkürler ayrıntılar için. Taksilerden vergi alınması ile ilgili yeni düzenleme gündemde. Buna göre 1 Eylül itibarıyla araçlara mali cihaz takılması planlanıyor. Böylece müşterinin ödediği rakam doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek. Ama taksiciler alınması planlanan KDV oranını yüksek buldu.
2: Taksiye binen yolcu sayısı, ödenen ücret ve günlük hasılat hepsi artık elektronik sistem üzerinden takip edilebilir hale gelecek.
3: Araca mali cihaz dedikleri bir teknik cihaz takılacak.
4: 1 Eylül itibariyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle taksilerin içerisine bir cihaz yerleştirilecek. Bu cihazla birlikte taksiye binen yolcu sayısı belirlenecek. O yolcuların ödediği rakamlarsa Gelir İdaresi Başkanlığı'na doğrudan bildirilecek.
2: Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemeyle taksilerden %20 KDV, %35 gelir vergisi alınması planlanıyor.
3: Taksimetre ücretlerinin neredeyse %40-%50 artması anlamına geliyor. Çünkü biz bunu tolere edemeyiz.
2: Taksi şoförlerine göre de oranlar yüksek.
3: Biz vergi vermek istiyoruz ama hakkaniyetli bir vergi vermek istiyoruz.
5: Vergi vereceğiz ama daha düşük olmalı.
6: Bu şekilde taksicilik sektörü tamamen durur yani.
2: Konuyu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüşen İstanbul Taksiciler Odası yeni bir teklif sundu.
3: Maliye Bakanlığımıza derdimizi anlattık. Halk otobüslerinde olduğu gibi hasılat usulü vergi sistemine geçişle ilgili.
6: %1,5 falan düşünüyorum yani. El olması hepimiz için daha bir ödenebilecek bir miktar yani.
7: Otobüsleri nasıl veriyorsa biz de onu verelim. %20 çok büyük para.
3: İlk şey de onaylandı ve alt komisyonu var. O alt komisyondan da geçip meclis gündemine gelecek.
2: Taksi esnafı uygulanacak vergi oranlarının makul seviyede tutulmasını istiyor.
1: Diyarbakır'da 44 yaşındaki öğretmen Özgür Ekinci 2 yıl önce kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. JASAT ekipleri yurt dışına kaçtığı belirlenen katil zanlısının peşine düştü. Şüpheli Interpol koordineli operasyonla yakalandı.
8: Öğretmeni 8 kurşunla vurarak öldürdü. JASAT ekibinin takibinden kaçamadı. İzini kaybettirmek için gittiği Almanya'da yakalandı. 44 yaşındaki Özgür Ekinci, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir lisede felsefe öğretmeni olarak görev yapıyordu. 2024 yılı Eylül ayında yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Vücudunda 8 kurşun vardı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiğini belirledi. Katil zanlısı Ramazan Ağaçanlı'nın izi Almanya'da bulundu. Şüphelinin yakalanması için yetkililer seferber oldu. Ocak ayında Ramazan Ağaçanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimiyle koordineli olarak çalışmaya başladı. Yapılan operasyonla katil zanlısı Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi.
1: İstanbul Esenler'de bir bankanın ATM'sinden 500 bin lira çalındı. Güvenlik kamerası da elbette var ATM'de. Kaydetti bu görüntüleri ve şüpheli kısa süre sonra yakalandı ve bakın kim çıktı.
8: ATM cihazını açtı. 500 bin lirayı çaldı. Polisten kaçamadı. Görüntüler İstanbul Esenler'den. Pazartesi günü bir bankanın ATM'sine gelen soyguncu cihazın kasa bölümünü açtı. Kutularda bulunan 500 bin lirayı alıp uzaklaştı. Hırsızlık arıza sinyali veren ATM cihazını tamire gelen bakım ekiplerinin ihbarıyla ortaya çıktı. Polis ekipleri önce ATM cihazının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelinin rahatlıkla cihazı açtığı, şifreleri girerek paraları çaldığı belirlendi. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, bindiği otomobilin plakasından şüphelinin kimliğini tespit etti. Suat G. Sultan Gazi'deki evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada bir miktar para...

bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin ATM'lere para yükleyen şirkette çalıştığı ve bir ay önce işten ayrıldığı ortaya çıktı. İşten ayrılırken ATM'leri açmaya yarayan anahtarları yanına alan şüphelinin şifreleri de öğrenerek alarmların çalmasını önlediği tespit edildi. 7 suç kaydı olduğu belirlenen Suat G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

0: Gördüğünüz açıklamayı yaptı. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlarla sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz dedi. Ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiren konulardan biri zamanında kiracının eve taşınırken ödediği depozito bedeli, bunun geri ödemesi. Eski kiracılar evden çıkacakları zaman ev sahibinin iade edeceği depozito tutarında anlaşmazlık yaşıyor. Özellikle de şu son 3-4 yıllık yüksek enflasyon süreci büyük bir farka yol açtı ödenen depozitoyla çıkışta o depozitonun karşılığı konusunda. Bu tutarlar peki nasıl hesaplanacak? Yargıtay bu konuda önemli bir karar verdi.
1: Mutlaka depozitoyu öderken ileride buna dair oluşabilecek sorunlarla ilişki kira sözleşmenizde bir madde bulunsun. Bu depozito iade edilirken hangi orana göre iade edilecek, nasıl oranlanacak, nasıl hesaplanacak?
2: 15 yıllık kiracı bugün evi tahliye etse yıllar önce ev sahibine ödediği depozitoyu aynı tutarda mı geri alır? Yargıtay ev sahibi kiracı davalarında emsal bir karar verdi.
3: Yargıtay kiracıların evi tahliye ederken yaşadıkları depozito iadesi anlaşmazlıklarına verdiği kararla son noktayı koymuş oldu.
1: Bu önemli bir karar. Neden? Çünkü en çok sıkıntı yaşanan mevzulardan biri gerçekten bu depozitonun iadesi.
3: Kararda mülk sahipleri tahliye edilen konutun depozitosunu ilk günkü kira bedeli üzerinden değil, kiracının son ödediği kira bedeli üzerinden oranlanarak iade eder denildi.
2: Emsal kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesi verdi. Davaya gelince bir kiracı 1993 yılında ev sahibine 15 lira depozito ödedi. 2014 yılında evi boşaltınca da ev sahibinden güncel kira bedeline göre depozito istedi. Alamayınca yargıya başvurdu. Yargıtay depozitonun son kira bedeli dikkate alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.
1: Yargıtay şunu söylüyor, diyor ki ilk başta verilen depozitonun sonradan aynı şekilde iade edilmesi artık hakkaniyetli ve uygun değil. Aslında burada bir oranlama yapılması lazım diyor.
2: Peki depozito tutarı yıllara yenik düştüyse iadesi hakkaniyete uygun nasıl yapılır? Yargıtay iki formüle işaret etti.
1: İlk başta alınan kira bedeli ilk başta alınan depozitoya oranlanıp o çıkan oran günün sonunda aslında biz evi tahliye ettiğimizde hangi kirayı veriyorsak o kiraya oranlanarak depozitonun bulunması yöntemiyle. Ya da son kira neyse onun üzerinden bir oranlama yapılabilir diyor. İlk kirayla son kira arasında.
2: Bu kararla yıllar önce kiracıların ödediği depozito ücretleri enflasyon karşısında değerini korumuş olacak.
1: Eğer sözleşmede böyle bir maddeniz yoksa, durum anlaşmazlıkla sonuçlandı, o zaman kiracı aslında arabuluculuğa başvurup sonrasında da dava açarak ve bu kararı emsal göstererek depozitonun oranlanıp yeniden kendisine yeni ve daha yüksek bir rakamla ödenmesini isteyebilir.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SEK ve İdaresi'nde düzenlenen Deniz Kurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü Antalya Körfezi'nde yapıldı. 18 bin personelle devam eden tatbikatın ayrıntılarını TCG Anadolu gemisinde takip eden Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'den dinleyelim.
4: Deniz Kurdu 2 tatbikatı kapsamında Antalya Körfezi'nde özellikle deniz unsurlarımızın çalışmaları devam ediyor. Şu anda da sürüklenen bir mayına müdahale edildi. Oradaki savaş gemimizden hareket eden 2 hücum bot mayına doğru yaklaştı. Orada bulunan dalgıçlarımız mayına doğru dalış gerçekleştirdi ve fünye ile o sürüklenen mayın, denizin üzerindeki sürüklenen mayın başarılı bir şekilde imha edildi. Tabii Deniz Kurdu 2 tatbikatı diyoruz. Bu şu anda burada gerçekleştirilen senaryolardan, gerçekleştirilen harekatlardan sadece bir tanesi. Zaman zaman hava araçları da bu tatbikata destek oluyor. Hava araçları neler yapıyor? Tabii ondan da bahsedelim. Denizin üzerindeki savaş gemimize ki şu anda TCG Anadolu, yani donanmamızın en büyük gemisindeyiz ki yapımı Cumhuriyet'in 100. yılında tamamlanmış. 5,5 yıl sürmüştü. 230 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde TCG Anadolu'dayız ve

0: hem hava araçlarının hem deniz unsurlarımızın buradaki tatbikattaki çalışmaları devam ediyor. Bugün gözlem günü, seçkin gözlemcilerin günüydü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ülkemizin yine müttefik olan kuvvetlerinin temsilcileri de burada tatbikatı izliyorlar. Yine Genelkurmay Başkanı ve yine çok sayıda üst düzey komutanın da tatbikatta hem aktif olarak görev aldığını söyleyelim hem de buradaki tatbikatın organizasyonuyla ilgili de çalışmalar TCG Anadolu gemisinden yürütülüyor. Tabii şu anda deniz unsurlarımız biraz çekilmiş durumda. Daha fazlaydı ki tabii bazı savaş gemilerimizi yine burada görebiliyoruz. TCG Anadolu'dan şu an yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii 18 bin personel bu tatbikatta görev aldı. 4 Haziran'da başlamıştı. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de, yani tüm sularımızda bu tatbikatın gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam ettiğini söyleyelim. 125 gemimiz bu tatbikatta görev alırken aynı zamanda 60 da helikopterin ya da işte hava araçlarının görev aldığını söyleyelim. Tabii İHA ve SİHA'ların da yine bu tatbikatta görevleri olacak ve bazı atışlar gerçekleştirilecek. Güdümlü mermi atışları da yine bu tatbikatta yer aldı ve yine bazı savaş gemilerimizin olduğu noktalara, yakın noktalara helikopterlerin işaretlemeleriyle birlikte torpido atışı da gerçekleşmiş oldu. Çok sayıda basın mensubunun da bu tatbikatı takip ettiğini söyleyelim ve TCG Anadolu gemisinden tatbikatla ilgili bazı detayları aktararak sözü tekrar size bırakalım.
1: Yasin Anzerli'ye teşekkür ediyoruz. FBI, Çin istihbaratının kurduğu sahte şirketler üzerinden hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığını açıkladı. İddiaya göre yetkililere cazip iş teklifleri sunan ajanlar bu yolla stratejik ve askeri bilgiler istiyor.
2: FBI, Çin istihbaratına karşı uyardı. İnternet üzerinden gelen cazip iş teklifleriyle ilgili dikkatli olmaya çağırdı. Çin'e ait olduğu değerlendirilen 13 internet sitesine el koydu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, Çin askeri istihbaratının batıdaki çevrimiçi iş platformları ve profesyonel ağ siteleri üzerinden hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığını açıkladı. Açıklamaya göre özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 göz istihbarat paylaşım ağına üye ülkelerde görev yapan askeri personel, devlet görevlileri ve akademisyenler hedefte. Açıklamaya göre Çin'e bağlı ajanlar, sahte danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları ya da insan kaynakları firmaları gibi davranıyor. Bu yolla kritik görevlerde bulunanlara cazip iş teklifleri sunuyor. Kandırılan kişilerden kamuya açık olmayan stratejik ve askeri bilgiler talep ediliyor. FBI'ye göre kurulan bu uzun vadeli ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir istihbarat tehdidi oluşturuyor. Adalet Bakanlığı bu nedenle FBI'nin 13 internet sitesine el koyduğunu duyurdu. Çinli devlet destekli hackerların 2021-2024 yılları arasında da üst düzey devlet yetkililerini hedef aldığı, İngiltere Başbakanlık Ofisi görevlilerinin telefonlarına sızarak onları dinlediği öne sürülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri de Çinli hackerların Trump, J.D. Vance ve Kamala Harris hedefli kampanyalar yürüttüğünü açıklamıştı.
1: Para gündem sona erdi. Sırada Selengül Dayıoğlu ile spor haberleri var ve bu akşam 20'de de olaylar ve görüşler var. 20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Bültenimize Dünya Kupası'ndan haberlerle başlayacağız. Amili futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Kanada'nın Vancouver şehrinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştı. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da takip etti. Milliler Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını cumartesi günü Türkiye saatiyle 1'de Killarney Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşılaştı. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika maçı 2-0 kazandı. Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçına baskın bir oyunla başladı. Rakibi Güney Afrika karşısında henüz maçın ilk dakikalarında tehlikeli pozisyonlar üreten Meksika golü bulmakta gecikmedi. 9. dakikada sahneye çıkan Quiñones Meksika'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Meksika'nın üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Güney Afrika'dan Sitole kaleciyle karşı karşıya kalan Gutierrez'i ceza sahasının hemen dışında düşürdü. Hakem bariz gol şansını engellediği için Sitole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı. 67. dakikada sahneye çıkan Jimenez Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Güney Afrikalı Zivane'nin Galardo'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası Galardo yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Sampaio, Galardo'nun yüzüne yaptığı hamle nedeniyle Zivane'ye direkt kırmızı kartını çıkardı. Bu karttan sonra Güney Afrika sahada 9 kişi kaldı. 90+2. Dakikada Montez Mudau'ya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engelleyen müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Meksika 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu karşılaşma Dünya Kupası açılış maçları tarihinde 3 kırmızı kartın çıktığı ilk maç olarak tarihe geçti. Meksika A grubundaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek. La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Madrid ekibi Portekizli çalıştırıcıyla antrenmanlara, çalışmalara başlayacak.
1: Real Madrid teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Real Madrid, Portekizli çalıştırıcıyı transfer etmek için Benfica'ya 15 milyon euro ödedi. 63 yaşındaki teknik adamın kontratı 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam edecek. Portekizli çalıştırıcı 13 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampının ilk gününde görevine resmen başlayacak. Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, 2010-2013 yıllarında görev yaptığı Real Madrid'de La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde iki kez kupa sevinci yaşayan Portekizli teknik adam, Porto ve Inter'le şampiyonluğa ulaşmıştı. 4 kez Premier Lig, 3 kez Serie A zaferi yaşayan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde de şampiyonluğu tattı. Son olarak Benfica'yı çalıştıran Mourinho, takımıyla Portekiz Premier Ligi 80 puanla 3. basamakta namağlup tamamladı.
0: Mazbatasını alan Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda yeni teknik direktör konusu ve transferler masaya yatırılacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi mazbatasını aldı ve göreve resmen başladı. Sarı lacivertlerde gözler yeni teknik direktör ve transferlere çevrildi. Fenerbahçe yönetimi konuyla ilgili pazartesi günü toplanacak kritik toplantıda teknik direktör ve yeni transferler konuşulacak. Yöneticiler listedeki isimleri masaya yatıracak ve yol haritası belirlenecek. Toplantıda iki konuyla ilgili de önemli kararlar alınması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimindeki görev dağılımı da netleşiyor. Futbol şubesi direkt Aziz Yıldırım'a bağlı olacak. Yönetimde Barış Göktürk başkan yardımcılığı, Mahmut Uslu'ysa genel sekreterlik görevini üstlenecek. Fenerbahçe'de pazartesi günü yapılacak toplantının ardından resmi adımların da atılması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezondaki yabancı kuralıyla ilgili konuşarak eleştirilerde bulundu. Buruk yeni kuralın akıl dışı ve vizyonsuzluk olduğunu söyledi.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılı Kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Yeni sezondaki yabancı kuralıyla ilgili eleştirilerde bulunan Buruk, akıl dışı, vizyonsuzluk ifadelerini kullandı. Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim, geçen sene Leroy Sané'yi aldık. Şu anda Sané gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme Şampiyonlar Ligi'nde hedef olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur. 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, şampiyonlukların kendileri için normalleştiğini ifade etti. Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Galatasaray'da kimsenin bu koltuğu

0: sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçeceğiz. Önemli olan yaptığımız hizmet. Galatasaray sevgisinin tüm ülkede artarak büyüdüğünü aktaran Okan Buruk, Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz sözlerini sarf etti.
1: Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 23, Van güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 12 Haziran Cuma. Ben Sena Alkan. Haftanın son iş gününde beraberiz. Hemen bir bağlantıyla başlayacağız gün ortasına. Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kambur'un katil zanlısı ve gözaltındaki diğer isimler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk ediliyor. Ve olay yerinde gelişmeleri Alihan Tok takip ediyor. Söz sende Alihan.
1: Evet Sena Alkan, şimdi birazdan Asay Şube Müdürlüğü'nden çıkmasını bekliyoruz. Burada bahsettiğiniz gibi Aynur Kambur cinayetiyle alakalı hem olay yerinde dün keşif yapılmıştı. Şüpheliler burada 3 gün tutuldular gözaltı süresince. Burada zaten cinayeti itiraf etmişti, nasıl yaptığını, işte daha önceden adresine gittiği, işte Beşiktaş'ta denk geldikten sonra onu takip ettiği, adresini öğrendikten sonra kendisini kargocu olarak tanıttığı, aslında tabii kendi ifadelerine göre işte dansözlük yaptığı için bu cinayeti işlediği, daha önceden Zonguldak'ta bir başka adam yaralama suçundan hapishanede televizyonda izlerken bu cinayeti tasarladığı ve daha sonra da hapishaneden çıktıktan sonra harekete geçtiği, evine gidip kendisini kargocu olarak tanıtıp 3-4 el ateş ettiği biliniyor. İfadelerinde bu yer aldı. Birazdan da adliyeye sevki bekleniyor. Şimdi bu cinayetle alakalı tabii ki birçok farklı perde arkasında beklenen soru işareti de var. Çünkü olayın sadece işte dansözlüğe bir tepki olarak değil, 1969 yılında ölen babası, Aynur Kambur'un ölen babasının geride bıraktığı miras davasıyla alakalı da bir anlaşmazlığın bulunduğu, aynı zamanda işte Bülent G ile beraber gözaltında birazdan adliyeye sevk edilecek o isimlerin de yine karşı ailede bu mirasta hak sahibi oldukları ve buradaki kavgaya iştirak ettikleri de biliniyor. Dolayısıyla burada bu soru işaretleri burada şimdi birazdan yanıtını bulacak. Yani bu soruşturma sonucunda, soruşturmayla beraber adliyeye sevk edildikten sonra tüm bunlar tabii ki araştırılacak. Ama bahsettiğimiz gibi şu anda 2009 yılında önce Bebek'te tartıştıklarını söylemişti Bülent G. Bebek'te tartıştıktan sonra yıllar sonra, yani 7 yıl sonra hapishaneye girip çıktıktan sonra tekrar konutuna gittiği, burada zemin kattaki daireye yöneldiği, hatta aralarında bir tartışma çıktığı, tartışmada Aynur Kambur'un tepki olarak siz diye bahsetmesi, yani belli bir grubu hedef alması, bir karşı aileyi hedef alması da aslında yine dikkat çekici bir detay. Bu detayla alakalı da zaten ekipler sormuştu. Şimdi Bülent G ile beraber yanında bir de Serdar K var, yine uzaktan akrabaları. Aslında Bülent G bu cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatmış, sim kartını çıkartmıştı ve sim kartını çıkarttıktan sonra bir gün telefonu kapalı kaldı. Daha sonra o telefonu açıp yine uzaktan akrabaları Serdar K ile görüşmüştü. Şimdi bu görüşme tabii kendilerine soruldu ilk ifadelerinde. Şunu söylediler, yani Bülent G şunu söylüyor, bir köyün dernek başkanıydı bizim köyümüzün. Dernek başkanı olduğu için dernekle alakalı aslında mesaj atmış olabilir dedi. Serdar K'ya sorulunca da cuma tebriği mesajı attım dedi. Yani ikisi de farklı şeyler söylüyorlar. Cinayetle bir alakalarını, alakasının olmadığını ifade ediyor Serdar K'nın. Ama tabii çelişkili ifadeler. Çünkü Serdar K'nın telefonu kapalıydı. İşte Bülent G ile beraber cinayet günü onlar da telefonlarını kapattılar. HTS kayıtlarında bunların hepsi var. Zaten bu cinayetin çözülmesinde emniyetin de çok titiz, ince bir çalışması var. 4000 saatlik bir güvenlik kamerası görüntüleri. O görüntüler hassas bir şekilde incelendi. Dün de bir keşif yapıldı. O keşfin görüntüleri de var zaten. O keşifte Bülent G getirildi. Yine Mimoza Apartmanı'nda birinci katta, zemin kattaki o daireye nasıl girdi, nasıl geldi, hangi toplu ulaşım araçlarını kullandı, cinayeti nasıl işlediğini tek tek orada anlattı başsavcı vekiline ve daha sonra o cinayeti işledikten sonra silahını yaptı ki kendisine silahla ilgili aslında sorularda soruldu. Emniyetteki ifadesinde şunu söylüyor. Silahı çöpte buldum. Hatta silahın bir kısmı işte hasarlıydı. Benim tabancalara ilgim var diye çöpte bulduğum o silahı aldım, evime getirdim. Gaz maskesiyle de bir alakam yok diyor. Yani ifadesindeki bu bulgular, tabii ekipler bunların üzerlerine gidiyorlar. Özellikle HTS kayıtları burada çok önemli. İşte kimlerle görüştü, akrabaları, çünkü uzaktan

akrabaları da var biliyoruz. Bu işin içerisinde cinayetten bir yıl sonra ablası bir dilekçe vermişti. Yani evet, dansözlükle alakalı bir tepki vardı akrabaların içerisinde ama burada mirasla alakalı çok ciddi bir şüphe de var. Yani Rize'de belli bir arazide bu mirasla alakalı işte Bülent Gey ile beraber şu anda gözaltında olan isimlerin burada hak sahibi olduğu, bununla alakalı da belli bir tartışma, anlaşmazlık yaşandığına dair iddialar da var. Zaten polis bu iddiaların da üzerine gidiyor. Bu cinayetin aydınlatılmasında üzerine gidiyor. Bülent Gey'in aynı zamanda daha önceden Harp'la alakalı da zaten bir suçu var. Hareketlerini beğenmedim diyerek bir kişiyi darp ettiği de biliniyor. Aynı zamanda silahla yine kendi akrabalarından birini rahatsız ettiği iddiasıyla silahla birini yaraladığı, öldürmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis yattığı da biliniyor. İşte bu hapis yattığı süre zarfında ki 94-95 yıllar arasında işte gençliğimden beri Mezdeki grubunda Aynur Kambur'un olduğunu biliyoruz demişti ve o zamandan itibaren zaten rahatsızlığını ifade etmişti. Bununla alakalı da şimdi birazdan çıkışını da bekliyoruz. Şöyle biraz bu tarafa geleceğim. Birazdan Bülent Gey'in buradan Asay Şube Müdürlüğü'nden çıkışı bekleniyor. Yani gençlik yıllarından itibaren Mezdeke Dans Grubu'nda aslında olduğunu biliyor ve bununla alakalı da tepki verdiği, işte bu cinayeti o Zonguldak'ta işlediği suçtan sonra burada televizyonda izleyerek tasarladığını ifade etmişti. İlk ifadesinde tüm bunlara yer vermişti. Şimdi birazdan da adliyeye sevki gerçekleşecek Bülent Gey'in. Dışarıda kapının ziline bastım. Aynur megafondan kim o diye sordu. Ben de şahsa Aynur Kambur mu diye seslendim. Evet deyince paketiniz var dedim. Kendisi beni kargocu sandı. Binanın kapısını açtı. Ben açılan kapıdan binaya girdim ve giriş kattaki daireye yöneldiğimde girişte sağda bulunan Aynur'a ait daire kapısının açık vaziyette olduğunu gördüm. Yani kendisini kargocu olarak tanıttıktan sonra daireye giriyor. Dairenin kapısı açık ve Aynur'un dansözlük yapmasını aynı ailenin ferdi olarak kabul edemediğimden bu konuda kendisini uyarmıştım. Aynur sesini yükseltti, bağırdı. Sen ne karışıyorsun, bana karışamazsınız diye tepki verince daha önceki tartışmasında böyle bir tartışmanın yaşandığını yani ifade ediyor. Ve daha sonraki süreçte ise işte daireye çıktığında belimin sağ tarafında takılı silahı alıp tabancayı çekip Aynur'un gövdesini hedef alarak 3-4 el ateş ettim ifadesini kullandı. Daha sonra oradan otobüse geçerek tekrar çalıştığı iş yerine döndüğünü ve daha sonra da o silahı Emirgan'a giderken vapurda denize attığını ifade etti. Birazdan da işte gelmesini bekliyoruz. Adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. 2009 yılında Zonguldak ilinde yine kendisiyle alakalı şimdi gözaltındaki diğer isimler neden gözaltında? Çünkü daha önceki suçlarında da bu isimlerin isimleri var. Yani Aynur Kambur'un cinayetinde şu anda şüpheli olarak, azmettirici olarak görünen o uzaktan akrabalar aslında Bülent Gey'in daha önceden işlediği suçlarda da yine işte iletişimleri var, irtibatları var. Dolayısıyla onlar da şu anda ciddi anlamda şüpheli sıfatında burada ifadelerini verdiler. Verdikleri ifadede ne Aynur Kambur cinayetiyle alakalı ne de daha önce yaşanan olaylarla alakalı ve miras davasıyla alakalı herhangi bir suçlarının olmadığını, suça iştirak etmediklerini ifade ediyorlar. Ama tabii tüm bunlar çelişkili ifadeler. Çünkü baktığımız zaman burada kendilerinin daha önceden de onlarla beraber iş tuttuğu gelen kanıtlar arasında. Dün de yine keşif için aslında Fulya'daki eve gittiler. Orada Fulya'daki evde zile bastığı ve daha sonra kendisini nasıl tanıttığı, nereden geldiği, hangi yönden geldiği ve bu cinayeti nasıl işlediğini aslında çok detaylı bir şekilde anlatmıştı. Burada o adresi de 2014 yıllarında Beşiktaş'ta denk geldi. Yani Aynur Kambur'a, akrabasına denk geldiği için takip edip adresi öğrendiği. Hatta o adrese işte zaman zaman gidip kontroller yaptığını da ifade etmişti. Ki burada kendisinin
şapka taktığı, işte kış mevsiminde

0: gittiği için şapka taktığı ve zile basıp eve gittiğinde Aynur Kambur'un kendisini aslında tanımadığını da ifade etti. Yani birazdan adliye sevkini bekliyoruz. Çelişkili ifadeler var. Akrabaları ve kendisiyle uzaktan akrabaları ve kendisiyle ilgili çelişkili ifadeler var. Tabii adliye sevk edildikten sonra ve soruşturma genişledikten sonra tüm bunlar ortaya çıkacak. Takip ediyoruz. Gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok aktardı. Aynur Kambur cinayeti aydınlatıldı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi de bir sevk olacak. İlerleyen saatlerde de sıcak gelişmeleri paylaşacağız. Şimdi belediyelere yönelik soruşturma zincirine son halka İstanbul Silivri'den eklendi. CHP'li belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 isim gözaltına alındı. Silivri'ye bir dönelim. Elif Yavuz orada bize detayları aktaracak. Neyle suçlanıyorlar, ne biliyoruz Elif, söz sende.
2: Sena Alkan, haklarındaki suçlama rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma. Bu kapsamda sabah saatlerinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı bir operasyon yapıldı ve bu operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaysa iddialar rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmaydı. Bu noktada özellikle bu usulsüzlükler sonucunda kamuyu 21 milyondan fazla şüphelilerin zarara uğrattığı ifade edildi. Bora Balcıoğlu ile birlikte Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz da gözaltına alındı. Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batır gözaltına alındı. Özel Kalem Müdürü Bora Balcıoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar gözaltına alındı. Ve çok sayıda belediye personeli de yine bu gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Öte yandan belediye personelleriyle birlikte iş insanları da bu operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor. 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 17 kişi gözaltına alındı. Firari konumdaysa Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü mühendisi Gökhan Bıçak yer alıyor. Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında Bora Balcıoğlu'nun suç örgütü lideri olarak yer aldığını ifade edelim. Diğer şüphelilerin ise suça iştirak ettikleri gerekçesiyle suç örgütüne üye olma kapsamından gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Özellikle nüfuzlarını kullanarak belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları, Edim'in ifasına fesat karıştırdıkları ve imar kirliliğine sebep oldukları yine soruşturma dosyasında yer aldı. Öte yandan şüphelilerin bu usulsüzlükle elde edilen mal varlıklarının aklandığı suçlaması da yer aldığını söyleyelim. 17 şüpheli şu sıralarda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındalar Sena Alkan.
1: Elif Yavuz Silivri'den aktardı. Detayları ekranlarınıza getirdik. Şimdi CHP Grup Başkanı Özgür Özel CHP'den ayrılacak mı sorusuna yanıt verdi. Bırakmaya zorlasalar da bırakmayız dedi. MYK'da 9 isme ihraç istenmesine ise mutlak mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı yanıtını verdi.
3: Ne kadar kıymetli bir parçasıdır. Vazgeçmemektir.
4: Kurultay yapılsın çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'deki mevcut durumu anlamasının mümkün olmadığını ekledi.
5: Olağan kurultay takvimi günü geldiğinde işletilecek bir şey. Derhal kurultay yapılmalıdır. Gelmişler, sandık koyarsak Özgür Özel yine seçilir. Sokak Özel'e ve arkadaşlarına sahip çıkıyor, ne yapalım? Kurultay yapmadan burada oturalım diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim bunu anlamam, normalleştirmem olmaz.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı Halk TV yayınında mutlak mutlan süreci sonrası yaşananları değerlendirdi. 9 isme MYK kararıyla ihraç istenmesini eleştirdi. Mutlak mutlanın parti tüzüğünü kaldırmayacağını dile getirdi.
5: Parti meclisinde çoğunlukları yok diye MYK'dan ihraç yapıyorlar. Kendilerinden oluşturdukları MYK ile partiden atmaya kalkıp kanunsuzluk yapıyorlar. Yakında yargılanacaklar diyerek bu arkadaşların dokunulmazlıklarını kaldırın mesajı veriyorlar. Mutlak mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı.
4: CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Partiyi bırakmayacağız dedi.
5: Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Kurultay yapmayacağız diyerek bizi partiyi bırakmaya zorluyorlar. Biz onların bu planı doğrultusunda partiyi bırakmayacağız. Başarırlarsa parti değil, esas Türkiye kaybedecek.
1: CHP'de Özgür Özel'in tepki gösterdiği ihraç taleplerine yenileri bugün eklenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını bugün yeniden

0: topluyor. Kılıçdaroğlu'ndan partinin grup başkan vekilleri için de yeni bir adım gelebileceği belirtiliyor. Ana muhalefet cephesindeki son gelişmeleri gelin bir meclise gidelim. Buse Gençtürk'ten alalım. Notlarıyla karşımızda yayına hazır Buse. Başka isimler var. 20 kişilik bir ihraç listesi konuşuluyor deniyordu ama 9 kişinin ihracını gördük. Başka isimlerin ihracı bugün gündeme gelebilir mi Buse?
1: Sen Alkan, saatler 14'ü gösterdiğinde MYK toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanda yapılacak ama başka isimlerin ihraçları konuşuluyor. Bir netliği henüz olmadığını ifade edelim ama bir yandan da grup başkan vekillikleri için yeni bir adım atılabilir. Peki dünden başlatacak aslında özetleyecek olursak dün 27 isim parti meclisinin istifa etti ve 30'a düştü parti meclisinin üye sayısı. 57 üyeden oluşuyor parti meclisi ve bu istifaların ardından da CHP İstanbul Milletvekili Zeynep Emre kurultaya gitmesi gerektiğini ifade etti CHP'nin ve parti meclisinin resmen düştüğünü ifade etti. İhracı isteyen isimler arasında CHP'nin iki grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da bulunuyor. Bu isimler parti meclisi toplantısına katılabiliyordu grup başkan vekili oldukları için. Ama ihraçları istendiği için de PM'deki konumları, üyelikleri askıya alındığı için dün toplantıya katılamadılar. Dün CHP Genel Merkezi Meclis Başkanlığı da bir yazı gönderdi ve bu iki ismin grup başkan vekilinin düştüğü belirtildi. Odalarının boşaltılması istendi. Bu sabah saatlerinde sıcak bir gelişme oldu ve bu iki ismin grup başkan vekilliği düşürüldü. Bu kapsamda meclisin internet sitesinden de iki ismin yanında yazan grup başkan vekili unvanları da kaldırılmış. Orada artık yani iki isim genel kurul çalışmalarını yönetemeyecek, grup yönetiminde söz sahibi olamayacak, milletvekili olarak görevlerine şu an için devam ediyorlar ama Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edildiler. YDK'dan, Disiplin Kurulu'ndan bir karar çıkması halinde kesin ihraçlarına karar verilirse bağımsız milletvekili olarak mecliste çalışmalarını yürütebilecekler. CHP'nin tek grup başkan vekili olarak da Murat Emir artık kaldı. Meclis Genel Kurulu'nda çalışmalarını o yönetmiş olacak. Şunu da aktaralım. Dün PM toplantısı yapıldı ama dün PM toplantısının ardından da Müslüm Sarı bir açıklama yaptı ve Başarır Günaydın'ın disipline sevk edilmesiyle ilgili konuştu. Grup başkan vekilliklerine atamalar için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Edindiğimiz bilgiye göre de dün 5 milletvekili Gülsel Erol, Ali Öztunç gibi isimlerin yer aldığı 5 isim Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay yapılmasını talep etti parti meclisi toplantısında. Aynı zamanda 9 ismin ihracının neden istendiğini de sordular ve buna yönelik de Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı şu ifadeyi kullandı. Kurultay ceza davasında isimleri geçiyor dedi. Gülsel Erol'un bir talebi oldu. İhraç taleplerine ilişkin nedenler araştırılsın, bir komisyon kurulsun denildi ve olağan kurultay için çalışmaların başlatılması yönünde Kılıçdaroğlu bir talimat verdi. Bugün saat 14'te MYK toplantısı hem kurultay takviminin ele alınmasını bekliyoruz. Bir yandan da grup başkan vekilliklerine yeni bir atama yapılacak mı Kılıçdaroğlu tarafından? Bunun ele alınması bekleniyor. Bir yandan da yeni bir ihraç olabilir mi? Bugünkü toplantıda aslında bu başlıkların gündeme gelmesini bekliyoruz. Şu notu da aktaralım. Grup iç yönetmeliğine göre grup başkan vekilinde herhangi bir boşalma olursa İlk kapalı grup toplantısında bir seçim yapılması gerekiyor. Yeni seçilen grup başkan vekilinde önceki grup başkan vekilleri yani Başarır ve Günaydın'ın görev süresini tamamlaması gerekiyor. Sena Alkan, yani artık gözler saatler 14'ü gösterdiğinde MYK toplantısında olacak. Grup başkan vekillikleri için bir atama mı yapılacak yoksa bir seçim mi yapılacak? Yeni ihraçlar gelecek mi? Tüm gelişmeleri takip ediyor olacağız.
0: Buse Gençtürk Ankara'dan meclisten aktardı, ekranlarınıza getirdik. Anayasa Mahkemesi CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a kişilik haklarına saldırı kapsamında manevi tazminat ödenmesine ilişkin hak ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti. 2020 ve sonrasındaki süreçte CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerinin de aralarında olduğu bazı kişiler dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Albayrak söz konusu söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, kişilik haklarına saldırı yapıldığını ileri sürerek manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek CHP'nin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat

0: İstinaf ödemesine hükmetti. İstinaf başvurusu da reddedilen CHP, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme CHP'nin başvurusunu reddetti. Yerel mahkemenin CHP'nin ifade özgürlüğü hakkı ile davacının şeref ve itibar hakkının korunması arasında adil bir dengeleme yapıldığı kaydedildi. Bugün sabah saatlerinde gelen, dikkat çeken bir haberdi bu. Beyaz et sektörüne çok büyük bir operasyon düzenlendi. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Daha fazlasına bir haberde bakalım.
1: Haksız fiyat artışları, yaşanan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
2: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.
1: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son dalgasında gözaltına alınan isimlerden 9'u tutuklandı. Ve gidelim Ceylan Sever'e, ne biliyoruz bu soruşturmaya ve tutuklananlara dair Ceylan?
3: Tutuklama kararları aslında bu sabaha karşı çıktı. Tutuklanan isimler modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV'nin sahibi Enis Ahmet Onat, iş adamı Emre Tari, Vatan Bilgisayarı'nın sahibi Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, modellik firması sahibi Mehmet Yılmaz, Yıldız, manken Tesi Ramos Correa ve mimar Rafet Eren Yorulmazer. Bu isimler tutuklandı. Savcılık aslında daha fazla kişinin tutuklanmasını istemişti. Örneğin Ferhan Kaya'nın, borsacı Ferhan Kaya adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak bu isimlerden önce adli kontrol şartıyla serbest kalması için savcılığa sevk edilen ünlü isimler vardı. Onlar zaten adli kontrolle yine dün geceden sonra sabaha karşı 2-3 sularında onlarla ilgili de karar çıkmış oldu. O isimler kimler? Kenan Doğulu, şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, Kenan Doğulu'nun kendisi gibi müzisyen, aranjör kardeşi Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, yine eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sosyal medyada fenomen olup daha sonra ünü yayılan ve şarkıcı olan Kerim Can Durmaz gibi isimler yer alıyor. Berdan Merdini var örneğin, Yaşar İpek var, onlar da yine şarkıcı isimler. Selin Ciğerci bulunuyor adli kontrol şartıyla serbest kalanlar arasında. Ancak dikkat çeken bir isim daha var. O da kendisi nedeniyle değil, ebeveyni nedeniyle CHP milletvekili, Ankara milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla bu isimler serbest kaldılar. Bir isim vardı ki sadece ona ev hapsi verildi. O da iş adamı Ali Efe Bezci. Dün bu sabaha karşı bu sonuçlar çıktı. Peki ne olmuştu? Onu da hatırlatalım bir istersen Sena. Şimdi bu sabaha karşı dedik ya 2-3 sularında sonuçlar çıktı diye. Önceki gece sabaha karşı da işte bu operasyonlar yapıldı. Gece yarısından sonra başladı operasyonlar. Sabahın ilk ışıklarına kadar da devam etti. Belirli adreslere, ikametlere giden emniyet ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 27 kişiyi gözaltına aldı. Kenan Doğulu ve Beren Saat gibi isimler yer alıyordu gözaltına alınanlar arasında. Örneğin Beren Saat emniyet ekipleri eve gittiğinde tek başınaydı. Kenan Doğulu eşin yanında değildi edindiğimiz bilgiye göre. Kendisi müzik stüdyosundaydı, çalışıyordu. Eşi Beren Saat arayınca geldi ve emniyete birlikte götürüldüler. Daha sonra hiçbirinin emniyette ifadesi alınmadı. Alınmayacaktı aslında. Savcı öyle bir talimat vermişti. Ünlülere yönelik

0: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasını yürüten savcı, tüm alınan isimler adli tıp kurumuna götürüldüler. Bu isimlerin saç, kan, idrar gibi numuneleri alındı uyuşturucu testine tabi tutulabilmeleri için. Aslında bugün itibariyle adliyeye sevk edileceklerdi. Karar başlangıçta o yöndeydi. Daha sonra akşamüstü sevk edilmeleri yönünde bir karar verildi. Dün akşamüstü 7.30 civarında sevk edildi. Ünlü isimlerin arasında bulunduğu birçok kişi adliyeye. Savcı teker teker ifadelerini aldı. Daha sonra da suç ceza hakimliğinden az önce belirttiğim sonuçlar çıktı.
1: Ceylan Sever o soruşturma ilişkin tüm detayları paylaştı. Şimdi devam edelim haberle. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilmişti. HSK'nın 12.50 sayılı adli yargı kararnamesi kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Bu görüntüler de o kabulden ekranlarınıza geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ile hem bölgesel gelişmeleri hem yaklaşan NATO zirvesini, NATO zirvesine Amerikan Başkanı Trump'ın katılacak olmasını değerlendirmiş olabileceğini ifade edelim. Bu Tom Barak ve Hakan Fidan görüşmesinde. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni saldırıları son anda iptal etti. Dün demişti ki bu akşam bu gece çok büyük saldırılar olacak. Trump görüşmelerde uzlaşma sağlandığını söyledi daha sonra da. Anlaşmanın günler içinde imzalanacağını ifade etti. Bir Avrupa başkentinde imzalanacağını, kendisinin gitmeyeceğini ama J.D. Vance'in başkan yardımcısının gidebileceğini söyledi. Netanyahu ile görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de temas kuracağını açıkladı. Sonra İran medyası herhangi bir mutabakat metninin henüz onaylanmadığını öne sürdü. Bir bakalım, anlaşma çok yakın gibi görünüyor ama içerik ne, açıklamalar ne, ekrana gelsin.
2: İran'a yönelik yeni saldırılar için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump İran için planlanan saldırıları iptal etti. Trump İran'la anlaşmada da büyük ilerleme sağlandığını belirterek nihai imzanın günler içinde atılabileceğini söyledi. Subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, long beyond the Middle East. The strait will open as soon as we have it signed. Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in de törene katılacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi. Halk Adası'na operasyonun da masadan kaldırıldığını belirtti. Comes down, everything else comes down. Trump açıklamalarının öncesinde ise Truth Social'dan müzakerelerin İran yönetiminin en üst kademelerinde onaylandığını, anlaşmanın temel unsurları üzerinde tarafların uzlaştığını savundu. İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'ın da süreci desteklediğini öne sürdü. Deniz ablukasının ise anlaşma tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Trump'ın anlaşma açıklamasının spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti ve sürecin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Katar ve Pakistan'ın arabuluculukta aktif rol aldığını savunan Tahran yönetimi, ABD'nin adımlarının diplomatik süreci olumsuz etkilediğini kaydetti. İran kırmızı çizgilerinden taviz vermeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen durumdan memnuniyetini dile getirdi.
3: Trump saatler öncesinde ise İran'ın çok sert vurulacağını söylemiş, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'nı hedef alabileceklerini belirtmişti. Tahran'sa Trump'ın tehditlerine sert mesajlar vermişti. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'ye yeni saldırı halinde daha ağır karşılık verileceğini açıklamıştı. İran Meclisi Başkanı ve Baş Müzakerecisi

0: Bir bahsa yanlış kararların enerji piyasalarını çökerteceğini ve tüm bölgeyi yıllarca sürecek bir bataklığa sürükleyeceğini söylemişti.
1: Şimdi gelişmeler böyle. Genellikle Trump yönetiminden yetkililerin konuştuğu bir haber kuruluşu Axios dedi ki o uzlaşılan metin işte bu. Birazdan bakacağız, üzerinden geçeceğiz. Konuklarımız olacak, konuşacağız. Çünkü bu metnin haberinin sızdırılmasından sonra bazı

0: da İsrail kanadından geldi. Metnin içinde de bazı detaylar var. Gelin bir bakalım. Şimdi taslak metini artık nihai anlaşmaya giden mutabakat zaptı diyelim. Şunları içeriyor. Ateşkes 60 gün daha uzatılacak ve Hürmüz Boğazı vergisiz şekilde derhal açılacak. Bu ne demek? İran'ın bir talebi vardı. Buradan geçen gemilerden ücret alınması yönünde. Biz bunu Umman'la da paylaşabiliriz demişti. Bu kabul edilmiyor metne göre. Ve herhangi bir ücret ödeme olmaksızın açılacak Hürmüz Boğazı. Anlaşma imzalandıktan sonra derhal. Ama tabii bunun açılması da uzmanlara göre bir anda bütün gemi akışının çok normal şekilde devam edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü çok fazla bekleyen gemi var. Yine normal akışa dönmesi günler, hatta belki aya dayanacak kadar haftalar alabilir deniyor. 30 gün içinde gemi trafiği savaş öncesi seviyelere çıkarılacak. Hedef bu. Az önce de bahsetmiştim. Çok kolay, 1-2 günde olabilecek bir şey gibi görünmüyor teknik açıdan diye. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edecek. Burada şöyle bir durum var. Amerikan Başkanı daha önceki açıklamalarında demişti ki İran nükleer silah yapmayacak, geliştirmeyecek. Bunun sözünü verdi ama sonra ben düşündüm, ya satın alırlarsa ya bir şekilde elde ederlerse, dolayısıyla metne satın da almayacak, elde etmeyecek, hiçbir şekilde geliştirmeyecek gibi bütünüyle İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini, satın almayacağını ima eden maddeler, cümleler eklettim demişti. Hatta oraya da işte wording'de, yani kelimelerin kullanılışında bazı farklılıklar olabilir ifadeleriyle duymuştuk. Dolayısıyla bir diğer maddesinin de bu olduğu söyleniyor. Zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin kaygılar giderilecek. Zenginleştirilmiş uranyum stoku tahminlere göre İran'ın elinde 10-11 atom bombası yapabilecek seviyede deniyor. Ama bunların nerede saklandığı, nerede durduğu, ne şekilde olduğu belli değil. Burada da bir yol haritasının ayrıca geliştirileceği ifade ediliyor. Nükleer programla ilgili adımlar ayrı bir anlaşmaya bırakılacak. 60 gün ateşkes dedik ya, bu 60 günün sonunda biz bu nükleer programla ilgili temasların, müzakerelerin sürdüğünü göreceğiz. Onu ikinci bir paket olarak kompartmanlara ayırmış görünüyor taraflar. İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler tanınacak. Bu da yine İran'ın talep ettiği bir başlıktı. Anlaşmanın içinde olacak gibi İran'ın dondurulmuş varlıklarından belirli bir kısmın bırakılması yine gündemde, ama bu nasıl olacak onu da anlaşmada göreceğiz. Bütün bu görüşmeler ilk İslamabad'da başlamıştı hatırlarsanız. Anlaşmanın adının da İslamabad Anlaşması olması taslak metne göre bekleniyor. Yine Axios'un haberine göre bütün bunlardan haberdar olmayan biri var. Kim o? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Habere göre bu anlaşma ona da sürpriz oldu. Bunu destekleyen gelişme, bu anlaşmanın duyurulmasından sonra gelen bazı açıklamalar İsrail kanadından. Onları da konuşuruz. Konuklarımız var. Bir hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kaya, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Turan Hocam, buyurun sizinle başlayalım. Şimdi Axios'un haberine göre taslakta bunlar var. Beklediğiniz içeriğin gördünüz mü siz bu taslakta? Ve bu 60 gün süre içerisinde nihai bir anlaşmaya gidebilecek bir taslak metin mi var elimizde?
1: Tabii şimdi oradaki ilk talepleri dikkate alırsak, işte tarafların 14-12'şer tane talebi vardı ve onlar hiçbir şekilde kabul edilemez taleplerde taraflar arasında. Zaten nükleer anlaşmayla, nükleer enerji meselesiyle, yaptırımlar meselesi ABD ile İran arasında geçen sene başlayan bir mesele değil. Çok daha arka planı olan bir mesele ve orada da belli başlı adımlar atılmıştı. O yüzden oradaki ilerleme ve konuların ilişkilendirilmesi son derece normal. Tabii ki buradaki metnin ayrıntıları ortaya çıktıkça taraflar bunları nasıl yorumlayacak, bu önemli bir şey. ABD kendi tarafından yorumlarken İran'sa oradaki yorumlamaların kendi aleyhine olmayacak şekilde en azından metne geçirilmesini düşünüyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani şimdi mesela şeyden bahsettiniz, bu dondurulan varlıkların belli bölümünün geri verilmesi veya kullanıma açılması, ama Trump'ın yaptığı açıklamayı biliyoruz, bu her şey için kullanılmayacaktır. ABD'nin izin verdiği belli başlı ticari işlemler için kullanılacaktır gibi bir ifade vardı. Şimdi bu İran tarafından belki egemenlik haklarını ihlal ettiği için kabul edilmeyecektir. Bu açıdan bakarsak evet, bir ilerleme var. Lübnan meselesinin işin içerisinde olmaması başka bir mesele. Çünkü nükleer enerji meselesiyle yaptırımlar meselesi birbiriyle ilişkilendirilmişken, Hürmüz'de de Lübnan meselesi birbirinden ilişkilendirilmişti. Yani

0: taraflar nerelerde geri adım atacaklarını bu dört ana başlığın ikili şekilde yürütüyorlardı. Şimdilik Lübnan ortada yok. İsrail'in zaten sürpriz olarak bunu karşılaması, Lübnan meselesinin çok da fazla işin içerisine dahil edilmediğini gösteriyor. Bu son derece anlaşılabilir bir şey. Çünkü bu sadece ABD'nin veya İran'ın tek başına alabileceği bir karar değil. Orada başka bir çatışma sahası var. Daha kırılganlaştırabilir süreci. Ama genel itibariyle baktığımızda evet, belirli bir ilerleme olmuş. Yine de bu ilerlemede teknik ayrıntılar, genel olarak bu süreçlerin nasıl onaylanacağı, çünkü bir de onaylama süreçleri olacaklardır kendi meclisleri tarafından. Yani Trump'la İran yetkilileri arasındaki herhangi bir anlaşma hemen devreye gireceği anlamına gelmez. Meclislerde tepki görme olasılıkları veya reddedilme olasılıkları da fazla. İran bu konuda çok daha temkinli, herhangi bir şeyi mağlubiyet olarak göstermemek istiyor. Yani biz sahada kaybetmedik, masada niye kaybedelim gibi bir tavrı var. Trump'sa ben zaten bu savaşı kazandım, masada da ne var ne yok alacağım gibi bir tavrı var. Metin daha çok ayrıntıları ortaya çıktıkça kimin ne kazanıp ne kaybettiğini veya tarafların nasıl yorumladığını görmek daha kolay olacaktır bizim için.
1: Şimdi siz konuşurken bir yandan Bloomberg'e düşen iki açıklama var, haber var. Onları aktarayım. Şöyle, ABD ve İran gelecek haftaki G7 zirvesine doğru anlaşmaya varabilir. Bir yandan G7 zirvesinin hazırlıkları var. O en erken pazar günü imzalanabilecek anlaşma için İsviçre'nin Cenevre kenti düşünülüyor. Daha önce müzakereler de Cenevre'de olmuştu. Yine anlaşmanın Cenevre'de olabileceği ifade ediliyor. G7 zirvesi 15 Haziran pazartesi 17 Haziran çarşamba arasında Fransa'nın Evian kentinde yapılacaktı. İşte ondan önce de hemen J.D. Vance gidebilir, Cenevre'de nihai anlaşmaya imza atabilir deniyor. Bununla beraber bazı kargo uçaklarının da Avrupa'ya doğru Amerika'dan hareket ettiğine dair sinyaller görülmüş. O da yine J.D. Vance'in Avrupa'ya hareket edeceği anlamına taşıyor diyorlar Elif Hocam. Pazar günü gelir mi bu anlaşma? Axios'un haberini verdi ki, Axios'un haberinin içinde henüz Müşteba Hamaney'in onayı yok ama yine en üst düzeyde onay gelmiş ifadesi vardı. Yani Müşteba Hamaney onaylamadan anlaşma oldu demek mümkün mü İran açısından?
2: Hayır, ama gerçekten önemli bir yere gelindiğini düşünüyorum. Yani bu kadar hem İsrail'in müdahaleleri, Netanyahu'nun açıklamaları, Trump'ın sürekli orada bir barışa yönelik, müzakereye yönelik tavırları, ki aslında bir yandan tabii çelişki de var, yani saldırıda da bulundu. İran'ın Lübnan konusunu tam anlamıyla çözmedi. İsrail'in Lübnan'a saldırısını tam anlamıyla engelleyemedi. Ve İran'ın kırmızı çizgilerinden biri Lübnan ve Filistin'e olan saldırılardı aslında. Bu yüzden hani tam anlamıyla burada bir çözüm oluştu dememekle beraber bir taraftan Trump çabasını da görmek gerekiyor. Yani yaptığı açıklamalar pozitife doğru evrildi, söylemler daha iyiye doğru gelişti. İran'a hakaret etmeye, da işte liderlerine hakaret etmeyi bıraktılar. Daha rasyonel düzlemde daha realist açıklamalar yapmaya başladılar. Tutarsızlıklar biraz daha azaldı. Bunları görünce anlaşmanın yakın olduğunu görüyoruz. Ancak Müşteba Hamaney'in veya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin birlikte izninin ve onayının olması gerekiyor ki bu anlaşma imzalanabilsin. İran tarafı henüz orada değiliz dedi. Henüz bu açıklama gelmedi dedi. Bu onay gelmeden de anlaşma yapıldı açıklamasını yapmak mümkün değil dedi. İran ağırdan alıyor. Çünkü 2012'den beri zaten ekonomik yaptırımlarla mücadele eden, işte 2018'den bu yana da ağır ambargoları gören bir ülke ve bu kadar baskının altında zaten direnmiş ve dururken ve hani savaş çıktı, çıkacak, çıkmasın diye sürekli çabalarken savaş çıktı. Bir üstünlük elde etti, hocam da ifade etti. O üstünlüğü elde etmişken, sahada kaybetmemişken niye masada kaybetsin? O yüzden zamana yayarak biraz daha
1: kendini çevirmeye çalışıyor. Daha fazla vakti var mı zamana yaymak için? Bunu neden soruyorum? Amerikan Başkanı bizi çok oyaladılar dedi. Harkadasını vuracağız dedi. Ve üzerine anlaşma olduğuna dair haberler geldi. Artık bu noktadan sonra zamana yayma stratejisini sürdürebilecek bir aralığı kaldı mı İran'ın?
2: İran'ın evet, çünkü İran bu zaten bu kadar çok yaptırımı ilk defa görmüyor. Bu savaşı ilk kez görüyor gibi son dönemlerde, ama bundan önce de zaten çok ciddi ekonomik baskılar altındaydı. Yani hatırlayın, hemen savaştan önce zaten 12 günlük savaş oldu. Ondan sonra protestolar oldu bu içinde bulunduğumuz savaştan önce. Protestolar oldu. Onun öncesinde İran sürekli zaten medyada aşağılanan, işte kötülenen, kötü bir yere konumlandırılan bir ülkeydi. Ülkesinin işte aydınları, entelektüelleri Batı tarafından kullanıldığı ülkeye karşı

0: bir sürü şey yapıldı İran'a. Yani ekonomik, siyasi, askeri bir sürü müdahalede bulunuldu. Biliyorsunuz belli bölgelerde işte silahlı gruplar silahlandırılıp protestolar teşvik edildi falan. Yani aslında zaten çok uzun süredir bunlarla uğraşan ve buna hazırlık yapmış olan bir İran var. Meydana çıktığında da zaten buradan bir kazanım elde eden İran var. O yüzden İran'ın aslında şu anda zamana yayma, evet hani kayıplar açısından baktığımızda hem dünya hem ABD hem İran açısından büyük kayıplar var. Bunu inkar edemeyiz. Burası çok net. Ancak kayıplar açısından baktığımızda İran'ın kaybı kıyasla diğerlerinden görece daha az. Çünkü çok uzun süredir ambargo altında, çok uzun süredir bunlarla uğraşıyor ve kendi halkına da bir yerden anlatamıyordu bunları. Yani İran'da bu söylemler artık nasıl diyelim, klişe haline gelmişti ve insanların inancı yoktu bu söylemlere karşı. Yani işte protestolar ABD, İsrail tarafından, Mossad, CIA tarafından destekleniyor. İnandırıcı değildi bir yandan Sena Hanım. Ama şimdi bütün bu belgelerin açılması, Filistin meselesi, Lübnan meselesi, onun üzerine Netanyahu'nun açıklamaları, bayağı da işte itiraf ettiler. Mossad ajanları itiraf etti, CIA ajanları itiraf etti. Eskiden Pentagon'da işte kurmaylık yapanlar açıklamalarda bulundu falan. Böyle bayağı aslında taşlar döküldü ortaya ve neyin olup bittiğini herkes gördüğü için İran halkı bir kenetlendi ve devletinden iyi bir anlaşma bekliyor. Yani bu kadar zamandır bize eziyet ettiler. Hadi bir şey yapalım, bir kazanım elde edelim buradan. O yüzden biz bekleriz, siz devam edin diyor. Buna gören İran yönetimi de devam ediyor.
1: O zaman siz daha iyi anlamak adına bir cümleyle pazar günü böyle bir imzanın olmama ihtimalini halen görüyorsunuz.
0: Şöyle, eğer İran'ın da kazanımı olmazsa, yani İran ikna olmazsa masada konulan şartlara, evet olmama ihtimali var ama çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani %80-85 oranında olmuş gibi görünüyor. Mujtaba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı gelir gelmez, ki muhtemelen eğer yeniden bir şey yapılmazsa, yani Netanyahu veya ABD tarafından yeni bir saldırı ya da ters bir durum ortaya çıkmazsa olmaya çok yakınız.
1: Peki o halde Mehmet Turan Hocam, siz de zannederim artık hani eli kulağında bu anlaşmanın gelebilecek diye düşünüyorsunuz. Peki burada bu anlaşmanın içeriğinde, taslak metinde az önce söyledik, şöyle bir baktığınızda yani burada bu ülkenin kazanımı daha fazla dediğiniz ne var, onu merak ederim. Mesela İsrail, hemen İsrail'den gelen açıklama şunu içeriyordu, o da bence dikkat çekici. İsrail mutabakat zaptının tarafı değil diyor Netanyahu. Nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması, İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'ı takdir ediyoruz ifadesi var. Ama bunların hiçbiri taslak metinde böylece yazılmadığı gibi önümüzdeki 60 günlük süreçte yazılacağına dair bir işaret emarede yok.
2: Tabii o perspektiften bakarsak İsrail'in taleplerinin masada olmadığını görüyoruz. Zaten o taleplerin kabul edilmesi çok kolay değildi. Süreci çok daha karmaşıklaştırıyordu. Hatta Lübnan'daki saldırganlığını arttırmasının temel sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ki anlaşma üzerinden İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin desteğini kesemiyorsak biz bunu askeri güç üzerinden yaparız gibi bir politikaya kaydılar. Füze kapasitesinin zaten sınırlandırılması da başından beri çok olası değildi. Yani İran'ı askeri olarak yenmeniz lazım ki bunu kabul etsin. O da çünkü egemenlik haklarıyla doğrudan alakalı bir konu. Bu açıdan da baktığımızda İran'ın ikinci isteği de kabul görmedi ki bunlar zaten bu savaşın temel sebeplerinden biriydi veya İsrail'in ABD'yi savaşa sürüklerken masaya koyduğu temel gerekçelerdi. Üçüncü konuysa bu nükleer enerji meselesiydi. Burada taraflar bence hala kelime oyunu yapıyorlar. Ya şunu söylemek lazım. ABD diyor ki İran'ın biz nükleer silah elde etmesini istemiyoruz. İran da diyor ki biz başından beri zaten nükleer silah elde etmeyecektik diyor. O yüzden metnin ayrıntıları önemli. Yani buradaki uranyum ne olacak? Dışarıya mı çıkartılacak? Zenginleştirilmiş uranyum belirli bir seviyeye mi düşecek? Yoksa düşecekse hangi seviyeye düşecek? Çünkü nükleer enerji için gerekli uranyum zenginleştirilmesi %5 civarında yeterli. Nükleer silah için bunu %90 seviyesine çekmeniz lazım ki bu kümülatif olarak hızlanan bir şey. Yani %5'e yükseltmek çok zor, %90'a yükseltmek çok daha kolay. İran bunu her zaman ortada tuttu. Ya şunu dedi, ben abi nükleer silah zaten elde etmiyorum. O yüzden İran açısından nükleer silah elde etme tehdidi diplomatik açıdan bakarsak nükleer silah elde etmekten çok daha değerliydi. Şimdi bu kozu nasıl bırakacak? Özellikle atom enerjisiyle arasındaki gerilimi de bakarsak, birbirlerini suçlamalarını da bakarsak. Çünkü bir şekilde işin içerisine girmesi gerekecek denetim açısından, denetleme açısından. Bütün bunlar hala sürecin kırılgan olduğunu gösteriyor. O yüzden ABD bu konuda çok hevesli olarak görünürken İran çok daha temkinli. Bu teknik

0: ayrıntılar üzerinde anlaşmak çok çok çok çok kolay değil. Evet. İşin içerisinde bir de iç politik baskılar var. Yani Trump her şeyi anlatırken, İran'la olan bütün savaşı anlatırken iç politika üzerinden anlatıyor. Ya diyor ki işte demokratlar da çok beceriksizmiş. O kadar kötü anlaşma imzalamışlar. Bakın ben size böyle bir anlaşma getireceğim ki her şey mükemmel olacak gibi anlatırken. Hı-hı. İran'da burada kendisi açısından egemenlik haklarını sınırlamayan bir şekilde göstermesi lazım. Yani taraflar öyle veya böyle kendi iç kamuoylarına bakın ben buradan çok ciddi bir şeyler elde ettim gibi göstermesi lazım. Hı-hı. Yaptırımların kaldırılması veya dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması önemli. Ama burada da ABD'nin iç politikası önemli olacak. Ya bu şey değil, Trump bir imzayı attı ve bütün yaptırımlar kaldırıldı değil. Hani Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlardan da biliyoruz. Karmaşık bir yapı var. Bu açıdan bakarsak İran'ın da...
1: Bazen öyle bir yazıyorlar ki kendileri bile kaldıramıyorlar.
0: Aynen öyle yani. Aynen öyle. Bir de içerideki polarizasyonu düşünürsek ve hala demokratlar üzerinden saldırmaya devam ederken Trump büyük ihtimal oradaki meclisin, kongrenin yaptırımların kaldırılması konusunda Trump'a koşulsuz bir destek vereceğini beklemiyorum. Şimdi o yüzden İran'ın temkinli davranması normal. Şimdi pazara kadar imzalanır mı? Trend iyi gidiyor. Bunu görüyoruz. Yani İran ilerleme olduğunu kabul etmekle birlikte henüz imzaya hazır değiliz diyor ama olumlu olduğunu söylüyor. ABD de olumlu olduğunu söylüyor. Bence pazar günüyle ilgili temel sorun yani Trump'ın bunu G7 zirvesinde bir şova dönüştürmesini istemeyecektir İran. Yani İran'ın pazartesi günü onun anlaşmayı imzalaması pazar günü imzalamasından daha büyük olasılık gibi görüyorum ben. Yani o G7'yi bir şekilde aradan çıkaracaklardı. Çünkü Trump'ın temel yaklaşımı da Çin'le olan görüşmelere kadar ben İran'ı tırnak içerisinde dümdüz ederim, Çin'in karşısında da çok güçlü otururum derken arada Çin'le görüşmeler girdi, oradaki tavır değişmek zorunda kaldı, tekrar İran'a döndüler. O yüzden İran Trump'a bir şovbayı bırakmak istemeyeceklerdi. Ama bu demek değildir ki 2 sene, 3 sene, 4 sene boyunca işte tekrar oyalayıp uranyum zenginleştirmesine devam edecek anlamına gelmez.
1: Teşekkür ediyorum. Vaktim biraz daralıyor. Hızlı bir yorum almak isterim Elif Hocam. Bu İsrail bu anlaşmanın içinden sizce haberdar mı değil mi, karanlıkta mı kaldı ve Netanyahu'nun biz bu anlaşmanın tarafı değiliz açıklaması ne anlama geliyor?
2: Şöyle kısmen haberdardır çünkü yani doğrudan bilgi verildiğini, resmi kanallarla bilgi verildiğini düşünmüyorum ama ABD'de çok güçlü bir İsrail yapılanması olduğu için bilgileri vardır aşağı yukarı. O yüzden hani şey de çıktı biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda üst düzey yetkililerin telefonlarının dinlendiği, maillerinin takip edildiği, bir sürü yerde dinleme cihazlarının olduğu falan Mossad tarafından. Bunlar da ortaya çıktığı için artık hani haberleri yoktur, tamamen blinded kalmışlardır, orada kör bırakılmışlardır gibi bir şey söyleyemiyorum. Bilgileri vardır ancak resmi kanalda Trump'ın özellikle son çıkışından sonra biliyorsunuz haber sızmıştı yine Axios üzerinden. Evet. Demişti ki Trump Netanyahu'yu aradı ve ciddi anlamda azarladı. İşte ne yapıyorsun, anlaşmayı mahvedemezsin, buna izin vermeyeceğim falan. Bu tür açıklamalar çıkmıştı ortaya. Ondan sonra sonraki süreçte Netanyahu'nun daha dışarıda kaldığı bir süreç gördük zaten. Trump'ın biraz daha kendi başına idare etmeye çalıştığı ve kendinin ön plana çıktığı ve Netanyahu'yu daha sözlü yani bir yerde tutmaya çalıştığını gördük. O yüzden İsrail'in tavrı tabii ki pozitif olmayacaktır. Anlaşmayı istemiyor. Ama dışarıda bırakılma durumu tam anlamıyla söz konusu değil. Kısmi bilgisi de vardır bu konuyla ilgili.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Elif Kaya. Çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi devam edelim haberle. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği düzenlediği resepsiyonla Milli Gününü kutladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in resepsiyonda Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekti. Resepsiyonda Kızıl Ordu Korosu'nun da davetlileri İzmir Marşı sürpriziyle şaşırttığı görüldü.
3: Kızıl Ordu Korosu sahne aldı. Atatürk görüntüleri ve Türk bayrağı eşliğinde İzmir Marşı seslendirildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Milli Günü'nü Büyükelçilik'te düzenlediği resepsiyonla kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Kafkasya Genel Müdürü Mehmet Samsar resepsiyona katılan isimler arasındaydı. Yeni göreve başlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in resepsiyonda yaptığı konuşmada Türk

0: Rus ilişkilerine değindi. Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetlerimiz bizim için hususi bir öneme sahiptir ifadelerini kullandı. Enerjiden turizme pek çok alanda çok yakın ilişkiler olduğunu söyleyen Verşin'in, ülkelerimizin liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli iletişim benzersiz bir rol üstlenmektedir dedi. Büyükelçilik resepsiyonunda Kızıl Ordu Korosu da sahne aldı. Kızıl Ordu Korosu resepsiyonda bir de sürpriz yaptı. Koro, Atatürk görüntüleri ve Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nı seslendirdi. İzmir Marşı performansı katılımcıların beğenisini kazandı.
1: Bu haberle bu saat dilimini kapatıyoruz. Kısa bir aradan sonra devam.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 23, Van güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: kısa bir arayı geride bıraktık. Gün ortasının ikinci saat dilimine bir bağlantıyla başlıyoruz. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın tarif ettiği bölgelerde yeniden arama çalışması başlatıldı. Kadavra köpeklerinin de katıldığı bir çalışma bu. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek bu çalışmaları takip ediyor. Veysi, aramalar hangi noktada yoğunlaştı? Umut Altaş ne söylemişti? Çalışmalarda ne noktaya gelindi?
1: Evet, aslında Tunceli Cumhuriyeti

0: Cumhuriyet Başsavcılığı dosya yayından açtıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesi iadesi için Adalet Bakanlığı bir taraftan kırmızı bülten çıkarmıştı. Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmadan önce bir televizyonla verdiği röportajında Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğini ve bu noktada da üniversite civarlarında, Muz Üniversitesi civarlarında ve Dinar Köprüsü civarlarında kör noktalara cesedin saklandığını ileri sürmüştü. Bu noktaların mutlaka aranması gerektiğini ifade etmişti. İşte bu kapsamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında jandarmayla birlikte o bölgelerde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Sizin de söylediğiniz gibi kadavra köpekleri başta olmak üzere yine yeraltı görüntüleme cihazlarıyla bölgede geniş alanda çalışmalar yürütüldüğünü ifade edelim. Bugün sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatılmıştı. Çöplük'te hemen Muzur Üniversitesi'nin yan tarafında bulunan çöplüğün bulunduğu noktalarda arama çalışmaları öğlene kadar sürdüğünü ifade eden bir taraftan kadavra köpekleri, diğer taraftan iz koku alan köpekler, bir taraftan da yeraltı arama cihazlarıyla çalışmalar akşam saatlerine kadar da sürecek. Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle Umut Altaş'ın bir noktayı vermemesi nedeniyle bu noktada kapsamlı bir arama çalışmaları gerçekleşiyor. Diğer taraftan da tabii Umut Altaş'ın Türkiye iadesiyle birlikte de bu noktada tekrar çalışmalar yürütecek. Ama cesetle ilgili şu ana kadar ulaşılan bir bilgi olmadığını ifade edin. Daha önce Koçköy'de bu noktada bir cesedin çıkarıldığı ve ifade edilmişti. Mezarlık etrafında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı arama yapmıştı. Bu noktada da gizli tanık Şubat'ın ifadeleri de çok önemliydi. Bu kapsamda da tabii ki hem Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları kapsamında çalışmalar devam ediyor. Tabii Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle dönemin valisi Tuncay Soner ki tutuklu şu anda, onun kullandığı araçlarda da arama yapılması için, özellikle DNA izlerinin bulunması için aileden DNA örnekleri almıştı Ankara'da. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde de o çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Şu an itibariyle de jandarma bölgenin genelinde özellikle Umut Altaş'ın işaret ettiği Dinar Köprüsü, üniversite civarı, çöplük ve kör noktalar olarak adlandırdığı bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirilmeye devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Beysi İpek Diyarbakır'dan aktardı, ekranlarınıza getirdik son durumu. Şimdi Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı ve gözaltındaki diğer şüphelilerin adliyeye sevkini bekliyorduk. O sevk gerçekleşti. Cinayeti olay yerinde anlattı zanlı ve onun ifadeleri de soruşturmaya dair yeni ayrıntıları, yeni detayları da beraberinde getiriyor. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever adliyede süreci takip ediyor. Söz sende Ceylan.
2: Şimdi seni Alkan, öncelikle şunu söyleyelim. Dün bir keşif yapıldı. Yani o katil 10 yıl sonra cinayet mahalline yeniden götürüldü. Bu kez elinde silah yoktu, ellerinde kelepçe vardı. Ve faili suçlar bürosunun başsavcı vekiliyle soruşturma savcısı da oradalardı. Bizzat orada sorguladılar. Bülent Gündüz'ü, şüpheli Bülent Gündüz'ü nasıl evine gittiğini anlattı Aynur Kambur'un. Şimdi Bülent Gündüz'ün hem oradaki ifadelerinden hem de aslında emniyete verdiği 12 sayfalık ifadesinden bahsedelim. Ancak şunu söyleyelim. Senin de dediğin gibi zaten adliyeye sevk edildi. Buradaki süreçte önce savcılıkta ifade, daha sonra da suç ceza hakimliği süreci olacak. Peki emniyette neler anlattı? Emniyette şunu söyledi. Dedi ki Aynur Kambur'un ben dansözlük yapmasını ailemize bir ceza olarak görüyordum. Çünkü bizim ailemize yakışmıyordu dedi. Ancak şuradaki detay dikkat çekti. Hem keşifte hem de sorguda. Aynur Kambur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü iddia ediyordu. Ancak Aynur Kambur öldürüldüğü tarihlerde dansözlük yapmıyordu. Yani çok yıllar öncesinde yapmıştı. Ve bu sebeple soruşturma savcısının, vekilin, emniyet güçlerinin buradaki çelişki dikkatini çekti. Acaba başka bir nedenle mi öldürmüştü? Azmettiricileri var mıydı? İşte bununla ilgili şöyle söyledi, dedi ki olay gününe geldiğinde ben dedi Aynur Kambur'un evini daha önce kendisini takip ettiğim için biliyordum. Birkaç kere gidip gözledim ancak hiç kendisiyle konuşmadım. Ve evinin önüne gittiğimde ona baktım. Önce balkonda olduğunu gördüm. Balkonda olduğunu görünce bir telefonumla oynuyormuş gibi yaptım. Sonra kapısına gittim.

0: Zile baktığımda zilde Aynur Kambur diye adı yazıyordu. Zile bastım. Kim o diye seslendi. Aynur Kambur mu diye sordum. O da bana evet dedi. Ben de paketiniz var dedim. Kargocu numarası yaptım diyor. Aynur Kambur katilini kargocu zannedince otomatiğe basıyor. Ve kargocu hemen giriş kattaki evin koridoruna, kapısının önüne, daire kapısının önüne geldiğinde daire kapısının açık olduğunu görüyor. İşte burayla ilgili de şöyle söylüyor. Aynur Kambur'la daha önce yolda karşılaştığımızda kendisiyle tartışmıştık. Dansözlük yaptığı için sen nasıl bir ailenin ferdi olduğunu bilmiyorsun. Böyle davranamazsın, bu işi yapamazsın diye söylemiştim. O da sen karışamazsın diye cevap vermişti diyor. Beni gördüğünde hatırladı. Çünkü aynı cümleleri bir daha söyledim. Sonra sinirlendi, hakaret etmeye başladı. Ben de silahımı çıkardım ve ona bu mesafeden ateş ettim diyerek mesafeyi gösteriyor. Sonrasında da koşarak buradan ayrıldım diyor. Savcı ve iki savcı, hem başsavcı vekili hem de soruşturma savcısı kendisine seslerden dolayı dışarı çıkıp bakan kimsenin olup olmadığını soruyor. O da yoktu diye yanıt veriyor. Peki neden öldürdün dendiğinde bizim ailemize uygun değildi, bir ceza gibiydi, bu sebeple yaptım diyor. Ancak burada şöyle bir şey var aslında Sena. O da şu, Aynur Kambur'un kız kardeşi ablasının daha önce tehdit edildiğini, ailesinin yine akrabaları nedeniyle miras yüzünden tehdit edildiğini, evlerinin kundaklandığını söylemişti. Ve bu iddialarda hem bu isme, şüpheli isme, Aynur Kambur'u öldüren ve öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz'e, hem de Bülent Gündüz'ün o gün olay tarihinde telefonunu kapattığında ilk açtığı zaman kendisine mesaj atan ve görüştüğü akrabaları, aynı zamanda Kambur ailesiyle de aynı miraslı olan, tehditleri yaptıkları iddia edilen Kar ailesi soruluyor. Diyor ki seni bunlar mı azmettirdi? Olaydan sonra bu kişi telefonunu açar açmaz bu kişilerden mesaj almışsın. Ne mesaj aldın? Bülent Gündüz kimsenin kendisini azmettirmediğini, miras olaylarıyla bir alakasının olmadığını, zaten bu miras çekişmelerini de bilmediğini, tamamen dansözlük nedeniyle Aynur Kambur'u öldürdüğünü söylüyor. Şunu da soruyorlar. Neden yıllar sonra bunu yaptın? Neden madem öyle dansözlük yapmasından rahatsız oluyordun da dansozken bunu yapmadın diye soruyorlar. Onunla ilgili de ilginç bir cevap veriyor. Diyor ki ben diyor, şimdi 2016 yılında öldürdü biliyorsunuz Aynur Kambur'u. Ancak 2019 yılında bir öldürmeye teşebbüs suçundan Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaraladığı için, ona da yeğenine sarkıntılık yaptığı iddiasını ileri sürüyor. Silahla yaraladığı için öldürmeye teşebbüs suçundan 3-4 yıl kadar bir ceza almış bu kişi. Ve cezaevindeyken kendisini dansözlük yaparken televizyonda izlemiştim ve ben bu öldürme planını cezaevindeyken yaptım. Ancak çıktığımda evlendim, çocuğum oldu, askere gittim. O yüzden bu süre biraz uzadı diye bir yanıt veriyor. Ancak soğukkanlılıkta olay yerinde cinayeti rahat bir şekilde 10 yıl sonra anlattığını söylemek mümkün. Şimdi artık savcılığa sevk ediliyor. Söz yargıda, savcıda da ifade verecek. Sonra suç ceza hakimliğine sevk edilecek diğer isimlerle birlikte. Bakalım diğer isimlerin de akıbeti ne olacak, takip ediyoruz.
1: Ceylan Sever adliyeden bütün detayları aktardı, ekranlarınıza getirdik, takip edeceğiz, sürdüreceğiz takip etmeyi ve ekrana getireceğiz. Şimdi mutlak butlan sonrası yönetim mücadelesini sürdüğü CHP'de bugün MYK toplanıyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu yönetiminin gündeminde ne var? Parti genel merkezinde Serkan Şimşek bizi bekliyor, anlatacak. Acaba yeni ihraçlar olur mu sorusu soruluyor Serkan. Böyle bir başlık gündemde mi MYK'da?
2: Sena Alkan, MYK toplantısı yaklaşık bir saat sonra saat 14'te başlayacak ve kuşkusuz hem ihraçlar hem de son dönemde yaşanan istifa süreçleri MYK'nın gündeminde, masada olacak. Hatırlanacaktır, partide geçtiğimiz günlerde 9 milletvekilinin ihracı istenmişti ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti o isimler. Ardından da Özgür Özel'in ekibinden bir istifa hamlesi geldi ve 27 milletvekili parti meclisi üyeliğinden istifasını duyurdu. Tabii daha sonra Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraflarından peş peşe köşe açıklama yapıldı. Zeynel Emre bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada parti meclisinin düştüğünü ifade etti bu istifalar sebebiyle. Ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yaptı ve aslında CHP'nin tüzüğünde yer alan, parti tüzüğünde yer alan parti meclisinin 3'te 2'sinin salt çoğunluğunun sağlanamadığı durumda parti meclisinin düşme maddesinin bu olayda, bu durumda uygulanamayacağı yine belirtilmişti. İşte bu durumlar, yani hem ihraç hem de istifa ile ilgili süreçler MYK'da, masada olacak. Tabii bir diğer yandan da Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da grup başkan vekilliği düşürülmüştü. Hatırlanacaktır, o süreçlere CHP'de ihracı istenen isimler arasındaydı bu iki isim ve iki ismin grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Günaydın'ın ve Başarır'a ait meclisteki odaların da yine boşaltılması istendi. Bugün bu iki ismin grup başkan vekili düşürüldü. Şimdi bugün de MYK toplantısında da acaba yeni grup başkan vekilleri belirlenir mi sorusu gündeme geldi. Bu anlamda MYK'da bir adım olabilir. Öte yandan CHP'de bir kurultay süreci yine sık konuşulan başlıklar arasında. Dün yine CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu konuyla ilgili kurultay takvim çalışmasının başlatıldığını ifade etmişti. MYK'da kuşkusuz bu konuyla birlikte aslında hem CHP'de yaşanan son gelişmeler hem de iç ve dış siyasete dönük önemli gündem maddeleri yer alacak. MYK toplantısının ardından da saat 16-17 sularında yine CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kameralar karşısına geçmesini bekliyoruz. Hem partide son yaşananlarla birlikte özellikle ihraç, istifalar ve yine de partinin yol haritasıyla ilgili mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek, CHP MYK'sının gündemini aktardı, ekranlarınıza getirdik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. CHP'nin sorunu devlet ve milletin de sorunudur ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ve Özel için öz eleştiri çağrısı yaptı.
3: CHP'de yaşananların her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
4: Bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir. Dile getirilen tarihsel iddiaya rağmen CHP bugünkü durumuyla kurucu kodlarından çok uzakta bulunmakta, tarihi sorumluluğunu yüklenememektedir. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik mahkeme kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi.
4: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarında şahit olunabilecek restine rest replikleri, sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir.
3: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
4: Terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır.
1: Şimdi en sıcak gelişmeleri CHP'de konuşacağız. Konuklarımız var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay. Hoş geldiniz.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. CHP'de MYK toplanacak. Acaba yeni ihraçlar mı gündeme gelecek sorusu var. Öte yandan dün akşam Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar var. Partiden ayrılmayacağız, bırakmayacağız partiyi diyor. Mustafa Balbay, buyurunuz, sizinle başlayalım. Bir ihraç dalgası daha bekliyor musunuz bugünkü MYK'nın akabinde? Ve sizce olacaksa kimleri kapsayacaktır? Çünkü çok fazla isim dolaşıyor, Özgür Özel de dahil olmak üzere.
5: Tabii çok isim dolaşıyor Sena Hanım. Yaklaşık işte 1,5 yıldır devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı eksenli, üçlü, dörtlü bir kıskacın yeni aşamasındayız şu anda. Doğrusu bugün ben de yeni ihraçlar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü öncelikle Özgür Özel'in ana hatlarıyla meclisteki kanatlarını kırma çerçevesinde değerlendirilecek bir adım atıldı önceki gün. Dünkü parti meclisinden meclisi ne olursa olsun Kemal Kılıçdaroğlu kaç kişiyle kalırsa kalsın göreve devam edeceğini söyledi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kişilerin bu değerlendirmeleri ayrıca konuşulabilir ama durumun genel fotoğrafı aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç sorunu değil. Şu anda demokrasinin sorunu. Bütün partiler bunun genel olarak muhalefet partileri bu şekilde değerlendiriyorlar. Bugün Ahmet Davutoğlu'nun da bir demeci var. Hiçbir seçimin güvencesi yoktur artık diyor. İktidar Türkiye'yi bu hale getirdi. Tabii yangın Cumhuriyet Halk Partisi'nin evinde olduğu için herkes CHP'yi seyrediyor. Ama yangını çıkaran iktidar. İktidarın yargısı. Sadece şu sıcak duruma baksak bile Yargıtay karar vermiyor. İşte herkes böyle ya Yargıtay bir an önce karar verse iyi olur. İşte Yargıtay da geç kaldı. Şimdi böyle hakikaten Haşim Kılıç'ın dediği gibi kapatılmaktan daha kötü bir durum var burada. Örneğin yarın Yüksek Seçim Kurulu çıksa CHP'nin genel başkanı bende kayda göre Özgür Özel'dir dese bunun olmayacağını söyleyebilir misiniz? Bu dediğinde sonra istinafta dese ki ben karar verdim Kılıçdaroğlu dese. Yani bu noktaya geldi tablo. Ve böyle olunca da elbette Cumhuriyet Halk Partisi içinde de insanların siyaset yapma hırsları var. Siyaset kendi içinde doğal olarak heyecan üreten, kadro üreten bir yapı. O zaman da bu zaman zaman bu tür alınan kararlar bir anlamda yangın üzerine dökülmüş benzin gibi oluyor. Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil artık gelinen nokta. Acıyı CHP çekiyor. Sancı CHP'de. Yangın CHP'de ama bunun etkileri tüm mahalleye yayılır. Bir yere dumanı gider, bir yere sıcaklık değişir, iklimi gider. Öncelikle yargının ayarı bozulmuş durumda. Yani şu soruya kimse yanıt veremez yani. Yarın yargı şu kararı verecek, bilmiyoruz. Ama benim aldığım hava Kemal Kılıçdaroğlu bütün garantileri almış. Ama ne bütün garantili. Daha ilk gün ben bu kulis bilgisini aldığımda abartı olarak düşünmüştüm. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına hiçbir yargı sorunun gelmeyeceği. Ne karar alırsa alsın hiçbir yargıdan dönmeyeceği.
1: Kim böyle bir garanti verebilir sizce Sayın Balbay? Yani siz ne yaparsanız yapın yargıdan dönecek, başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Kim diyebilir?
5: Maldivler Mahkemesi olabilir herhalde. Ya da Honolulu Mahkemesi. Türkiye'de kim diyecek? Bence iktidar yargısı Sena Hanım. Hani sizden özür diliyorum. Hani size doğal olarak size kamuoyuna yönelik bu hani pek çok kişi böyle bakabilir.
1: İktidardan böyle bir garanti alarak bu süreci yürüttüğünü söylüyorsunuz. Öyle anlıyorum.
5: Çünkü şu andaki yönetim her kararı almaya, herkesi atmaya, her türlü kararı almaya yetkili. Bir tek kurultay yapmayı yetkili değil. Onu yapamam diyor. Niye? Yargıtay tedbir koydu diyor. Tedbiri kaldır ben bakamam ona diyor. Yani hakikaten hani biz şu anda doğal bir süreçmiş gibi konuşuyoruz bunu ama bu gelişmeleri başka bir ülkenin yurttaşı yani gazetecisi ya da insanı izlese yani bir ya çok keyif alır yani müthiş seyirlik bir oyun gibi bakar ya da bu nasıl bir siyaset yani kural yok. Hakikaten yani hangi mahkeme ne konuda yetkili belli değil. Böyle bir belirsizlikle karşı karşıyayız Sena Hanım. Yani şu anda tabii ki Nur Hanım da doğal olarak belki bugün hani Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'nde değerlendirmeler yapmış. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem Özgür Özel'i eleştiriyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi her şeye rağmen partinin içindeki bir demokrasi işletmeye çalışıyor. Yani bugün Türk Gün Gazetesi'nin eteğinde de tek sütun Adana İl Örgütü görevden alındı var. Yani orası her şey normal. İktidarda her şey normal. İktidarda İstanbul İl Yönetimi'ne mevcut yönetim gidiyor. Bir ilçe belediye başkanı geliyor oraya. Ama CHP parti içi demokrasi işletmeye çalışıyor. Sancılı mı? Evet. Zaman zaman toplum bıkar mı? Bıkar. Yani bunlar gerçeklik. Ama ben herkesi Yani Habertürk gibi ana hatlarıyla hani ana akım medya olarak değerlendirilecek bir

0: hani yelpazesini geniş tutmaya çalışan bir yayın organından, hani bizi izleyenlerin bu durumu bir muhakeme etmeye çağırıyorum. Hangi hukukla şu anda gidiyoruz? Hani Kemal Bey, örneğin PM 3'te 2'si azalmış, normal tüzeye göre düşmüş olur ama bence düşmez diyor. Düşmez diyor.
1: Yani dün biz burada da bu soruyu sorduk. Mesela ihraçlar olabiliyor ama kurultay olamıyor. Ya da istifalar evet, kabul edilebiliyor. Yani bu hukuken de sürekli farklı yorumlar geliyor. Siyaseten de farklı yorumlar geliyor. Neticede ama mesela bazı adımlar atılırken bazıları atılamıyor. Tedbir kararı neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Bunu da bilmiyoruz. Bunun içeriğini de ayrıca merak ediyoruz. Kamuoyunu anlatabilmek açısından. Hakikaten çok farklı yorumlar var. Bir iki cümle alayım buradan da değerlendirmenizi. Nasıl oluyor biri oluyor, diğeri olamıyor? Nasıl okunuyor bu CHP içerisinde? Sonra Nur Tuğba Hanım'a geçelim.
0: Tabii ki Sena Hanım, aslında iyi özetlediniz. Yani hukukçular şu anda işte böyle de olabilir, öyle de olabilir. Hiçbir dönemimizde tarihin, yani darbe dönemleri dahil darbenin bir hukuku vardı. Bilirdim bu darbe dönemi böyle derdin. Ama şimdi en böyle işin profesörü olmuş, hukuk fakültelerinde bölüm başkanlığı yapmış. Gerçi bugünkü hukuk fakülteleri hiç konuşmuyor. Sağ olsun 86 hukuk fakültesi var, hiçbirinden bir yorum yok ama pek çok hukukçu da farklı yorumlar yapıyor. Hukuk bu kadar bir ana muhalefet partisiyle ilgili kararda böylesine konuyu dağınık bırakabilir mi? Yani bırakırsa da bu ana muhalefet partisinin sorunu olmaktan çıkar. Onu vurgulamak istiyorum. Evet. Hani Anadolu'da bir söz, daha doğrusu bir söz vardır. Durmuş bir saat günde iki defa doğruyu gösterir. Ama bozuk bir saatin ne zaman neyi göstereceği belli değil.
1: Pekala. Nur Tuğba Hanım, Kılıçdaroğlu'nun başına bir şey gelmeyecekmiş gibi, bir garanti varmış gibi hareket ettiğini söyledi Mustafa Balbay ve bu yangını iktidar çıkardı dedi. Yargıtay'ın hala karar vermemesi üzerinden de eleştirileri oldu. Bu yangını iktidar mı çıkardı? Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın hukuken yapabilir durumuna mı geldi?
2: Yani bunları tabii Sayın Balbay'dan duymak beni şaşırttı. Tabii ki itirazdır olabilir, şikayettir olabilir ama Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber hatta milletvekili de yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Balbay. Bir siyasi partinin, özellikle altını çizelim, CHP'de bir kurultay oluştu. Bu kurultay sürecinde başlayan kavgaları iktidar yapmadı, hatırlatalım. Ya da işte geçtiğimiz yerel seçimlerde birinci çıkan bu siyasi partinin iktidara yürüme hevesiyle beraber bir taraftan hani çok büyük bir kitleleri mobilize ettiler. Ama arka tarafa baktığınızda yerel yönetimler üzerinden, hele ki Türkiye'nin en büyük bütçeli belediyeleri üzerinden yapılan yolsuzluk iddiaları, yine altını çizelim iddialar, masumiyet karinesine itibar ediyoruz. Bu iddialar varken maalesef üzerine bir de siyasal hareketi ya da güveni ve istikrarı tesis etmeye çalışamazsınız. Şimdi kurultayı yine anlatalım. İktidar yapmadı. Yine delegelerinizi iktidar mı seçti Sayın Balbay? Tabii ki seçmedi. Davayı iktidar mı açtı? Elbette açmadı. Şimdi ve o kişiler de iktidar mensupları değilse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çıkan bir krizin bir taraftan faturasını, bakın bu çok yanlış bir kriz iletişimi. Yani bu faturasını sürekli dışarıya kesmek, aslında sorunun belki de çözmek yerine daha kolayına kaçıyorsunuz. Az önce Türk Gün Gazetesi'nde Mahşet'ten bir önemli bir haberi verdiniz. Adana İl Teşkilatı. Bakın ne kadar doğru bir karar. Sayın Bahçeli 58 yıllık bir siyasi partinin 28 yıllık genel başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sanıyorum en temel ve en güçlü yanı teşkilatları ve lider yönetimi, disiplin ve kurallar çerçevesinde ilerlemesidir. En ufak bir lekede ya da en ufak bir iddia, bir gri alanda Sayın Bahçeli ve disiplin kurulu bu kararın üzerinden Türk siyasetinin en başta tabii ki önce ülkenin ve gündemini, Türkiye'nin gündemini etkileyecek faktörlerine çıkarmaması adına bu kişileri, iddialar ne olursa olsun hemen gündemden kaldırır. Çünkü hiçbir isim hiçbir siyasi partinin önüne geçemez. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi sanıyorum burada hata yaptı. En başta Sayın Kılıçdaroğlu zaten bu hatanın bana göre en müsebbiblerindendir. Beraber yıllarca çalıştığı isimlerin, Sayın Ekrem İmamoğlu, işte Sayın Özgür Özel'le beraber çalışmış ve onların belki de işte Aydın Belediye Başkanı'na baktığınızda milletvekili yapmış iki dönem. Bu isimleri siz lekelenmeyle iddia ediyorsunuz, arınmayla. FETÖ'yle iddiasıyla yapıyorsunuz ama geçmiş dönemlerine baktığımızda, söylemlerine baktığımızda, icraatlarına baktığımızda, iktidara karşı yönelttiği iletişime baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence bugün yaptığı açıklamalar onu maalesef

0: açıklamıyor. Yine altını çizelim, Butlan kararını. Bakın orada bir anlatı eksikliği yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi. Bence sanıyorum burada bir iletişim ve bir algı sorunu var. Bu karar Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi arındır diye verilmiş bir karar değil. Ama siz bu kararı CHP'yi arındırmak için oraya gönderildi derseniz toplumda da böyle bir algıya yersiniz. Burası bu kurultay hakkındaki iddiaların sakat sayılması ve yok sayılması ve tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesidir. Bakın yine tedbiren diyorum. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaseti, işte Merkez Disiplin Kurulu'nun toplaması, ihracı, bunlar bana göre tartışılır ve bana göre etik olarak da kabul edilemez. Çünkü siz tedbiren gelmişsiniz, bu krizi körü körüne yükseltmek ve Sayın Bahçeli'nin bugün Türk Gün Gazetesi'ndeki önemliydi aslında açıklamaları. Zira 21 Mayıs'ta da aslında çok bir taraf hakem olarak her iki tarafta da itidale çağırdı. Sayın Kılıçdaroğlu'na çok net bir çağrı yaptı Sena Hanım. Aslında belki de formülasyon ya da bu krizin iletişimindeki sanıyorum en güzel örnek oradaydı. Bu kararı bir intikam ya da bir revanş almak yerine, kullanmak yerine partinizi işte beraber bir akil adam ya da işte devlet adamı olmak üzere feragat edin görevinizden. Bu görevde tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Olası bir kurultaydı, ben aday olmayacağım demişti. Böyle olursa siz de arkadaşlarınızı toparlarsanız ilgili şaibeli kurultay üzerinden bütün topyekun partinizi hedef almazsınız. Ve partinizle beraber eğer partiyi düşünüyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünüyorsanız, ülkenizi düşünüyorsanız, iktidarı düşünüyorsanız her ikisinde evet, bir taraftan kereye çekilip Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal sürdürülebilirliğini düşünmesi gerekiyordu. O yüzden işte il teşkilatları az önce söylediği, Sayın Balbay'ın söylediği gibi MHP sanıyorum bu anlamda Türk siyasetinde yılmaz yıkılmaz bir disiplin başlığıdır. Bu yüzden belki de Sayın Kılıçdaroğlu 2023 Temmuz hatta Ocak ayında başlayan Zoom toplantı sürecinde belki bir disiplin süreci başlatsaydı, ilgili isimleri ihraç etseydi belki bugün biz bu krizleri tamamen topyekun bir hukuk işte iktidarın parantez içinde iktidarın hukuk operasyonu olarak konuşmazdık. Ben bunları Sayın Balbay'dan duyduğum için gerçekten üzüldüm. Zira batıda baktığımızda aynı algı, aynı söylem devam ediyor.
1: Peki, Sayın Balbay, bu açıdan Rubikon geçildi mi sizce? Yani taraflar şöyle şapkalarını önüne koyup ya bu partiye hakikaten zarar veriyor, bu süreçten uzlaşıyla çıkmanın yollarını bulabiliriz seviyesinin geçtiğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa halen mümkün mü? Bununla beraber mesela bugün ihraçlar olabileceğini söylediniz. Stratejinin de Özgür Özel'in kanatlarını kırma stratejisi evet, olarak nitelendirdiniz. Dolayısıyla bugün yine Özgür Özel'e yakın isimlerin ihracına dönük ya da belki bilmiyorum Özgür Özel'in ihracına dönük bir karar mı çıkar? Yani kanat kırma stratejisi olarak telediğiniz o stratejide sırada sizce kim var?
2: Şimdi şöyle bir defa Nur Hanım bir şu yargı kararlarına bir baksın. Altını çiziyorum. Darbe dönemleri dahil, darbe dönemleri dahil bu kadar ucu açık, her türlü kullanıma müsait ve siyaseti alabora eden bir karar alınmamıştır. Göreceksiniz. Tarih bunu böyle yazacak. Yüksek Seçim Kurulu olmuş Yüksek Seyirci Kurulu. Beni bağlamaz diyor. Ama belki de yarın bağlayacak, bilmiyoruz. Yargıtay olmuş, vallahi bana bir şey gelmedi, ileride bakacağım diyor. Bu nasıl acımasızlıktır?
0: Öyle bir açıklama
2: ben
0: yok
2: sonra bakacağım diyor.
0: Bana
2: şu
0: bir şey gelmedi demedi.
2: Şu anda işim var demedi diyor.
0: Bunu da bakın hep söylemlerinizle şimdi, bakın. Çok tehlikeli işte. Yani bakın kurumları itibarsızlaştırma sanıyorum tam da burada başlıyor. Nereden ve nasıl baktığınızla sanıyorum anlamlı. Dolayısıyla buradaki karar tartışılır. Bakın Sayın Balbay bu karar daha dün çıkmadı ki. Aylardır hatta yıllardır devam eden bu süreç tedbiren ertelendiğinde niye hiçbirinizden bir ses çıkmadı? Ya da işte bu karar neden kabul edildi o dönemde? Yani pozitif bir karardı. O zaman iktidarın yargısı değildi de neden bu karar çıkınca iktidarın yargısı? Kesinlikle tartışılır. Haklı haksız doğru karar değildir. Ama bunu topyekün bir iktidarın hükümetin tahakkümü altında bakın bağımsızlığımız demokrasiden bahsediyoruz. Bu çok tehlikeli bir kavram. Bunu kim yaparsa yapsın her zaman karşısındayız. Bir yargının ve bağımsızlığımızın teminatı olan bu yapının eksiklerini söyleyebiliriz ama bunu topyekün hükümetin kararı. Bakın bu algı hükümete asla fayda sağlamaz, bir iletişimciyim. Bakın böylesi bir süreç tam aksine okları ne yapar? Rakiplerine yargı üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışır gibi algı oluşur. Bu da iktidara artı puan kazandırmak yerine aksine bir algı oluşturur. İktidar bunu bilmiyor mu? Sizce böyle bir süreci böyle yapmak onların işine gelir mi? Elbette gelmez. Bakın buradaki süreç sanıyorum
1: yani diyorsunuz ki bu giden akan süreçten alınan karardan iktidar da çok memnun değil gibi bir ifade anladım dediğinizden öyle mi?
2: Ben,
1: yani
2: bu karar Nur Hanım, bu kararın bitirin, doğru sonra olması, lütfen kesmeden
1: hemen
2: devam.
1: Geliyorum
0: bu kararın kimseye

0: faydası olmaz. Bakın tartışırız. Ben bir hukukçu olmadığım için müdahale etmiyorum. Elbette önemli hukukçulardan, özellikle
1: Peki.
0: siyasal anlamda hukukçulardan, tecrübelerden bilgi ediniyorum. Kimi diyor ki doğru karar değil, kendilerince hakları var. Ama bu süreç, bakın önemli parantez açalım. Milletin iradesini, partinin kendi tüzük ve tabanını iradesini sekteye uğratacak ve bağımsızlığını engelleyecek kararlar kesinlikle tartışılır. Zaten burada bir siyasi meşruiyet var, bir de hukuki meşruiyet var. Ama görüyoruz ki siyasi meşruiyet önüne geçiyor. Özgür Özel şu an güçleniyor aslında.
1: Musa.

0: Sena Hanım, bir defa Nur Hanım'ın da dikkatine sunuyorum. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kongresi'nin sakatlanması, yani kongrenin iptali ilgili dava açılması ve kurultayın böyle butlan sürecine gelmesiyle ilgili dava ne zaman açılmış biliyor musunuz ilk? 19 Mart 2025. Yani İmamoğlu gözaltına alındığı gün İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası açılmış. Bunu Nur Hanım tesadüf diyebilir ama ben bizi izleyenlerin sağduyusuna ve takdirine sunuyorum. Aynı anda büyümeye basılmış açan ismi de bir tablo var.
1: Açan ismi söyle. Kim hangi AK Partili açmış onu da söyleyin.
0: Mandiller hukuk mahkemesi açmışlar herhalde. Allah aşkına yapmayın. Yani şimdi
1: açan kişi kim?
0: Aynı gün.
1: Efendim,
0: aynı 45.
1: Bu davayı açan kişi kimdir?
0: Aynı. Hayır. Davayı kabul ediyor. Aynı gün davayı kabul ediyor. Aynı gün. Orada devşirmişler. Bugün bütün partilere üye olmuş kişilerden farklı insan devşirilebilir. Çünkü CHP, MHP, AK Parti kitle partileridir. Seçmez böyle sen hangi kökenden geldin, sen hangi işte ailen kim? Seçmez bu partiler. Genellikle kitle partileridir çünkü. Ve o partiye üye olmuş kişiler zamanla farklı düşüncelere kapılabilirler. Farklı bir hırslar ya da farklı eğilimler belirebilir ve dava açabilirler. Burada davayı açanın CHP'li olması değil mesele. Davayı görenin AKP'li olmaması, iktidar yanlısı olmaması, davayı görenin tarafsızlığı burada asıl mesele. Şimdi bakın tam 9 mahkeme bu butlan olmaz demiş. 9 mahkeme olmaz dedikten sonra istinafa gelmiş. İstinafta bence olur demiş. Buyurun. 9 mahkeme olmaz diyor. İstinaf bence olur diyor. Üstelik de öyle bir olur diyor ki itiraz yollarını kapatıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur. Ben bu kararı yayınladığım andan itibaren bütün yetkileri kullanabilir diyor. Özgür Özel'e hiçbir yetki kullanma hakkı vermiyor.
2: Peki.
0: Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada ben de bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani demokrasi adına üzgünüm. Türkiye adına üzgünüm. CHP'lerin de işi bu noktaya getirmemek için çırpınması gerekirdi. Ama öyle bir hani dedim ya eve yangın benzin dökülmüş ve ateşe verilmiş. Ve bunu söndürürken yöntem farklılıkları var. Biri diyor önce koltukları çıkaralım. Öbürü diyor başka bir ev kuralım. Yani bunun yani CHP'deki yangını seyretmek hiç de insani değil. Herkes gerçek anlamda
1: için,
0: bunu söylemesini
1: istiyorsa. Hepimiz için zaten bu çok doğru
0: yargının,
1: değil. Hepimiz için geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu karışıklık hiç kimseye fayda sağlamaz ve kimse mutlu olmaz.
0: Yargıtay'ın bir an önce Nur Hanım, Yargıtay'ın bir an önce ben herkesi
1: evet,
0: buna çağırıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bırakın
1: evet,
0: bunu
1: doğru,
0: demesi
1: çok doğru
0: lazım.
1: Söylüyorsunuz.
0: Ama Yargıtay,
1: evet doğru, bir an evvel karar vermesi gerekiyor. Çok haklısınız.
0: Ben şunu da inanıyorum. Yani inanıyorum artık yani. Kemal Bey'e güvence verilmiş. Yargıtay aleyhinde bir karar vermeyecek denmiş.
1: Bir an evvel
0: çok
1: kesinlikle
0: ağır
1: karar verilmesi gerekiyor.
0: Bunu söylemek
1: kesinlikle
0: benim için de çok ağır. Bunu söylemek benim için
2: bunu
0: de çok,
2: çok
0: ağır.
2: Çok özür dilerim. Ben, hiç vaktim kalmadı ama Sayın Balbay bunu bir bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz? Çünkü bunu ikinciye söylediniz ama bu sizin siyasi okumanız
1: çok
2: mı?
1: Çok ciddi bir iddia.
2: Yoksa bu bir bilgiye mi dayanıyor? Ben onu merak ettim. Hani bunu bu
0: şöyle,
2: kadar kuvvetli bir iddia olarak söylediğiniz için.
0: Şöyle diyeyim. Şimdi ben
2: bir cümle olsun
0: Kemal Bey'le ve
2: buyurun.
0: Etrafındaki o dar kadroyla konuşanlarla konuşuyorum. Hani birebir Kemal Bey'le doğrudan bu süreci hani ulaşamıyor. Ama Kemal Bey'in bunu muhakeme ettiği kişilerle konuşuyorum.
2: Onlardaki genel izlenim bu yönde
0: onlar
2: o halde.
0: Onlar son derece rahat dediler. Ne de ne olursa olsun kurultaya gitmeyecek. Bakın ne olursa olsun.
2: Hayır,
0: daha
2: onlar şunu
0: dediler
2: söylediler mi? Evet,
0: inanamadım.
2: Bir güvence aldı Kemal Kılıçdaroğlu mu diyormuş o çevre. Siz bunu böyle aktardığınız için merak ettim.
0: Cümleyi şöyle kuruyorum bakın ne olursa olsun kurultaya gitmeyecek ve bu nedenle hiçbir yargı sorunu yaşamayacak.
2: Pekala. Teşekkür ediyorum.
0: Tablo bu. Bunu Nur Hanım'ın da sağduyusuna sunuyorum. Yani böyle bir tablo
1: elbette,
0: devam
1: bakın,
0: ediyor.
1: Ben şunu
0: herhalde kimse
1: zaman
0: kabul edemez bunu.
1: Bitti ama zaman bitti biliyorum ama gerçekten kabul edilemez. Bir krizi tırmandırmak doğru değil. Bir an evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü ya da olağan bir kurultaya gitmesi gerekiyor. Ben bunu ta 23 Mayıs'ta Habertürk ekranlarına söyledim. Olası bir erken ya da baskın seçimle seçime girmemesi olası olan bir siyasi parti. Ana muhalefetten bahsediyoruz. O yüzden hepimizin bence ortak görüşü artık Türkiye'nin meselesi çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi bu krizinin bu kadar derinleşmesi.
2: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma
1: da. Teşekkür ederim.

0: Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay, çok sağ olunuz katıldığınız için. Devam edelim, haberle aktaralım. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın yakın olduğu açıklamaları küresel piyasalara bir nefes aldırdı. Hisse senetleri yükseldi, petrol fiyatlarında bir düşüş başladı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle 88 dolar civarına geldi. 80 dolara kadar anlaşma olursa önümüzdeki yılda inebileceğine dair tahminler var. Enflasyon endişeleri bir parça hafifledi, tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Bakalım bu karar küresel piyasalara neler yapmış bu anlaşma.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış umudu belirdi. Küresel piyasalar nefes alırken petrol yönünü aşağı çevirdi. İran'ı sert saldırılarla tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geri adım attı. Hafta sonu imzalanabilecek bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. S&P 500 endeksi %1,8 yükseldi. Nasdaq 100 %3'ün üzerinde değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle 88 dolar civarına geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Amerikan petrolünün ise varil fiyatı 84 dolara düşerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Goldman Sachs analistleri artan arz ve azalan talep nedeniyle gelecek yılki ham petrol fiyat tahminlerini varil başına 5 dolar düşürdü. Altının onsuysa %3'ü aşan yükselişin ardından %0,7 kayıpla 4100 seviyelerini gördü. Bakır fiyatları da barış umuduyla Mayıs ortasından bu yana görülen en düşük kapanış seviyesinden toparlandı. Goldman Sachs, Mayıs ayında Orta Doğu kaynaklı arz kayıpları nedeniyle petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etmiş, yıl sonu Brent petrol tahminini 90 dolara çıkarmıştı.
0: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Yağmayla suçlanan 3 sanığın tahliyesine karar verdi. 76 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Serdar Serçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme Serdar Serçelik'in Muhammed Sağ ve Mehmet Taha Ergin'e yönelik yağma suçundan tahliyesine karar verdi. Serçelik de Bora Kaplan'ın diğer suçlardan tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşma 3 Eylül Perşembe gününe ertelendi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışmaları esnasında göçük yaşandı. 19 yaşındaki işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Acı olay Örencik Köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firma kanalizasyon çalışması yürütüyordu. Onarım esnasında 5 metre derinliğinde göçük meydana geldi. 19 yaşındaki taşeron işçi Emre Arslan toprak altında kaldı. Arslan'ın çalışma arkadaşları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 4 saat boyunca toprak altındaki işçiye ulaşmaya çalışıldı. Ancak maalesef sevindirici haber gelmedi. Ekipler Arslan'ın cansız bedenine ulaştı. Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu olacak.
1: Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik, kaza sonrası değer kaybı tazminatı ve parça değişim sürecini kapsıyor. Ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Buna göre hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı

0: mı esas olacak? Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında değişiklikler içeren yeni düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçecek.
1: Tarihi Yarımada'da yaya alanı genişliyor. Ulaşım eylem planı kapsamında can kurtaran oteller bölgesi de araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Tur otobüsleri için de yeni kısıtlamalar geliyor.
2: Şimdi yürüyecek bir şeyimiz yok, alanımız yok yani. Hep arabadan ama.
3: Araçlar gidiyor, korna basıyor, ediyorlar. Öyle kalıp şaşırıyorlar. Çocuklu aileler, turist aileler özellikle zorluk çekiyor.
4: Dar sokaklar, yoğun trafik, her gün gelen binlerce turist. Tarihi Yarımada için düzenleme yolda. UKOME'de karar alındı. Can kurtaran bölgesi de yayalaşacak.
5: Mevcutta Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerinin bulunduğu alan özel araç trafiği girişine kapalı. Şimdi bunlara ek olarak can kurtaran oteller bölgesinin bulunduğu alanın da araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması planlanıyor.
6: At arabaları için yapılmış zamanında düşün yani sokaklarımız hep dar. Ya bence daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
3: Gündüz vakti araç girişinin olmaması bence iyi olur. Tabii ama esnaflara bir öncelik tanınması lazım.
7: Can kurtaranın komplesi yayalaştırmaya geçerse bence sıkıntı büyür.
5: Neden?
7: Bu kadar araç trafiğini nereye alacaksınız?
2: Yayalaştırmayı eğer yapmak istiyorsanız önce büyük bir otopark açarsınız. Ondan sonra gelen kişi burada ikamet eden veya iş yeri olan kişiler gider arabasını öyle park eder.
5: Burası can kurtaran da yayalaştırma projesi kapsamında kapatılacak sokaklardan bir tanesi. Ancak bu sokağın şöyle bir özelliği bulunuyor. Bölge esnafının söylediğine göre daha önce bu sokağın araç trafiğine kapatılması için esnaf CİMER'e talepte bulunmuş.
8: Burası restoranların olduğu yer. Restoranlara gelen gidenler çok oluyor, gruplar özellikle. Grupların giriş çıkış esnasında iki yönden araç geldiği zaman ortaya bir sıkışma oluyor.
4: Tarihi Yarımada ulaşım eylem planı kapsamında tur otobüsleriyle ilgili de bazı kısıtlamalar olacak.
9: Sirkeci sahilden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ni kullanıp Kennedy Caddesi'ne doğru dönüyorlar. Ve biz nereye çıkıyoruz? Çatladı Kapı'dan Sultanahmet Camii'nin altındaki Arasta'ya kadar tur otobüsleri veya araçlarımızla oraya kadar çıkabiliyoruz. Bugüne kadar resmi olan böyle.
4: Ancak Ekim ayından itibaren bu güzergahta tur otobüslerine serbest dolaşım izni verilmeyecek. Ve otobüslerin alan içine girişi yasaklanacak. Yeni kapıda tur otobüsleri için indirme bindirme alanları oluşturulacak. Rehberlerse bu duruma karşı.
9: Ring servisine binip yukarıya çıkmak için bekleyecek. Uzun kuyruklar oluşacak. Bir kere bu kuyruklar soğuk havada hangi şartlarda bekleyecek? Bu ring hizmeti veya shuttle hizmeti gerçekten çok kısa sürelerde Tarihi Yarımada'ya bu grupları taşıyacak mı? Turisti yoracak, bekletecek, zaman kaybettirecek bir plan ise bu Türkiye turizmi için çok eksi puan verecek.
1: Hadi bu haberle bir reklama gidelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24.

0: 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 23, Van güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 12 Haziran Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ankara ile başlıyoruz. CHP'de bugün MYK toplantısı var. Bir hafta içinde ikincisi yapılıyor. İlk toplantıda 9 isim disipline sevk edilmişti. Bugünkü toplantının gündemine Serkan Şimşek aktaracak. Yeni isimlerin sevk edilmesi bekleniyor mu? Ne dersin?
1: Evet Ayşe Süberker, MYK toplantısı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Cumhuriyet

0: AK Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısında tabii ki son dönemdeki hem ihraçlar hem de olası ihraçlar tabii ki masada olacak. Öte yandan bir istifa süreci de var. Bu da değerlendirilecek MYK toplantısında. Aslında CHP'de geçtiğimiz günlerde 9 milletvekilinin ihracı istenmişti, hatırlanacaktır. Ardından Özgür Özel ekibinden de bir istifa hamlesi gelmişti ve 27 milletvekili parti meclisi üyeliğinden istifasını istemişti. Tabii ihracı istenen 9 milletvekilinin arasında Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da var ki bu isimler grup başkan vekiliydi ve bu isimlerin dün grup başkan vekilliği de düşürüldü. Bugün de MYK toplantısında yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesine ve olası yeni ihraçların devam etmesine dönük de gündem maddeleri yer alacak. Dediğim gibi MYK toplantısı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da MYK toplantısının ardından saat 16-17 sularında kameralar karşısına geçerek toplantının gündemine ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii bir de CHP'de bir kurultay tartışmaları var. Kurultay süreciyle ilgili, kurultayın ne zaman yapılacağı ile ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyor. Dün de CHP sözcüsü Müslüm Sarı kurultay çalışmalarıyla, takvim çalışmalarıyla ilgili bu hazırlıkların başladığını ifade etmişti. Bugün de kuşkusuz MYK'nın gündeminde bu konu yer alıyor. MYK yaklaşık birkaç dakika sonra başlamış olacak. Hem son dönemde yaşanan ihraçlar hem bir yandan bazı milletvekillerinin istifasını istemesi MYK'da masada olacak. Bizler de gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler Serkan Şimşek, kolay gelsin. CHP Grup Başkanı Özgür Özel CHP'den ayrılacak mı sorusuna yanıt verdi. Dün bir mülakattaydı. Bırakmaya zorlasalar da bırakmayız dedi. MYK'da 9 isme ihraç istenmesine ise mutlak mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı yanıtını verdi.
2: Bu kadar kıymetli bir parçasıdır. Vazgeçmemektir.
3: Kurultay yapılsın çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'deki mevcut durumu anlamasının mümkün olmadığını ekledi.
4: Olağan kurultay takvimi günü geldiğinde işletilecek bir şey. Derhal kurultay yapılmalıdır. Gelmişler, sandık koyarsak Özgür Özel yine seçilir. Sokak Özel'e ve arkadaşlarına sahip çıkıyor, ne yapalım? Kurultay yapmadan burada oturalım diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim bunu anlamam, normalleştirmem olmaz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı Halk TV yayınında mutlak mutlan süreci sonrası yaşananları değerlendirdi. 9 isme MYK kararıyla ihraç istenmesini eleştirdi. Mutlak Mutlan'ın parti tüzüğünü kaldırmayacağını dile getirdi.
4: Parti meclisinde çoğunlukları yok diye MYK'dan ihraç yapıyorlar. Kendilerinden oluşturdukları MYK ile partiden atmaya kalkıp kanunsuzluk yapıyorlar. Yakında yargılanacaklar diyerek bu arkadaşların dokunulmazlıklarını kaldırın mesajı veriyorlar. Mutlak Mutlan parti tüzüğünü ortadan kaldırmadı.
3: CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Partiyi bırakmayacağız dedi.
4: Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Kurultay yapmayacağız diyerek bizi partiyi bırakmaya zorluyorlar. Biz onların bu planı doğrultusunda partiyi bırakmayacağız. Başarırlarsa parti değil, esas Türkiye kaybedecek.
1: Şimdi gelin bir de bir meclise gidelim. Çünkü Özel'in ekibinde yer alan iki isim Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın grup başkan vekillikleri düşürüldü. Neden? Nasıl bir hava var? Bundan sonra CHP'li isimlerin bir yol haritası var mı? Seni bir dinleyelim Buse.
5: Ayşe Süberker, bugün için sıcak bir gelişmeydi. Sabah saatlerinde iki grup başkan vekili Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Neden düştü? Dün CHP Genel Merkezi'nden Meclis Başkanı'na bir yazı gönderildi ve iki ismin grup başkan vekilinin düştüğü ifade edildi. Hatta odalarının boşaltılması istendi. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında olduğunu söyleyelim. Bu isimleri için dün parti meclisi toplantısında da gündeme geldi aslında. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na neden bu isimlerin ihraç edildiklerini, ihraç talepleri bulunduğunu sordu. Ali Öztunç Gürsel Erol'un sorusuna verilen cevapta da kurultay ceza davasında dosyaları bulunduğu için ihraç talepleri bulunduğu ifade edildi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. İhraçları var, ihraç talebi var. Yüksek Disiplin Kurulu'nda eğer bu ihraç talebi onaylanırsa artık bağımsız milletvekili olarak mecliste çalışmalarını sürdürecekler ama şu an için grup başkan vekili görevini yürütemeyecekler. Meclis başkanlığı internet sitesinde grup başkan vekili unvanı da kaldırıldı. Çünkü CHP'nin grup başkan vekili olarak tek isim Murat Emir kaldığını söyleyelim. Grup başkan vekilleri genel kurulda yasama çalışmalarını yürüten, sorumlu olan isimler

0: arasında yer alıyor. Aynı zamanda grup başkanının yanında yine grup yönetiminde görevler aldığında not düşelim. Dün CHP sözcüsü Müslüm Sarı aslında bu konuya değinmişti ve grup başkan vekillikleri için bir çalışma yapıldığını, çalışmaların, değerlendirmelerin sürdüğünü söylemişti. Yeni bir atama yapılabilir. Konuşulan isimler var. Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş ama grup iç yönetmeliğine göre de grupta seçim yapılması gerekiyor. Grup başkan vekillikleri için şu ana kadar da bu iki ismin odalarının boşaltılmadığını, odaların önündeki tabelaların kaldırılmadığını da ifade edelim Ayşe Süberker.
1: Pekala, meclisten aktardı Buse Genç Türk. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilmişti. HSK'nın 1250 sayılı adli yargı kararnamesi kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon düzenlendi. Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda aralarında belediye başkanında olduğu 17 kişi gözaltında. Peki detaylar ne? Elif Yavuz anlatacak. Elif.
2: Ayşe Süberker, sabah saatlerinde yapıldığı operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi ve bu kapsamda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. 18 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüpheli firari bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki suçlama ise rüşvet, İrtikap ve ihaleye fesat karıştırma ve bu kapsamda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlaması da örgüt lideri olduğu ifade ediliyor. Öte yandan diğer şüphelilerin suça iştirak ettikleri gerekçesiyle örgüt üyeliğinden suçlandığını da ifade edelim. Bu kapsamda belediyedeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı ve bir park yeri olarak bulunan bir arazide bedelinden düşük satımının yapıldığı ihalesinin yapılmasıyla birlikte 21 milyondan fazla kamunun zarara uğratıldığı ifade edildi. Ve bu kapsamda yapılan MASAK soruşturmaları, ETS raporları ve dosyaya giren diğer deliller kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere belediye çalışanları da var. Başka belediye çalışanları da var. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz da gözaltına alınan isimler arasında. Bora Balcıoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar gözaltında. Aşkın Kaynar'ın şoförü gözaltında. CHP Silivri Eski İlçe Başkanı İbrahim Kömür gözaltında. Silivri Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Demirayak gözaltında. Belediye çalışanların yanı sıra bu operasyonda gözaltına alınan iş insanları da var. Toplamda 17 isim gözaltına alındı. Şu sıralarda da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındalar. 4 gün boyunca ifade süreçleri devam edecek. Ardından adliyeye sevkleri gerçekleşecek. Ayşe Süberker.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz da bu operasyonun detaylarını aktardı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u ise tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Bu isimler saç ve kan örneği alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yönetmen Murat Saygı, modacı Tolga Çam, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat dahil 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklamaya sevk edilenler arasında olan borsacı Ferhan Kaya adli kontrolle serbest bırakıldı. MZK üyesi Aynur Kambur'un katil zanlısı cinayeti işlediği yere 10 yıl sonra bir kez daha götürülmüştü. Cinayeti itiraf eden zanlıya olay yerinde keşif de yaptırıldı. İstanbul Başsavcı Vekili ve Soruşturma Savcısı da olay yerinde yapılan keşfe katıldı. Katile sorular sordu.

Bülent Gündüz. Evet. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız. Dün değil önceki gün emniyet bize tercihleri verdi. Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylemi nasıl gerçekleştirdin?

0: olduğunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
1: Yukarıdan aşağıya geldim.
2: 10 yıl önce cinayet işlediği yere geldi. Soğukkanlılıkla saniye saniye anlattı.
0: Daha önce biliyor muydun evini?
1: Bir iki sefer gelmiştim.
2: Bir döneme damga vuran Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kambur'un katili Bülent Gündüz keşif için cinayet mahalline götürüldü.
3: Zile bastı. Hangi daire? Hangi zile bastı? Kaç numara bastı hatırlıyor musun?
1: Aynur Kambur yazıyordu üzerinde.
3: Cevap aldın mı diye falan.
1: Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
2: Gündüz 10 yıl önce cinayet işlediği yeri tanıyamadı.
1: Ama bu bina değildi ya. O bina da böyle değildi ya.
3: Düşün bakalım dedim.
1: Tamam daire kapısı böyle de yani böyle bir aşağı giriş falan hatırlamıyorum onu yoktu galiba çünkü.
3: Aşağı girişi mi hatırlamıyorsun sadece?
1: Aynen sanırım burası yoktu sanki.
3: Tamam sonra?
1: Kapıdaydı işte ben onunla tekrar bir konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani... çıkalım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul suçlar soruşturma bürosu başsavcı vekili ve soruşturma savcısı Bülent Gündüz'e bir kez daha cinayeti neden işlediğini sordu.
3: Peki bu cinayeti niye işledin?
4: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
3: Ne gibi mesela?
4: Aile büyüklerimden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat bir durum. Yani benim ailemde öyle bir insan olmaması lazım.
3: Nasıl bir insan? Neyi kastediyorsun?
4: Yani dansözdür yani. Bu dünyanın gözünün önünde kendini sevdiğim bir insan. Hangi...
2: Aynur Kambur'un dansözlüğü bıraktıktan sonra öldürülmesiyle savcının dikkatini çekti. Katil zanlısı Gündüz, evlilik, askerlik gibi nedenlerle zaman bulamadığını öne sürdü.
3: Peki bu eylem yapmanda seni azmettiren kimse var mı?
4: Yok efendim.
3: Emin misin?
4: Günahını duyma var efendim.
3: Tek başına mı geçmiş?
4: Evet.
5: Maktul kızıyla birlikte yaşıyor. Her nasılsa o gün arkadaşı çağırmış. Cinayet saatinden bir saat önce evden ayrılıyordu. Sen bu kızıyla birlikte yaşadığını biliyor musun? Kızının ayrıldığını
4: Hayır.
5: biliyor musun?
4: Hayır.
5: Ya kapıya kızı çıksaydı?
4: Döner giderdim.
6: Ve Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve iadesi beklenen şüpheli Umut Altaş'ın ifadesinde işaret ettiği noktalarda arama çalışması başlatıldı.
2: Ekipler Gülistan için bir kez daha sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla kayıp Gülistan'ın izi sürülüyor. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra raftan indirilen dosya cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın tek firari şüphelisi Umut Altaş'tı. Altaş, Vali Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in yakın arkadaşıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş, verdiği bir röportajda Gülistan'ı Türkay Sonel'in öldürdüğünü söylemişti. Cesedin yerini bilmediğini ama şüphelendiği yerler olduğunu iddia etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği o yerlerde arama çalışması başlatıldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
7: Aç sen burada aç bakalım.
6: Şimdi sırada bir çocuk istismar dosyası var. Amerika'dan Türkiye'ye yapılan bir ihbar yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturma dosyasının kapısını araladı. O soruşturma dosyasındaki baş şüpheli ise bir okul servis şoförü Arzu Kaya'nın özel haberi.

Çocukları taşıyan servis şoförü bu kez işi nedeniyle değil, çocuk istismarı dosyasıyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir ihbar, Türkiye'de yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturmanın kapısını araladı. Soruşturma, Amerikan Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin Türk makamlarına gönderdiği rapor üzerine başladı.

0: Merkez, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşıldığını ihbar etti. Savcılık yaptığı çalışmada görüntüyü yükleyen kişinin 32 yaşındaki Savaş Karaaslan olduğunu belirledi.
1: Dosyadaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri şüphelinin yaptığı meslekti. Savaş Karaaslan uzun yıllar servis şoförlüğü yaptı. Çocukların eğitim aldığı kurumlarda çalıştı.
0: Şüphelinin telefonunda 215 fotoğraf ve 1091 videoda çocuk istismarı görüntüsüyle geçirildi. Telegram üzerinden kapalı gruplar kurup görüntü satışı yaptığı ve para karşılığında kullanıcıları gruplara dahil ettiği belirlendi.
1: Şüphelinin banka hesap trafikleri incelendiğinde soruşturma derinleştirilmiş oldu. Çünkü tam 58 ilden ve Almanya'dan 219 kişinin müstehcen görüntü satın aldığı belirlendi. Bu isimler de soruşturmaya dahil edildi.
0: Tutuklanan şüpheli şeytana uydum dedi. Eğitim vakfında çalışıp bunun dışında ticari bir faaliyet yürütmediği belirtildi. Hesabına gelen paraların çocuklara yönelik müstehcen video alımı için gerçekleştiği değerlendirildi. Şüphelinin çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları satma suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
2: Amerikan Başkanı Trump'ın anlaşma yakın açıklamasının ardından İran'da anlaşma metninin büyük bir bölümü tamamlandı açıklamasını yaptı. Amerikan Merkezi Aksiyas'ın ulaştığı taslak mutabakat metnine göre mevcut ateşkes 60 gün daha uzatılacak. Hürmüz Boğazı derhal açılacak. İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt etmesine karşılık nükleer programla ilgili somut adımlar ayrı bir anlaşmaya bırakılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşma yakın dedi. Tahran'dan da müzakere metninin büyük bölümü tamamlandı açıklaması geldi. Peki taraflar arasında olası anlaşma metni hangi maddeleri içeriyor? Taslak mutabakat metninin detaylarına Amerikan Axios ulaştı. Habere göre metin, mevcut ateşkesi 60 gün daha uzatırken Hürmüz Boğazı'nın vergisiz bir şekilde derhal yeniden açılmasını öngörüyor. Bu sürede gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması hedefleniyor. İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt etmesi ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin kaygıları gidermesi beklenen taslak metne göre nükleer programla ilgili somut adımların ise ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılması bekleniyor. Metin, İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyet dahil aşamalı yaptırım muafiyetlerini de içeriyor. Habere göre anlaşmanın taslağı, Katar'ın arabulucusu Tavadi ile İran Dışişleri Bakanı Arakçı arasındaki müzakerelerle şekillendi. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın da sürece dahil olduğu belirtilen haberde, anlaşmanın İslamabad Anlaşması adını alabileceği kaydedildi. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet C-17 nakliye uçağının anlaşma hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği de iddia edilen haberde, bunun başkan yardımcısı Vance'in olası seyahatine yönelik hazırlık kapsamında olduğu öne sürüldü. İran basınının da mutabakat metninin Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ve deniz ablukasını kaldırması taahhüdünü içerdiği, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasını kapsadığı belirtiliyor. İran'ın füze programı hakkındaki görüşmelerin ise sonraya bırakılacağı öne sürülüyor. Tarafların anlaşmayı bu hafta sonu Cenevre'de imzalayabileceği belirtiliyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barak, Bakan Fidan'la Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak Amerika-Türkiye ortaklığı sonuçlarını veriyor ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir yıldır Ankara'daki görevini sürdüren Tom Barak, yakın zamanda Suriye Özel Temsilcisi unvanına ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak da görevlendirilmişti. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmanın yakın olduğu açıklamaları küresel piyasalara da nefes aldırdı. Hisse senetleri yükseldi, petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle 88 dolar civarına geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine de neden oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış umudu belirdi. Küresel piyasalar nefes alırken petrol yönünü aşağı çevirdi. İran'ı sert saldırılarla tehdit eden Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri Başkanı Trump geri adım attı. Hafta sonu imzalanabilecek bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. S&P 500 endeksi %1,8 yükseldi. Nasdaq 100 %3'ün üzerinde değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle 88 dolar civarına geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Amerikan petrolünün ise varil fiyatı 84 dolara düşerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Goldman Sachs analistleri artan arz ve azalan talep nedeniyle gelecek yılki ham petrol fiyat tahminlerini varil başına 5 dolar düşürdü. Altının onsuysa %3'ü aşan yükselişin ardından %0,7 kayıpla 4100 seviyelerini gördü. Bakır fiyatları da barış umuduyla Mayıs ortasından bu yana görülen en düşük kapanış seviyesinden toparlandı. Goldman Sachs, Mayıs ayında Orta Doğu kaynaklı arz kayıpları nedeniyle petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etmiş, yıl sonu Brent petrol tahminini 90 dolara çıkarmıştı.
1: Amerikalı uzay ve havacılık şirketi SpaceX halka arzında 75 milyar dolar kaynak toplayarak bir rekora imza attı. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. SpaceX'in halka arzındaki rekor sahibi milyarder Elon Musk'ı da dünyanın ilk trilyoneri yaptı.
0: Beklenen halka arz gerçekleşti. Amerikalı uzay ve havacılık şirketi SpaceX 75 milyar dolarlık kaynak topladı. Tarihin en büyük halka arz rekorunu kırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre A sınıfı hisse senetlerinden 555,6 milyon adet satıldı. Hisse başı fiyat 135 dolar oldu. Toplamda 75 milyar dolar kaynak toplayan şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı. SpaceX'ten önceki tarihin en büyük halka arzı 2019'da 25,6 milyar dolarlık kaynak toplayan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco olmuştu. SpaceX geçen yıl zarar açıklamasına rağmen JP Morgan Chase, Eli Lilly, Meta ve hatta Musk'ın kendi şirketi Tesla'dan daha yüksek bir piyasa değerine ulaştı. SpaceX'in halka arzındaki rekor sahibi milyarder Elon Musk'ı da trilyoner yaptı. Forbes'un halka arz öncesindeki hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolarlık servete sahip olan Musk'ın net varlığı hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Musk halka arza rağmen SpaceX'te %82 oy gücüne sahip. Tarihin ilk milyarderi 1910'lu yıllarda Standard Oil şirketinin sahibi olan John D. Rockefeller olmuştu.
1: Ve Dünya Kupası başladı. Futbol severlerin dört gözle beklediği turnuvada ilk düdük çaldı. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
2: Dünya Kupası açılış maçında kazanan Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A grubundaki Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. Meksiko City Stadyumunda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doluydu. Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçına baskın bir oyunla başladı. Rakibi Güney Afrika karşısında henüz maçın ilk dakikalarında tehlikeli pozisyonlar üreten Meksika, golü bulmakta gecikmedi. 9. dakikada sahneye çıkan Quinones, Meksika'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Güney Afrika'dan Sitole, kaleciyle karşı karşıya kalan Gutierrez'i ceza sahasının hemen dışında düşürdü. Hakem bariz gol şansını engellediği için Sitole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı. 67. dakikada sahneye çıkan Raul Jimenez, Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Güney Afrikalı Zvane'nin Gallardo'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası Gallardo yerde kaldı. Oyun durduktan sonra VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Wilton Sampaio, Gallardo'nun yüzüne yaptığı hamle nedeniyle Zvane'ye direkt kırmızı kartını çıkardı. Bu karttan sonra Güney Afrika sahada 9 kişi kaldı. 90+2. dakikada Meksikalı

0: Montes, Muduaya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engelleyen müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Meksika 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika, 2026 Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu karşılaşma Dünya Kupası açılış maçları tarihinde 3 kırmızı kartın çıktığı ilk maç olarak tarihe geçti. Meksika, A grubundaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.
1: Evet, tarihi veriler ve güzel görüntülerle başladı. Hem sportif tarafını hem de ekonomik tarafını konuşacağız bu Dünya Kupası'nın. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik bizimle birlikte. Birazdan da Tuğrul Akşar da bize katılacak. Evet, renkli görüntüler beklendiği gibi. Evet. Başladı. Meksika'da ilk galibiyetini aldı ev sahibi olarak. Şöyle bir genel olarak değerlendirirsen ilk izlenimlerin ne oldu senin?
2: Dünya Kupası'nın hasret bitti artık. Dün o muhteşem açılış yapıldı diyebiliriz. Genelde Dünya Kupası'nın, olimpiyatların bu seremonileri merakla beklenir. Evet. Neler olacak, hangi mesajlar verilecek diye. Dün de gerçekten görsel bir şölen vardı. Tabii yerel figürler de yer aldı, şarkılar söylendi. Dünyaya dostluk mesajları verildi. Futbolun bir kez daha birleştirici tarafı da ortaya kondu. Tabii ki en çok ilgi çeken taraf da Shakira'nın Dünya Kupası için söylediği şarkıyı dillendirmesi, stadyumda söylemesi oldu. Tabii bu stadyumun bir özelliği var. Bu stadyum çok Dünya Kupası için önemli bir stadyum. Yanılmıyorsam 70 ve 86'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Tabii elden geçirildi ama o tarihi doku içerisinde Dünya Kupası bu kez biraz daha modern yüzüyle, biraz sonra konuşuruz, merhaba demiş oldu. İlk başta Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. 2010 Dünya Kupası'nın açılış maçı da aynı tarihte, evet, yine 11 Haziran'da oynanmıştı. Yine Meksika ile Güney Afrika arasındaydı. O maç 1-1 sona ermişti. Bu karşılaşmayı Meksika kazandı. Tabii kırmızı kartlar damga vurdu. Yeni teknolojiler damga vurdu. Onlar da maçın aslında bir diğer soru işaretleri oldu.
1: O futbol yeni teknolojiyi değişiyor biraz, mu diye. Evet, açabilir misin onu? Geçen de konuşmuştuk yani.
2: Evet.
1: İşte su içerken vesaire biraz böyle yeni önlemler geldi. İşte ellerini kapatmaları yasaklandı futbolcuların. Tabii. Vesaire falan. Hani bunlar hakikaten hayata geçirilebilecek mi, yoksa aralarda böyle fireler görecek miyiz? Hele hele sona doğru yaklaştığımızda.
2: Şunu söyleyerek başlayayım. Dünya Kupası'nda aslında uygulanan uygulamalar, kurallar bir nevi test amaçlıdır. Hmm. Aslında o ilerleyen süreçte, çok yakın tarihte olmasa da ilerleyen bir süreçte futbolun içerisinde yer alıyor. Bir fragman gibi. Dün aslında en çok merak edilen konulardan biri su aralarıydı, su molalarıydı.
1: Evet.
2: Aslında serinleme
1: galiba,
2: molası diyebiliriz bunlara. Hmm. Maçın her iki devrenin de ilk 22. dakikasında, yani 22. dakika, ikinci 45 başladıktan sonra 1-22 dakika daha geçtikten sonra verilecek. 3 dakika olacak toplamda. Hı hı. Bu 3 dakikada belki de futbol tarihinde ilk kez gördüğümüz bir şey. Biraz da basketbola evriliyor. Reklam arasına çıkacaklar. Kanallar.
1: Çıktılar zaten.
2: Herkes bir şaşırdı.
1: Ve ben de gördüm sosyal medyada gayet şikayet edenler, evet, de var. Yani çünkü o arada o atmosferi kaçırıyorlar. Yani evet, onlar serinleme molasında
2: atmosfer
1: ama...
2: Atmosfer kaçıyor. Daha tabii yeni uygulanan bir uygulama. Aslında orada ilk 20 saniye çıkamıyorsunuz yayından. Ve o 3 dakikanın bitişine en az 20 saniye kala da tekrar yayına dönmeniz gerekiyor. Çok konuşuldu. Dünden beri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu ama tabii artık işin ekonomik boyutu burada devreye giriyor. Tabii. Çok büyük bir organizasyon. Aslında FIFA buradaki kuralla birlikte de bunu su molası mı deriz artık, serinleme molası mı, yoksa reklam arası para kazanma molası mı? Yani. Çünkü çok büyük bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Ekonomik kısmında da konuşuruz onu. Ama bir sürpriz daha var burada. Aslında futbolun doğası değişiyor mu diye düşünecek olursak, Super Bowl'da Amerika'da herkes biliyor, devre arası şovları efsanedir. Tabii. Herkes bekler. Belki maçı izlemezler, sadece onu izlerler. Finalde bu da olacak. Normalde futbol maçlarında devre araları 15 dakikadır. Burada 25-30 dakika olacak devre arası. Madonna, Shakira ve Coldplay konser verecek finalde. Devre arasında bir Super Bowl'da olduğu gibi şov izleyeceğiz. Şimdi bu da tabii oradaki atmosferi, final atmosferini nasıl etkileyecek, bu da merak konusu. Ama biraz futbolun doğası

0: ile oynandığını da söyleyebiliriz. Bazı kesim buna karşı çıkıyor, bazı kesim bunu destekliyor. Biraz daha futbolun modernleşmesi için özellikle
1: teknolojiden faydalanmak.
0: Tabii ki su molası için şu düşünce de var. Şimdi insanların özellikle yeni neslin bir şeye odaklanma süresi çok azaldı. Hmm. Özellikle futbol maçlarının 90 dakika olması tartışma konusu oldu. Belki de burada FIFA

0: vardı. Yeni nesli biraz içeri çekmek lazım. Ne? Çünkü yani ortalama 8 saniye mi? İçinde bir şeyden sıkılan bir nesilden bahsediyoruz.
1: İlgileri mi azalıyor futbola?
0: Evet. 90 dakikayı çok uzun buluyorlar. 90 dakikalık süre biz bir şey kitlenemeyiz, izleyemeyiz diyorlar. Aa. 60 dakika inmesi gündemdeydi ama futbol için çok mümkün olan bir şey değil bu. Evet. 90 dakika kalacak ama burada 4 bölüm ayrıldığı için artık bir düşüncede bir yeni nesli de çekiyor olabilirler mi diye.
1: Yani biraz deneme yanılma yapacaklar evet. Sanki bu.
0: Ama buradaki su molası gerçekten ihtiyaç. Yani amili futbol takımımızın kamp yaptığı Arizona özellikle yani evet. 40 derecenin üstüne tabii. Çıkıyor. Doğru. Burada bazı milli takımlar sponsorlarıyla birlikte soğutma teknolojileri üzerine çalışıyorlar. Örneğin örnek
1: sırf
0: verecek
1: masraf.
0: Olsak. Tabii ki sırf masraf.
1: Her şey sırf masraf.
0: Sırf para harcanıyor şu anda. Evet, yani bu evet. Şu gördüğümüz bizim güzel dediğimiz açılış töreninin maliyeti en az 20 milyon dolar. Yani bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Şimdi soğutma teknolojileri çalışılıyor. Futbolcular ellerine aldıkları bir aletle vücut ısılarını düşürmeye çalışıyorlar. Ya da giyebilecekleri bir yelekle vücut ısılarını düşürmeye çalışıyorlar. Yeni teknolojileri de yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ama dediğim gibi çok büyük bir ekonomi. Yani biraz sonra Turul Bey'le de konuşuruz. Yani FIFA'nın buradan beklentisi 10 milyar dolar civarında. Bu beklentinin büyük bir bölümü yanlış hatırlamıyorsam %40 yayın geliri. Ve tabii. Amerika Birleşik Devletleri dediğimizde spor organizasyonlarına çok fazla harcama yapan bir kitle var orada da. Bu su molaları özellikle reklam için çok önemli.
1: Peki Tuğrul Bey aramıza katıldı. Merhabalar, hoş geldiniz. Yani hem yeni teknolojiler deneniyor. Evet. Hem işte sen de söyledin yani biraz da sırf masraf da yapılıyor. Ama tabii bu yapılan masrafların bir geri dönüşü de muhtemelen olacaktır. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Dünya Kupası'nı ekonomik açıdan diye bir başlayalım.
2: Ekonomik açıdan bakıldığında bugüne kadar düzenlenen Dünya Kupaları içerisinde en düşük maliyeti diyebiliriz. Yaklaşık 12 milyar 13 milyar dolar civarında bir maliyetle. Fakat dünya gayri safi hasılasına da en fazla katkı sağlayabilecek yaklaşık 80 milyar dolar civarında bir sportif ekonomik etkinlikten bahsediyoruz. Bunun dünya genel ekonomisine yani gayri safi hasılasına net etkisinin de 41 milyar dolar civarında olacağı hesaplanmış. 3 konut, 3 ev sahibi ülkenin ekonomisine etkisinin de 30 milyar civarında olması bekleniyor. Bu haliyle bakıldığı zaman diğer dünya kupalarıyla kıyaslandığında dünya çapında küresel ekonomiye en çok katkı sağlayan, ev sahiplerine en fazla ekonomik getiri imkanı sağlayan ve diğer dünya kupalarının çok çok üstünde FIFA'ya parasal getiri sağlayan benim hesaplamalarıma göre işte 12-13 milyar dolara kadar çıkabiliyor. Zaten FIFA'nın kendi yasal projeksiyonu da 8 ila 11,5 milyar dolar civarında. Böyle bir beklenti var. Bunların içerisinde en önemli şeylerden birisi tabii ki bu yayın gelirleri 2022 evet. Katar'a göre yaklaşık %85-%90 civarında artmış vaziyette 4,3 milyar dolar civarında bir yayın geliri olacak. Yine bunun yanı sıra ticari gelirlerde özellikle kurallarda yapılan değişikliklerin de olumlu etkisiyle beraber önemli bir getiri var. 3,5 milyar dolar civarında ticari gelir bekleniyor. Bir başka önemli gelir de yaklaşık 6,5 milyon civarında insanın 3 ülkede futbolu izlemek için seyahat edeceği ve buna bağlı olarak da
1: turizm.
2: Genel olarak yaklaşık 12-13 milyar dolar civarında bu toplam 80 milyar dolarlık içerisinde önemli bir ekonomik etki yaratması bekleniyor. Yani dolayısıyla düzenlenecek bu organizasyonun olumlu yanları bu. Tabii bu işten FIFA ciddi bir parasal getiriye ulaşmak istiyor. Buradaki getiri bir önceki Dünya Kupası yani 2022 Katar'a dikkate aldığımız zaman yaklaşık %63-64 civarında daha fazla para kazanmış olacak FIFA burada. FIFA'nın projeksiyonunu söylüyorum. Hı hı. Burada bazı handikaplar var. Nedir onlar? Özellikle zaman dilimi farkından daha önceki turnuvalarda hep Avrupa prime time'ına denk gelecek şekilde maçların yayını ayarlanmıştı. Bu kez çok öyle olmayacak. Çok kritik maçlar Avrupa prime time'ına ve final prime time'ına denk gelecek şekilde ayarlanacak. Bu zaman dilimi bakımından yapılan araştırmalara göre FIFA'nın 10,9 milyar dolar civarında bir kaybı var. Ama FIFA bu kaybı çıkartabilmek için getirmiş olduğu yeni kurallar özellikle su devri veya işte soğuklanma arası nedeniyle yayınlanacak yeni reklamlar ve sağlamış olduğu yeni sponsorlarla bunları birazcık daha maliyetini

0: kaybını minimize etmiş olacak.
1: Evet, evet.
0: 16 şehirde düzenlenecek bu şehirlerin içerisinde 11 tanesi, 11 şehir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla oynanacak maçların %63'te ikisi neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. Burada bir olumlu yönde şu, maliyetler yönünden bakıldığında Katar yaklaşık 222 milyar dolar civarında Dünya Kupası için altyapı, ulaşım, konaklama ve stadyum gibi maliyetlere katlanmak zorunda kalmıştı. Burada toplam maliyetin 12-13 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Yeni bir stad inşaatı yok, daha çok renovasyon var. Altyapı, ulaşım, güvenlik ve benzeri konularda zaten altyapı söz konusu olumlu olduğu için yani burada ekstra bir para harcamaya gerek kalmadı.
1: Evet.
0: Tabii bir de spor tüketimi nedeniyle Amerika'nın hem pazarlama hem de spor tüketimi konusunda ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. FIFA buradan da yararlanmak istiyor.
1: Peki, devam edeceğiz. Aklıma şimdi şey geldi, bu hani serinleme vesaire teknolojileri. Şimdi o zaman Kanada'da oynayanlar daha avantajlı değil mi?
2: Tabii ki.
1: Yani şimdi, o niye gözetilmedi?
2: Şimdi HT Spor ekibi Dünya Kupası'nda bu sabah da arkadaşlarımızla görüştük, bağlantı yaptık. Onlar Arizona'dan Vancouver'a geçtiler. Vancouver'da şu anda üşüyorlar.
1: Tabii.
2: Yani soğuk bir hava var. Tabii ki orada daha avantaj, ama burada bizim mesela Meksika'da maçlar var, Amerika'da maçlar var, Kanada'da maçlar var. Üç ülkeye yayılmış durumda. Bizim gruptaki, yani Türkiye için de şunu belirteyim. Amerika ile aynı grupta olduğumuz için biraz o bölgesel mücadele ve Amerika'nın oynayacağı maç yerleri vesaireler biraz daha ön planda tutulduğu için bizim belki de handikaplarımızdan biri o mesafeler olacak. Kanada bizim için evet, seyahat olarak handikap. Bir de Arizona konusu çok konuşuluyor. Bizim seçme şansımız yoktu. İzleyenlere de bunu bir kez daha belirtmiş olalım. Herkes diyor Arizona'da niye o zaman kamp yapıyoruz? FIFA playoff'tan gelen takımlara kamp yerlerini seçme hakkı tanımıyorlar. Burada kamp yapacaksınız diyorlar ve orada kamp yapıyorsunuz. Eğer orada kamp yapmak istemezseniz maliyette siz
0: karşılıyorsunuz. Ben de bir katkı sağlamak istiyorum. Özellikle bu 3 ülkede düzenlenecek olan turnuva ve 16 farklı kent çok ciddi bir lojistik sıkıntısı ve problemini beraberinde getiriyor.
1: Evet.
0: Yapılan hesaplamalara göre takımlar ortalama 1000 ila 1500 kilometre arasında mesafe kaydedecekler. Bu tabii özellikle oyuncular üzerinde önemli bir stres ve baskı yaratacak. Bunun sahaya yansıması olumsuz olabilir. Bu Dünya Kupası'nda getirilen farklı uygulamalardan birisi de dinamik bilet uygulaması. Dinamik bilet uygulaması şu, siz herhangi bir maçın biletini almak istediğinizde algoritmalar sayesinde arz ve talebe göre belirleniyor fiyat. Bu doğal olarak fiyatların bedelinin yükselmesini de beraberinde getiriyor. Evet. Hatta şöyle kaygılar var. Bu uygulamayla birlikte kara borsanın neredeyse yasallaşmış olacağı konusunda ciddi endişeler var. Ve 2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenen bu organizasyonda maksimum rakamlar 2000-2500 dolara kadar çıkmıştı biletler. Burada ise en düşük seviye reytingi olan maçlarda bile 100 dolar civarında, yarı final maçı biletinin yaklaşık 10 bin 11 bin dolar civarında olması bekleniyor.
1: Şu hatta anda, şöyle Güney Kore ve Çekya maçı yapıldı. Sahanın yarısı boş olduğunu gördük.
2: Tribünler boştu.
1: Tribünler evet. Boştu. Saha diyorum tabii, tribünler.
2: Estağfurullah.
1: Bu arada bilet fiyatlarını da 400 dolarla 5000 dolar arasında değiştiği de görülüyor. Yani bu zaten hani işin lojistik kısmı ayrı bir maliyet, sporcular üzerindeki psikolojik baskısı ayrı bir maliyet, ama bir de tabii futbol severler için de yani hem oraya gidiyorlar, hem kalıyorlar, hem geziyorlar, başka şehirlere de gidecekler. Bir de bilet fiyatları da sizin de söylediğiniz gibi o dinamik dediniz, çok da makul değil, ne dersiniz?
0: Evet, yani aslında FIFA'nın bütçelemesinde bilet gelirlerinden yaklaşık 3.2 milyar lira dolar civarında para kazanmayı bekliyorlardı, ama bu yükselen bilet fiyatları normal ortalama geliri olan bir futbol sever tarafından çok da izlenebilecek, altından kalkılabilecek bir maliyet değil. O yüzden ben çoğu maçta tribünlerin bu şekilde boş kalacağını tahmin ediyorum. Önemli maçlarda belki tribünler de olabilir. Yani buradaki FIFA'nın stratejisini çok anlamlandıramadım, ama benim bu konulardaki tespitim şudur. Özellikle yeni getirilen kurallar ve mevcut uygulamalara ekonomik, finansal ve sportif anlamda bakıldığında Amerikan ulaştırılmadan bahsediyorum. 2026 Dünya Kupası bu anlamda hiper ticari nitelikli Amerikanlaştırılmıştır. Dolayısıyla burada çok parasal harcama gerektiren, normal sıradan bir vatandaşın bu maçları yerinde izleme şansının olmadığı, şovun çok egemen olduğu, görselliğin ağır bastığı ve algoritmalar sayesinde dünyanın dört bir tarafına kar maksimizasyonuna yönelik bir çalışma ve uygulamanın hayata geçirilmesi.

0: ve bunu biz hem yeşil saha içinde hem de yeşil saha dışında göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden 2026 Dünya Kupası bu anlamıyla hakikaten bir milat olacak.
1: Evet.
0: Bundan sonraki Dünya Kupaları da belki buradan çıkacak şeylere göre yeniden organize olabilir. Yani o
1: Evet.
0: nedenle FIFA'nın ben buradaki yaklaşımını eleştiriyorum. Yani en azından bilet fiyatlarındaki bu dinamik bilet uygulaması turnuva sürerken kaldırılmalıdır diyorum. Benim önerim budur tabii ki.
1: Peki bir yaşayıp göreceğiz önce herhalde. Zaten bu herhalde Trump'ın çok seveceği, beğeneceği bir model yani. Meksika'nın ekonomik durumu da belli. Kanada'yı pek bilemiyorum. Kanada yine kendi yağında kavruluyor, gidiyor. Türk milli takımına da bir gelelim.
2: Tabii ki.
1: İlk olarak pazar günü Avustralya ile karşı
2: Evet,
1: karşıya
2: ilk
1: gelecek.
2: maçımız.
1: Yenmesi bekleniyor, değil mi?
2: Evet, rakiplerimiz Amerika Birleşik Devletleri,
1: Paraguay.
2: Paraguay ve Avustralya. İlk maçımız pazar sabah 7'de
1: Ne
2: oynanacak.
1: güzel.
2: Sabah saatlerinde kalkıp bu heyecanı yaşayacağız. Diğer maçlarımız da sırasıyla saat 6 ve saat 5 şeklinde devam edecek. Bunu da söyleyelim. En son maçımızı da saat 5'te oynayacağız. Tabii ki kazanmayı hedefliyoruz. Hatta şöyle bir grup yorumu da yaparsak, gruptaki iki rakibimiz aslında kapalı kutuydu bizim. Kimdi bunlar? Paraguay ile Avustralya. Biz de Kuzey Makedonya ve Venezuela ile maç yaptık. Onların oyun sistemine uygun iki takım da aslında. Vincenzo Monte ile bilerek seçti ve o hazırlık maçlarından iyi sonuçlarla ayrıldık. A milli futbol takımımıza bugün şu müjdeli haberi verebiliriz. Kenan Yıldız uzun zamandır bir sakatlığı vardı. Koşulara devam ediyordu. Takımdan ayrı çalışıyordu. Bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu bir müjde, iyi haber. Ve ardından da pazar günü Avustralya maçı 3 puanla kazanarak başlamak istiyoruz. Ama tabii ki biz bu gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz. Rakiplerimizi şöyle bir analiz ettiğimizde. Ardından son 32 turu var. Milli takımımız için şu anda öngördüğümüz tabii ki yolumuz çok açık. Çünkü eşleşmeler burada belirleyecek. Erkenden konuşmak çok kolay ama temkinli olmak, rehavete kapılmamak lazım. Son 16'ya kadar gidebileceğimizi öngörebiliyoruz. Şöyle bir rakip analizi yaptığımızda ama tabii ki kadro değerimiz ve elimizdeki jenerasyonumuz bu grubu lider tamamlayacak güçte.
1: İnşallah. Turul Bey, sizin de son eklemek istedikleriniz varsa onları da
0: Evet.
1: alayım.
0: Yani bir kere bu 20 tabii 2002 24 sene aradan sonra böyle bir turnuvaya katılmış olmaktan memnunuz. Ama baktığımız zaman ben genel şunu söylemek istiyorum. 48 takımlı bir turnuva oldu. Bu 48 takımın üçte biri Avrupa'dan geliyor. Dolayısıyla hala Dünya Kupası denildiğinde futbolu Avrupa'nın domine ettiği görülüyor. Hem pastadan pay alınması hem de katılan
1: Tabii.
0: takımların çoğunun Avrupa'dan olması bu organizasyonun genişlemesinin çok da fazla bir şeyi değiştirmediğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan da şöyle sözümü bitirebilirim. Yani buradaki bu coğrafik yapılanma aynı zamanda küresel anlamda tekelci sermaye açısından da bakıldığında birebir örtüştüğünü görüyorum. Bilet fiyatlarının ben zaman içerisinde turnuva bitmeden FIFA tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Tuğrul
0: İyi
1: Akşar,
0: günler
1: Beyliniz
0: dilerim.
1: Biricik, sağ olun.
2: İyi
1: Teşekkür
2: yayınlar.
1: ederim haber
0: İyi yayınlar.
1: hattına katıldığınız için. Evet, şimdi spordan sosyal hayata bir dönelim. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz kimileri en zor anlarını, kimileri ise mutlu anlarını paylaşıyor. Bir zamanlar fotoğraf albümlerinde saklanan anılar artık milyonların ekranında. Peki sosyal medya hayatımızı kayda mı alıyor yoksa hayatımız sosyal medya için mi yaşıyoruz? Muhabirimiz Arzu Kaya hem uzmanına hem de sokağa sordu.
3: Kimi yardım çağrısını, kimi cenazede tabuta sarıldığı anı, kimi ise zenginliğini paylaştı.
4: Evini de gösterir, ne kadar lüks yaşadığını gösterir. Bu sadece ve sadece derinlerdeki eksiklik duygusunun bir göstergesidir.
5: Millet her yaptığını, her yediğini, her yere nereye giderse gitsin her şeyini paylaşıyor. Yani hayatı bir nebze orada yaşıyorlar.
6: Bir zamanlar fotoğraf albümlerinde saklanan anılar artık milyonların ekranında. Öyle ki üzüldüğümüz, ağladığımız, güldüğümüz, sevindiğimiz her özel anımız sosyal medyada.
7: Ben çok göz önünde yaşamayı sevmiyorum. Ben de arada atıyorum yani, şimdi yalan olmasın.
3: Dilan Polat korumasının vurulmasından hemen sonra canlı yayın açıp yardım çığlığı da attı. Şarkıcı Umut Akyürek'in kızı dedesinin cenazesinde şarkı söyleyerek video paylaştı. Baharcan'dan ise ablasının mezarına sarıldığı anları yayınladı. Tüm bu yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.
4: Heyecan patlamasının salim düşüncesini

0: önlediği bir zaman içinde oluyor onlar. Üzüldüğüm bir mesele, sizin meselenizi herkes bilse ne olur, bilmese ne olur? Onlar herkesin bilmesini düşünüyorlar.
1: Peki sosyal medyada neden her anımızı paylaşıyoruz? Uzmanlara göre sosyal medya sadece artık bir iletişim aracı değil, aynı zamanda beğeni algımızı da kaygılarımızı da tetikleyen farklı bir mecra.
0: Kendini beğendirmek. Kendini beğendirme ihtiyacı neden duyar insan? İçinde, iç dünyasında derin bir güven eksikliği olduğu için bunu yapar.
1: Çok sıklıkla paylaşan arkadaşlarınız var mı?
2: Evet var. Mutluyum onlar adına. Herkes paylaşmalı bence.
1: Yediğinizi, içtiğinizi vesaire paylaşın.
3: Evet.
4: Bir zamanlar insanlar yaşadıklarını anlatıyordu. Bugün ise yaşarken yayınlıyor. Ve giderek daha fazla kişi aynı soruyu soruyor. Hayatı yaşamak mı daha önemli, yoksa yaşadığını göstermek mi?
0: Temel gösterisi ilgi çekmek. Bu ilgiyi A, paraya çevirmek. B, manevi anlamda kendi eksikliklerini giderici bir fonksiyon görmesidir.
2: Önceden kullanıyordum. Zaman kaybı diyelim.
5: Göbekli Tepe'den sonra Türkiye'nin en önemli arkeolojik miraslarından biri olan Troya, İtalya'nın başkenti Roma'ya taşındı. Tarihi eserler dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri olan Kolezyum'da sergileniyor. Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni uluslararası sergilerinde müjdesini verdi.
6: Troya, Kolezyum'da dünya sahnesine çıktı. Türkiye ile İtalya ortak tarih ve kültür çatısı altında buluştu. Türkiye'nin arkeolojik mirası Troya ve efsaneyi anlatan eserler İtalya'nın başkenti Roma'ya taşındı. Anadolu mirası olan eserler, Antik Roma döneminde inşa edilen ve hala dünyanın en büyük amfitiyatrosu olan Kolezyum'da sergilenmeye başlandı. Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalyan mevkidaşıyla birlikte yaptı.
7: Roma ve Troya, Antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisi de İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur.
8: Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır.
6: Roma'da Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Troya sergisindeki eserler hakkında bilgi verdi.
7: Milattan önce 3000'den Roma devri sonuna kadar ki bir geniş bir aralığı kapsayan bir sergi. 221 parça eser bu sergide kullanıldı. Bunların 50 tanesi ilk kez görücüye çıkıyor. O açıdan da önemli.
6: Sergi Kolezyum'da 18 Ekim'e kadar devam edecek.
7: Biliyorsunuz Kolezyum Göbekli Tepe sergisiyle geçen sene gündeme gelmiştik. İlk o çalışmayı yapmıştık. Ve çok başarılıydı. 6 milyondan fazla ziyaretçi almıştı. Aynı performansı bu sergide de bekliyoruz.
6: Troya'nın ardından yeni uluslararası sergiler de gelecek.
7: Danimarka ile, İngiltere ile, yine İtalya ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile sergi konusunda bir noktaya kadar geldik. Onları da nihayetlendirip 2026 sonu itibariyle 2027'yi de kapsayacak bir dizi sergi etkinliği daha yapacağız.
5: Bu haberle ilk dilimi noktaladık. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de bitmeyen yönetim kavgası. Yeni grup başkan vekilleri kimler olacak? Parti meclisindeki istifaların devamı gelecek mi? Kurultay olağan mı, olağanüstü mü toplanacak? Sırada yeni ihraçlar mı var? Özgür Özel ve arkadaşlarının yol haritası ne? Serap Belet soruyor. Hukukçu avukat Yiğit Acar, gazeteciler Can Özçelik, Aytun Çerkin, Merve Şebnem Oruç ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen

0: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
4: Bakalım bakalım.
3: Amca çok...
6: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Ankara ile başlayacağız. CHP'deki MYK toplantısı başladı çünkü bu hafta ikinci kez toplanıyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK. Serkan Şimşek de bize gündemdeki maddeleri aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, MYK toplantısı yaklaşık yarım saat önce başladı. Şu anda hala hazırda o toplantı devam ediyor. Tabii gündemde oldukça önemli konular var. Hemen o gündem maddelerini, ana başlıkları aktararak başlayalım. Tabii CHP'de geçtiğimiz günlerde hatırlanacaktır 9 milletvekilinin ihracı istenmişti. Ardından Özgür Özel ekibinin bir istifa hamlesi vardı ve dün 27 milletvekili parti meclisi üyeliğinden istifasını istedi. Tabii ihracı istenen isimler arasında Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır da yer aldı ki bu isimler oldukça önemli. Çünkü grup başkan vekilliği yapıyordu bu isimler. Onların da dün meclise gönderilen bir yazıyla grup başkan vekilliği düşürüldü. Şimdi bugün de MYK toplantısında hem olası yeni ihraçlar masada olacak hem de elbette düşürülen grup başkan vekillerinin ardından yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi noktasında da bir değerlendirme yapılacak. Tabii bir yandan partide bir kurultay süreci yürütülüyor. Bununla ilgili de dün CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yapmıştı. Kurultay takviminin takvimiyle ilgili çalışmaların başlatıldığı duyurulmuştu. Tabii bir yandan ihracın ardından gelen istifa hamlesiyle parti meclisinde de milletvekili sayısı 30'a düştü ve bu noktada da Zeynel Emre'nin dün yaptığı açıklamada parti meclisinin bu noktada toplanamayacağı ve bu sebeple de 45 gün içinde bir kurultaya gidilmesi noktasında bir çağrısı olmuştu. Bu açıklamanın hemen peşinden CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yaptı ve dedi ki parti tüzüğündeki ilgili madde bu durumda, bu konuda uygulanamaz ifadelerini kullandı. Böylece olağanüstü kurultaya gidilmeyeceğini ifade etti. Bugün dediğim gibi CHP MYK'sında son derece önemli gündem maddeleri var. Hem partide geçtiğimiz günlerde yaşanan ihraçlar, bir yandan yürütülen istifa süreci ve elbette kurultay takvimiyle ilgili çalışmalar. Bir yandan MYK sürerken aslında 4.30-5 sularında da CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın yine kameralar karşısına geçerek MYK gündemiyle ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizler de parti genel merkezinde

0: de gelişmeleri takip ederek aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler. Serkan Şimşek aktardı CHP Genel Merkezi'nden. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. CHP'nin sorunu devlet ve milletin de sorunudur ifadelerini kullanan Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel için öz eleştiri çağrısı yaptı.
2: CHP'de yaşanılanların her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
3: Bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir. Dile getirilen tarihsel iddiaya rağmen CHP bugünkü durumuyla kurucu kodlarından çok uzakta bulunmakta, tarihi sorumluluğunu yüklenememektedir. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik mahkeme kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi.
3: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarında şahit olunabilecek restine rest replikleri, sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir.
2: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır.
1: CHP 128 milyar dolar nerede kampanyasında kullanılan ifadeler nedeniyle dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek. Anayasa Mahkemesi CHP'nin bu davayla ilgili itirazını reddetti. Yerel mahkemenin tazminat kararını yerinde buldu. 2020 ve sonrasındaki süreçte CHP yönetimi Berat Albayrak hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Albayrak kişilik haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek CHP'nin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf başvurusu da reddedilen CHP, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme CHP'nin başvurusunu reddetti. Yerel mahkemenin CHP'nin ifade özgürlüğü hakkıyla davacının şeref ve itibar hakkının korunması arasında adil bir dengeleme yapıldığını kaydetti. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede gözaltında çıplak arama yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bakan çiftçinin talimatıyla iddiaları inceleme

0: üzere soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildiği belirtildi. Türker 9 Haziran'da yaptığı savunmasında çıplak aramaya maruz kaldığını açıklamıştı. Dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kambur'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son durumu alacağız. Ceylan Sever bizi bekliyor. Ceylan, seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, şüphelilerin faili suçlar bürosu savcısınca ifadelerinin alınma işlemleri devam ediyor. Yani hala savcı ifade veriyorlar. Henüz hakimlik aşaması başlamadı, onu söylemiş olalım. Öğle saatlerinde zaten sevk edilmişlerdi. Ancak savcı onlar ifade verirken biraz da emniyet ifadesinden bahsedelim istiyorum. Özellikle cinayeti itiraf eden şüphelinin emniyet ifadesi. Aynı zamanda kendisinin bir de dün hatırlayacaksınız keşfe gittiği anlar vardı. Yani olay yerine götürüldü emniyet tarafından ve olay yerinde faili suçlar bürosunun başsavcı vekili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve aynı zamanda o büronun soruşturma savcısı oradalardı, olay yerindelerdi. Faili bir kez şahsen olarak sorguladılar orada. Önce cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Daha sonra da bu sorulara yanıt verdi. Şimdi şunu söyleyelim. Bir kere soğukkanlılıkla 10 yıl önce işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı olay yerinde. Cinayet mahalline bu kez elinde silahla değil kolunda kelepçeyle ve polislerle götürülmüştü. Dedi ki ben dedi zile bastım. Aynur Kambur yazısı vardı zilde, isminin yazdığı zile bastım. Kim o diye seslendi. Ben de paketiniz var dedim diyor. Kargocu kılığında yanıt verdiğini söylüyor. Daha sonra da Aynur Kambur'un kendisini kargocu sanması üzerine kapıyı açmasıyla apartmandan içeriye girdiğini anlatıyor. Apartmandan içeri girer girmez giriş katta oturan Aynur Kambur'un kapısının önüne geldiğinde daire kapısının açık olduğunu söylüyor. Ve bu daire kapısından Aynur Kambur kendisini gördüğü anda tanıdığını söylüyor. Ve aralarında çıkan münakaşanın geçmişe dayandığını belirtiyor. Şöyle söylüyor, geçmişte daha önce bir yerde karşılaşmıştık ve ben kendisini uyarmıştım. Bizim ailemize yakışmayan hareketlerin var, senin bu yaptıkların bizim ailemize uygun değil demiştim. Nedir bu uygun olmayan diye sorduklarında dansözlük yapması olarak yanıtlıyor. Ve Aynur Kambur'un da kendisini azarladığını, yanıt verdiğini, terslediğini söylüyor. Yine aynı şekilde kapının önünde tersleyince silahımı çıkardım ve ateş ettim diye söylüyor. Kaç kez ateş ettiği sorulunca da saymadım. Sonrasını artık o andan sonra kendimde değildim diye yanıtlıyor ama aynı katil o cinayeti işledikten sonra Rumeli Hisarı civarında çalıştığı restorana giderek hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyor bir yandan da, yani bir cinayet işledikten sonra. Şimdi bunun yanı sıra bir de kendisine şu soruluyor. Madem dansözlüğünden rahatsızsın ve bu sebeple öldürdüğünü iddia ediyorsun. Ancak sen öldürdüğün tarihte Aynur Kambur dansöz müydü? Hayır diyor, belki özel davetlere gidiyordu. Peki niye dansözken, madem öyle bu niyetle yaptın, dansözlük yaparken öldürmedin de yıllar sonra böyle bir şeye karar verdin? O da diyor ki aslında ben cezaevine girmiştim 2009 yılında ve öldürmeye teşebbüs suçundan ceza almıştım. Cezaevinde kendisini televizyondan Mezdeke grubunda izlemiştim ve bu anları izledikten sonra da cezaevinde bu cinayeti planladım diyor. Ancak çıktıktan sonra evlendim, çocuğum oldu vesaire. O yüzden ancak fırsat bulabildim demeye getiriyor aslında. Savcılar da kendisine onu azmettiren birinin olup olmadığını soruyor. Çünkü aslında bir miras meselesinden şüpheleniliyor. Daha önce miras meselesinden Kambur ailesi tehdit edildiği için kendisine azmettirenler var mı diye sorulduğunda da beni kimse azmettirmedi. Ben bu olayı kendi başıma yaptım, kendim karar verdim cevabını veriyor. Bakalım şimdi savcıya neler anlatıyor? Diğer azmettirici olmakla suçlanan şüpheliler neler söylüyorlar? Onları da ancak ilerleyen süreçte ifadeler tamamlandığında öğreneceğiz ve aktaracağız.
0: Pekala, teşekkürler Ceylan Sever Adliye'den aktardı. Beyaz et sektörüne bu sabah büyük bir operasyon düzenlendi. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı.

0: karar verildi.
1: Haksız fiyat artışları, yaşanan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
2: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.
1: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
0: Ve liselere giriş sınavı yarın yapılacak. İki oturumda toplam 90 sorunun sorulacağı sınavda 1 milyondan fazla öğrenci ter dökecek. Sonuçlarsa 10 Temmuz'da açıklanacak.
3: Torunum yarın LGS sınavına girecek. Yapı olarak çok heyecanlı bir çocuk. İnşallah sabırla yapar her şeyi.
4: Bayağı bir heyecanlıyım. Yani çok heyecan yapacağım gibi hissediyorum. Stresliyim biraz da.
1: Bütün yıl çalıştılar. Şimdi o zorlu süreçteki çalışmalarının karşılığını almak için yarışacaklar. 1 milyondan fazla öğrenci hayalindeki liseye girmek için ter dökecek. 4000'i aşkın okulda sınav heyecanı yaşanacak. 8. sınıf öğrencileri için liselere geçiş sistemi sınavı gerçekleştirilecek.
5: Kolay mı olur, zor mu olur hiçbir fikrim yok. Çalıştım, inşallah güzel bir not alacağım. İstediğim liseye gitmek istiyorum.
1: LGS merkezi sınavında ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. İkinci oturuma ise saat 11'de geçilecek.
6: Bayağıdır çalışıyoruz, bir günümüz kaldı yani.
1: Sınavda ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Paketin içeriğinde kuru meyve, yulaflı bar, ceviz, kuru üzüm ve su olacak. Beslenme paketi talep eden öğrencilerin sözel ve sayısal oturumları arasında ihtiyaçları karşılanacak. LGS kapsamında güvenlik tedbirleri de artırıldı. İlk kez bu sene sınıflara yapay zeka destekli kamera sistemi yerleştirildi. Kameralar öğretmenlerin mahremiyeti zedelenmemesi için yalnızca sınav saatlerinde açık olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de öğrencilerin huzur ve güven içerisinde sınav geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 29.103 personelin sahada 4.028 ekibinde görev başında olacağını belirtti. Bakan Çiftçi, sınav günü TC kimlik kartını kaybeden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade etti. Sınav binalarının girişlerinde de üst araması yapılacak. Sınav evrakının salon görevlilerine dağıtım süreçleri de kameralarla izlenecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
0: Evet, çok önemli. İki oturumda toplam 90 soru sorulacak. Sınava 1 milyondan fazla öğrencimiz girecek. Aslında konuşacağız birazdan uzman bir konukla. Bu sürece nasıl hazırlandılar? Bu sistem bizim eğitim sistemimiz içinde nasıl değerlendiriliyor? Bir revizyona gidilmesi acaba uygun olur mu bundan sonra? Çünkü milyonlarca çocuğun aslında yani 1 milyondan fazla öğrencinin hani son bir yılını bu sınava hazırlanarak geçirdiklerini de biliyoruz. Onlar üstünde de aşırı bir baskı olduğu da hep konuşulur. Sadece onlar üzerinde değil, aileler üzerinde de. Bunun üzerine konuşacağız ama şimdi kısa bir reklam arası verelim, sonra devam edeceğiz.

Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim minarelerinden ezan-ı Muhammedileri, kubbelerinden Kur'an-ı Kerim tilavetlerini eksik etmesin diyorum. Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehrimizin bir diğer sembolü 93 harbinde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayımızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatın doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027 yılının sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak. Kardeşlerim, sizin aşkınız, sizin coşkunuz hiçbir yere benzemez. Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. İç işlerinde toplam bedeli 1,1 milyar lirayı bulan projeleri, milli eğitimde toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde 2 eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil toplam

1,5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz. Sağlık biliyorsunuz bizim en çok önem verdiğimiz alanlardan biridir. Sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Hastane masrafları dolayısıyla

batıya giderken şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Bunun için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Edirne'li vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdik. Sanayi ve teknolojide yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 3 milyon metrekare büyüklüğünde 4 organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında 3 projemizi hizmete verirken bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de bölge idare mahkemesini kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak. Şehirlerimize ve adalet camiamıza hayırlı olsun diyorum. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilhassa 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük Millet Bahçemizin Edirne'mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. İl genelinde tamamlanan 1033 konutun anahtar teslimini de yapacağız. Yuvalarına kavuşan hak sahibi kardeşlerimizin gözü aydın olsun diyor, evlerinde ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, geliyorum Edirne Valiliğimizin çalışmalarına. İl özel idaremizin tamamladığı 6,5 milyar liralık hizmetlerle Çevre Koruma Vakfı'nın tamamladığı 700 milyon değerindeki 17 projeyi de bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Böylece bugünkü törenimizde toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu hizmet ve yatırımların Edirne'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Son 23 yılda Edirne'mize 390 milyar liralık yatırım yapmıştık. Bugün bu rakamı çok daha yükseğe çıkartmış oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Edirne için çok önemli olan tarım ve sulama alanında yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl tamamlanan Süloğlu Barajı isale hattı yenilemesiyle Edirne il merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Yatırım bedeli 3 milyar 700 milyon lira olan aşağı İpsala Hamzadere Barajı sulaması ikinci kısım projesinde çalışmalarımız sürüyor. Üçte ikisini bitirdiğimiz bu projeyi inşallah 2027 yılında hizmete açacağız. 2 milyar 1 milyar 200 milyon lira yatırım bedeline sahip Çömlekköy Barajı projesini ise 2028 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık bir yatırım olan Çömlekköy Barajı sulaması projesinin ihalesini yaptık. Diğer

projelerle beraber toplam 6 milyar 400 milyon liralık yatırımların ihalesini tamamlamış olduk. Şunu Edirneli kardeşlerimizin çok çok iyi bilmesini isterim. Zengin tarihi mirasıyla, kadim kültürel birikimiyle, bereketli topraklarıyla, farklı kesimlerin huzur içinde yaşadığı hoşgörü iklimiyle, velhasıl her yönüyle göz bebeğimiz olan Edirne'ye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan, çok samimi olarak inanan bir kadroyuz. Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye 100 yılının inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır. O da milletimizin duasına mazhar olmaktır. 23 yıldır hep Hakk'ın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik. Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık, Türkiye'yi devler ligindeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil,

0: milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve bu gururumuzu bugün burada paylaşmak üzere sizinle beraberim. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hep söylüyorum. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun. Var olun.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz değerli konuklar. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve Edirne'mizin çevresinde işlenen yapımı tamamlanan eser ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdi.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Selimiye Camii'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. 4 yıl süren restorasyona dair bilgiler verdi. Yapıya zarar veren uygulamaların kaldırıldığını söyledi. Malumunuz Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri, yani Mimar Sinan'ın da en önemli eseri olarak değerlendirdiği bir camiden bahsediyoruz. Daha sonra da toplu açılıştan da açılışla birlikte neler yapacaklarını da anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra CHP içinde yaşanan son tartışmalara da değindi. Türkiye muhalefetinin gündemiyle harcayacak vaktimiz yoktur dedi. Bir kriz çözülmeden yenisi başlıyor. Yarın ne olacağı belli olmayan günlerden geçiyoruz dedi. İran'a yönelik saldırılar yüzünden yaşanan ekonomik sıkıntılara, Karadeniz'de hali hazırda devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ve Doğu Akdeniz'de yeni oynanan oyunlara da dikkat çekti. Elbette burada İsrail'in saldırganlığına da vurgu yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer yandan terörsüz Türkiye sürecinin hala Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu da söyledi. Ve bu yüzyıllık sorunu kalıcı bir şekilde çözme gayretindeyiz dedi. Şimdiye kadar çok önemli mesafeler kat ettik ama bundan sonra da tempomuzu arttıracağız dedi. Daha sonra CHP içindeki tartışmalara yine tekrar değindi. Birileri ayaklanmadan bahsediyor dedi. Buna AK Parti olarak hiçbir zaman

izin vermeyeceğiz. Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu dedi. Koltuk kavgalarıyla da boşa harcayacak zamanımız yok dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de tekrar değindiğinde bu terörün karanlık gölgesini kaldıracağız ve inşallah dedi önümüzdeki süreçte tempomuzu da arttıracağız diye ekledi.

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Kanada'nın Vancouver şehrinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı ifade edildi. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da

0: takip etti. Milliler Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını cumartesi günü Türkiye saatiyle bir de Clarney Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. ...2026 Dünya Kupası'ndaki ilk rakibimiz Avustralya milli takımının tecrübeli oyuncularından Miloš Degenek açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, onların üzerinde büyük bir baskı var çünkü 2002'den beri turnuvaya katılamadılar dedi.
1: A milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk rakibi Avustralya'da hazırlıklar sürüyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Miloš Degenek kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 32 yaşındaki oyuncu Türkiye maçıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper iki takım arasındaki tecrübe farkına vurgu yaptı.
2: Türkiye takımına bakarsanız sanırım 26 oyuncu daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşamadı. Bizim kadromuzda ise 9 oyuncu daha önce Dünya Kupası'nda oynadı. Bu konuda biraz tecrübemiz var. Türkiye için duygusal olabilir. Çok tutkulu, çok mütevazı ve gururlu insanlar. Ama biliyorsunuz, biz de bunların hepsine ek olarak biraz daha fazlasıyız. Bu yüzden Dünya Kupası'na hiç gitmemiş oyuncular için olağanüstü olacak diye düşünüyorum. Ama eminim ki etrafımızda daha önce birkaç Dünya Kupası'na gitmiş olanlar da var. Mesele sadece oyunun tadını çıkarmalarıyla ilgili.
1: Oyuncu Türkiye'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu ve üzerlerinde baskı hissedeceğini belirtti.
2: Bence Türkiye ile oynamak için iyi bir zaman. Maçlarınızı seçemezsiniz. Sanırım önce ev sahibi ülke ile oynamak da üzerlerindeki baskıyla birlikte olağanüstü olurdu. Türkiye 2002'den beri bir Dünya Kupası'na katılamadı. Üzerlerinde büyük bir umut ve büyük bir baskı var. Ama biz kesinlikle buna hazırız.
1: Avustralya-Türkiye karşılaşması 14 Haziran Pazar günü saat 07'de başlayacak.
0: Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk yeni sezondaki yabancı kuralı ile ilgili konuştu ve eleştirilerde bulunduğu Buruk yeni kuralın akıl dışı ve vizyonsuzluk olduğunu söyledi.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılı Kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Yeni sezondaki yabancı kuralı ile ilgili eleştirilerde bulunan Buruk, akıl dışı, vizyonsuzluk ifadelerini kullandı. Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim, geçen sene Leroy Sané'yi aldık. Şu anda Sané gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme Şampiyonlar Ligi'nde hedef olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur. 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, şampiyonlukların kendileri için normalleştiğini ifade etti. Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Galatasaray'da kimsenin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçeceğiz. Önemli olan yaptığımız hizmet. Galatasaray sevgisinin tüm ülkede artarak büyüdüğünü aktaran Okan Buruk, Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz sözlerini sarf etti.
0: Basketbolla devam edelim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko yarın saat 20'de Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Seride 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Seride 3 galibiyete ulaşacak olan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe Beko normal sezonu ilk sırada tamamladığı için bu eşleşmede ev sahibi avantajına sahip. Serinin ilk 2 maçı Sarı Lacivert ekibin ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko playoff aşamasında çeyrek finalde Esenler Erokspor'u 2-0, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-1 mağlup etti. Beşiktaş Gens'e çeyrek finalde Galatasaray'ı 2-1, Bahçeşehir Koleji'ni ise 3-2'lik skorla geçti. Siyah beyazlarda sakatlıkları bulunan Ante Zizic ve İsmail Kamagate bu maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Fenerbahçe Beko'da ise sakatlığı bulunan Nando De Colo'nun bu maçta süre alması beklenmiyor. Bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Habertürk'tesiniz, ST360'da. Ben Dilek Gül, bu dilimde beraber olacağız. Biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladığımız manşetlerle başlayalım ST360'a. CHP MYK bir kez daha toplandı. İhraç kararlarının da görüşüleceği bu MYK'ya Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Özgür Özel'in ekibinde yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği ise düştü. Şöyle bir gideceğiz Ankara'ya, bakacağız, detayları aktaracağız bu gelişmelerle alakalı. Ve ABD-İran savaşında ateşkes uzayacak, imzalar atılmak üzere iddiası ABD basınında geniş yer aldı. Hangi maddeler üzerinde bir uzlaşı sağlandı? 60 günlük bir ateşkesten bahsediliyor. Bu iddia içinde hem maddelere hem de 60 günlük bir ateşkesin ne kadar olası olup olmadığına birlikte bakacağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda

Da jeopolitik risklere dikkat çekti. Şoklar gecikmelere sebep olabilir dedi. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüşe de değindi. Daha fazlası için hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine hız kazandıracakları mesajını verdi. Cumhurbaşkanı restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii açılışında konuştu. Terörün karanlık gölgesini kaldıracağız dedi.
1: Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: Açılışta verdik. CHP MYK toplandı. Önemli bir gündem maddesi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı MYK. Neler konuşuluyor? İhraçlar gündemde mi? Serkan Şimşek takipte. Dönelim Ankara'ya. Serkan, hem MYK'nın gündemi hem kimler katıldı onu da merak ediyorum açıkçası ve elbette ihraçlarla alakalı neler söyleniliyor, neler konuşuluyor?
2: Dilekgül, MYK toplantısı yaklaşık 1,5 saat önce başladı. Tabii ki ihraçlar konusu da MYK'nın önemli ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Zira CHP geçtiğimiz günlerde 9 milletvekilinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkini gerçekleştirmişti. Zira bu isimler arasında da Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da var. Bu isimler oldukça önemli çünkü grup başkan vekilleriydi. Onların da bugün grup başkan vekilliği düşürüldü. Bu kapsamda MYK'da aslında bugün ihraçların yanı sıra yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi noktasında da bir ana gündem maddesi yer alıyor. Tabii ihraç adımından sonra Özgür Özel ekibinden de bir istifa hamlesi gelmişti. Hatırlanacaktır, dün 27 milletvekili parti meclis üyeliğinden istifa etmişti. Bu anlamda MYK'da bu istifalara ilişkin süreçte yine değerlendirilmiş olacak. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay takvimiyle ilgili bazı merak edilen sorular var. Kurultayın ne zaman yapılacağı aslında mutlak kararının hemen ardından en sık konuştuğumuz başlıklardan bir tanesiydi. Dün CHP sözcüsü Müslüm Sarı kurultay takvimiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu. Ama tabii ki bu anlamda genel merkez her zaman tedbir kararını her açıklamasında neredeyse işaret ediyor. Bugün de MYK toplantısında muhakkak kurultay takvimiyle ilgili de bir değerlendirme yapılacak. Dediğim gibi yaklaşık 1,5 saat önce başladı toplantı ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın MYK sürerken önümüzdeki saatlerde kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapmasını, MYK gündemini aktarmasını bekliyoruz. Bizler de o açıklamayı ekranlarınıza getireceğiz.
0: Serkan, çok teşekkür ederiz. CHP MYK 1,5 saat önce toplandı. Serkan Şimşek bize oradaki detayları aktardı. Bu arada CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Bora Bal Balcıoğlu gözaltında. Sabah saatlerinde Silivri Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese polis operasyon düzenledi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki suçlama, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve belediye binasında da bir arama yapıldı efendim. İçişleri Bakanlığı İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede gözaltında çıplak arama yapıldı iddiasına ilişkin bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklamada bakan

0: Çiftçinin talimatıyla iddiaları incelemek üzere soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildiği belirtildi. Türker 9 Haziran'da yapmış olduğu savunmasında çıplak aramaya maruz kaldığını anlatmıştı. Beyaz et sektörüne bir operasyon düzenlendi. Epey de büyük. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Haksız fiyat artışları, yaşanan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
2: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.
1: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında olduğu toplamda 23 kişi gözaltına alınmıştı. Bu isimler saç ve kan örneği alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yönetmen Murat Saygı, modacı Tolga Çam, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat dahil toplamda 9 şüpheli de tutuklandı. Tutuklamaya sevk edilenler arasında borsacı Ferhan Kaya adli kontrolle serbest bırakıldı efendim. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasını incelemeye aldı. Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurma kararı verdi.
1: Son 5 yılda yapılan şikayetler incelendi. Vize garantisi veren firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tedbiren durdurma cezası verdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize başvurularına ilişkin tüketicileri yanıltabilecek reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasını hedef aldı. İnceleme kapsamında tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek reklam ve tanıtımlar mercek altına alındı. Kurul, internet ortamında vize randevusu alma sürecine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalara inceleme başlattı. Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurma kararı verildi. Yapılan değerlendirme sonucu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanacak. İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından ilgili firmalar hakkında nihai karar verilecek.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme var. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek bu durumda. Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, yine gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar

0: Birliği'nin genel kurul toplantısında konuştu. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini ifade etti.
1: Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir.
2: Bankacılara seslendi. Ekonominin çoklu şoklara karşı dirençli olduğunu söyledi.
1: Biz bu sene bütçe açık hedeflerini tutturacağız. Şoklara karşı mali alan inşa ediyoruz.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu toplantısına katıldı. Şimşek, son yıllarda cari açıkta yapısal iyileşme olduğunu belirtti. Merkez Bankası rezervlerini de değerlendirdi.
1: Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da toplantıda konuştu. Temel önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Sıkı para politikasının süreceğini belirtti.
3: Bugün geldiğimiz noktada dezenflasyon sürecinin başlangıcına kıyasla daha etkili politika araçlarına, daha sağlam rezerv tamponlarına ve daha dengeli bir makroekonomik görünüme sahibiz.
0: Memleketin önemli başlıklarını paylaştık. Biraz dünya diyelim HT360'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barak, Bakan Fidan'la Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak ABD-Türkiye ortaklığı sonuçlarını veriyor ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir yıldır Ankara'daki görevini sürdüren Tom Barak yakın zamanda Suriye özel temsilcisi unvanına ek olarak Irak özel temsilcisi olarak da görevlendirilmişti efendim. Şimdi ABD Başkanı Trump anlaşma yakın açıklamasında bulundu. İran'da anlaşma metninin büyük bölümü tamamlandı dedi. Aksiyos'un ulaştığı taslak mutabakat metnine göre mevcut ateşkes 60 gün daha uzatılacak. Hürmüz Boğazı açılacak ve Bloomberg'in de bir iddiası var. O da diyor ki taraflar pazar günü Cenevre'de bir anlaşma imzalayabilir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşma yakın dedi. Tahran'dan da müzakere metninin büyük bölümü tamamlandı açıklaması geldi. Peki taraflar arasında olası anlaşma metni hangi maddeleri içeriyor? Taslak mutabakat metninin detaylarına Amerikan Axios ulaştı. Habere göre metin, mevcut ateşkesi 60 gün daha uzatırken Hürmüz Boğazı'nın vergisiz bir şekilde derhal yeniden açılmasını öngörüyor. Bu sürede gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması hedefleniyor. İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt etmesi ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin kaygıları gidermesi beklenen taslak metne göre nükleer programla ilgili somut adımların ise ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılması bekleniyor. Metin İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyet dahil aşamalı yaptırım muafiyetlerini de içeriyor. Habere göre anlaşmanın taslağı Katar'ın arabulucusu Tavadi ile İran Dışişleri Bakanı Arakçı arasındaki müzakerelerle şekillendi. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın da sürece dahil olduğu belirtilen haberde anlaşmanın İslamabad Anlaşması adını alabileceği kaydedildi. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet C-17 nakliye uçağının anlaşma hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiğiyle iddia edilen haberde bunun Başkan Yardımcısı Vance'in olası seyahatine yönelik hazırlık kapsamında olduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg ise tarafların pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalayabileceklerini iddia etti. Haberde G7 liderleri 15-17 Haziran arasında Fransa'da bir araya gelmeye hazırlanırken muhtemel mutabakatta sona yaklaşılıyor ifadesi kullanıldı. İran basınında ise 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığı kaydedilen haberde, Boğaz'ın yönetiminin geleceği Tahran'la Umman'a

0: ablukasına çözülecek denildi. Taslağın Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ve deniz ablukasını kaldırması taahhüdünü içerdiği, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasını kapsadığı belirtildi. Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların sona ereceği, İran'ın füze programı hakkındaki görüşmelerin ise sonraya bırakılacağı öne sürülüyor.
1: Peki bir cep açacağız ST-360'da tüm bu gelişmelere dair. Bu arada şunu da aktaralım. Şimdi Cenevre'de bir imza atılacağı iddiaları Bloomberg'in iddiası. Yeni gelen bir bilgi. İran'ın Fars Haber Ajansı bu arada müzakere heyetine yakın bir kaynağa atıfta bulunarak şöyle diyor. Pazar günü Cenevre'de ABD ile anlaşma imzalanacağına dair haberler yanlış. İran tarafından bu yönde açıklamaları da aktarmış olalım. Orsam Levent Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğulturk bizlerle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Merhaba. Çok teşekkürler. Merhabalar hocam. Oytun Bey, sizinle başlayayım. Şimdi taslakta öne çıkan başlıklar önemli. Hürmüz Boğazı'nın açılması, 60 günlük ateşkes, yaptırımın hafifletilmesi, nükleer müzakerelerin ileri de olsa yeniden başlaması ve İran'ın uranyum stokları konusunda yeni bir çerçeve artık ortaya koyması. Ama tabii az önce de aktardım, İran tarafı buna henüz nihai bir karar verildi diye bakmıyor. Dolayısıyla benim sorum şu, iddia edilen bu içeriklere baktığınızda ne söylersiniz? Beklenilen bu başlıklar mı, yoksa Washington'la Tahran arasında gizli bir diplomasi trafiği kamuoyuna açıklanandan daha mı ileri düzeyde, bu başlıkların ilerisinde bir gündem mi söz konusu? Çünkü bu başlıkları biz en başından beri, zira siz de biliyorsunuz, konuşuyoruz, tartışıyoruz ve İran kırmızı çizgileri olarak belirliyor bu başlıklar arasındaki pek çok şeyi.
2: Dilek Hanım, açıkçası ben daha ileri bir veya bilmediğimiz gizli bir müzakere olduğu kanaatinde değilim. Burada bence esasında iki tarafın da bu ateşkesi ve düşük profilli bu çatışma durumunu koruyacak bir çerçeveye ihtiyaç duyduğu ve sorunun özüne dair, yani iki ülkenin çatışmasına, İsrail ile İran'ın savaşına neden olan sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir mutabakat metni, anlaşma metni üzerinde uzlaşmadığı, temel sorun alanlarını erteleyen, çözümünü daha sonraki aşamalara bırakan, ki siz biraz önce haberinizde de bunun detaylarını verdiniz. Ama en azından bu ateşkesin korunmasını sağlayacak ve iki tarafın askeri düzeyde anlaşmasına imkan sağlayacak belli konular üzerinde uzlaşılar. Yani bu nükleer silah meselesinde zaten bu savaş başlamadan önce de İran hem denetimlerin şeffaflaştırılması, hem nükleer silaha erişmeme konusundaki taahhütleri, bunlarda zaten ciddi ilerlemeler sağlanıyordu. Hatta Umman'daki görüşmelerde anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyordu. Dolayısıyla bu noktada bu konuda bir uzlaşıya varılmış olması çok büyük bir sürpriz olarak düşünülmemeli. İşte füze programı deniyor. Bunlar daha sonraki aşamalara ertelenmiş. Belki burada eğer bu konuda gerçek anlamda bir ilerleme kaydedilirse, farklılık olarak Lübnan'ın bu ateşkese dahil edilecek olması, eğer bunu Amerika gerçekten başarabilirse bu bir farklılıktır ve İran adına tabii bu bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Ama burada İsrail'in her daim süreci tek bir saldırıyla bozabilme imkanını da bizzat İsrail'in eline verildiğini de unutmamak gerekiyor. Bu ateşkesi çok daha...
1: Oytun Bey, mesela onu da merak ediyorum. Netanyahu'nun bu süreçte dahil edilmediğine dair basına yansıyan iddialar da var bu arada. Yani bu pazarlıkta Netanyahu'nun hatta Trump'ın ekibinden bilgi almaya çalıştığı yazıldı. Sizce mümkün mü bu?
2: Şöyle, yani tabii ki İsrail ile Amerika arasındaki çatlak çıkar farklılıkları giderek derinleşti savaşın uzamasıyla birlikte. İsrail'in savaşın devamını, Amerika'nın tam baskıyı sürdürmesini, hatta mümkün olsaydı bir kara harekatıyla savaşı genişletmesini istediği biliniyor. Ama artık savaş uzadıkça Trump'ın üzerindeki baskının arttığını biliyoruz. Amerika açısından maliyetler artıyor, işte seçimler yaklaşıyor. Evet. Direkt kendi tabanından eleştiriler artıyor. Dolayısıyla o çatlak derinleştikçe biraz İsrail'den bağımsız Amerika'nın burada İran politikasını

0: hareket ettiğini söylemek mümkün ki son basına yansıyan açıklamalar ve ifadeler aralarındaki gerginliğin de tırmandığı yönünde.
1: Evet.
0: Ve İsrail'in açık bir şekilde rahatsız olduğu belli. Zaten Lübnan'daki bu saldırılar da işgalin sürmesi de esasında bir taraftan Amerika-İran müzakerelerini baltalamaya dönük sade atılan bir hamle olarak değerlendirilebilir.
1: Peki. Cem Bey, size de bu anlaşma maddelerini sorarak başlayayım. Bir de bu anlaşma maddeleri, ki iddia düzeyinde, onu da altını çizelim. Bu anlaşma maddeleriyle alakalı İran'ın nihai karar verilmedi açıklaması var. Dolayısıyla bu açıklaması gerçek bir pazarlık mı, yoksa iç kamuoyuna yönelik bir siyasi manevra mı? Bir sorum daha var. Biraz devrim muhafızlarının açıklamalarını da şu son süreçte yakından takip ettim ben. Şöyle bir ateşkes sürecinde bu maddeler önümüzde durduğu sürece, bu süreçte son sözü sizce kim söyleyecek? Onu da merak ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim, şöyle başlayayım. Yani bu savaşın başlangıcında Amerika Birleşik Devletleri aslında İsrail tarafından savaşa itildi. Birlikte hareket etmek zorunda kaldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafı savaşı istemeyen taraflardı. İsteyen tarafın İsrail olduğunu biliyoruz ve girmek zorunda kaldı. Kısa sürede sonuçlanacağı hedefleniyordu ama öyle olmadığı görüldü. İsrail'in yanılttığı görüldü ya da yanlış yönlendirdiği görüldü Amerika Birleşik Devletleri'ni ve buradan en nihayette çıkmak zorunda kaldı hissetti Amerika Birleşik Devletleri. Bunu nasıl çıkacaktı? İşte bir ateşkes. Daha önce P5 artı 1'deki nükleer anlaşmanın daha iyi hale getirilmiş olması istenen belki bir sonuç olarak da ama bunların hiçbirisi işte balistik yüzey vekil güçler hiçbirisinde geri adım atmadı İran. Üstüne bir de Hürmüz kartını oynadı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni köşeye sıkıştırdı. En son geçtiğimiz günlerde yaşanan işte şey bile saldırılar bile aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın vermiş olduğu karşılık nedeniyle bu anlaşmayı daha fazla geciktirmemek gerektiği konusunda ben ikna ettiğini düşünüyorum. Yani ya biz bunu bir şekilde aslında anlaşma demek doğru değil bence. Mutabakat demek daha
1: Evet.
2: doğru. Çünkü anlaşma üzerinde bir anlaşma yapıyorlar. Yani biz anlaşmalar yapacağız. Onun üzerinde bir mutabakatta bulunuyorlar. Ve burada İran'ın tabii biraz önce bahsetmiş olduğum konuların hiçbirinde çok da kaybeden olmadı. Elbette ki ekonomik anlamda işte altyapısının vurulması anlamda büyük kayıpları var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Anlaşma maddeleri için, mutabakat metni içerisinde onun da olduğu hatta
1: Ama şunu
2: var olduğu
1: İran açısından
2: söyleniyor.
1: dediniz ya hani Cem Bey, o zaman şunu sorayım. Mesela uranyum stokları ya da gelecekteki nükleer kapasite konusunda şimdiden eslerin verilmesi ya da tavizlerin verilmesi rejimin ideolojik çizgisini aşındırmaz mı?
2: Şimdi aslında şöyle ya P5 artı 1 anlaşmasıyla İran'ın aslında nükleer konusunda tavizler verebileceği ortaya konulmuştu zaten. Yani bu bir anlaşmaya bağlı bir şeydi ama daha sonra işte Trump'ın bunu ortadan kaldırması, yırtıp atması İran'ın bütün o vermiş olduğu taahhütleri reddetmesine yol açtı. Yani o taahhütleri verebiliyor aslında İran. İşte eski dini lider Ali Hamene'nin vermiş olduğu fetva var nükleer silah erişilmeyecek diye. Yeni dini lider oğlunun bunu değiştiren bir kararı yok. Yani İran bu konuda tutarlı aslında. Ama tabii şu var, Amerikalılar işte bir takım şeyler, şartlar, uranyumu biz alacağız veya bir başka... Yani bunlar tartışılabilecek konular ama yani P5 artı bir anlaşmalarına varana kadar 2 yıllık süre geçmişti. 2 yılda o anlaşma yapıldı. Benim yaklaşımım, benim düşünce tarzım şu. Evet, şimdi 60 günlük bir ateşkes üretme uzatma durumu var. Bu süreler uzayacaktır.
1: Öyle
2: Yani
1: düşünüyorsunuz.
2: Trump şeye kadar, seçime kadar bu süreler uzayacaktır. Seçim sonrasında yeniden düşünülecektir durum. Tekrar gözden geçirilecektir. İran'ın verdiği tavizler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu şartlar, her iki ülkenin üzerinde anlaşabileceği bir noktaya gelinmişse yeniden şeye dönülmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani harekat sahasına bir savaşa dönülmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama Oytun Hocam'ın da belirttiği gibi İsrail burada

0: Önemli bir faktör ateşkesin bozulması konusu. Özellikle Lübnan ve Gazze konusu İran'ın ateşkes şartlarından bir tanesi. Dolayısıyla bozulma şartları var ama yine de çok ciddi bir yeniden savaş boyutuna gelebileceğini bundan sonra ben
1: Düşünmüyorsunuz.
0: değerlendirmiyorum.
1: Peki şunu sorayım Oytun Bey, bu süreç, yani içinde bulunduğumuz bu süreç yeni bir nükleer anlaşmaya mı yoksa işte uzatılan geçici bir ateşkes sürecine mi dönüşür?
2: Bence süreç bu taslak metinden yola çıkarak ateşkesi uzatmak dışında biraz önce ifade ettiğim gibi tarafları savaşa iten nedenlerin hiçbirisine kalıcı çözüm bulmayan bir taslak metin. Ancak bu Lübnan meselesi ve sadece ateşkesin İran, İsrail, İran, ABD değil bütün bölgeyi kapsaması eğer bu taslak metinde yer alıyorsa bu tabii İran adına çok ciddi bir kazanım olur. Yani bu şu anlama gelir. Artık sadece bana dönük saldırılarda değil, bölgedeki vekil güçlerime, müttefiklerime dönük saldırıları da ben bir koruma şemsiyesi altına alıyorum anlamına gelir ki bu İran'ın son yıllarda bölgedeki vekil güçleriyle ilişkisindeki o zayıflama eğilimini tersine çevirir. Taraflar arasında bir ittifak güçlenmesi, bir konsolidasyon söz konusu olacaktır. Diğer taraftan İsrail'in bundan sonraki aşamada artık bırakın Lübnan'ı, işte Suriye'yi, Gazze'ye dönük operasyonlarında bile belki elini kısıtlayabilecek bir argümana dönüşür. Dolayısıyla İsrail bunu kesinlikle kabul etmek istemeyecektir. Bu süreci bozmak için elinden gelen çabayı sergileyecektir. Dolayısıyla burada Lübnan bence ateşkesin önünde veya olası bir barışın önünde en büyük engel gibi gözüküyor. Ve Trump'ın da ben Lübnan konusunda İsrail'i Netanyahu ne kadar baskılayabileceği, engelleyebileceği konusunda ciddi soru işaretleri barındırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla İsrail tarafından bu hamleler sağlanabilir. Ama diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması meselesi. Yani Hürmüz Boğazı zaten açıktı ve İran şunu en azından göstermiş oldu. İstediğim zaman tekrar kapatırım ve
1: Kapatır.
2: artık bu kart ne kadar etkili bir kart Amerika'ya ve dünyaya göstermiş oldum. Bunu bir kazanım olarak cebine koyacaktır. Yaptırımlarda belli yumuşamalar öngörülüyor. Tabii bu da İran'ın kendi kamuoyuna, dünyaya karşı bir zafer ilan etmesine imkan sağlayacaktır. Dediğim gibi Lübnan bu işe dahil olursa İran buradan kendisi için bir fayda algısıyla çıkabilir. Diğer taraftan Trump da kendisi açısından kamuoyuna ve dünyaya zafer ilan edebilecek bir taslak metin. Çünkü zaten çok fazla bir şey yok. Nükleer silaha erişmiyorlar diyecek. Hürmüz'ü yeniden açtık diyecek. Ama Hürmüz zaten savaş öncesinde zaten açıktı. Nükleer konuda da zaten anlaşma imkanı, zemini zaten vardı. Dolayısıyla bütün tarafların zafer ilan etmesine imkan sağlayacak temel sorunlara çözüm bulmayan ateşkesi korumaya dönük sorunu erteleyen bir taslak metin gibi gözüküyor. En büyük risk de dediğim gibi İsrail ve Lübnan'a saldırılar.
1: Peki o Lübnan'a saldırılar noktasında vekil güç kapasitesinin harekete geçmesi hem bu anlaşmaya hem de işte kazanımlara, en azından ateşkes de bir kazanım çünkü, zarar verebilecek düzeyde mi?
2: Yani
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Hizbullah
1: Orçun
2: eğer
1: Bey'e sordum. Buyurun.
2: Pardon. Hizbullah'ın karşı saldırıları anlamında mı soruyorsunuz yoksa İsrail'in yani
1: Yani sonuçta
2: bu
1: Lübnan'da Dahiye bölgesi Hizbullah'ın var olduğu bir bölge ve müthiş de gücünün de olduğu bir bölge. Saldırılar orada şu anda. Dolayısıyla hani sürekli buraya bir operasyon fikrini durduramazlarsa kısmını soruyorum.
2: Evet. İşte en büyük risk bu. Sadece Dahiye'ye saldırılar değil, şu anda Güney Lübnan'da bir işgal devam ediyor. Yani Suriye sınır hattı üzerinden işte bu Litani'ye doğru ilerleyen. Gerçi sahadaki gelişmeler de İsrail'in tam anlamıyla istediği gibi ilerlemiyor. Hizbullah'ın da bütün zayıflamış imkanlarına rağmen İsrail'e karşı ciddi kayıplar verdirebildiğini görüyoruz. İşler tam anlamıyla İsrail'in istediği de gibi gitmiyor. Ama yani Amerika'nın eğer bu anlaşma metninde Lübnan meselesini dediğin gibi bir şart olarak kabul etmesi İsrail'i ciddi şekilde rahatsız edecektir. Bunun kabulü İsrail'in bir daha yakın çevresinde bu kadar agresif işgalci politikalar uygulayamaması, uygulaması halinde yeni bir savaş. İran da burada tabii ki kendini taahhüt altına sokacaktır. Çünkü böyle bir garanti aldığında

0: Bunun ihlali durumunda İran'da aksiyon almak durumunda kalacak. Dolayısıyla çok kırılgan bir zemin ama ben İsrail'in ne olursa olsun böyle bir kısıtlamayı kabul edeceği kanaatinde değilim. Cem Hocam'ın ifade ettiği gibi biraz daha böyle seçimlere kadar en azından ateşkes ortamını ve o düşük çatışma profilini koruyacak bir zeminde yürüyecektir. Ama kalıcı bir çözüm burada çok şu anda mümkün gözükmüyor.
1: Peki o kalıcı çözümün, Cem Bey, kalıcı çözümün önünde durabilecek, bunu engelleyebilecek Körfez ülkeleri

0: çok denklem var mı yok mu şu aşamada İsrail'e karşı?
1: Yani İsrail tabii çok daha bağımsız bir hareket tarzı var. Yani Körfez ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkisi veya ne bileyim bu çerçeveden bakıldığında İsrail, ben de çok katılıyorum Oytun Hocam'ın. Yani geçtiğimiz haftayı bir düşünelim. İsrail işte Beyrut'u vurdu. İran daha sonra balistik füzelerle İsrail'e saldırdı. İsrail hava kuvvetleriyle cevap verdi.
0: Evet.
1: Bu döngünün devam edebileceğini, ilerleyen süreçte devam edebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu döngü Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesi bozabilecek bir döngü değil aslında. Her ne kadar İran bunu bir mutabakat metnine geçirmek istese de bunun dışına çok çıkılması mümkün değil gibi görünüyor. Yani evet, İsrail saldırılarına devam edecektir. Zaman zaman gerilim artabilecektir. İran buna sadece balistik füzelerle cevap verebilme kabiliyeti var şu anda. Çünkü lojistik bağlantısı kesilmiş vaziyette karadan ve deniz yoluyla. Dolayısıyla başka bir seçeneği yok. Bu döngü işte belirtmiş olduğum tarihler çerçevesinde 60 günlük süre daha sonra yeniden uzatılabilecektir muhtemelen. Çünkü 60 günlük süre içerisinde bence bu konuların bir çözüme eriştirilmesi, yani geçen süreyi dikkate aldığımızda mutabakata erişmenin bile kaç ay sürdüğünü
0: Evet.
1: düşünürsek anlaşmalar için bunun çok daha uzun süreler gerektirdiğini öngörebiliriz. Dolayısıyla tabii Körfez ülkeleri işte istenen İbrahim anlaşmalarını imzalasınlar, Suudi Arabistan imzalasın. Yani bunun ben uzağında olduklarını düşünüyorum bu ülkelerin. Yani
0: Bir
1: şu
0: daha oraya
1: anki
0: dönemezler bu koşullarda diyorsunuz yani.
1: yani bir kere İsrail'in mevcut hükümeti, mevcut tarzı, işte stratejisi devam ettiği sürece bence Körfez ülkelerinin böyle bir anlaşmalar silsilesi yaratmasını ben beklemiyorum açıkçası. Evet, buna yönelik Trump'ın talepleri olacaktır belki ama bundan uzak duracaklardır. Çünkü öyle bir duruma erişilmesi yeniden İran'la bu sefer bölge ülkelerinin ilişkilerinin gerilmesine de yol açabilecek bir durum yaratabilir. Dolayısıyla şu aşamada anlaşmalar imzalana kadar, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kesin bir nihai bir anlaşmaya varana kadar bence o kapının kapalı kalacağını değerlendiriyorum.
0: Düşünüyorsunuz. Oytun Bey, şu anlaşmaya rağmen, ola ki böyle bir mutabakat metninde anlaşma sağlandı. Eskiye oranla bölgenin hala güvenlik açığının, ekonomik açığının, işte yaşam açığının olduğunu düşünüyor musunuz ve bunun giderilmesinin artık bu saatten sonra daha da mı zor olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Şimdi tabii bu çatışma bu aşamada bitse bile bölgede kalıcı etkileri olacaktır. Yani bölgenin güvenlik mimarisinde yeni ittifak arayışlarında Amerika'nın bölgedeki rolü, askeri gücü bu açılardan İsrail'in caydırıcılığı konusunda keza aynı şekilde İran'ın bölgedeki etki kapasitesi açısından çok ciddi etkileri olacaktır. Ekonomik açıdan bakıldığında Hürmüz Boğazı'nın ne kadar etkili olduğu görüldü ve hiçbir ülke buraya bağımlı kalmak istemeyecektir. Bu süre yaşanan süreci hiçbir zaman unutmayacaklar ve alternatif arayışları öne çıkacaktır. Dolayısıyla yeni projeler, yeni bağlantısallık projeleri muhtemelen ortaya çıkacaktır. Bu noktada Türkiye'nin de ben daha fazla önem kazanacağını da düşünüyorum. Jeopolitik anlamda önemi artabilir. Suriye keza aynı şekilde ki son dönemde işte Irak başta olmak üzere birçok Körfez ülkesinin de karayoluyla çıkış rotası haline geldi Suriye. Tabii gemiyle ticaret kadar bir imkan sağlamasa da kısmi bir rahatlama sağlıyor. Yani bu tür etkileri olacaktır. Dolayısıyla yeni dönemde herkes buna göre pozisyon alarak bu ortaya çıkan boşlukları doldurmak için pozisyon alacaktır. Türkiye açısından burada tabii çok ciddi imkanlar ortaya çıkabilir. Yani Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın bir ifadesi vardı. Amerika kendini koruyamazken bizi nasıl koruyacak gibi bir ifadesi oldu. Yani Amerika'nın ne kadar güvenlik sağlayıcı olduğu ve burada İran'a karşı sorumluluk alma konusunda İsrail istisnası dışında ne kadar hazır olduğu konusunda

0: veya kapasitesi olduğu konusunda, iradesi olduğu konusunda ciddi soru işaretleri doğdu. Şimdi bu Körfez ülkeleri yeni güvenlik partnerleri, ortakları arayacaktır. Savunma sistemleri konusunda yeni
1: Değişecek.
0: arayışlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla tabii ki çok kalıcı etkileri olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki çok çok teşekkür ederim Sayın Orhan ve Sayın Oğultürk, değerli katkılarınız için E-360'a sağ olun efendim. Bu yeni gelişmeyi de, iddiayı da daha doğrusu, ABD-İran Savaşı'nda konuştuk. Liselere giriş sınavı bu arada yarın yapılacak. İki oturumda toplam 90 soru sorulacak ve sınavda da 1 milyondan fazla öğrenci ter dökecek. Sonuçlar ne zaman? Sonuçlar da 10 Temmuz'da açıklanacak.
2: Torunum yarın LGS sınavına girecek. Yapı olarak çok heyecanlı bir çocuk. İnşallah sabırla yapar her şeyi.
3: Bayağı bir heyecanlıyım. Yani çok heyecan yapacağım gibi hissediyorum. Stresliyim biraz da.
4: Bütün yıl çalıştılar. Şimdi o zorlu süreçteki çalışmalarının karşılığını almak için yarışacaklar. 1 milyondan fazla öğrenci hayalindeki liseye girmek için ter dökecek. 4000'i aşkın okulda sınav heyecanı yaşanacak. 8. sınıf öğrencileri için liselere geçiş sistemi sınavı gerçekleştirilecek.
5: Kolay mı olur, zor mu olur? Hiçbir fikrim yok. Çalıştım. İnşallah güzel bir not alacağım. İstediğim liseye gitmek istiyorum.
4: LGS merkezi sınavında ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. İkinci oturuma ise saat 11'de geçilecek.
6: Bayağıdır çalışıyoruz. Bir günümüz kaldı yani.
4: Sınavda ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Paketin içeriğinde kuru meyve, yulaflı bar, ceviz, kuru üzüm ve su olacak. Beslenme paketi talep eden öğrencilerin sözel ve sayısal oturumları arasında ihtiyaçları karşılanacak. LGS kapsamında güvenlik tedbirleri de artırıldı. İlk kez bu sene sınıflara yapay zeka destekli kamera sistemi yerleştirildi. Kameralar öğretmenlerin mahremiyeti zedelenmemesi için yalnızca sınav saatlerinde açık olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de öğrencilerin huzur ve güven içerisinde sınav geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 29.103 personelin sahada 4.028 ekibinde görev başında olacağını belirtti. Bakan Çiftçi, sınav günü TC kimlik kartını kaybeden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade etti. Sınav binalarının girişlerinde de üst araması yapılacak. Sınav evrakının salon görevlilerine dağıtım süreçleri de kameralarla izlenecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
1: Şimdi bir çocuk istismarı dosyasının detaylarını aktaracağım size. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yapıldı bir ihbar ve bu ihbar neticesinde yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturma dosyasının da kapısı aralanmış oldu. O soruşturma dosyasındaki baş şüpheli ise bir okulun servis şoförü. Arzu Kaya'nın özel haberini izleyelim.

0: Çocukları taşıyan servis şoförü bu kez işi nedeniyle değil, çocuk istismarı dosyasıyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir ihbar, Türkiye'de yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturmanın kapısını araladı. Soruşturma, Amerikan Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin Türk makamlarına gönderdiği rapor üzerine başladı. Merkez, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşıldığını ihbar etti. Savcılık yaptığı çalışmada görüntüyü yükleyen kişinin 32 yaşındaki Savaş Kara Aslan olduğunu belirledi.
1: Dosyadaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri şüphelinin yaptığı meslekti. Savaş Kara Aslan uzun yıllar servis şoförlüğü yaptı. Çocukların eğitim aldığı kurumlarda çalıştı.
0: Şüphelinin telefonunda 215 fotoğraf ve 1091 videoda çocuk istismarı görüntüsüyle geçirildi. Telegram üzerinden kapalı gruplar kurup görüntü satışı yaptığı ve para karşılığında kullanıcıları gruplara dahil ettiği belirlendi.
1: Şüphelinin banka hesap trafikleri incelendiğinde soruşturma derinleştirilmiş oldu. Çünkü tam 58 ilden ve Almanya'dan 219 kişinin müstehcen görüntü satın aldığı belirlendi. Bu isimler de soruşturmaya dahil edildi.
0: Tutuklanan şüpheli şeytana uydum dedi. Eğitim vakfında çalışıp bunun dışında ticari bir faaliyet yürütmediği belirtildi. Hesabına gelen paraların çocuklara

0: yönelik müstehcen video alımı için gerçekleştiği değerlendirildi. Şüphelinin çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları satma suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
1: İstanbul Sarıyer'de özel bir anaokulunda okul sahibiyle idari işler müdürü arasında bir kavga çıktı. Kanlı bitti. Yaralanan bir kişi hastanelik oldu. Bakalım olayın nedenini.
0: Okul sahibiyle müdürü tartıştı. O tartışma hastanede son buldu. İstanbul Sarıyer'de özel bir anaokulunda tartışma sesleri yükseldi. İddiaya göre okul sahibi Can O ile idari işler müdürü Gülcan K arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Can O silahla Gülcan K'ye ateş açtı. 36 yaşındaki kadın kulağından ve elinden yaralandı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Sakarya'da otomobil sürücüsüyle minibüs şoförü arasında trafikte yol anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma çıktı. Taraflardan biri Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İki sürücü yol anlaşmazlığı yaşadı. Aracından inen taraf bu kez bir savcıydı.
2: Abicim, yolcumu bırakayım, durağa geleceğim.
0: Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü kavşağa aynı anda girdi. Sürücüler birbirlerini kavşağa hızlı girmekle suçladı.
2: Ne yapıyorsun? Kavşak yani orası. Durman gerekiyor. Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim.
0: Sürücüler yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü yol vermeyerek bir süre minibüsün önünden gitti. Bir süre sonra taraflar araçlarını durdurdu. Aracından inen otomobil sürücüsü savcı olduğunu söyledi.
2: Abi savcı olmak kuralı değil, biliyor musun?
0: İkili arasında tartışma büyüdü. Otomobil sürücüsü Sakarya Adliyesi'nde görevli bir savcıydı. Tartışma ve sonrasında olaya başka kişilerin de dahil olmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca aracından inen savcı hakkında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçlamasıyla idari yaptırım için işlem başlatıldı. Savcı B.Y.Ç. avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Savcı, minibüs şoförünün otomobildeki adli kimlik kartını görmesine rağmen kasıtlı olarak aracı üzerine sürdüğünü iddia etti. Sürüş sırasında 112'yi aradığını, bu esnada minibüsü güvenli şekilde kontrol altına almak için yavaş sürdüğünü söyledi.
1: Reklam.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a değerinde çek sat.
4: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Herkesin gündemi gıdada fahiş fiyat, sebzenin, meyvenin, yumurtanın, mesela beyaz etin fiyatı neden sürekli artıyor? Sorunun cevabını Adalet Bakanı Akın Gürlüğ'ün bu sabah yaptığı açıklamayla öğrendik. Açıklamaya göre tavuk etinin fiyatını haksız şekilde belirleyen 13 firmaya operasyon düzenlendi. Beyaz et piyasasının en büyüğü olan bu 13 şirkete de denetim kayyumu atandı. O şirketlerin bazılarının yabancı ortağı bile var. Bu yönüyle de çok önemli bir operasyon. 32 şirket yöneticisi hakkında da gözaltı kararı var. Yani tam bir ucu nereye giderse gitsin soruşturmasının başka bir örneğiyle karşı karşıyayız. Tavuk etinin fiyatını yükselten bu şirketlere yapılan operasyon 4 bakanlığın ortak koordinasyonuyla geldi. Onun da altını çizelim. Yani devlet fahiş fiyatla mücadelede vites yükseltti diyelim. Birkaç gün önce bu stüdyoda ABD'li bir turistin taksici tarafından nasıl dolandırıldığını ekrana getirmiştik. O olayın daha sıcaklığı geçmeden bu kez başka bir taksici, bu kez biz Rus turisti dolandırdı. Rus turist dolandırıcılık anını kaydetti. Birazdan ekranda olacak ama trafikte tek sorun taksicilerde değil. Sakarya'da bir savcı minibüsçiyle kavga etti. Kavga karakolda bitti. Konuşacağız. Gündemin önemli başlıkları da manşetin gündeminde. Manşet başlıyor. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Serkan karşımızda olacak. Serkan'a hemen soracağız. Serkan'ı da gördük. Serkan Şimşek gündemi aktaracak. Sendeyiz Serkan.
1: Zülfikar Ali Aydın, MYK.

0: Toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü ve MYK'nın ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 kişi için daha ihraç istemi duyuruldu. Hemen o açıklamayı sizlerle paylaşayım. CHP sözcüsü Müslüm Sarı 12 Haziran'da yani bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ülke gündemine ve partimize son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk dedi. Ve toplantıda alınan bazı kararları şu şekilde ifade etti. Dün gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir dedi. Zira dün de aslında bir açıklama daha yapmıştı CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu konuya ilişkin ve kurultay takvimiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını ifade etmişti. İşte bugünkü MYK'da da görüyoruz ki kurultay başlığı yine masada yer almış. Dün gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hızlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yayının başında da ifade ettim. 2 kişi için daha kesin ihraç istemi yer almıştı. O isimler Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. CHP'de MYK toplantısı dediğim gibi yaklaşık 2 saat sürdü. CHP'de geçtiğimiz günlerde 9 milletvekilinin ihraç istemi yapılmıştı. O isimler arasında Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer almıştı ki bu iki isim grup başkan vekili olmasıyla öne çıkıyordu. Grup başkan vekilliği de bugün düşürüldü bu isimlerin. Zira CHP'nin bugün gerçekleştirdiği MYK toplantısında öğrendik ki 2 kişi için daha ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk yaşandı. O isimler dediğim gibi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. CHP MYK'sı dediğim gibi yaklaşık 2 saat sürdü ve öne çıkan başlıklar bu şekildeydi Zülfikar Ali Aydın.
1: Evet, Serkan Şimşek aktardı. Suların durulmadığı CHP'de 2 kesin ihraç talepli son dakikayı aktardı. Tanju Özcan ve Serkan Tuncer 2 belediye başkanı. CHP ile ilgili konular tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Programda bugün katıldığı programda konuştu. Hedefinde de yine CHP'deki bu gelişmeler vardı. Şu ifadeyi kullandı. Millet aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor dedi.
2: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil. Sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu?
1: Evet, sıcak bir gelişme. ABD Başkanı Trump konuşmuştu. Sıcak gelişmenin devamındaki açıklamalarını aktaracağız. İmzalanması beklenen mutabakata ilişkin İran basınında yer alan iddiaları yalanladı Trump. İran kendini toparlamalı ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın sahte haberlerle sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok dedi Trump. Anlaşmaya vardıklarına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil söylediklerinin gerçekle hiçbir ilgisi yok dedi. Dün gece Hürmüz Boğazı'nda gemilere drone saldırısı yapıldığını da belirtti Trump ve bu kabul edilemez, kendilerini toparlasalar iyi olur hem de çabuk dedi. İran basınında yer alan haberlerde Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığı belirtilmiş. Boğaz'ın yönetiminin geleceği Tahran ile Umman arasında çözülecek denilmişti. Evet, fotoğraftaki isim Silivri Belediye Başkanı. Silivri Belediyesi'ne bu sabah bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda suç

0: Suçlama var. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, fotoğraftaki isimle birlikte 17 gözaltı kararı var. Elif bize suçlamaları aktaracak. Elif.
1: Zülfikar Ali Aydın, bu sabah saatlerinde yapıldı operasyon Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bir kişi firari konumda, firari kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan 17 kişiyle alakalı olarak suçlamalarsa suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti gibi suçlamalar yer alıyor. İhaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere 17 isim bu suçlamalarla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda İstanbul merkezde 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi'ne ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve belediye içerisinde de aramalar, el koymalar yapıldı. Bu kapsamda, soruşturma kapsamında kamunun 21 milyonun üzerinde zarara uğratıldığı ifade ediliyor. Belediye ihalelerinde usulsüzlükler yapıldı ve belediyeye ait bazı arsaların bu şekilde bedelinden düşük satılarak kamuoyu 21 milyondan fazla zarara uğrattıkları tespit edildi. Bora Balcıoğlu'nun suç örgütünün lideri konumda olduğu, diğer şüphelilerin ise bu suç örgütüne üye oldukları belirtildi ve 17 şüpheli sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şu sıralarda da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındalar. 4000 boyunca ifade işlemleri sürecek. Ardından da adliyeye sevk olacaklar Zülfikar Ali Aydın.
0: Evet, Elif Yavuz'a teşekkür edelim. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması sonucunda bir dava vardı. O davada, davanın duruşmasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in bir ifadesi vardı. Gözaltında çıplak arandığını ifade etmişti. İçişleri Bakanlığı Türker'in çıplak arama iddiası ile ilgili idari soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iddiaları incelemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre çıplak arama iddiası hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılacak. Bu amaçla da mülkiye müfettişi ve polis müfettişi olmak üzere iki müfettiş görevlendirildi. Fatoş Pınar Türker 9 Haziran'daki duruşmada çıplak aramaya maruz kaldığını öne sürmüştü emniyette.

0: Evet, fahiş fiyatla mücadelede sıra beyaz et sektörüne geldi. Sektörün devlerine operasyon düzenlendi. 13 şirkete kayyum atandı. Bu 13 şirket çok önemli. Beyaz et üretiminin endüstriyel anlamda da piyasayı belirleme anlamında en çok öne çıkan aktörleri arasında, yani tam da piyasanın omurgasını oluşturan şirketler. Fahiş fiyatları ve maliyetin gıda güvenliğine etkisini konuşacağız. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuğumuz gıda denetimi uzmanı Nurten Sırma ve tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da bu konunun uzman isimleriyle bu konuyu masaya yatıracağız. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Ali Ekber Yıldırım da İzmir'den katılıyor. Hemen ilk grafiğimizi verelim. Şimdi 13 firma, 32 gözaltı kararından 28'i uygulandı. 4 kişi aranıyor. Adalet Bakanı açıklamasında çok öne çıkan ciddi tespitler var. Diyor ki temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşılabilmesi, tüketici haklarının korunması en hassas olduğumuz konular, ama makul koşullarda tüketici buna ulaşamıyor diyor. Bu yönüyle Aydın Ağaoğlu ile başlayalım. Özellikle tavuk ve beyaz et üreticisi firmaların bütün piyasayı domine ettiğini, fiyatları istedikleri gibi belirlediğine dair tespitler var savcılığın dosyasında. Ne dersiniz?
1: Bu ilk değil. Evet. Yani beyaz et firmalarının piyasayı domine etmeleri, fiyatları etkileyip yükseltmeleri ilk kez yaptıkları bir iş değil. Evet. Rekabet Kurulu'nun sayfasına girdiğinizde zaten bunu çok görebiliyorsunuz. Kaldı ki bundan yaklaşık 15 yıl kadar önce

0: benzer şekilde piyasanın hakim beyaz et firmalarının yöneticileri yine rekabet kurulunun radarına takılmış, Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş ve hapse girmişlerdi.
1: Evet, hapse girenler de var.
0: Hapse girdiler. O nedenle bu gözaltıların sonunda hapis cezası da görülebilir. Bu daha önce fiyatları etkileme suçu sadece para cezası veriyordu rekabet kurumu. Ben evet. takip ediyordum ve tüketiciler feryat ediyordu. Şu anda da bu şekilde bildirim var. Diyor ki ya para cezası bunları tesir etmiyor. Zam yapıyorlar ürünlere, bizden çıkartıyorlar tekrar.
1: Şimdi hemen arka planda görüyorsunuz soruşturmaya konu şirketler 13 şirketin tamamına neredeyse tamamına yakında piyasa, 100 milyonun üzerinde cezalar verilmiş. Aydın Ağoğlu ondan bahsediyor.
0: Piyasanın tamamına hakimler bunlar. Evet. Rekabet Kurumu 4054 sayılır rekabetin korunması hakkındaki yasa uyarınca müşterek hareket etmeyi gözetir. Gözetir derken kollar, tespit ederse ceza uygular. Nitekim bundan 4,5 sene önce kadar zincir marketlere, ülkenin en tanınmış büyük 5 zincir marketine de ceza uyguladı. Evet. Bunu da ilk televizyonlarda ben dile getirmiştim. Aralarında anlaşarak hareket ediyorlar diye.
1: Evet, burada Nurten Hanım'a da geleceğim ama özellikle Aydın Bey'in bahsettiği konunun bağlamından devam etmek için Ali Ekber Yıldırım'a sormak istiyorum. Şimdi savcılık diyor ki birlikte hareket ediyorlar bu firmalar. Arz, satış, fiyatlama politikalarını tüketici aleyhine yönlendiriyorlar. Ve bu suretle serbest piyasa düzeniyle adil rekabet ortamının da bozulmasına neden olacak şekilde hareket ediyorlar. Şimdi Aydın Ağoğlu ilk bölümü anlattı. Buradan devam edelim savcılığın tespitleriyle. Nasıl oluyor bu kadar rahat hareket edilebiliyor mu? Aynı zamanda üretici olan firmalar bunlar. Nasıl yapabiliyorlar bunu?
2: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size.
1: Teşekkür
2: ederim. Tabii sabahleyin Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurusuyla biz bu konuyu öğrenmiş olduk ve orada dikkat çekici nokta şu, piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışları ile tüketiciyi mağdur ettiği,
1: evet.
2: Serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğunu ve 13 şirkete de denetim kayımı, yani buradaki kayım atamak şirketi tümüyle kayım atamak değil, denetim kayımı, o da evet. şu, yönetim kurulu işlemlerini denetleyen ve diyelim ki yönetim kurulu bir karar aldı işte fiyatlara zam yapacak. Bu kayım diyebilir ki hayır bu uygun değil deyip bir ön evet. denetimle bunu önleyecek. Biraz önce Aydın Bey anlattı. Tabii beyaz etteki fiyat tartışması yeni değil. Daha önce Rekabet Kurumu 2024'te 14 firma hakkında bir soruşturma açtı ve o 14 firmadan 11 tanesi bugün bu operasyon kapsamında ve o dönemde yani 27 Eylül 2025'te de bu soruşturma sonuçlandı. 3.7 milyar lira toplamda bir ceza
1: aldılar. Evet.
2: O dönem evet evet o dönemde bu 14 firmadan bir tanesi ceza almadı. Yani onun bu rekabeti bozmadığı kabul edildi. 5 tanesi uzlaşmaya gitti. Dedi ki evet biz rekabeti bozucu harekette bulunduk diye uzlaşmaya gitti ve aldığı cezanın %25 indirimli olarak kabul etti.
1: Peki kabul ettikleri şey Ali Ekber Yıldırım kabul ettikleri şey neydi? Yani hangi faaliyetlerinin haksız sonuçlar yarattığını kabul ettiler?
2: Şöyle Rekabet Kurumu bir soruşturma açıyor. Sonra bunun sonucunda da işte biraz önce söyledim ceza kesti. Onun üzerine firmalar bu aşamada diyorlar ki ya tamam uzlaşmaya gidelim. Hı hı. Ve diyor ki ben evet rekabeti bozucu yasayı ihlal ettim. Yani rekabeti bozdum diyor bir anlamda. Ve bu 5 firma o zaman %25 daha düşük bir ceza ödüyor. Yani cezasında evet. Indirim yapılıyor. Bazen şöyle de olabiliyor. Diyelim ki bunu daha önce fındık konusunda Türkiye'nin en büyük fındık alıcısı yaptı. Rekabet kurumuyla anlaştı. Dedi ki ben bundan sonra fındığı işte kuru o dönemki fiyatla kabuklu fındığı 100 lira

0: Başkanı'nın altında almayacağım. Yani bunun gibi rekabet kurumuyla anlaşma, uzlaşma yapılabiliyor.
1: Evet.
0: Bu 5 firma uzlaşmaya gitti. Daha sonra 1 Mayıs 2024 ile 31 Aralık 2024 döneminde Ticaret Bakanlığı yine fiyatlar yükseltiliyor diye ihracata kota getirildi.
1: Evet.
0: Yani denildi ki ihracat azalırsa içeride fiyatlar düşer. Daha geçtiğimiz Ramazan ayı öncesinde de yine 3 firma zam yapmıştı ürünlerini. Bakanlık dedi ki ya Ramazan öncesi bu zam haksız, bunu geri alın. Geri almadıkları için de ihracat tümüyle yasaklandı ve baktığımız zaman şu anda bu 13 firma, yani kayyum atanan 13 firmanın toplam piyasa büyüklüğü veya piyasaya egemenliği %80, yani Türkiye'deki beyaz et üretiminin %80'ini bu 13 firma karşılıyor ve burada bu firmalardan 7 tanesi İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük firması arasında yer alıyor.
1: Evet, bir
0: Bir
1: tanesi
0: tanesi
1: 47,
0: bu.
1: Ali Ekber
0: Evet.
1: Yıldırım, bir tanesi 47. sırada, söyleyelim hemen.
0: Evet.
1: Çok ciddi şirketler bunlar, bazıları yurt dışına ihraç yapan şirketler. 25,4 milyar TL satış değeri olan firmalar da var.
2: Evet.
1: Bu operasyon içinde denetim
0: Sadece
1: kayyumu atananlar arasında, evet.
0: evet, sadece ihracat değil. Mesela Banvit firması uluslararası, ya yani Brezilya'daki bir firmanın gelip Türkiye'de satın aldığı ve aynı
1: Evet.
0: zamanda dünyadaki en büyük yani en büyük 3 üretici firmadan birisi.
1: Evet,
0: Ya
1: Körfez
0: dolayısıyla bunun
1: sermayesinin de
0: sadece
1: ortaklığı
0: Türkiye'de
1: var
0: değil.
1: galiba, evet.
0: Evet, sadece burada Türkiye'de değil, bunun uluslararası da bir yansıması mutlaka olacaktır. Şunu da özellikle belirtmem gerekiyor. Özellikle kırmızı etteki fiyat artışıyla birlikte tüketici daha çok beyaz ete yöneliyor. Çünkü o
1: Evet.
0: kırmızı ete göre daha uygun. Dolayısıyla da baktığımız zaman son dönemde kişi başına tüketim 25 kiloya kadar geldi beyaz ette. Burada da geçmiş dönemde de diğer ürünlerle ilgili başka alanlarda
1: Evet.
0: benzer operasyonlar yapıldı ama bu
1: Peki.
0: benim gördüğüm kadarıyla en büyük operasyon oldu
1: Şimdi o
0: bu alanda.
1: operasyonun yaratacağı etkiyi de ayrıca soracağım hani piyasada, ama
0: Evet.
1: bir Ali Ekber Yıldırım'ı alalım, bir yayında kalın lütfen. Şimdi
0: Tabii ki.
1: stokçuluk da bu işin bir başka bir parçası,
2: Tarafı.
1: değil mi?
2: Evet.
1: Yani savcılığın aslında, operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütlü suçlar bürosunun yürüttüğü
2: Evet.
1: soruşturmada buna dair muhtemelen tespitler de var. Şimdi piyasada çok fazla stokçuluk da var. Bu işin başka sonuçları da var. O yönünü de özellikle size sormak istedim. Ne tür şekilde fiyat artırımına neden olunuyor?
2: Şimdi Türkiye'de gelişmiş gıda sektörü hangisi diye bana sorsanız ben size beyaz et sektörü derim. Çok oyunculu gibi görünür ama aslında öyle değildir.
1: Evet.
2: 13 ile 18 arası entegre tesis bütün sisteme aslında hakimdir. Sorun da aslında belki orada başlıyor. Şimdi civcivden, yarkadan ya da etlik piliçten ta müşterinin sofrasına kadar yem fabrikaları, nakliye, kesimhaneler gibi aslında zincirin tamamı aynı başlık altında ilerler. Aslında bütün spotların bu sektöre yanmasının nedeni de budur.
1: Evet.
2: Kırmızı et sektörü ve beyaz et sektörü Türkiye'nin gururudur aslında. Ve ihracat pazarı çok güçlüdür ve dünyada kuş gribinden dolayı büyük salgınlar yaşadı ülkeler. Arjantin, işte Irak, şu an Japonya'da ciddi derecede beyaz ete ihtiyaç var. En baş Türkiye'den talep ediyorlar. Yani birinci derecede kalitesi, gıda güvenliği güçlü olan fabrikalar bizde. Ama şimdi buna kota da kondu. Yani ihracata ağırlık vermeyin, iç piyasadaki fiyatı yükseltiyorsunuz diye. İhracat kısıtlamalarına gidildi aslında 2024 Nisan ayından itibaren. İhracat kısıtlamalarına gidildi. Belli bir ton kotası kondu. İşte 10 bin tonla 80 bin ton gibi bir kısıt.
1: Evet.
2: Sonra tabii Türkiye büyük oyuncu dünyada. Yani ilk 5'e girer. Şimdi bu kadar büyük bir sektör.
1: Zaten
2: Dolayısıyla
1: Brezilya'dan bir firma gelmiş, ortak
2: evet.
1: olmuş. Körfez sermayesi gelmiş, ortak olmuş.
2: Yani
1: Burada ciddi
2: şunu
1: bir pazar
2: söylüyorum.
1: arıyor.
2: Başka gıdalar değil de niye beyaz et sektörü? Neden sürekli beyaz et sektörü? Çünkü entegre tesisler bütün piyasaya hakim.
1: Evet.
2: Ve bu piyasadaki hakimiyet aslında manevra kabiliyeti de getiriyor. İşte yem fabrikaları, kesimhaneler, hayvan sayısı vesaire.
1: Evet.
2: Şimdi Burada et fiyatları, beyaz et fiyatları

0: Hani yükselince vatandaş alamıyor. Alamayınca mallar perakendenin elinde kalıyor. Hı-hı. Elinde kalınca garip bir pazar açılıyor. Şöyle, piyasada son kullanma tarihi, son tüketim tarihi yaklaşan malları piyasadan, el altından toplayan, bunları jandarma bölgesinde kaçak depolarda muhafaza eden, onlar da işin başka tarafı, kayıt dışı belası türüyor. Evet. Dolayısıyla bu meselenin üzerine gidilmesinin sebebi şu, dolaylı olarak halk sağlığını tehdit eden evet. bir duruma
1: aslında
0: dönüşüyor.
1: Herkesi ilgilendiren kısmı da evet. bu kısmı. Özellikle size sorma sebebim oydu. Mesela kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk eti.
0: Bu aslında yakın zamanda yakalandı, basına evet, da yansıdı.
1: Şanlıurfa evet. Siverek'te. Evet. Evet. Ama birçok yerde çıkıyor. Evet, bu da hemen görüntülerinde izliyoruz. Yani bu da bir yöntem olarak aslında piyasa...
0: Ekrandaki tavuk görüntülerine lütfen bakın. Yani üzerinde küflenme. Tabii. Burada artık gözle görülür mikroorganizmaların üremesi var. Dolayısıyla şimdi bize şikayet geliyor. Zülfikar Bey diyorlar ki tavuk poşetini açıyoruz, içinde çamaşır suyu kokusu var.
1: O kadar var.
0: Çamaşır
1: yani.
0: Suyuyla yıkanmıyor, lakin buradaki üremeleri sebep olan kayıt dışı depolar soğuk su tanklarının içine hipoklorit, yani serbest klor türevi bir şey koyuyorlar. Kokuyu maskelesin
1: diye, ama
0: kötü görüntüyü maskelesin.
2: Beyazlaştırsın.
0: O koku oradan geliyor. Çamaşır suyu denilemez, lakin yasal bir sınırda değil. Onun için eğer fiyatlar istikrarlı bir hale getirilmezse halk sağlığını tehdit eden tarafı da beslemiş oluyoruz yani. Evet. Onun için üzerine çift tarih basılan etler piyasada satılıyor. Kötü kokuları olan, kötü görüntüsü, zehirlenmeye sebebiyet verin. Şimdi yaz ayları başladı. Zehirlenme haberlerini duyacağız. Evet. Şimdi ben emin olamıyorum. Acaba fabrikadan çıkan güvenli ürün mü? Bu kaçak depolarda saklanan ürün mü? Nereden bileceğiz?
1: Evet. Şimdi şunu soracağım. Siz diyorsunuz ki ben sektörün nasıl işlediğine de baktığımda yem, damızlık, kuluçka, kesimhane, evet. dağıtım. Bütün tamamı bu firmaların tek elinde.
0: Yani bu, kendi bu, fabrikaları, kendi evet. şirketleri. İşte iş böyle yani.
1: Dağıtım burada. Da dahil olmak üzere. Tabii. Şimdi savcılığın yaptığı tespitler bu sistemin kendisi yan yana koyduğunuzda operasyonun ceza soruşturmasına konu olmasına neden olan tespitler var demek ki burada. Hem fiyatı artıran hem de gıda güvenliğini bozan. Katılır mısınız bu tespite?
0: Şimdi çok oyunculu bir sektör değil beyaz et sektörü, altını çiziyorum. Az oyunculu fakat kompleks entegre tesisler olduğu için mali akışı takip edebilmek adına orada hakikaten kapsamlı bir soruşturma gerekli. Civciv üretiminden civcivin bir büyüğü Yarkaya, besi çiftlikleri, kesimhaneler, sözleşmeli yetiştiriciler. Onlardan kaça alınıyor, sen kaça satıyorsun? Evet. Perakende ne kadar alıyor? Yani bu akışın tamamına hakim olmak bir süreç gerektiriyor.
1: Evet.
0: Onun için lazım.
1: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki Aydın Bey, tüketici makul bir fiyatla beyaz ete erişemiyor. Ali Ekber Yıldırım dedi ki 25 kiloya erişti kişi başı tüketim. Evet. Bu önemli bir tespit ama fiyat sürekli haksız bir şekilde yükseliyor. Bu nasıl bir sistemle geldi? Nasıl ortaya çıktı bu tablo?
2: Adalet Bakanımızın açıklaması tevafuk olsa gerek. Mangal sezonunun başladığı bugünlerde özellikle tavuk kanadı mangalda kullanılan but gibi mangalda tüketilen ürünlere zam yapılmasına denk geldi. Denk geldi diyorum çünkü bu soruşturma aslında yeni başlamadı. Rekabet Kurumu Eylül ayında, Eylül 2025'te bu firmalarla ilgili bir karar aldı.
1: Evet.
2: Ayrıca sözlerimin en başında da söyledim. Bunlar sürekli yapıyorlar. Yani piyasayı serbest rekabet ortamından çıkarıp rekabeti ihlal ediyorlar. Çoğunda da uzlaşmayla, Ali Ekber Bey bildirdi üstadımız, uzlaşmayla biraz indirim yaptırarak ödüyorlar, dosyalarını kapattırıyorlar.
1: Evet,
2: şimdi... Ne var ki? Adalet Bakanımızın açıklamasında dikkat çeken husus, biz bu soruşturmayı İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla koordineli götürüyoruz diyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı kolluk operasyonları gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat değerlendirme kuruluna aktaracağı durum var mı onları tespit ediyor.
1: Evet.
2: Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı da siz 150 liralık ürünü 300 lira yaptınız, %100 zam yaptınız. Peki bunun kazancı nerede? Evet, bunun şimdi... vergisini verdi.

0: Lütfen unutmayın sözünüzü, tam söylediğiniz mangal meselesiyle ilgili Tarımsal Üretim ve Küçük Baş Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik. Diyor ki bu yaz sezonunu anlayabiliriz, ancak bir ürünün fiyatının kısa süre içinde 3 katı artmasını ne üretim maliyetleriyle ne piyasa gerçekleriyle açıklamak mümkün değildir diyor. İhracat durduğunda yandık bittik diyenler piyasa şartları kendi lehleri döndüğünde tüketicinin cebini düşünmüyor diyor. Aslında sanki burada ortaya çıkan tabloyu özetlemiş gibi öncesinde.
1: Çok güzel söylemiş. İşte Maliye Bakanlığı onun için devrede. Evet. Sen 150 liraya sattığın ürünü 450 liraya çıkartırken herhangi bir maliyet unsurun arttı mı, sen bunun vergisini verdin mi?
0: Evet.
1: Veya gizledin mi? Evet. Nasıl gizledin?
0: Evet. Hemen geleceğim. Ali Ekber Yıldırım'a sormak istiyorum. Bu açıklama önemli. Şöyle bir alışkanlık var, yani esnafta da var. Yani bir kahvenin fiyatını artışını tarif ederken bile işte benzin arttı, kira arttı, elektrik arttı diye tarif ediyor. Bakıyorsunuz ne dolar ne euro, çok öyle anlamlı bir değişiklik yok. Ama maliyetlerin sürekli arttığından bahsediliyor. Bu doğru mu? Yani üretici açısından da doğru mu? Esnaf açısından sormuyorum sadece. Bir de bu operasyonun yarattığı sonuç, işte 13 firmaya denetim kayyumu atanması nasıl bir etki doğuracak? Bu da size son sorumuz olsun Ali Ekber Yıldırım.
2: Teşekkür ediyorum. Ya, fiyatlarla ilgili sanırım ki biraz yanlış bir yerden de bakıyor olabiliriz. O da şu, hani nasıl ki domatesi biz Antalya'dan alıyoruz 10 liraya, İstanbul'a geliyor 70 lira oluyor. Burada da ben bu sabah beyaz et üreticileriyle de, yani sektör temsilcileriyle de konuştum. Dediler ki bizim fabrikadan, yani üretimden verdiğimiz fiyatla market fiyatı arasında veya satın aldığınız yerdeki fiyat arasında büyük bir fark var.
0: Evet.
2: Ama bunun sorumlusu biz değiliz. Yani burada biz mesela ortalama 90 lira, 92 liradan veriyoruz. Bütün tavuğu, yani tavuk olarak kilosunu bu fiyattan veriyoruz. Ama siz markete gittiğinizde 140 lira, 150 lira. Bunu bir tavuk olarak söylüyorum. Tabii ki ürün olarak farklılaşıyor. Yani bu yönüyle baktığımızda maliyet dediniz. Maliyet en önemlisi yem maliyeti. Yani büyükbaş hayvancılıkta da, küçükbaşta da, tavukçulukta da en önemli maliyet yem. Ve Türkiye yem ham maddeleri bakımından %50 dışarı bağımlı. Dışarıdan ithal ediyor. İşte tavukçulukta en çok kullanılan soya. Soya, evet. Biz %5'ini kendimiz üretiyoruz, %95'ini ithal ediyoruz. Bu yönleriyle bakabiliriz. Biraz önce hani tavuk tüketiminde...
0: Nurten Hanım diyor ki, Ali Ekber Yıldırım, Nurten Hanım, evet, diyor ki yani bu bütün bu zincirin içinde o kısmı da ellerinde, bu firmaların çoğunun elinde. Ama ortaya çıkan maliyet, belki tarif edilen maliyet gerçek maliyet değil o zaman. Bu durumda bu sorgulanır. Yani,
2: tabii ki bu tartışılır, üzerinde bir maliyet hesabı mutlaka yapılır. Yani tarımda maliyet hesabı gerçekten her zaman çok. Şu sıralar buğdayı konuşuyoruz. Evet. Orada bile maliyeti bir türlü tutturamıyoruz. O önemli bir nokta. Ama etkilerine gelince, yani geçmişte de baktığımızda işte belli ürünlerle ilgili operasyonlar oldu. İnsanlar gözaltına alındı. Yani birincisi operasyon yapmakla fiyatlar düşmez. Yani benim gördüğüm kadarıyla 30 yıldır tarım yazan bir gazeteci olarak denetim yapmak çok önemli, mutlaka yapılmalı.
0: Peki.
2: Ama biz operasyon yaptık, bundan sonra fiyatlar düşecek, böyle bir durumu ben hiç görmedim. İkincisi, peki, Türkiye bu sektörde gerçekten Nurten Hanım da söyledi, hem üretimde hem ihracatta dünyada çok önemli bir yerde. Bundan sonraki yatırımlar, bundan sonraki Türkiye'ye bakış nasıl olur, bu önemli bir nokta. Ve
0: son cümle lütfen Ali Ekber Yıldırım.
2: Tabii, son cümle şu: ucuz olduğu için, daha ekonomik olduğu için fast food restoranları, toplu yemek şirketleri daha çok tavuğu tercih ediyor ve en çok tüketen de gençler. Ve son olarak size bir rakam söyleyeyim: tavuğun %60'ı bütün olarak tüketiliyor, %40'ı but, göğüs, kanat olarak tüketiliyor. Bunu da belirteyim. Yani bundan en çok etkilenen de gençler olduğunu da belirteyim.
0: Peki, Ali Ekber Yıldırım'a teşekkür edelim katıldığı için. Nurten Hanım, buradan devam edelim. Şimdi 170 bin firmaya denetim yapılmış, evet, 1.1 milyar. Denetim önemli dediği için söylüyorum. 1.1 milyar ceza kesilmiş. 21 milyon ürün denetlenmiş.

0: iş görünüyor. Kağıt üzerinde mi kalıyor, denetim nasıl yapılıyor? O da tartışılır ama buradan bu rakamlarla konunun özü itibariyle ne söylemek istersiniz?
1: Buyurun. Şimdi fahiş fiyatı iki yerde arıyorduk aslında. Üretici değil mi? Onlar market tarafında diyor. Marketler üretici tarafında. Tabii bu iş tavuk firmaları, tekrar altını çiziyorum, büyük üreticilerdir ve çok kıymetlidir. Borsa hacmi yüksek ve ihracatta bizim yüz akımız.

0: duyacağız. Dolayısıyla neticede fiyatın düşmesi adına yapılan bir uygulama. Ama şunu söylemek istiyorum. Beyaz et her halükarda niye üzerinde özellikle duyuluyor, duruluyor? Kırmızı ete ulaşamayan vatandaş için
1: erisin
0: önemli
1: diye.
0: iki tane hayvansal proteinden biri tavuk, diğeri kırmızı et. İkisine ulaşamıyorsa vatandaş biz 10 sene sonra burada mental gerilik, zihin geriliği, büyüme geriliği yaşayan çocukları konuşuruz. Onun için meselenin çözülmesi lazım. Beyaz et sektöründe böyle bir soruşturma ilerliyor. Neden dolayı aslında böyle bir kapsamlı oldu? Dediğim gibi kapalı devre ve büyük bir entegre tesis. Parça parça denetlemek tam sonuca vardırmıyor. Dolayısıyla civcivlerden, yarkalardan, kesimhaneden, sözleşmeli civciv tavuk üreticilerinden ki sözleşmeli işçiler de şunu söylüyorlar. Biz fiyatı %15 yükseltiyoruz gibi konuşuluyor ama bize de belli bir fiyat dikte ediliyor. Hatta benim yemlerimden almak zorundasın gibi şartlar koşuluyor gibi. Sektör tam anlamıyla denetlenmesi iyi bir şey. Bu demek değildir ki sonucunda beyaz et sektörü karalanacak. Dolayısıyla Türkiye'nin yüz akı bir sektör, onu söyleyeyim.
1: Evet. Şimdi son cümle olarak Aydın Ağaoğlu'na da bir söz vermek istiyorum. Şunun altını çizerek devlet denetim kayyumu atamış, yönetim kayyumu atamamış. Ama öncesinde çok ciddi uyarılar yapmış. Hala aslında yönetim kayyumu atamaması şirketlerin varlığına
2: Nurten
1: çok zarar
2: Hanım'ın
1: vermeme...
2: işaret ettiği, evet, bu sektöre verdiği önem.
1: Önemi arz ediyor ama artık piyasada bir denetleme, yani denetim kayyumu üzerinden fiyatların belli bir aşağı inmesini bekleyebilir miyiz?
2: Fiyatları birlikte aşağı indirmeleri de ceza gerektirir. O da bir rekabet ihlalidir.
1: Denetim kayyumu atandığı için bütün bu şirketlere varsa usulü aykırılıklar...
2: aralarında anlaşarak hareket edemeyecekler. Suç olan bu.
1: Evet.
2: Anayasa 172. maddesinde devletin tüketicileri koruma görevi olduğunu, evet, söylüyor. Bunun yanı sıra rekabet kurumu ihlali tespit etti. Ne var ki? İdari para cezası yazmak durumundan başka bir yetkisi yok.
1: Evet.
2: Bizlerin feryadını duydular belli ki. Savcılığa intikal ettirmişler. Savcılıkta soruşturmuş,
1: evet,
2: cezai soruşturma yapmış ve fiyatları etkileme suçu var. TCK, evet,
1: vatandaş 37. Vatandaş
2: stokçuluk var.
1: Evet, vatandaş açısından çok ciddi bir durum tespit edilmiş ve ceza soruşturmasına konu olmuş. Bu şirketlerin yöneticileri gözaltına alınmış ve denetim kayyumu atanmış. Aslında bu çok şey anlatıyor.
2: Kasaplar da dertli.
1: Son
2: diyorlar
1: cümle.
2: Ki biz semt esnafı olarak vatandaşa et fiyatları niye her hafta değişiyor? Evet. Niye etiket değişiyor? İzah edemiyoruz. Beyaz et, kırmızı et. Birbirlerini adeta takip ediyorlar.
1: Bu uyarı, yani ciddi bir uyarı niteliğinde olacak. Yani uygulanan yöntem denetim, evet, kayyumu olması, öyle anlıyoruz. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz katkıları için. Devam edeceğiz.
3: Kilolu kapıyı kapat.
4: Stavlaya düşüyor, çık çık verildiği için çiziyor. Kapı içine bayır, kız koyar diyor.
3: Lan!
1: Evet, taksici mağduriyeti çok geniş bir aralıkta konuşulacak bir konu. Yenisi eklendi. Bu kez yaşananları kaydeden bir Rus turist. Neyi kaydetti? Dolandırıcılığı kaydetti. Turistten fazla ücret isteyen taksiciye ceza uygulandı. Trafik kavgaları da bir yandan trafikle ilgili bir mesele olduğu için devam ediyor. Birazdan bir savcının nasıl bir kavgaya karıştığını da konuşacağız. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı ve trafik deyince akla gelen ilk isimlerden, en azından belki milyonlarca insanın sesinden tanıdığı Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan stüdyoda. Hoş geldiniz.
5: Merhaba.
1: Hoş geldiniz, hoş bulduk. İsmet Bey. Geçen hafta da buradaydınız.
5: Evet.
1: Amerikalıyı dolandırmıştı bir taksici, evet, turisti. Şimdi bir Rus'u dolandırmış. Nasıl dolandırdığını, 140 bin, bedelini de 140 bin lira ceza ödeyerek ödemiş, yani çarptırıldığı cezadan bahsedelim. Bir görüntüye bir bakalım önce, sonra üzerine hızlıca konuşalım. Evet arkadaşlar, açalım.
6: Я сейчас с аэропорта, мне выставляют счетчик 4000 лир. Обычная поездка стоит 2000.
7: Вот и здесь.

0: Я пытаюсь выяснить, он говорит, это система, типа все нормально.
1: Rus Tris durumu anlamaya çalışıyor, konuşuyor. Taksici kendisine ücretli yollardan geldik diyor. Çok sık rastladığımız bir şey bu, dolandırma vakalarında. 2000 lira ödeyip araçtan ineceğim diyor sonradan çektiği görüntüde. Ve fiyatı çok saçma bulduğunu söylüyor, Rusça konuşuyor. Ve aralarında bir tartışma var.
2: Ben seni yanlış anladım.
1: Pazarlık var. Evet, tartışma devam ediyor. İsmet Bey yabancı olmadığımız görüntüler. Yine böyle bir krizin ortasına düştünüz taksiciler olarak. Ne söylemek istersiniz görüntülerle ilgili? Buyurun.
3: Valla biz de sosyal medyadan video bize ulaştı. Biz de gerekli müracaatlarımızı yaptık.
1: Evet.
3: Mesleğimizi kötü temsil eden sürücü arkadaş emniyet tarafından işlem yapıldı. Taksimetre açmamaktan 140.500 lira para cezası yazıldı. Çalışma kartı yani şoför kartı iptal edildi. Artık taksicilik yapamayacak durumda. Bu tip olayları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Zaten bunun önüne geçmek için de biz de artık sahada kendimizi denetim yapmaya başladık. Bizim bir hedefimiz var. Yaklaşık 15 gündür falan biz sahadayız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz biz kendimiz işte sarı yelekler yaptırdık. Hı hı. Denetim yaptığımız araç da aldık. Emniyetimiz, Büyükşehir Belediye'miz, İl Turizm Müdürümüz sağ olsunlar bize destek de oluyorlar. Hatta drone destekli biz denetim yapıyoruz. Eminönü'nde mesela drone kaldırıyoruz. Kim yanlış yaparsa kayıtları alıyoruz. İlgilileri uyarıyoruz. Ama bu tip suçlarda da meslekten komple ihraç edilmesini sağlıyoruz.
1: Şimdi drone kaldırmak çok havalı oluyor. Evet, hı-hı, güzel görünüyor. Yani hı-hı, sanki böyle havadan karadan her türlü, hı-hı, denetim yapılıyor ama gibi görünüyor ama aslında işin aslı öyle değil.
3: Yok yok
1: yani
3: şey yapabiliriz.
1: 20 milyonluk şehir bilmiyorum. Ben yine geleceğim, hı-hı, size. Ben kendi itirazımı dile getireyim dedim ama Cezayir Doğan ne düşünüyor bilmiyorum. Siz hem görüntü hem
4: taksicilerin çok dinlediği bir radyo istasyonuyuz. Dolayısıyla onların dertlerini, sıkıntılarını da biliyoruz. Ve bu meselelerin de çok aslında abartıldığı kanaatindeyim bir taraftan.
1: Yani tekil örnekler üzerinden.
4: Evet, aynen öyle. Burada çok doğru bir noktaya parmak bastılar. Mesele taksicinin dolandırma meselesi. Mesele aslında burada bir sahtekarlığın olması. O kişi bir sahtekar.
1: Evet, böyle bakılırsa, işlem yapıldı
4: evet,
1: zaten.
4: Böyle bakılırsa hikayeyi daha hızlı yol alınacağı kanaatindeyim ki öyle de olmuş.
1: Şimdi çok binlerce taksi esnafı, evet, var. Bunlar tabii tekil örnekler, onun altını çiziyoruz.
4: Evet, evet, evet.
1: Ama bir de yansımayan örnekler de var. Yani taksiciyle ilgili algı sadece bu tekil Amerikalıyı dolandıran ya da Rus turisti dolandıran üzerinden değil, takside yaşanan kötü deneyimlerle de ilgili. Biraz o kısmı da konuşmak istiyoruz İsmet Bey. Yani sadece taksi esnafı bize kızmasın. Tabii ki onları tenzih ediyoruz, işini düzgün yapanları, ama böyle bir algının oluşmasına neden olan bir grup var. Bu bir gerçek.
3: Evet. Buyurun. Şimdi şöyle ifade edeyim. Ortalama İstanbul'da 60 bin tane taksi sürücüsü var.
1: Evet.
3: Her meslek grubunda olduğu gibi bizim mesleğimizde de muhakkak işini layıkıyla yapmayan, mesleğin yüz karası diyeceğimiz, hatta taksici bile demeyeceğimiz bu tip olaylar adli vaka olarak biz nitelendiriyoruz. Yani bunu kötü taksici olarak değil de adli işlem yapılacak, işte savcılığın tutuklama falan yapacağı işlemler. Böyle böyle bu azınlıkta olan güruhun bu sektörden uzaklaştırılması lazım. Benim hedefim İstanbul'da tek bir taksi şikayeti gelmeyecek seviyede bu işi çözmek. Bu minvalde çalışıyoruz zaten biz de. Şimdi bizim meslekle ilgili mesleğe yani taksi sektörüne girmek isteyen bazı uygulama firmaları falan taksici kötü biz iyiyiz algıları, sosyal medya videoları ya da bir bakıyorsunuz 30 saniyelik videoyla biz hemen şey yapabiliyoruz, ön yargıda bulunabiliyoruz. Yani birçok şeyde sadece takside değil. Bu böyle olmaması lazım. Tamamen bizim bütün araçlarımızın içinde güvenlik kamerası var. Araç içi kamera kayıtlarını izlediğimiz zaman bazen farklı olaylar olabiliyor. Mesela aracımıza binip de ücretini ödemeyen müşteri sayısı şu anda çoğaldı. Bunların da haber olması lazım. Adam
1: nasıl
3: biniyor.
1: Nasıl ödeyemiyor? Nedir problem?
3: Araca biniyor. 2000 liralık yolculuk yapıyor. Mesela elimizde bizim de videolar var. Paylaşabiliriz. Bir bakıyorsunuz. Hanımefendi yani biz de şey yapıyoruz. Edebimizden böyle söylüyorum ama orada bir cazgırlık yapıyor. Ücretini ödemeden gidiyor. Taksi şoförü kameraya açıyor. Diyor ki hanımefendi niye benim ücretimi ödemiyorsunuz? 2000 lira bakın çoluk çocuğumun benim rızkı diyor. Diyor ki sen beni taciz ettin diye bağırırım diyor. Şimdi bu tip örnekler de var. Biz kesinlikle bu tip olayları

0: İyi veya kötü, bizim işimiz ne? Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet sunmak, İstanbul'da tek bir taksi şikayeti kalmayacak şekilde çalışmak. Evet. Bu tip örnekler de kesinlikle ben taksi esnafının töhmet altında kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Biz çalışıyoruz. Bakın net ifade ediyorum. İstanbul Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Büyükşehir Belediye Toplulaşım Müdürlüğümüz, İl Turizm Müdürümüz bizi destekliyorlar. Sağ olsunlar, biz peki, taksi sorununu çözeceğiz.
1: Peki şimdi bu trafikte kavga meselesinin bambaşka evet, bir boyutu. Trafikte tıkanıklığa neden olan şeylerden birisi. Bu seyrek bir yolda olmuş. Hı hı. Bir savcı ile minibüsçü arasındaki kavga, yani savcı deyince hani daha başka türlü bir davranış bekliyorsunuz ama trafikte herkes maalesef, birbirine maalesef, benzeyebiliyor maalesef. Maalesef. Araçtan inen savcıya da verilmiş bir ceza var burada. Bir görüntüyü izleyelim arkadaşlar hızlıca. Açalım görüntüyü. Hemen tarif edeceğim sonra grafiğe. Evet, görüntü geldi. Şimdi savcı, sondan başlıyoruz. Önünü kesiyor minibüsçünün ve o el, orada gördüğünüz el, savcının eli. BÇY adlı savcının. İşte kavga, tartışma biraz hararetleniyor. Ama öncesinde de yaşanan görüntüler. Minibüsçü kavşağa hızlıca giriyor. Devamını izleyelim.
2: Ya amacın evet, ne? Ya kameralar da ya arabada. Sen hiç uğraşma bende.
1: Minibüsçü daha itidalli gibi görünüyor. Kesinlikle. Evet, sonra da inip işte bir basit yaralama diye savcılığın tespitiyle bir el itişmesi var. Evet, peki şimdi savcı demiş ki ben aracı güvenli şekilde kontrol altına almak için hızı düşürmeye çalıştım gibi bir ifade kullanmış. Çok da böyle hani hani kendini izah edememenin verdiği bir sonuç, tutanaktaki haliyle yazılmış bir şey bu. Çok kavga oluyor mu Cezayir'de?
3: Tabii çok oluyor. Çok kavga oluyor ve
1: sizin yayınınıza da yansıyor herhalde.
3: Yansıyor. Zaten şey üstündeyiz. Var olan trafik yoğunluğu sebebiyle herkes hararetli. Üstüne bir de bu kural tanımazların vermiş olduğu psikolojik şey var, baskı var. Hem trafiği çekiyoruz, hem onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz, hem işimize gücümüze gitmeye, para kazanmaya çalışıyoruz. Ve böylesi hadiselerle karşı karşıya çok kalıyoruz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yıllardır biz işte 40-50 yaşlara geldik. O 15-20 yaşında da bunları duyardık. Zaman geldi gene bu insanları. Bu söylemin arkasından birinin haklı olduğuna şahit olmadım. Görüntülerde de, şu anki görüntülerde de öyle bir tablo var. Kanaatindeyim. Nasıl çözülür? Bunun yolu nedir? Bunları da herhalde konuşuruz, tartışırız tabii diye bu düşünüyorum ama şunu söyleyeceğim. En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeceğim. Eğitim işin çok önemli tarafı olsa da şu an için kısa vadede eğitimin sonuç verme şansının olmadığını düşünen de mümkün değil yani. O yüzden şu anda ceza yoluna, caydırıcı ceza yoluna, ama cezalar şu anda gerçekten caydırıcı noktaya doğru geldi. İnsanlar da korkmaya başladı, şeyler düşmeye başladı, biraz böyle aşağı inenler falan, o görüntüler azalmaya başladı. Ama denetim ayağı henüz yeterli değil. Yani şu kafayı henüz çıkamadı, o anlayıştan çıkamadı kişiler. Ben bir şey yaptığımda canıma okurlar.
1: Evet.
3: Bir göz beni mutlaka görür.
1: Bedelini öderim.
3: Bedelini öderim ve o bedel ağır olur. Evet. Şeyine gelemediler. O denetim ayağının, denetim mekanizmasının güçlü işlemesi lazım. Caydırıcı ceza var ama o cezaya kadar gidemiyoruz ki daha.
1: Evet.
3: O yüzden sıkıntıların kaynağında bu denetim sorunu evet, var diye düşünüyorum.
1: Savcı hakkında hem İdari hem de cezai soruşturma var. Saldırı amacıyla ısrarlı takip, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de, yani olay hani savcı olduğu için biraz öne çıkıyor ama bundan her gün yüzlerce belki örneği yaşanıyor. Sizin taksicilere buradan doğrudan somut önerileriniz nedir? Yani yeni göreve geldiniz ama buyurun.
0: Vallahi ben
1: suça dönüşmemesi için, suçun parçası olmamaları için ne yapmaları
0: şöyle
1: lazım?
0: Şöyle izah edeyim. Yaklaşık 1,5 ay falan oluyor. Karayolu Trafik Kanunu değişti. Araçtan indiğiniz zaman 180 bin TL para cezası, 2 ay aracınız trafikten men ediliyor.
1: Evet, o ceza artırıldı.
0: Bizim de İstanbul'da ticari taksilerde aşağı yukarı 7 tane bir aracımızda böyle ceza aldılar. Hatta o kadar bu işi biraz da emniyet ayağında da abartmalar da var. Mesela araba trafik kazası yapıyor, burun buruna geliyor belediye aracıyla. Araçtan indi diye dışarıdan birisi video almış, bir arkadaşımızın arabası boştan yere 2 ay bağlandı ve 180 bin lira para cezası aldı.
1: İnmesin o da.
0: Hayır, şey olarak değil, araba kavga da değil o. Yani sosyal

0: Sosyal medya o kadar farklı boyuta getirdi ki bu işi. Yani sosyal medya hukuku denilen bir şey oluştu.
1: Şimdi videoya göre anlıyorum ne demek istediğinizi ama şimdi trafikte gidiyorsunuz. Bunun cezasının bu olduğunu biliyorsunuz ama araçtan iniyorsunuz, o da sizi çekiyor. Burada kimsenin şikayet etmeye hakkı yok. Ceza ağır çünkü.
0: Burada şunun yapılması lazım. Avrupa'da, Rusya'da falan da bunun örnekleri var. Araç içi güvenlik kameraları devlet zorunlu yaparsa, yani burada bir cep telefonuyla 30 saniyelik videoyla değil de olayın önünü de biraz görmek lazım.
1: Tabii. Öyle. Siz ne diyorsunuz?
2: Şu olayda eğer çok büyük tepki aldı. İnsanlar sabahtan burada sosyal medyada bu konuyu konuşuyorlar. Buradan bir ciddi bir ceza çıkarsa insanlar diyecek ki evet, müsamahasız bir cezalandırma sistemi var diye düşünecekler ve bir anlamda işleri de rahatlayacak. O yüzden bu konu bence çok değerli, çok önemli konu.
1: Zaten savcıya hem idari yönden hem cezai yönden soruşturma yapılmış. Ayrıcalık
2: sonucu.
1: Yok.
2: Ayrıcalık yok.
1: Çağırmış olmaması başka yani. Bir savcı, ifadesi de aldırılmış yani. Burada bir ayrıcalık yok. Bunun ağır sonuçları olduğunu artık herkesin kavraması
2: lazım. O açıdan da örnek teşkil eden bir olay olarak görüyoruz bunu. Peki. Sonuçlarını bu yüzden dikkatle takip ediyoruz.
1: Peki son cümle sizden alacağım ve kapatacağız.
0: İstanbul'da taksi sektörünü komple değiştiriyoruz. Müşterimize iyi hizmet sunacağız. Lütfen ön yargılı olmasınlar. Beyaz sayfa açıyoruz.
1: Tabii tekil örneklere çok takılmamak lazım. Ama algının bu şekilde kötü olmasına neden olan bu örneklerin dışında başka örnekler, var. Deneyimler, tecrübeler var. Herkes işini düzgün yapmaya ve denetime açık bir şekilde olduğunu
0: istatistik
1: kabul
0: var ya,
1: etmesi
0: basit
1: lazım.
0: Bir istatistik var. Yani çok kısa. Olumlu bir şey fazla yayılmıyor, olumsuz bir şey çok hızlı yayılıyor.
1: Yok,
0: maalesef.
1: Olumlu bir şey olursa ben onun da yayılacağını düşünüyorum. Yani bunlarla baş etmek zorundasınız. Yeni göreve geldiniz. Başarılar dileyelim. Cezayir'de ona da teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
1: Taksici meselesini yine başka bir örnek yönüyle ele almaya çalıştık. Hafta başı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de bitmeyen yönetim kavgası. Yeni grup başkan vekilleri kimler olacak? Parti meclisindeki istifaların devamı gelecek mi? Kurultay olağan mı, olağanüstü mü toplanacak? Sırada yeni ihraçlar mı var? Özgür Özel ve arkadaşlarının yol haritası ne? Serap Beret soruyor. Hukukçu avukat Yiğit Acar. Gazeteciler Can Özçelik, Aytun Çerkin, Merve Şebnem Oruç ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: İyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz. Her zaman olduğu gibi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin açılışında konuştuğu CHP'de yaşananlara ilişkinde siyasi parti değil sanki dövüş kulübü ifadelerini kullandı. CHP MYK'da iki isme daha ihraç istendi bu arada. Gelişmelere bakacağız elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi 2009'da Kahramanmaraş'ta dağlık araziye düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi ve dosya yeniden incelenecek bu arada. Çok önemli bir gelişme bu. Üçüncü gündem maddesi akşam haberlerinde öne çıkardığımız yaz geldi ve tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar vize alabilmek istiyorlar haliyle. Ama sahte reklamlara aldanıyorlar, paralarını aracı kurumlara kaptırabiliyorlar ama nelere dikkat etmeliler ona da detaylıca bakacağız elbette. Başlasın akşam haberleri. Bir Serkan'a gidelim, öyle başlayalım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı, onu biliyoruz. İki isim daha ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Serkan, gelişmeleri bize aktar, öngörülerini de alayım. Yani ileriki saatlerde, ileriki günlerde neler olabilir diye en azından.
1: Hülya Hökenek, bugün CHP'de bir haftada ikinci MYK toplantısı yapıldı. MYK toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü ve toplantıda alınan kuşkusuz en önemli karar iki kişi için daha ihraç talebiydi. O isimler Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatırlanacaktır. Geçtiğimiz günlerde 9 milletvekili için daha ihraç istemi yapılmıştı. Ardından Özgür Özel'in ekibinden bir istifa hamlesi gelmişti ve 27 milletvekili parti meclisi üyeliğinden istifa etmişti. İşte bugün de MYK'da hem yeni ihraçlar hem bu istifa süreci hem de elbette partinin içinde bulunduğu bir kurultay süreci de ele alınmış oldu. Kurultay süreci diyoruz çünkü bu konuya ilişkin açıklama da CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Sarı ve açıklamasında dün gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir ifadelerini kullandı. Hatırlanacaktır, dün de CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu konuda bir açıklama yapmıştı. Kurultay aslında sürecin başından beri en çok merak edilen başlıklardan bir tanesi ve kurultay takvimiyle ilgili hazırlıklara başlayacağız ifadelerini kullanmıştı. İşte bugün MYK toplantısında da görüyoruz ki bu gündeme alınmış ve toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamada sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildi, ifade edildi. Bir yandan istifalar demiştik. Dün hatırlanacaktır 27 milletvekili parti meclisi üyeliğinden istifa etmişti. Ardından Zeynel Emre'den bir açıklama yapılmıştı ki parti meclisi durumunun düşmesine, yani parti iç tüzüğüne göre parti meclisinin düşmesi gerektiğine dikkat çekmişti Zeynel Emre. Ardından Müslüm Sarı bir açıklama daha yapmıştı ve parti tüzüğünün ilgili maddesi bu durumda uygulanamayacağını belirtmişti. Yani parti meclisinin düşmeyeceğini ifade etmişti. Bugün de dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir haftada ikinci MYK toplantısı yapıldı. İki kişi için daha yeni ihraç kararları geldi ve kurultayla ilgili hazırlıkların da başladığı belirtildi.
0: Çok teşekkür ediyorum Serkan, sağ olasın. Önemli gelişmeler bunlar. Bu arada

0: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil olmak üzere bakın 17 gözaltı var. Sabah saatlerinde Silivri Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese polis operasyon düzenledi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi şüpheliler arasında bazı şirketlerin çalışanları da var. Haklarındaki suçlama, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma. 17 kişi işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada belediye binasında da arama yapıldı diyebiliriz. Yayının başında söyledik açılışta, biraz da detaylandırmak isterim çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için tempoyu arttıracağız diyor. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşananlara ilişkin de siyasi parti değil sanki dövüş kulübü dedi.
1: Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye 100 yılının inşasıdır.
2: Yarım asırlık sorunu çözeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye için süreç hızlanacak mesajı verdi.
1: Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açıldığı törende konuştu. Sözü mutlak butlan kararı sonrası CHP'ye getirdi.
1: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.
2: Cumhurbaşkanı Özgür Özel'e de ayrı bir parantez açtı.
1: Hatta bazıları çıkmış. Sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi?
2: Erdoğan'ın gündeminde ABD, İsrail ile İran arasında süren savaş ve bölgedeki gelişmeler de vardı. Doğu Akdeniz'de de yeni oyunlar oynanıyor dedi.
1: Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan son gelişmeleri Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. CHP'nin sorunu devlet ve milletin de sorunudur ifadelerini kullandı Bahçeli. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel için öz eleştiri çağrısı yaptı.
3: CHP'de yaşananların her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
4: Bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir. Dile getirilen tarihsel iddiaya rağmen CHP bugünkü durumuyla kurucu kodlarından çok uzakta bulunmakta, tarihi sorumluluğunu yüklenememektedir. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik mahkeme kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi.
4: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarında şahit olunabilecek restine rest replikleri, sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri

0: manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir.
1: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 128 milyar dolar iddiası nedeniyle tazminat cezası alan CHP'ye tepki gösterdi. Yalan siyaseti izliyorlar mesajı verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Ömer Çelik. Anayasa Mahkemesi'nden çıkan kararı değerlendirdi. CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemesine hükmedildiğini hatırlattı Ömer Çelik. Yerel mahkeme, istinaf ve Anayasa Mahkemesi olmak üzere 3 yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu ifadelerini kullandı Ömer Çelik açıklamasında. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti dedi yaptığı açıklamada. Şimdi bugünün önemli gelişmelerinden biri aslında şöyle, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bu soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek ve yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor, deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelmişti bu helikopter kazası biliyorsunuz. Bu helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş, pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti bu kazada. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yakın açıklamasının ardından İran'da anlaşma metninin büyük bölümü tamamlandığı açıklaması yapıldı. Bu arada yani bir taslak var ortada, mütabakat metni var ortada. Ama işte 60 gün daha uzatılacak ateşkes, işte mevcut ateşkes diyelim. Ama tarafların pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalayabileceği iddia ediliyor Bloomberg tarafından.
3: Önce ABD, ardından İran basını mutabakat taslağının maddelerini yazdı. ABD Başkanı Trump, İran basınındaki iddiaları İran'sa ABD basınını yalanladı. ABD merkezli Axios, metnin mevcut ateşkesi 60 gün daha uzattığını, Hürmüz Boğazı'nın vergisiz bir şekilde derhal açılacağını yazdı. Haberde, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edeceği, nükleer programla ilgili somut adımlarınsa ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılacağı belirtildi. Metnin İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler dahil aşamalı yaptırım muafiyetlerini de içerdiği iddia edildi. Bloomberg ise anlaşmanın pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini öne sürdü. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı anlaşmanın pazar günü imzalanacağı iddiasını yalanladı. İncelemelerin sürdüğünü yazdı. İran basınında 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığı kaydedilen haberde Boğaz'ın yönetiminin geleceği Tahran'la Umman arasında çözülecek denildi. Taslağın ABD'nin yaptırımları ve deniz ablukasını kaldırması taahhüdünü içerdiği, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasını kapsadığı belirtildi. Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların sona ereceği, İran'ın füze programı hakkında görüşmelerin ise sonraya bırakılacağı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok dedi. İş yapmak için son derece onursuz insanlar, onlarla iyi niyetle iş yapmak diye bir şey yoktur diyen Trump, kendilerini toparlayacak.

0: açıklasalar iyi olur, hem de çabuk ifadelerini kullandı. Taraflarca uzlaşmaya varıldığını belirten Trump, anlaşmanın hafta sonunda imzalanabileceğini açıklamıştı.
1: Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arası dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Bu da Bloomberg'un haberi. Bu habere göre iki ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından ilk kez bir araya geldiler.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ve İran savaş sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. İddia Bloomberg'de yer aldı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Körfez'de diplomasi trafiği hızlandı. ABD merkezli Bloomberg'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri bu hafta bir araya geldi. Kaynaklar görüşmenin savaşın başlamasından bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk yüz yüze temas olduğunu belirtti. Haberde tarafların ikili gerilimi düşürme ihtiyacı konusunda giderek daha fazla ortak anlayış geliştirdiği ifade edildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ancak temas son aylarda sertleşen ilişkilerde dikkat çekici bir değişim işareti olarak değerlendirildi. Haberde ayrıca İran'ın düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından Abu Dhabi yönetiminin daha sert bir tutum benimsediği öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesi, Abu Dhabi'nin İran'a yönelik hava saldırılarına katıldığını öne sürerken, Middle East Eye'da İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne istihbarat desteği sağladığını yazmıştı.
1: Şimdi bu vize meselesi çok önemli. Biliyorsunuz aslında 2-3 yıldır bu mesele hep böyle ara ara gündeme gelir. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasını incelemeye almış. Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurma kararı verdi. Habere bir bakalım, ardından konuşalım.
2: Son 5 yılda yapılan şikayetler incelendi. Vize garantisi veren firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tedbiren durdurma cezası verdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize başvurularına ilişkin tüketicileri yanıltabilecek reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasını hedef aldı. İnceleme kapsamında tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek reklam ve tanıtımlar mercek altına alındı. Kurul, internet ortamında vize randevusu alma sürecine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalara inceleme başlattı. Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurma kararı verildi. Yapılan değerlendirme sonucu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanacak. İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından ilgili firmalar hakkında nihai karar verilecek.
1: Şimdi hepiniz yakından tanıyorsunuz. Uzay Kesmen var. İşte bu vize garantisi, randevu garantisi, %100 onay garantisi. Hep böyle ifadeler evet. Oluyor. Ya ben karşılaşıyorum. İşte mesela herhangi bir sitedesin ama bu reklamlar çıkıyor önüne. Ya birden diyorsun ki nasıl yani hani vize garantisi? Çünkü gerçekten sıkıntı. Son 2-3 yıldır sürekli bu gündemimizde ama ara ara böyle meselelerle de geliyor ne yazık ki. İşte bu tarz ifadelerle vatandaşlar dolandırılıyor ve vize işlemleri üzerinde dönen aslında çok büyük bir çark var. Böyle çeteleşti mi bilmiyorum, uzay
3: biraz
1: aktaracak.
3: Biraz giderek artan bir çark var, doğru.
1: Bu aldatan reklam başlığıyla verdik. Yani şimdi bu ilk led bize ne anlatıyor? Süreç nasıl işliyor öyle diyeyim. Yani.
3: Şimdi çok doğru bir yerden başladın aslında. Hı-hı. Çünkü şöyle son 2-3 yıldır bunu konuşuyoruz ama giderek artan bir kriz var. Hı-hı. Neden? Çünkü insanlar özellikle yaz dönemlerinde ki kışında zaten bu krizi yaşıyoruz.
1: Tabii.
3: İşte bir Avrupa ülkesine seyahat etmek istiyorlar. Bunun ilk yolu bir kere vizeniz olması gerekiyor. Yani bir Schengen vizesi almanız evet. Gerekiyor. Bu vizeyi almanın da yolları var. Ya kendiniz doğrudan konsolosluğa başvuru yapacaksınız ya da işte aracı firmalar kullanacaksınız. Hı-hı. Şimdi burada bugün bahsettiğimiz konu aracı firmalarla ilgili. Artan ret oranları var. Randevu süreleri bulunamıyor. Yani 7-8 ay sonra bir ülkeye gideceksiniz. 7-8 ay randevu beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bunu fırsatı çeviriyorlar haliyle.
1: Peki nasıl mesela bu aracı firmalar yani dolandırıcı firmalar mı? Paranı alıyor, ortadan mı kayboluyor? Hani yoksa nasıl oluyor?
3: Şöyle Şimdi ben kendim başvurmadım da işte daha rahat işlemlerim hallolsun diye bir aracı firmayla mesela bir örnek vereyim, Almanya'ya gideceğim.
1: Mesela?
3: Aracı firmaya bir meblağ.

0: Ya dedim. Birçok aracı firma var şimdi. Benim
1: Tabii.
0: bunlardan birini tercih etmem lazım. Burada bir rekabet var. Rekabetin ana nedeni artan ret oranlarından dolayı biz vize başvuran
1: Tabii.
0: kişiler biz bir şekilde vizeyi aldırıyoruz diyorlar. Ya da işte efendim randevu beklemeden ben size bir şekilde süreyi beklemeden randevu aldırırım diyorlar.
1: Bir
0: Bakıyorsunuz
1: de sıkıntı da var şimdi.
0: çok
1: O yüzden
0: ciddi bir
1: o
0: sıkıntı
1: hemen
0: var.
1: onu satın alıyorsun kendi için. Ama bir
0: Evet.
1: dakika, %100 garanti diyor ya, görmüyor
0: Şimdi
1: musun falan
0: şöyle
1: diyorsun. Ve bir
0: biliyorsunuz
1: girdim bitti.
0: özellikle işte biz daha çok işte Türk vatandaşlarında bu çok vardır bu huy. Böyle her şeyi son dakikayı bırakırız. Böyle
1: Tabii.
0: işte örnek veriyorum bir seyahat planı yaparız. Planı 6 ay sonra yaparız ama vizeye böyle 3-4 ay kala
1: Kala,
0: başvururuz gibi böyle
1: tabii.
0: durumlar olduğu
1: Ama
0: için
1: az veriyorlar.
0: az veriyorlar.
1: Yani
0: 15 günlük,
1: vizeye,
0: 20 günlük
1: tabii
0: vizeler
1: 15,
0: veriliyor.
1: şimdi
0: Zaten
1: sen o
0: seyahat süresi
1: zaman
0: 10 gün.
1: önceden başvurursan da çok anlamı olmuyor. Az veriyorlar. Yani onun etkisi var biraz da.
0: Evet.
1: Çok ciddi sıkıntı var. Kaç yıldır konuşuyoruz vize
0: Çok.
1: meselesini.
0: En az
1: Uzay
0: 3
1: böyle.
0: yıldır bunu böyle konuşuyoruz burada
1: Tabii.
0: herhalde.
1: Sonra.
0: Dolayısıyla şimdi buradaki kriterde ben bir an önce vizemi alabileyim. Başvuru yapacağım, belli bir meblağ ödeyeceğim. Bunu da red almadan yani garanti vize şeklinde alabileyim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Tırnak içinde garanti yazmışlar da garanti vize diye bir şey yok. Yani nereden başvurursanız vurun. Vizenin garanti çıkıp çıkmayacağı ile ilgili
1: Mümkün
0: garanti
1: değil.
0: veremezler. Bunu
1: Tabii.
0: konsolosluklar kararı veriyor ve bunun dışında başka bu kararı veren bir merci yok. Aracı firmalara bu denli işte burada takibi alınmasının nedeni ve buraya aldatan reklamlar yazmamızın sebebi bu. Çünkü hiçbir aracı firma vize garantisi veremez.
1: Peki, ben bunu gördüm. Şimdi bunu anladım. Çok ciddi bir dolandırıcılık burada dönüyor. Nasıl yol işlemeliyim peki? Yol izlemeliyim. Yani hangi yoldan gitmeliyim o zaman? Yani bilindik, gerçekten çok
0: Evet.
1: böyle popüler
0: Var.
1: var. Öyle aracı kurumlar var. Ama onun dışında onlar da çok istiyor biliyorsun. Yani
0: Evet.
1: böyle çok
0: Yani
1: fazla.
0: şimdi şöyle burada bir kere konu şuradan başlıyor. Randevu bulmak. Çünkü randevu bulacaksınız, randevuya gideceksiniz ki red ya da işte onay alasınız. Randevu yok. Şimdi bunun bir takım yolları var. Bireysel başvuruda evet bu randevu süresini yani işte hangi ülkeye başvuru yapacaksınız buradaki ülkenin randevu sürelerini beklemeniz gerekiyor. Ama şimdi burada red alacağız ya da işte red almamak için ne yapmaya dikkat etmek gerekiyor?
1: Bir ikincile de gelelim mi şimdi?
0: Gelelim.
1: Zamanı değil mi?
0: Evet.
1: Sırası. Arkadaşlarımız hazırlamış sağ olsun. Schengen vize başvurusu aracı firma ne yapar? Şimdi yaptıkları işler, bir de yapamadıkları
0: Evet.
1: işler var. Bizim de nasıl bir yol izlememiz gerektiğine
0: Kesinlikle.
1: dair böyle bilmemiz gerekenler var. Bu da çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: İstersen.
0: Şimdi yapamadıkları işler tam
1: Evet.
0: olarak az önceki ekran LED'de
1: Ekranda. Evet.
0: gördüğümüz yaptıkları iddia ettikleri işler aslında ama yapamıyorlar. Şimdi yaptıkları işler neler bakalım. Randevuyu bir kere alıyorlar. Evet. Başvuru dosyanızı incelerler. Şimdi şöyle örnek veriyorum işte Almanya dedik ben Almanya'ya gideceğim. Şimdi Almanya'ya gitmek için benim ilk kez Schengen başvurum varsa bununla ilgili bir takım şeylere dikkat etmem gerekiyor. Örnek veriyorum Almanya'daki kalış süreme dikkat etmem gerekiyor. Schengen kuralları var. Almanya'dan başka bir ülkeye geçeceksem buradaki kurallar gereği en çok kaldığım gün sayısının Almanya'da olması gerekiyor gibi şeyler var. Şimdi bu kriterleri kontrol ediyor bu aracı firmalar. Bunda bir problem yok. Yani evrakları hazırlıyorsunuz, işte E-Devlet çıktıları, otel konaklamaları, uçak bilgileri vesaire onlar da bakıyor. Diyorlar ki bu dosyada bu evraklar eksik. Ya da işte efendim bu seyahat planıyla ret alma ihtimaliniz yüksek. Bunu inceliyorlar, bunda problem yok. Seyahat planı yardımcı oluyorlar dedik. Pasaport ve evrakları da konsolosluğa iletiyorlar sizin adınıza. Ve işte ek hizmetler var. Bunların da çoğu yine tartışmalı, çokça konuşuyoruz. İşte SMS bilgilendirme, kurye, fotokopi, VIP salon gibi. Niye tartışmalı diyorum? Çünkü işte bunlara böyle kalem kalem yazdık ama bir fotokopinin de bedeli örnek veriyorum. Yani kağıt başı 100 lira olmamalı gibi. Ama işte bunları da uygulayan firmalar görüyoruz. Yapamadıkları işlere gelelim.
1: Yapamadıkları işler işte bizim biraz önce konuştuğumuz, vize veremiyorlar.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani
0: Mümkün değil,
1: mesela
0: veremezler.
1: garanti diyorlar, öyle bir şey yok.
0: Yok.
1: Konsolosluğun kararını etkilemek
0: Mümkün değil.
1: o da mümkün
0: Mümkün
1: değil.
0: değil.
1: Şimdi o zaman bu Ticaret Bakanlığı'nın özellikle bu vize garanti ve randevu meselesinde, ya bakın işte bu %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurmasının altında yatan bütün neden insanların şikayeti mi?
0: Evet.
1: Ya bize %100 garanti verdiler
0: Şimdi
1: ama
0: şöyle
1: vizemizi alamadık mı? O öyle mi
0: bireysel
1: oldu yoksa?
0: başvuruda 80-100 euro aralığında değişen başvuru ücretleri yani kendiniz bireysel başvurursanız bu aracı firmaların bu reklamlarıyla diyorlar ki 350 euro istiyorum. Şimdi vizenin zaten normalde kendiniz başvurursanız 80 euro. 350 euro istiyorlar. Şimdi
1: Ya
0: 350
1: sen
0: euroyu da şunun
1: tabii.
0: karşılığında istiyor. Ben sana garanti çıkartacağım bu vizeyi. İşte ret almayacaksınız. Randevuyu erken bulacağım da bunların hiçbirini bu şekilde garanti altına almanın

0: imkanı yok. Çünkü bu sadece adı üstünde aracı firma konsolosluğun kararını etkilemiyor. Vatandaş da bilmediği için bunlara kanıyor. Haliyle bundan dolayı da reklam yapılmış, bakmış, bir de altına bazı sahte yorumlar da var bunların. Çok hızlı işte hemen bu şirketle çalıştım. İşte bulunmayan randevuyu bir anda buldular bana.
1: Bir de şöyle bir
0: bana.
1: Şey var biliyor musun Uzay? Şuna denk geliyorsun. Yani bu mesela fake tırnak içine sahte aracı kurumlar, işte sana umut vaat eden aracı kurumlar, bunu pazarlayan aracı kurumlar, hangi aracı kurum diye arama motorunda girdiğinde basmış parayı, vermiş reklamı, atıyorum en üste çıkıyor.
0: Tam
1: yani böyle
0: öyle.
1: Birinci, ikinci, üçüncü sırada diyorsun ki ya bu zaten ben yazar yazmaz arama motorunda karşıma çıktı. Demek ki çok güvenilir ilk sırada. Öyle bir şey de yok,
0: Yok,
1: oysa.
0: Kesinlikle yok. Şimdi
1: Yani çünkü
0: şöyle,
1: orada reklam için.
0: Şunu bileceğiz bir kere. Konsolosluğun kararına bir etkilerinin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu kararı etkileyemiyor hiçbir şekilde konsolosluğun vereceği kararı aracı firmalar. Başvurunuzun onaylanmasını da garanti edemezler. Yani şöyle, red alıp almama durumunu bilemiyoruz konsolosluğa bağlı. Randevu da hızlı randevu diye bir şey de yok. Evet, bazen aracı firmalar bazı bir takım yazılımlarla, ki bunu bireysel olarak da yapanlar türedi. Bunu bot yazılımlarla yapıyorlar, farklı yapay zeka uygulamalarıyla. İşte o aracı firma üzerinden 6 ayda bulunacak randevuyu 3 ayda bulanlar da var, örnek veriyorum, bazı firmalar. Evet, burada bir şansınız var ama garanti diye bir şey yok. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani şöyle bir şöyle zannediyoruz. Genelde ilk kez başvuranlarda bir aracı firma var, bu konsolosluğa çalışıyor. Bu firmadan garanti diyorlarsa doğrudur da ben buradan başvurayım. İşte 100 euro vereceğim yerde 350 euro vereyim ama garanti şekilde gideyim gideceğim ülkeye. Şimdi bu bir aldatmaca, büyük bir aldatmaca. Bu pazar giderek büyüyor. Bunun sebebi artan red olan oranları.
1: Tabii.
0: Türkiye şu anda Avrupa'da 2025 raporuna göre en çok red alan Türkiye'den başvurularda ikinci ülke.
1: Tabii bu red alma meselesi de yani hem psikolojik olarak hem bu platformlarda çok ciddi bir rekabet ortamı da
0: Çok
1: yaratıyor
0: inanılmaz.
1: Galiba. İşte bu rekabet ortamında
0: kayıt dışılık da
1: da
0: artıyor.
1: Kayıt dışılık artmakla birlikte işte insan psikolojisi böyledir ya, %100 garanti dediklerinde altında böyle acaba mı falan bile demiyorsun. Yani çünkü buna işte ihtiyacım var. Çünkü uzunca bir süredir Türkiye'ye uygulanan çok olumsuz bir muamele var. Hak etmediğimiz halde. Ya bir şey gördüm. Bundan yaklaşık 2-3 gün kadar önce biraz yumuşama var mı bu vize meselelerinde? Yani birkaç ülke üzerinden
0: Ya
1: daha
0: bu dönem dönem
1: rahat
0: değişiyor
1: böyle.
0: Ama bu çok doğru bir veri olmuyor. Şundan dolayı, çünkü başvuru rakamları da biraz daha orantılı. Kimin daha çok hangi ülkeden başvuru yaptığıyla. Şimdi çok fazla ret oranları arttığı için vatandaş da bilinçlenmeye başladı. Şöyle, şimdi bizim şirketimizde de var. Yani insanlar soruyor, hangi ülkeden başvurursam işte ret oranları düşük. Daha önce böyle bir şey yoktu. Örnek veriyorum, Danimarka'ya gideceğiz. Danimarka'dan başvuralım. Şimdi Danimarka'nın ret oranları %39. Yani 10 kişiden neredeyse 4'üne ret veriyorlar. Şimdi de diyorsunuz ki Danimarka ret verir. O zaman biz işte neresi verebilir? Bu dönem mesela Yunanistan daha. İşte hem Türkiye'nin komşusu, işte gitmesi gelmesi daha kolay.
1: Mevsimin etkisi, iklim
0: mevsimin
1: falan
0: etkisi.
1: Tabii
0: Bir de şu
1: bunlar.
0: da var. Yunanistan işte bu dönemde
1: Alakalı
0: sezon
1: biraz,
0: ve
1: tabii.
0: İşte hem deniz, işte plaj turizmi yapmak
1: Tabii.
0: isteyenler, tatil yapmak isteyenler ve ret oranlarının düşük olduğu bir ülke. Yani başvurduğunuz zaman çok ciddi bir işte engel
1: Almanya
0: durumunuz
1: nasıl?
0: yoksa. Nasıl?
1: Almanya nasıl?
0: Almanya kötü.
1: Kötü değil
0: Almanya
1: mi?
0: şöyle en
1: İtalya?
0: çok, İtalya çok kötü.
1: Çok kötü.
0: yani
1: Meloni,
0: Almanya,
1: Meloni,
0: Fransa bunlar.
1: Meloni diyoruz. Ya şöyle bir şey, yani İtalya çok kötü. Orada İtalya'da çok talep var oysa, değil mi? Çok
0: Şimdi
1: inanılmaz.
0: şöyle, Türkiye'den inanılmaz bir İtalya'ya gitmek isteyen şey var. Yani ciddi bir talep var. Bu taleple beraber tabii ki ret oranları artıyor ama İtalya'nın zaten yaklaşımı da genelde çok hani olumlu değil.
1: Değil.
0: Yani
1: Uzun zamandır
0: şimdi
1: öyle İtalya.
0: Ülke politikasından bağımsız da bazen bazı sebeplerden dolayı bu kararları verebiliyorlar ama İtalya genel olarak çok rahat Schengen vizesi alınacak ülkeler arasında
1: Ya
0: değil.
1: bir de özellikle bu göç meselesinde bu son süreçte orada böyle farklı bir tutum da sergilediler. Malum öyle. Son olarak belki mesela biz bu kadar konuştuk ama hani uyarı babında ya şu kaldı
0: Lazım.
1: böyle kafamda diyeceğim bir şey olmasın.
0: Evet, yani şunu dememiz lazım. Bir kere burada her şey kişinin kendisinden başlıyor. Öncelikle bir işte Avrupa ya da işte bir Schengen ülkesine gideceksek bankadaki işte paramızla buraya gidip gidemeyeceğimizi, bunların her ülkeye göre farklı hesaplamaları var. Ama örnek veriyorum, işte bankada cebinizde 5 bin lira, 10 bin lira bir rakam vermek istemiyorum ama yani seyahat masrafını çıkaracak kadar bir meblağın en az 1,5-2 katının olması.

0: olması gerekiyor. Bu tip hani önemli detaylar var. Yine bunun dışında başvuru yaparken de bunun dışında bir de dikkat etmeniz gereken mesela işte hangi ülkeden başvuru yapacağınızı dediğim gibi bilmeniz gerekiyor gibi. Bunları araştırmak gerekiyor bu şekilde.
1: Sen şimdi haber merkezine çıkıyorsun masana. Çok teşekkür ediyorum Uzay. Sağ olasın katkılarından dolayı. Önemli çünkü gerçekten böyle hani bu mesele çok önemli bir mesele. Çünkü herkesin en temel sıkıntılarından bir tanesi. Amana dikkat edelim diyelim. Sağ ol Uzay, teşekkürler katkın için akşam haberlerine. Şöyle devam edeyim ben. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hobi bahçelerine yönelik düzenleme yapıldı. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. Şimdi kanunla başka hangi değişiklikler hayata geçecek, ayrıntılar haberimizde.
2: Hobi bahçelerinde izinsiz yapılar için onay alınacak. Tarım arazilerine hobi bahçesi yapılamayacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 30 maddelik kanunla tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. Böylelikle arazilerin düşük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. Tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Hobi bahçelerindeki kaçak yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler bünyesinde kurulacak komisyonlardan izin alınacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasaya aykırı abonelik sağlayan kurumlara, her abone için abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Kanunla alkollü içki firmalarının amblem, logo ve işaretleri iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerde veya satış ünitelerinde bulundurulamayacak. 22 ile 6 saatlerinde satış yasağı ihlallerine ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Perakende ve açık alkollü içki satışı yapan işletmelere bu yeni kurallara uyum sağlayabilmeleri için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre tanınacak. Orman kadastro sınırları içerisinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Kanunla şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapularda belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek. Böylelikle hazinenin tapu davalarından kaynaklanan toplam 516 milyar lira tutarında mali yükten tasarruf etmesi öngörülüyor.
1: LGS'ye bu arada saatler kaldı. Adaylara son tiyolar ve tavsiyeler neler olabilir? Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aslan bizimle beraber üzerine de konuşalım. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Ya şimdi böyle son saatler. Ya böyle çocuklara tavsiyeleriniz neler? Neler yapsınlar, neler yapmasınlardan öte. Şöyle gerçekten akılda kalıcı, çarpıcı bir rehber öğretmen olarak ne söylemek istersiniz? Buyurun. Öyle
3: şimdi
1: başlayalım.
3: Önerilerim aslında hem öğrencilere hem ebeveynlere olacak. Hı-hı. Tabii ki bu süreç iki taraflı. Yarın öğrenciler kadar ebeveynler de heyecanlı. Haliyle tabii bu akşam herkes de bir heyecan, uyumakta zorlanabilirler. Önce orayla başlayalım. Duygularını çocuklar mutlaka paylaşmak isteyebilirler, istemeyebilirler ailelerle. Kaygı çok normal bir duygu. Öncelikle bunu bilelim. Aileler bunu bilsin. Çocuklar kaygılanabilir bu akşam. Sadece onların duygularını anladığımızı hissettirmek yeterli olur aslında. Hı hı. Seni anlıyorum, kaygılanman çok normal ama bizim için önemli olan senin bütün yıl boyunca verdiğin emek, çaba, hı hı, gösterdiğin özveri. Haliyle daha 14 yaşındalar. Aslında belki de çok güzel şeyler arkadaşlarıyla yapabilecekleri yaştalar ama ders çalıştılar bütün yıl. Kendilerinden verdiler. Hı hı. Yarın da bunu taçlandıracakları bir sınava girecek.
1: Evet.
3: Ailelerde haliyle bu duyguyu anladıklarını yansıtmaları gerekiyor. Bazen çocuğun adına sorun çözmeye gerek yok. Bırakalım o kaygıyı yaşasın.

0: yaşarken de onun yanına oturup dizide örnek veriyorum elimizi koyup veya dokunsal bir çocuksa sarılıp seni anlıyorum, kaygılanman çok normal ve bu süreçte ben senin yanındayım demek bile inanın o kadar yeterli ki. Bazen böyle ebeveynler ne konuşacağız diyorlar ama hiçbir şey konuşmadan bile sadece bu bile oldukça yeterli.
1: Tabii.
0: Bunu bilmek önemli.
1: Ya şimdi çok önemli bir geçiş süreci değil mi? Mesela bir öğrencinin hayatında çok önemli.

0: sağlıklı bir ruh yapısına sahip olması, geleceğe dair hedeflerinin olması, hobilerinin olması, akıl akışkanlığının, zihin akışkanlığının sağlıklı olması herhalde her şeyden daha önemli. Yani biraz mesela bu noktada evet önemli ama her şey demek değil. Galiba mesele burada yatıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Aslında o sadece hayatlarında bir basamak, kariyere giden yolda bir basamak LGS. YKS'de belki bir sonraki basamak. Ama önemli olan bir kariyer hazırlığında aslında öğrencinin kendini donanımla kariyere hazırlaması, bir portfolyo oluşturması önemli. Aslında o donanımın içerisinde LGS'de kazanacağı okul, YKS'de kazanacağı üniversite ve bölüm aslında sadece bir basamak, yani bir tanesi bu portfolyonun içinde. O yüzden hani bunu bu kadar çok böyle hayati bir önem taşırcasına yansıttığımızda çocuk da diyor ki bir dakika, benim başıma çok büyük bir şey geliyor galiba, ben yarın bayağı büyük bir olay atlatacağım deyip bunun kaygısını hem bedensel hem zihinsel olarak taşıyor ve bu da onu sınavda kaygılandırıyor. O yüzden yarın sınava, yani okullarındaki sınavlara gider gibi gitmelerinde ben fayda görüyorum. Aileler de işte kaygılanacak ne var canım, çok basit bir şey diye bu kadar da hani duyguyu hafife almasınlar.
0: Tabii,
1: kaygılanman
0: tabii.
1: Çok normal. Tabii ki bir yıl çalıştığın bir sınava gireceksin yarın. Bu çok güzel bir şey ama sonuç ne olursa olsun hani biz seni çok seviyoruz. Sana olan sevgimiz sınav sonucuyla ölçülmeyecek. O yüzden sınava lütfen bu bilinçle gir ve bu bilinçle çık demek bile aslında yanında olduğumuzu hissettirmenin en önemli noktası. Tabii bir de uyumakta zorlanabilir çocuklar bu akşam. Bunun için de birkaç ufak tavsiye verebiliriz. Öncelikle tabii kafeinli gıdalardan, içeceklerden biraz uzak durmaları uykuya geçişi kolaylaştıracaktır. Ama tabii bazen de böyle kaygı uykuyu da engelliyor. O zaman da güzel hayaller kurmaları, sınavdan sonra güzel sonuçlar almışlar, tercih döneminde istedikleri okulları yazıyorlar. Böyle hayaller kurmaları, geleceklerine dair güzel hayaller kurmaları, geçmiş başarılarını hatırlamaları. Aa bak, ben bu sınavda şu kadar yüksek bir puan almıştım ya da ben şu alanda da çok başarılıyım gibi kendi başarılarını hatırlamaları, ailelerin bunları hatırlatmaları da uykuya geçişi kolaylaştırır.
0: Evet.
1: Tabii bir de yatmadan önce mutlaka yarın sınava giderken yanlarına almaları gereken işte kimlik, sınav, giriş yeri
0: onları
1: belgesi.
0: Onları unutmamaları lazım.
1: Evet, tabii, kalemler, tabii. Silgiler, kalemtıraşlar en önemlileri. Bunları da unutmamaları gerekiyor.
0: Ya şöyle, şimdi bazı heyecanlar çok normal. Yani sınav heyecanı öyle. İnsan her gün okula giderken heyecanlanıyordu. Yani değil mi? Böyle hatırlayalım şimdi. Sınav tabii bir heyecan yaratır. Yani bu da böyle beraberinde heyecanın yanında bir kaygı da yarattığı için. Çünkü kritik aşamalar, o yüzden etkili olabilir. İşte dün de konuklarımdan biri dedi ki bu heyecan çok normal. Ben de buraya not almışım. Ama işte sınav öncesi heyecan ve kaygı arasında bunlar çok doğal duygular. O yüzden doğal karşılamak lazım. Belki bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz son bir şey yoksa sizi uğurlayacağım.
1: Yarın için belki sınavdan sonrasında çocukları çok konuşmaya zorlamamak etkili olabilir. Biraz daha rahat sınava girmeleri, sınav esnasında işte turlama tekniği gibi, zaman yönetimi gibi belli başlı noktalara dikkat ederlerse zaten başarı kaçınılmaz olacak. Ben tüm ebeveynlere ve özellikle öğrencilere yarınki sınavda başarılar diliyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gülşen Aslan, Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı. Sağ olsun. Bütün öğrencilere gerçekten başarılar. Ailelere de bir taraftan destek olmaları için sabır da dilerim. Önemli, çünkü aileler açısından anne babalar da ebeveynler de çok heyecanlıdır eminim. Mezdeki üyesi Aynur Kambur'un katil zanlısı cinayeti işlediği yere 10 yıl sonra bir kez daha götürüldü. Cinayeti itiraf etti bu zanlı. Bu zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı. İstanbul Başsavcı Vekili ve Soruşturma Savcısı da olay yerinde yapılan keşfe katıldı ve katile sorular sordular.
2: Bülent Gündüz. Evet. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız. Dün değil, önceki gün emniyetçiliği tercihlerde verdim. Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylemi nasıl gerçekleştirdin, bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
3: Yukarıdan aşağıya geldim.
4: 10 yıl önce cinayet işlediği yere...

0: ve geldi. Soğukkanlılıkla saniye saniye anlattı.
1: Daha önce biliyor muydun evini?
2: Bir iki sefer gelmiştim.
0: Bir döneme damga vuran Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kambur'un katili Bülent Gündüz keşif için cinayet mahalline götürüldü.
3: Zile bastı.
4: Hangi dairede? Hangi zile bastı?
3: Kaç numara bastı hatırlıyor musun?
2: Aynur Kambur yazıyordu üzerine.
4: Cevap aldın mı diye falan.
2: Evet.
4: Ne cevap aldın?
2: Dedi. Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
0: Gündüz 10 yıl önce cinayet işlediği yeri tanıyamadı.
2: Ama bu bina değildi ya. O bina da böyle değildi ya.
4: Düşün bakalım dedi.
5: Tamam daire kapısı böyle de yani böyle bir aşağı inmiş falan hatırlamıyorum onu yoktu galiba çünkü.
4: Aşağı girişi mi hatırlamıyorsun sadece?
2: Aynen sanki burası yoktu sanki.
4: Tamam sonra?
5: Kapıdaydı işte ben onunla tekrar bir konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım. Ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul suçlar soruşturma bürosu başsavcı vekili ve soruşturma savcısı Bülent Gündüz'e bir kez daha cinayeti neden işlediğini sordu.
4: Peki bu cinayeti niye işledi?
6: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
4: Ne gibi mesela?
6: Aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat ediyorum yani benim ailemde öyle bir insan olamamış lazım.
4: Nasıl bir insan? Neyi kastediyorsun?
6: Yani dansözdür yani. Bu dünyanın gözünün önünde kendini sergileyen bir insan. Hangi?
0: Aynur Kambur'un dansözlüğü bıraktıktan sonra öldürülmesiyle savcının dikkatini çekti. Katil zanlısı Gündüz evlilik, askerlik gibi nedenlerle zaman bulamadığını öne sürdü.
4: Peki bu eylemi yapmanda seni azmettiren kimse var mı?
6: Yok efendim.
4: Emin misin?
6: Günahını bileyim var mı?
4: Tek başına mı gelsin?
6: Evet.
7: Maddi kızıyla birlikte yaşıyor. Her nasılsa o gün arkadaşı çağırmış. Cinayet saatinden bir saat önce evden ayrılıyordu. Sen bu kızıyla birlikte yaşadığını biliyor musun? Kızının ayrıldığını
6: Hayır.
7: biliyor muydun?
6: Hayır.
7: Ya kapıya kızı çıksaydı?
6: Döner giderdim.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tıbbi malzeme deposunda henüz kaynağı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm tesise yayıldı ve gökyüzünü simsiyah bulutlar kapladı.
0: Tıbbi malzeme deposu alev alev yandı. On binlerce metrekare alana yayılan yangın nedeniyle gökyüzünü simsiyah bulutlar kapladı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tracy kentindeki tıbbi malzeme deposundan. Gündüz saatlerinde depoda henüz kaynağı bilinmeyen bir yangın başladı. Alevler kısa sürede yaklaşık 93 bin metrekarelik devasa dağıtım merkezinin tamamına yayıldı. Alevlerin sıçrama riskine karşı çevredeki diğer ticari depo ve lojistik merkezleri tahliye edilirken gökyüzüne yükselen simsiyah bulutlar görüntülendi. Çok sayıda itfaiye görevlisi yangını söndürmek için bölgeye gitti. Ummalı bir çalışma başlatıldı. Bölge sakinlerine yangının olduğu alandan uzak durmaları, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yangının neden çıktığına dair soruşturma sürüyor.
8: Kısa bir reklam arası.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: CHP'de bitmeyen yönetim kavgası. Yeni grup başkan vekilleri kimler olacak? Parti meclisindeki istifaların devamı gelecek mi? Kurultay olağan mı, olağanüstü mü toplanacak? Sırada yeni ihraçlar mı var? Özgür Özel ve arkadaşlarının yol haritası ne? Serap Beret soruyor. Hukukçu avukat Yiğit Acar. Gazeteciler Can Özçelik, Aytun Çerkin, Merve Şebnem Oruç ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
6: Yürüyebiliriz.
7: Konuşabiliyoruz.
5: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 12 Haziran Cuma günündeyiz. Haftanın son çalışma günü. Sayın seyirciler, ana habere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız, hızlanacağız dedi. Mutlak mutlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin de bir parantez açtı Cumhurbaşkanı. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga eksik olmuyor. CHP'ye bakıp bir siyasi parti tanımlaması, tarifi yapılamaz dedi.
1: Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye 100 yılının inşasıdır.
2: Yarım asırlık sorunu çözeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye için süreç hızlanacak mesajı verdi.
1: Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açıldığı törende konuştu. Sözü mutlak mutlak kararı sonrası CHP'ye getirdi.
1: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.
2: Cumhurbaşkanı Özgür Özel'e de ayrı bir parantez açtı.
1: Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi?
2: Erdoğan'ın gündeminde ABD, İsrail ile İran arasında süren savaş ve bölgedeki gelişmeler de vardı. Doğu Akdeniz'de de yeni oyunlar oynanıyor dedi.
1: Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Tabii Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar var. CHP'de olan biteni Türkiye'ye kendi seçmenine anlatıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde ortaya çıkan manzarayı koltuk kavgası, daha doğrusu bütün bunların yaşandığı bir dövüş kulübüne benzeterek izah ediyor. Peki CHP'de gelişmeler nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Sayın seyirciler, CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. İki ismin ünvanları da meclisin internet sitesinden kaldırıldı. CHP

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu bu hafta ikinci toplantısını yaptı. Tutuklanan Tanju Özcan'la kavgaya karışan Serkan Tuncer disipline sevk edildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihracı istenen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. CHP Genel Merkezi iki grup başkan vekiline dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderdi. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevlerinin düştüğü belirtildi. Günaydın ve Başarır'a ait meclisteki odaların boşaltılması da istendi. Ünvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırılan iki isim genel kurul çalışmalarını yönetemeyecek. Başarır ve Günaydın'ın ünvanlarının düşürülmesinin ardından CHP'nin grup başkan vekili olarak sadece Murat Emir kaldı.
2: 23. birleşimini açıyorum.
1: Murat Emir, Başarır ve Günaydın'ın grup başkan vekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi. MYK'nın disipline sevk yetkisi olmadığını vurguladı.
3: Parti tüzüğümüz ve yargı içtihatları son derece nettir. Butlan ile ilan edilen ve parti meclisi onayı olmayan MYK'nın milletvekillerimizi disipline sevk etme yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki yalnızca parti meclisine aittir. Hukuken var olmayan bir karara dayanarak grup başkan vekillerimiz Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup yönetimindeki görevlerinin düşürülmesi de baştan aşağı hukuksuzdur. Ayrıca iç yönetmeliğimiz ve yerleşik uygulamalar gereğince de yenisi seçilene kadar mevcut yöneticilerimiz görevlerine devam etmelidir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta içinde ikinci MYK toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la bir restoran kavgasına karışan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı, parti meclisinde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini paylaştı.
0: Şimdi bunlar oluyor, bunlar konuşuluyor. Peki bu arada eski genel başkan Özgür Özel, o ne diyor? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti faaliyeti, ama bir parti kurmak sıfırdan, ama var olan bir partiye Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Özgür Özel ve arkadaşlarının transferi. Bütün bunlar mümkün mü? Özgür Bey bu konuda neler söylüyor? Buyurun kendi cümleleriyle tek tek görelim. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak mı? Büyük soru bu. Çünkü kolay değil. Yani 100 yıllık, 103 yıllık bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Türkiye'de oyu %20 olur, 25 olur, 30 olur. Bu arada daima var olan Türkiye'nin en eski partisi. Yeni bir parti kurmak büyük risk diyenler var. Ama bu şartlar altında burada da kalınmaz diyenler var. Özgür Özel diyor ki bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Kurultay yapmayacağız diyerek bizi partiyi bırakmaya zorluyorlar. Biz onların bu planı doğrultusunda partiyi bırakmayacağız. Başarırlarsa parti değil, esas Türkiye kaybedecek. Şimdi bu cümlelere bakarsak, yani bu cümlelerden yola çıkarsak Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak gibi görünüyor. Zira Özgür Özel partiden ayrılmayacaksa o zaman yeni bir partiden de bahsetmek anlamsızlaşıyor. Peki CHP'de kalırlarsa ne olacak? O son cümle önemli. Aslında sadece CHP değil, Türkiye kaybeder diyor. Yani Özgür Özel ve grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak Kemal Kılıçdaroğlu yeni genel başkan ve Kılıçdaroğlu'nun A takımının CHP'ye ne kadar zarar verdiklerini ispat eder bir politika güdecekler. O anlaşılıyor şimdilik. Ama yarın ne olur onu kimse bilemez. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşanan son gelişmeleri Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. CHP'nin sorunu devlet ve milletin de sorunudur ifadelerini kullandı Bahçeli. Kılıçdaroğlu ve Özel için ayrı ayrı iç eleştiri, öz eleştiri yapın çağrısında.

0: bulundu. Hem Kılıçdaroğlu'na hem Özgür Özel'e. Bu sadece CHP'nin sorunu değil, devletin, milletin sorunudur. Siz de eski ve yeni genel başkanlar olarak bir öz eleştiri yapın, bir değerlendirme yapın ve bu meseleyi çözün dedi.
1: CHP'de yaşanılanların her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
2: Bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir. Dile getirilen tarihsel iddiaya rağmen CHP bugünkü durumuyla kurucu kodlarından çok uzakta bulunmakta, tarihi sorumluluğunu yüklenememektedir. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik mahkeme kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi.
2: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarında şahit olunabilecek restine rest replikleri, sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir.
1: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır.
0: Devlet Bahçeli özellikle terörsüz Türkiye konusunun altını çiziyor. Her konuşmada, grup toplantılarında, diğer yaptığı açıklamalarda ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de doğrusu CHP'lilerin de tasdik ettiği, onayladığı üzere son derece sağlıklı tespitler yapıp aslında bir bakıma siyasi bir büyük olarak Türk siyasetinde önemli vazifeler üstlenmiş, önemli görevler üstlenmiş akil bir siyasetçi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bütün iyi niyetiyle yol gösteriyor. Çünkü CHP'nin meselesi sadece CHP'nin meselesi değildir. Türkiye'nin, Türkiye demokrasisinin, Türk devletinin sorunudur. Cumhuriyet Halk Partisi bu şartlar altında böyle siyasete devam etmemelidir, edemez diyor Devlet Bahçeli. Bu arada sayın seyirciler, CHP'li bir belediyeye daha soruşturma başlatıldı. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Silivri Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese polis operasyon düzenledi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bazı şirketlerin çalışanları da var. Haklarındaki suçlama, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırmadan 17 kişi işlem yapıldı ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye binasında da arama vardı. Bugün herkes beyaz et sektörünü konuşuyor. Yani birdenbire ne oluyor bu tavuklara denildi. Beyaz et sektörüne büyük bir operasyon düzenlendi. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Gerçekten beklenmeyen bir şeydi. Nereye gidiyor, ne oluyor? Özellikle tavukçular, tavuk sektörü, beyaz et sektöründe neler var göreceğiz.
1: Haksız fiyat artışları yaşanıyor.

0: artan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
1: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kaymı atanmıştır.
0: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
2: Habertürk'te ana haberde dışarıya açılma zamanı. Bakalım dışarıda neler var. Önce saldıracağını söyledi. Kimin söylediğini tahmin ediyorsunuz. Saatler sonra İran'la anlaştık, imza çok yakın dedi. ABD Başkanı Trump'ın anlaşma yakın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi de mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. Axios'un ulaştığı taslak mutabakat metnine göre mevcut ateşkes 60 gün daha uzatılacak. Hürmüz Boğazı açılacak. Bloomberg ise tarafların pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalayabileceğini iddia ediyor. Şu andaki mevcut ateşkes 60 gün daha uzatılacak. 2 ay. En azından dünya neredeyse kapıya dayanan petrol krizine de böylece bir fake atıp geçmiş olacak.
3: Önce ABD, ardından İran basını mutabakat taslağının maddelerini yazdı. ABD Başkanı Trump, İran basınındaki iddiaları İran'sa ABD basınını yalanladı. ABD merkezli Axios, metnin mevcut ateşkesi 60 gün daha uzattığını, Hürmüz Boğazı'nın vergisiz bir şekilde derhal açılacağını yazdı. Haberde, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edeceği, nükleer programla ilgili somut adımlarınsa ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılacağı belirtildi. Metnin İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler dahil aşamalı yaptırım muafiyetlerini de içerdiği iddia edildi. Bloomberg ise anlaşmanın pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini öne sürdü. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı anlaşmanın pazar günü imzalanacağı iddiasını yalanladı. İncelemelerin sürdüğünü yazdı. İran basınında 14 maddelik mutabakat saptı taslağına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığı kaydedilen haberde Boğazı'nın yönetiminin geleceği Tahran'la Umman arasında çözülecek denildi. Taslağın ABD'nin yaptırımları ve deniz ablukasını kaldırması taahhüdünü içerdiği, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasını kapsadığı belirtildi. Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların sona ereceği, İran'ın füze programı hakkında görüşmelerin ise sonraya bırakılacağı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok dedi. İş yapmak için son derece onursuz insanlar, onlarla iyi niyetle iş yapmak diye bir şey yoktur diyen Trump, kendilerini toparlasalar iyi olur hem de çabuk ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de çok fazla sahte haber olduğunu söyledi. Benzer bir açıklama da İran'dan geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, medyanın anlaşmanın içeriği hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi. İslamabad mutabakat saptı, hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. Taraflarca uzlaşmaya varıldığını belirten Trump, anlaşmanın hafta sonunda imzalanabileceğini açıklamıştı.
2: Vallahi demek bazı şeyler çözülmeye yakın ki Trump Arakçı'nın mesajını paylaştı. Yoksa Donald Trump kimsenin mesajını falan paylaşmaz. Arakçı'nın mesajını paylaşıyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Tabii İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya mesajında kendi hesabından diyor ki İslamabad mutabakat zaptı bu kadar yakın olmamıştı. Tüm detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak. Yani durum çözülme yoluna girdi. Fakat bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri

0: ne söyler ne yapar onu bilemiyorum. Pakistan Başbakanı Şerif de barış hiç bu kadar yakın olmamıştı. Barış anlaşmasının üzerinde mutabık kalınmış nihai metnine ulaşıldığını doğrulayabiliriz açıklamasını yaptı. Dakikalar önce Pakistan şu anda her iki tarafla da yakından çalışarak bir sonraki adımları sonuçlandırmaya uğraşıyor diye de ekledi Pakistan Başbakanı Şerif. Anlaşma metni tamam. Bu açıklamayı Pakistan Başbakanı Şerif yaptı. Son dakika açıklaması. Yani mesele çözüldü diyebiliriz. Diyebiliriz ama yine de temkinli konuşmak lazım. Yani yoğurdu üfleyerek yemek lazım. Her an bir şey çıkabilir. Körfez'de yeni bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Bir bakarsınız İsrail Lübnan'a bir seri harekat başlatmış. Ya da İsrail kendi başına İran hedeflerini vurmaya başlamış. İşte o zaman işler değişebilir. Yani şu andaki açıklamalar, görüntü bu yönde, mesele çözüldü gibi, anlaşma mutabakat metni hazır gibi, bunu Pakistan Başbakanı söylüyor. Ama tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda var. Barış anlaşması metni tamam. Şerif bir sonraki adımları düşünüyoruz, görüşüyoruz diyor. Fakat yine de İsrail şerhini düşmek gerekir. Her an dengeler değişir. Ama sanki bitti gibi. ABD Başkanı Trump İran'la anlaşmanın yakın olduğu açıklamaları o açıklamalarla birlikte küresel piyasalarda böyle derin bir oh çekildi sayın seyirciler. Yani küçücük bir lokantadaki fiyatlardan dünyadaki o devasa gemilerin taşıdığı petrole kadar her şey etkilendi. Çünkü küresel piyasalar bu açıklamalarla nefes aldı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle $88 civarına geriledi. Tam olarak anlaşma yaptıklarında ne olacağını düşünün. Ve bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. En azından barış yoluna girildi açıklaması bile bakın piyasaları ve ekonomiyi nasıl etkiledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış umudu belirdi. Küresel piyasalar nefes alırken petrol yönünü aşağı çevirdi. İran'ı sert saldırılarla tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geri adım attı. Hafta sonu imzalanabilecek bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. S&P 500 endeksi %1,8 yükseldi. Nasdaq 100 %3'ün üzerinde değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle $88 civarına geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Amerikan petrolünün ise varil fiyatı $84'a düşerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Goldman Sachs analistleri artan arz ve azalan talep nedeniyle gelecek yılki ham petrol fiyat tahminlerini varil başına $5 düşürdü. Altının onsu ise %3'ü aşan yükselişin ardından %0,7 kayıpla 4100 seviyelerini gördü. Bakır fiyatları da barış umuduyla Mayıs ortasından bu yana görülen en düşük kapanış seviyesinden toparlandı. Goldman Sachs, Mayıs ayında Orta Doğu kaynaklı arz kayıpları nedeniyle petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etmiş, yıl sonu Brent petrol tahminini $90'a çıkarmıştı.
0: Vallahi iyi oluyor be, yani savaşın kimseye bir faydası yok. Nihayetinde barış herkese kazandırır. Bölge ülkelerine kazandırır, İran'a kazandırır, Amerika Birleşik Devletleri'ne kazandırır. Hatta İsrail'e bile kazandırır. Ama İsrail'in bazı konularda derdi farklı. İsrail basınında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu anlaşması yankı buldu, bayağı yer buldu. Türkiye İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi kullanıldı haberde. Projenin Türkiye'ye devasa bir jeopolitik nüfuz alanı sağladığı da belirtildi. Aslında o demiryolu projesi 1899'lu yıllarda planlanıp 1901 yılında yapımına başlanan ve kısmen Suriye Arabistan arası tamamlanan, diğer tarafları yapılamayan 1909-27 Nisan'dan sonra ara verilen bir projeydi. İşte İsrail'in endişe ettiği o proje.

0: İsrail basınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yer aldı. Türkiye, Hicaz demiryoluyla İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi kullanıldı. Yediyot Ahronot gazetesinin yazısında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarındaki işbirliği anlaşmalarına atıf yapıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok denilen haberde, Suudi Arabistan ulaşım koridoru için tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandığı ifadesi yer aldı. Haberde anlaşmaların Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Körfez tedarik zincirini kurtarmayı amaçladığı belirtildi. Yaklaşık 5,5 milyar dolar yatırım maliyeti olan projenin deniz yoluyla 30 günü aşan kargo nakliye süresini karayoluyla 2 haftanın altına indireceğine dikkat çekildi. İstanbul'dan başlayıp Suriye ve Ürdün üzerinden geçerek Suudi Arabistan'a bağlanacak hattın gelecekte Umman ve Hint Okyanusu'na kadar uzanmayı hedeflediğine işaret edildi. Projenin Türkiye'ye devasa bir jeopolitik nüfuz alanı sağladığı vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan artık sadece haritaya geri dönmekte kalmadı. Haritanın bizzat kendisi olduğu denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülkenin arasında demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
1: Bu gerçekten önemli bir proje. Bu proje, dedim ya, 1901 yılında başladı ve 1909 yılına kadar devam etti. Daha sonra İttihatçılar yönetime el koyunca o proje rafa kalktı. Vallahi söyleyeyim mi dedim, arkadaşlar da söyle dediler. Ben de hasbelkader bu hikayenin epey de kurgusal bir romanını yazdım. O da yakında herhalde çıkacak. Onu da bekliyorum. Ama üstüne geldi, o proje tekrar hayata geçiyor. Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ve kamu borçlarına yönelik tebliğ taslağı hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Esnafın borçlarının yapılandırılmasında uygulanacak tecil faizi 10 puan indirilecek. Taksit sayısı 72 aya kadar çıkabilecek. Peki hangi borçlar için düzenleme yapılacak? Ayrıntılara bakalım.
2: Kamu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Esnafın borç yapılandırmasında uygulanan tecil faizi 10 puan düşürülecek. Varlık barışına yönelik düzenlemeleri içeren kanun 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan azami 72 aya yükseltildi. Kamu sosyal güvenlik ve vergi borçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğ taslağı hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Önceki düzenlemeyle borç yapılandırması yapanlar yıllık %39 tecil faizi oranıyla taksitlendirme yapabiliyor. Tebliğ taslağına göre borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler için tecil faizinde 10 puan indirim yapılacak. Tecil faizi enflasyon oranının altında yıllık %29 olarak uygulanacak. Borçlar mükellefin borç ve ödeme dengesi durumu göz önüne alınarak 36, 48 ve 72 ay olarak taksitlendirilecek. KDV, banka ve sigorta muameleleri vergisi borçları içinse azami 12 taksit uygulanacak. 1 milyon lira olan teminatsız tecil tutarı 10 milyon liraya çıkarıldı. Yani borç tutarı 10 milyon liraya kadarsa teminat göstermeden yapılandırma yapılabilecek. Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihiyle öncesine ait bulunan kamu alacaklarının tamamına yakınının taksitlendirilmesi öngörülüyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik cezaları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamına alınacak. Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunacak. Başvurular elektronik ortamda doğrudan vergi dairelerine veya posta yoluyla yapılabilecek. Ödemeleri devam edenler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinin Eylül'de başlaması bekleniyor.
1: Sayın seyirciler, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 8'li koluna takılan 2 Hürjet'le Türk Havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirildi. E tabii o anlar nefes kesti.

0: olmak üzere herkese ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Akrobasi hareketleri sergilediler. Hassas onlu kol uçuşu yaptılar. Hürjet, Türk yıldızlarıyla tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Tarihi uçuşu Savunma Sanayi Başkanlığı paylaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı Hürjet, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla gösteri uçuşuna katıldı. İki Hürjet, Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda havalandı. Gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk yıldızlarına katıldı. Toplam 10 uçakla tarihi bir formasyon gerçekleştirildi. Gösteri kapsamında hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları da icra edildi. Türk yıldızlarının 8 uçaklık koluna ilk kez 2 Hürjet eşlik etti. Uçuş, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kaydedildi. Gösteri uçuşunun ardından Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda fil yürüyüşüyle katılımcılar selamlandı.
2: Çok havalı. Gerçekten çok havalı görüntüler. Sayın seyirciler, Mezdeke dans grubunun üyesi Aynur Kamburu öldürdüğünü itiraf eden Bülent G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Suçunu itiraf eden Bülent G ve azmettirici olduğu iddia edilen iki akrabası adliyeye sevk edildi.
3: Adli zanlısı şu anda polis ekiplerinin elleri arasında.
4: Niye öldürdünüz?
5: Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur'un katil zanlısı Bülent G'nin asayiş şubedeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı emniyette verdiği ifadesinde cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.
6: Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
5: Bülent G cinayetten yıllar önce Zonguldak'ta başka bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten hapse girmişti. Aynur Kambur'u öldürmeyi de bu hapishane günlerinde tasarladığını söyledi. 24 Mart 2016 akşamında o adrese belindeki silahla geldi.
6: Ne kim o dedi? Ben de Aynur Kambur'um dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten kapısını da açmıştı, daire kapısını da açmıştı.
7: Peki bu cinayeti niye işledi?
8: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
7: Ne gibi mesela?
8: Aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat ediyorum. Yani benim ailemde öyle bir insan olmaması lazım.
5: Peki katil zanlısı azmettirici olduğu iddia edilen Serdar K ile cinayetten hemen sonra neden iletişime geçmişti? Bülent G, uzaktan akrabası Serdar K hakkında köy derneğimizi yönetiyor. Dernekle ilgili mesaj atmıştır dedi. Aynı mesajlaşma için Serdar K, cuma tebriği mesajı attığını söyledi. Cinayetten bir yıl sonra Aynur Kambur'un ablasının verdiği dilekçede akrabalar arasında miras tartışması olduğu iddia edilmişti. Bülent G ve azmettirici olduğu iddia edilen iki akrabası bu miras kavgasıyla bir alakalarının olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Bülent G, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap vermedi.
4: Niye öldürdünüz? 10 yıl neden kaçtınız?
2: Zülfikar Ali manşette bu konuyu işledi ve bu cinayette aydınlatılmış oldu. Sayın seyirciler, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakim savcı tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Sanık savcıya bakın ne ceza verildi.
5: Silahlı adliyeye geldi. Hakimi odasında vurdu. O savcı hakkında mahkeme kararını verdi. Olay 13 Ocak'ta İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, daha önce birlikte görev yaptığı hakim Aslı Kahraman'la konuşmak için İstanbul Bölge Adliyesi'ne geldi. Hakimin odasına giden savcı bir süre sonra Aslı Kahraman'ı tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalasında Kılıçarslan'ın 5 suçtan 20 yıldan 42 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Söz verilen Kılıçarslan, kovuşturma ve duruşma savcısını, medyayı ve müştekiyi hedef aldı. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktur dedi. Sanıkla savcı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı sanığı mütalaya karşı savunma yapması için uyardı. Sanığın savunma

0: Masanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ayrıca 4 suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak bu cezalar için hükmün açıklanması geri bırakıldı.
1: Liselere giriş sınavı yarın yapılacak sayın seyirciler. İki oturumda toplam 90 sorunun sorulacağı sınavda 1 milyon

0: Torunum yarın LGS sınavına girecek. Yapı olarak çok heyecanlı bir çocuk. İnşallah sabırla yapar her şeyi.
1: Bayağı bir heyecanlıyım. Yani çok heyecan yapacağım gibi hissediyorum. Stresliyim biraz da.
2: Bütün yıl çalıştılar. Şimdi o zorlu süreçteki çalışmalarının karşılığını almak için yarışacaklar. 1 milyondan fazla öğrenci hayalindeki liseye girmek için ter dökecek. 4000'i aşkın okulda sınav heyecanı yaşanacak. 8. sınıf öğrencileri için liselere geçiş sistemi sınavı gerçekleştirilecek.
3: Kolay mı olur, zor mu olur hiçbir fikrim yok. Çalıştım, inşallah güzel bir not alacağım. İstediğim liseye gitmek istiyorum.
2: LGS merkezi sınavında ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. İkinci oturuma ise saat 11'de geçilecek.
4: Bayağıdır çalışıyoruz, bir günümüz kaldı yani.
2: Sınavda ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Paketin içeriğinde kuru meyve, yulaflı bar, ceviz, kuru üzüm ve su olacak. Beslenme paketi talep eden öğrencilerin sözel ve sayısal oturumları arasında ihtiyaçları karşılanacak. LGS kapsamında güvenlik tedbirleri de artırıldı. İlk kez bu sene sınıflara yapay zeka destekli kamera sistemi yerleştirildi. Kameralar öğretmenlerin mahremiyeti zedelenmemesi için yalnızca sınav saatlerinde açık olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de öğrencilerin huzur ve güven içerisinde sınav geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 29.103 personelin sahada 4.028 ekibinde görev başında olacağını belirtti. Bakan Çiftçi, sınav günü TC kimlik kartını kaybeden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade etti. Sınav binalarının girişlerinde de üst araması yapılacak. Sınav evrakının salon görevlilerine dağıtım süreçleri de kameralarla izlenecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
5: Ama özellikle bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın yiyecek içecek yani gıda takviyesi onu vermesi iyi. Çocuklar en azından stresten uzaklaşıp normal bir günmüş havasına da girecekler. Bütün çocuklara başarılar. Yürekleri pır pır atıyor şu anda. Bizim bir yeğen var, Serra Begüm, Sakarya'da, o da giriyor. Herkese, bütün çocuklarımıza sonsuz başarılar. 1 milyon çocuk bu sınavla iyi bir liseye yerleşmek istiyor. Şimdi dönelim, Kanada'ya gidelim. Uğur bizi bekliyor. Geçen havuzun başındaydı. Ben görüyorum şimdi, siz de göreceksiniz. Bugün havuz yok. Uğur Yapıcı HT Spor'dan karşımda ve arkada bir İngiliz binası sanki. Uğur, Kanada'da güzel bir gün, güneşli bir gün. Vancouver'dasın galiba. Her şey yolunda. Peki milli takımın durumu nedir? Bize milli takımdan haber ver asıl.
6: Faruk Aksoy, çok teşekkür ederim. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber Kanada'nın Vancouver şehrindeyiz. Bu sefer havuz yok. Şehirdeki keşmekeşliği sizlere getirdim ve Arizona'daki o 40 derecelik sıcaklıktan artık o Vancouver'ın serin 18 derecelik bir hava sıcaklığıyla da karşı karşıyayız. Ancak bir anlamda bir kış güneşi bizlere de vuruyor. A milli futbol takımımız yerel saatte dün itibariyle 14.30 sularında konaklayacağı otele giriş yaptı. Vancouver'da 8.000 Türk sakini var Faruk Aksoy ve o işte yaşayan sakinlerin, Türk sakinlerin çoğu otele gelerek A milli futbol takımımıza desteklerde bulundular ve şüphesiz bunun yansıması da futbol takımımızda oldukça yüksek seviyede oldu. An itibarıyla moraller, motivasyonlar en üst noktada. Ardından dün 19'da İlk 15 dakikası basın açık bir şekilde bir antrenman yapıldı ve A milli futbol takımımız Avustralya maçının hazırlıklarını sürdürmeye devam etti. Tabii burada parantez açmamız gereken bir nokta var. Kenan Yıldız'ın durumu merak konusuydu. Kenan da ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı ve artık Avustralya maçı öncesindeki son yapılacak taktik antrenmanda Kenan Yıldız da takımla birlikte çalışmalara devam edecek. Bugün daha da hareketli. Çünkü yerel saatte yarın saatlerimiz 21'i gösterecek. Gösterdiğinde 24 yıllık özlem resmen son bulacak ve BC Press'te Avustralya karşısına çıkacağız ve hedefimiz çok net. 3 puanı istiyoruz sadece ve bugün de bundan dolayı program oldukça yoğun. Yerel saatte saat 14'te öncelikle Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek

0: Medya etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Ardından 15'te yine ilk 15 dakikası basın açık bir şekilde A Milli futbol takımımız artık son antrenmanını yapacak Avustralya maçı öncesinde. Ve 18.30'da da Türkiye saatiyle yanılmıyorsam 04.30'a tekabül ediyor. Artık teknik direktörümüz Vincenzo Montella Avustralya maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak ve bir anlamda artık milli takım Avustralya maçı için kapanmış olacak. Bugün D grubunda bizler için de önemli olacak bir karşılaşma var. Ev sahiplerinden Amerika Paraguay'la karşı karşıya gelecek saat 18'de. Şüphesiz evet, o maçtan çıkacak sonuçlar da bizim için oldukça kıymetli olacak. Ancak şu an için takımdaki motivasyonun oldukça üst noktada olduğunu, Vancouver'da oyuncuların keyfinin yerinde olduğunu ve artık yavaş yavaş maç havasına girildiğini ifade edebilirim.
1: Peki Uğur, çok teşekkürler, kolay gelsin, iyi haberler bekliyoruz, iyi akşamlar, size de iyi günler. Durum böyle. Dönelim kendi işlerimize, Türkiye'ye. Sayın seyirciler, İlkay'ın köşesini açıyoruz. Güzel görüntüler, Anadolu'dan muazzam görüntüler ve o görüntülerin hikayesi. Amasya'da doğada en son 1896 yılında izine rastlanan ve neslinin tükendiği sanılan yitik Amasya lalesi 130 yıl sonra bir doğa severin dikkati sayesinde kırsal alanda yeniden görüldü. Sanki nesli tükenmiş bir hayvan gibi. Amasya'da yaşayan doğa sever Ercan Eftelioğlu kırsal bölgede gezerken fotoğrafladığı farklı bir lale türünü botanikçilere ulaştırdı. Bölgeye gelerek incelemede bulunan uzmanlar bitkinin literatürde kayıp olarak geçen yitik Amasya lalesi olduğunu belirledi. Yani kayıp lalemizi bulduk. Bu görüntülerde Bayburt'tan 3000 rakımın üstündeki Soğanlı Dağları'nın yüksek kesimlerinde eriyen kar suyu vadiler boyunca akarak derelerle buluştu sayın seyirciler. Hava sıcaklığının artmasına rağmen hala kar örtüsüyle kaplı olan zirvelerden gelen sular düşük rakımlı bölgedeki arazileri canlandırıyor. Karlı dağlarla yemyeşil elbisesini giyen doğa görsel şölen oluşturuyor. Bugün İlkay Anadolu'dan bunları derledi, bunları bize uygun gördü. Teşekkürler İlkay. Sayın seyirciler, Suudi Arabistan'da Hazreti Osman döneminden öncesine tarihlenen 1700'den fazla arkeoloji kazı yapıldı ve buluntu keşfedildi. Aralarında Kur'an ayetleri de var ve önemli bir külliyat ele geçti.
2: Suudi Arabistan'ın Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda İslam tarihinin ilk yıllarına ışık tutacak bir keşfe imza atıldı. Hazreti Osman dönemi öncesine tarihlenen 1700'den fazla buluntu ortaya çıkarıldı. Keşfedilen kaya resmi ve yazıtlar arasında kayalara kazınmış erken dönem İslami metinler ve Kur'an-ı Kerim ayetleri bulunuyor. En dikkat çekici buluntulardan biri ise Hazreti Ömer'in adını taşıyor. Bir başka yazıtta da Nisa suresinin 58. ayeti yer alıyor. Uzmanlar bu tür yazıtların Kur'an ayetlerinin İslam'ın en erken dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ediyor. Suudi Arabistan Miras Kurumu da buluntuların İslam'ın erken dönemlerine ışık tuttuğunu ve Arap Yarımadası'nın kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağladığını belirtiyor. Bölgedeki arkeolojik çalışmalar devam ediyor.
1: Neyse, buluntu kelimesine bir şerh düşüyorum. Bugün kullanmışız ama kullanmayalım. Yani çok önemli ve kıymetli şeyler. Ana haberde reklam vakti.

Böylece bitti. Ana haberin sonundayız. Hafta sonu tatili başlıyor. Pazartesi gününe kadar yokuz. Pazartesi akşamı saatler 19'u gösterdiğinde Türkiye'nin en iyi televizyonu Habertürk'te ana haberde birlikte olacağız. Şimdi Serap Belet, olaylar ve görüşler. Elbette mesele Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle disipline sevk edilenler, Bolu eski belediye başkanı ile ilgili gelişmeler, diğer önemli ayrıntılar, Serap Belet konuklarıyla bunları değerlendirecek. CHP'nin gidişatı hakkında herkes fikrini söyleyecek. Ve veda vakti. O zaman güzel bir hafta sonu olsun, keyifli bir hafta sonu olsun. Türkiye için, dünya için huzurlu bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Merhaba sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bir cuma akşamında daha bu kez iç siyaseti konuşacağız konuklarımla. Zaten iç siyaset birkaç haftadır Butlan kararı sonrasında özellikle çok yoğun, her gün yeni bir gelişme oluyor. Neredeyse her saat yeni bir son dakika haberi alıyoruz. Bugün de dünkü parti meclisi öncesinde istifaların ardından bugün de tekrar CHP MYK toplandı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Ve oradan da akşam üzeri toplandığının ardından tekrar iki ihraç kararı çıktı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında. Tabii hem ihraç süreçleri hem grup başkan vekillerinin, iki grup başkan vekilinin görevden alınması. Burada özel tarafının ve Kılıçdaroğlu tarafının hem tedbir kararına, Butlan kararı sonrası uygulamalarla ilgili farklı hukuki bakış açısı var biliyorsunuz. Kurultaya gitmek isteyen özel tarafı, tedbir kararını buna gerekçe gösteren Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ve karşılıklı atılan hamleler. Çok da uzatmadan ben hemen bu akşam bu son gelişmeleri ve bunların Türk siyasetine etkilerini bu akşam kimlerle konuşacağız hemen konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bu akşam konuklarım arasında. Hoş geldiniz Mehmet Bey, merhaba. Teşekkür ederim, sağ olun. Gazeteci Merve Şebnem Oruç da yine bu akşam bizimle. Hoş geldiniz Merve
1: Hoş
0: Hanım.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Not1.com yazarı gazeteci Can Özçelik bizimle. Hoş geldin Can,
2: Hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Yine Nefes Gazetesi yazarı gazeteci Aytun Çerkin bizimle. Aytun sen de hoş geldin. Hoş merhaba. Bulduk. Birazdan hukukçu avukat Yiğit Acar da bizimle olacak. Ufak bir gecikmeyle, hatta belki şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamın ardından da yetişmiş olur yayınımıza. Önce reklamlar, ardından olaylar ve görüşler başlayacak.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Az önce anons etmiştim. Avukat Yiğit Acar da stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Merhaba. Şimdi...

0: Az önce reklam öncesinde söylemiştik bugün gelişmeleri. MYK toplandı bugün CHP'de ve iki ihraç kararı var. Yani daha doğrusu disiplin kuruluna sevk edilen iki isim var. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Tanju Özcan zaten Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilmişti, hatırlarsınız. Daha sonra Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra, yanlış hatırlamıyorum değil mi, affetti ve tekrar partiye aldı. Doğru. Benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi onun ihracı isteniyor. Tutuklu biliyorsunuz cezaevinde Tanju Özcan ve farklı farklı soruşturmalar var hakkında. Şimdi buna ilişkin Tanju Özcan'dan az önce bir açıklama gelmiş. O yüzden onu başlayalım. Ben de konuklarıma bu ihraç sürecini, bugünkü son gelişmeleri soracağım. Onun öncesinde de sizle paylaşmış olayım. Diyor ki Tanju Özcan, işbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya, yüksek disiplin kuruluna sevk etmiş. Ben atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem diyor. Gelinen noktada siyasi junta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum diyor Tanju Özcan. Bu arada bugün Silivri Belediyesi'ne bu sabah bir operasyon yapıldı. Silivri Belediye Başkanı ile birlikte 17 gözaltı kararı var, gözaltı var. Ona ilişkinde Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atmış. Bir heyet görevlendirmiş daha doğrusu. Kılıçdaroğlu Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar Başkanlığında bir heyet görevlendirmiş. MYK toplantısı sonrası İstanbul'a yola çıkmış Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar avukat. Bu heyet yetkililerden hukuki durumla ilgili bilgi alacak ve süreci yakından takip edecektir deniyor. Çünkü bu ihraç sürecindeki isimler daha ne kadar genişler ya da nasıl bir yol izlenecek merakla takip ediliyor. Ben Can Özçelik'e hemen sormak istiyorum. Öncelikle neden Tanju Özcan ve Serkan Tuncer bu iki isim önceki isimlerle birlikte ele aldığında yorumun nedir?
1: Valla onu bilemiyorum. Aslında şu soruyu hep soruyoruz. Niye Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le başlamıyor da işte onun etrafındaki milletvekilleri veya belediye başkanlarıyla başlıyor? Madem bir Ekrem İmamoğlu suç örgütü, evet, davası var. Kurultay'da parayı dağıtan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in de genel başkanın önünü açtı ve o parayla Özgür Özel genel başkan yaptı. Niye CHP'de en baştan İmamoğlu ve Özgür Özel ihraç edilmiyor da milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla başlıyorlar? Yani bu birazcık Kemal Bey onu hani kinle yapmıyorum diyor ama anladığımız kadarıyla böyle dünkü yaptığı açıklamada da söylemişti, bir affettim işte ben bana hakaret edenleri de affediyorum falan diye açıklama yapmıştı ama anladığım kadarıyla Tanju Özcan'ı da görünce bir kişiselleştirme de var. Yani Kemal Bey'in tamamen arınmanın ötesinde parti yani Özgür Özel ve İmamoğlu ile devam eden herkesi onların etrafından temizlemek ve siyaset alanı bırakmamak. Şimdi böyle olunca da haklı olarak tabii önce milletvekilleri, 9 milletvekili, ikisi grup başkan vekili, sonra işte iki belediye başkanı. Aslında mesela bugün Silivri'yi de ihraç edebilirdi. Sonuçta hakkında bir soruşturma var ve bir yolsuzluk soruşturması. Yani illa altında doğru mu yanlış mı diye bakmaksızın bunu yapabilirdi. Ama Kemal Bey'in tarzı birazcık böyle. Önce geçmişte de, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de bu tarz siyasi manevralar yapmıştı. Mesela Zafer Partisi ile bir anlaşma imzaladı. Önce yok dedi, sonra Zafer Partisi açıklayınca kabul etmek zorunda kaldı. Yani bu siyasi manevraları çok fazla yapıyor. Ama halk da, seçmen de, CHP tabanında bu karşılık buluyor mu? Bence bulmuyor. Seçmene çok büyük bir tepki var ve bu tepkiyi de
0: başlangıçta neden Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le başlamıyor derken zaten bunun oraya varacağını mı söylüyorsun?
1: Hayır, zaten oraya varacak ama şimdi şöyle diyor aslında Kemal Bey. Bir genel başkanlık yapmış Özgür Özel, biz bunu tartışmaya açmayacağız ve ihraç etmeyeceğiz diyor. Ama kurmay takımını tasfiye ederek ona bir zaten siyaset alanı bırakmıyor. Şimdi etrafındaki herkesi temizliyor.
0: Yalnızlaştırıyor.
1: Yalnızlaştırıyor diyorsun. Ve bir siyaset alanı bırakmıyor. O yüzden de ne yapıyor? Hem parti bölünmesin siyaseti yapıyor. Ama bir taraftan da partinin bölünmesi için canhıraş ard arda ihraçlar gerçekleşiyor. O yüzden burada bence Kemal Bey'in asıl hedefi Özgür Özel'in partiden istifa ettirmek. Yani şunu söylüyor. Diyor ki biz bölünmesini istemedik. Özgür Özel'i parti tutmaya çalıştık ama bakın kendisi bunu istemedi ve ayrıldı. O yüzden Özgür Özel'in yapacağı başka

0: çok alternatif de kalmadı aslında. O süreç Temmuz'a kadar bekleyeceklermiş. Aldi tatile kadar. Ama çok fazla da bir etkisi kalmadı. Bir artık parti bölündü ve yeni bir partiyle
1: partiden
0: devam edecek diye devam ediyor.
1: Partiden kopuş olup olmayacağı mı? Yani çok kısaca yanıt alayım bundan. Partiden bir kopuş olup olmayacağını mı Temmuz'a kadar?
0: Hayır, Temmuz'a bekleyecek. Temmuz'a kadar bekleyecekler. 20 Temmuz yani adli tatil. Eğer Yargıtay dosyayı alır, inceler.
1: Adli tatil öncesi bir karar vermezse
0: 20 Temmuz'dan sonra partiden ayrılacak gibi gözüküyor. Özgür Özel ve ekibi.
1: Yiğit Bey, buradaki yani birazdan siz avukatsınız ve hukuki olarak çok farklı değerlendirmeler var. Birazdan onları konuşuruz ama burada da şu an, burada zaten isimler var. İhraç talep edilen milletvekilleri ve belediye başkanları. Şöyle yorumlar görüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu bu ihraç talebi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi bu ihraçlarla partiden bir arınma mı yoksa kendine muhalif isimleri partiden uzaklaştırma mı diye. Ne dersiniz bu böyle bir yoruma?
2: Ya objektif olarak değerlendirelim. İlk başta milletvekillerine baktığımızda Burhanettin Bulut haricindeki 8 isim bu mutlak mutlan davasına sebep olan eylemler nedeniyle haklarında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren ceza davasına milletvekili olmaları sebebiyle dahil edilemeyen fakat bu sebeple haklarında kurultayda rüşvet ya da işte delegenin iradesine fesat karıştırdığı yönünde eylemleri iddia olunan 8 milletvekili. Yani işin özeti onlarla ilgili kurultayla ilgili fezlekeler var. 9. isim Burhanettin Bulut da Aziz Sanaktaş dosyasından bir fezlekesi olan yani oradaki iddiada Seyhan Belediye Başkanı olan Oya Tekin'in Aziz Sanaktaş'la olan bir ihale ve sonrasında ödemesine aracılık etmesi sebebiyle yüksek bir meblağının rüşvet aldığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bir yetkisizlikle Ankara'ya fezleke gitti. Şöyle somutlaştırmak
1: Gökhan
2: istiyorum.
1: Gökhan Günaydın da Butlan'da geçiyor muydu?
2: Geçiyor.
1: Öyle
2: evet.
1: Mi? Yani bütün isimler, bu 8 ismin hepsi Butlan davasının
2: evet, bir
1: içinde.
2: Bir isim hariç orada 9 kişiyle ilgili fezleke var. Sayın Özgür Özel'le ilgili de fezleke var ama Sayın Özel'i ayırdı Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Neden?
2: Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem genel başkanlık makamında bulundu ve onu ayrıca değerlendireceğiz şeklinde dün parti meclisinde bir konuşma yapıldı. Ve hatta hani bunu işte sizin de az önce sorduğunuz gibi belki en sona bırakılıp ya da belki de bir uzlaşma dönemi ya da anlaşılabilme, kendini anlatma dönemi tanınmak isteniyor. Hani milletvekilleri anlamında gelirsek aslında sıralı gidiliyor. Nedir? İlk gelen fezlekeler. 2025 yılının Mayıs ayında geldi bu fezlekeler.
1: Tamam.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasına da arşivine de girdi aslında. Sonrasında da Burhanettin Bulut'un fezlekesi geldi. 9 kişiyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu hatırlarsanız salı günü yaptığı grup konuşmasında bu partiye mutlak mutlan belasını bulaştıranlarla yollarımızı ayıracağız dedi. Yani burada bir öc alma ya da bir tasfiye gibi değil. O isimlerin hukuk önünde bu iddia ile karşı karşıya kalması sebebiyle Sayın Müslüm Sarı da dedi biz kendilerinin bu iddiadan aklanmasını istiyoruz.
3: Ama Yiğit burada bir çelişki yok
2: Tabii.
3: mu? İBB iddianamesinin temeli Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Ekrem İmamoğlu ele geçirmek için, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için Özgür Özel'i lider olarak seçtirdi. Delegenin iradesini sakatladı diye birinci sırada bu yazıyor. Özgür Özel de fezleke olarak dönecek yetkisizlikle gönderilen dosyada da Özgür Özel'in de, Sayın Özgür Özel'in de aynı şekilde delegenin iradesini sakatladığı
2: ama
3: tespit edilmiştir.
2: Sayın Özel şeyde yok.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
2: İBB'de yok. Yani İBB'de hakkında bir fezleke yok. Onu ayıralım.
3: Kurultaydaki delege sakatlanmasından bahsediyoruz. Hı-hı. Ve kurultaya da delegelerin parayla satın alınmasından bahsediyoruz.
2: Tamam. Bu yani Ankara Başsavcılığı'na
3: Özgür Özel'i biz iki ismi de bunlar bu suçlamayla yargılanacak veya yargılanıyor veya önümüzdeki süreçte Sayın Özgür Özel ile ilgili fezleke hazırlanır ve dokunulmazlık kalkarsa öyle bir yargılama süreci yaşanacak. O yüzden neden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu iki ismi ayırdı? Neden diğerlerini ayırdı?
2: Şöyle anlatayım yani gördüğüm tabloyu söylemem lazım. İBB iddianamesi 2025 Kasım'da çıktı. Ve İBB iddianamesine bağlı fezlekeler Kasım ayından sonra geldi.
1: Evet.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir parti olarak bir kere eylemlerin, işlemlerin sırasını esas alır. önceki dosyaları bir kenara bırakıp sonraki bir evrağa çekmek bir kere işleyişe terstir. Yani tarihsel ve takvimsel sıralamayı esas almak önemlidir. Az önce söylediğim gibi bunlar ilk olan, ilk gelen.
1: O zaman milletvekilleriyle ilgili bunu söylediniz. Belediye başkanlarıyla ilgili Tanju Özcan'ın...
2: Aynen, onunla devam edeyim ama soruyu da tamamlamış olayım.
3: İki ismin şeyini söyleyeyim, ahlaki nedenlerle. Onların disipline verilmenin tam ahlaki geleceğim. Nedenler.
1: Ama ahlaki nedenler süren yargı süreçleri üzerine mi?
0: Hayır. Yok. Yani. O özel
3: hayatla ilgili olan dosyalardan dolayı açılan bazı soruşturmalar var onlarla ilgili. Evet. İki isimle ilgili ve ondan dolayı da ahlaki nedenlerle bu ihraç şeyi alındı.
1: Öyle mi? Alındı.
2: Yani tabii ki iki isimle de ilgili, hatta Sayın Özcan'la ilgili de yayınlandı, haberlerde de görmüşsünüz.
0: Onunla ilgili bir soruşturma var mı?
2: Yeni bir iddianame kabul edildi.
0: Evet. Özel hayatıyla ilgili bir soruşturma mı var?
2: Evet. Yani şey, kendisinin sanık olduğu yeni bir dava iki gün önce...
1: Taciz iddiasıyla
2: evet,
1: başladı.
2: Evet, aynen öyle. Onun dışında zaten bir öncekinde müşteki olduğu dosyada da yine özel hayatla, cinsel konularla ilgili bir dosya var. Bir de aynı zamanda herkesin bildiği çok ciddi yüksek ceza istenen bir dosyası var ama... Sevk kararında bence Aytunç Bey'in de dediği gibi ahlaki temelde... özel hayatla ilgili konular Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlarla anılmaması için, bu süreçten sonra yan yana gelmemesi için, keza Mezzetli Belediye Başkanı açısından da hızlıca bu kararın alınıp sevk edilmesi söz konusu.
1: Peki başka belediye başkanları ile ilgili, yani çok sayıda belediye başkanı var şu anda cezaevinde Cumhuriyet Halk Partili, davaları ve soruşturmaları sürüyor. Onlarla ilgili de böyle peyderpey bu sayı artacak ve disipline mi sevk edilecek?
2: Şöyle olur.
1: Yoksa yargı sürecinin tamamlanması mı beklenecek?
2: Şöyle olur. Cumhuriyet Halk Partisi iddiaları, savunmaları ve yine tarafların beyanlarını alır. Kendi MYK'sında değerlendirir. Ona göre dosya bazlı değerlendirip sevk eder. Yani cezaevindeki her kişi, soruşturma ya da davaya tabi her kişi için bu olacak diye bir kıstas koyamayız. Eylem bazlı gidilir, olay bazlı gidilir. O yüzden milletvekili...
1: Dosya bazlı olsa bile henüz yargı süreci tamamlanmadan hukuki olarak bu yapılabilir mi? Yani benim kanaatim oluştu diyerek yargı kararını vermeden de bu kanaat üzerinden bir disiplin
2: şimdi,
1: işletilebilir mi?
2: Siyasette şöyle, masumiyet karinesi yargılamada çok önemlidir, esastır ama... Bazen öyle bir iddialı partinin yetkili ya da parti adına görev yapan insanlar karşı karşıya kalır ki... Onu o yargılama sürecinde siz de... tüzel kişilik olarak onunla anılırsınız. Ve onun yükünü taşımak zorunda kalırsınız. Bu ileride topluma anlatacağınız inandırıcı olacak parti politikalarınızı ya da seçim çalışmalarınızı zedeleyebilir. O yüzden her parti, yani bunu İngiliz İşçi Partisi'ne de bakalım, Alman Sosyal Demokrat Parti'ye de bakalım. Özellikle akçeli işlerle, yani kamu gücünü kullanarak yolsuzluk, rüşvet dediğimiz eylemler ya da işte özel hayat kapsamında değerlendirilen ama ahlaki durumlarla ilgili kimi olaylarda parti kendi değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirme objektif kıstaslara göre gerçekleştirir. Savunmaya mutlaka yer verir. O savunma tatmin ederse o kadrosuyla yola devam eder. Yoksa o kadrosuyla ya geçici ya kesin çıkarma tedbiriyle
1: aklandı
2: yollarını
1: diyelim,
2: ayırır.
1: Aklandı diyelim o
2: kişi. O zaman zaten döner partisine.
1: Ama o
2: davet edilir.
1: Parti böyle yani, bir şey yaşamış.
2: Bu tarihte örneklerle mevcuttur. Evet. Hani Sayın Celal Doğan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı iken hakkındaki yolsuzluk iddiaları çıkınca partisine zarar vermemek için bağımsız kalmıştır. Aklanıp dönmüştür. Ya da yine 89'da Türkiye'nin bütün sattım halinde seçim kazanan SYP içinde İSKİ yolsuzluğu olmuştur. Nurettin Sözen Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi bürokratlarını, benim bürokratım bu suçu işlemez diye savunmamıştır. Gidip yargının önüne koymuştur.
1: Peki.
2: O sırada da bir masumiyet karinesi var. Bürokratım görevde kalsın dememiştir. Bunun gibi özellikle Sosyal Demokrat Partiler, halka devleti nasıl yöneteceğini şeffaf olarak anlatan partiler masumiyet karinesini elbette önemser. Ama siyasette bir görünür gerçekliği ya da iddiaların somutlaşıp o iddianın altında kalmamak için kendi önlemini de alır.
1: Aytun sana soruyorum. Senin yani mutlaka CHP'den birçok kişiyle görüşüyorsun. Oradan edindiğin izlenim ne? Yani bu ihraç listesi nasıl ilerliyor? Bu şimdi, belediye başkanları ile ilgili bugün, sürece nasıl bakıyorlar?
3: Bugünkü MYK'da Sayın Özgür Özel ve başka siyasi isimlerle ilgili bir ihraç konusu geçmemiş. Bir cümlesi bile kurulmamış. O MYK sonrası görüştüğüm kişiler Daha çok işte belediye başkanlarının bu halaki anlamdaki durumlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler ve onun üzerine alınan iki karar var. Bir belediye daha var. Onunla da ilgili önümüzdeki günlerde alınacak yine halaki nedenlerle ilgili ihraç kararı. Yani ihraç disiplini, yüksek disiplin kurumuna verilmesiyle ilgili. Ya bu şekilde ya sonuçta şöyle Sayın Kılıçdaroğlu baktığımız zaman Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu ekibine karşı artık sonuçta kılıçları çıkarmış durumda. Yani bunu herkes görüyor.
1: Çok açık tabii.
3: Çok açık, her şey ortada.
1: Doğru.
3: Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda aslında ikiye bölünmüş durumda.
1: Evet.
3: Bir taraf sonuna kadar bütün haklarını kullanıp sonunda da ayrılacak. Buraya doğru gidiyor. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu tarafı da biz partide arınacağız ve bu kirli isimlerle de yürümeyeceğiz değerlendirmesi yapıyor. İşin özü bu. Yani bir ideolojik bir kavga yok zaten şu anda. Yani baktığımız zaman bir çizgi kavgası falan değil aslında. Özgür Özel'in dün bir canlı yayında kurduğu bir cümle aslında bence önümüzdeki dönemin ipucudur.
1: Nedir o?
3: 9 arkadaşımızı yargının önüne attınız diyor. Yani o şunu anlamda söyleniyor. Yani dokunulmazlıkları kalkacak ve arkasına yargılama ve tutuklama süreci
1: başlayabilir
3: vurgusunu yapıyor. Şimdi kendisiyle ilgili de böyle bir durum oluşma ihtimali yüksek ve Ankara'da zaten bu konuşuluyor. Yani kime sorsan siyasette bu şekilde bir değerlendirme
1: Ankara'ya
3: var.
1: Ankara'ya gönderilen fezleke konusu diyorsun.
3: Fezleke
1: yani o gündeme getiriyor.
3: Ya şimdi
1: oraya
3: şöyle,
1: kadar
3: zaten,
1: varır mı sence? Yani olabilir mi? Oraya kadar varır mı?
3: Şu anda olmayacak bir şey yok. Yani olmaz dediğiniz hangi konu oldu? Yani
1: doğru,
3: olmuyor.
1: Mutlak,
3: yani her
1: mutlak,
3: şey
1: olur,
3: oluyor.
1: Diyorduk, oldu.
3: Yani baktığımızda mutlak mutlan konusunda da olmaz diyenler çok ağırlıktaydı ama baktığın zaman oldu. Yani Özgür Bey de sonuçta kendisine yönelik bir dokunulmazlığın kaldırılma sürecini bekliyor diye düşünüyorum ben. Çünkü işaretler de o yönde. Yani biraz önce araya girdiğinde söylediğimde İBB iddianamesinin temelini oluşturan şey sadece yolsuzluk değil. Ana girişe baktığın zaman Cumhurbaşkanı adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirme. Beylikdüzü'nden bu yana bir örgüt kuruluyor. Bu örgütün en son nihai hedefi Cumhurbaşkanı olmak. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek isteyen, tırnak içinde söylüyorum ifadeyle, örgüt lideri Özgür Özel'i genel başkan atıyor. Birinci şeyimiz bu. İkinci olayımız da Turgut...
1: Burada mesela siyasete giren herkes yolculukta bir siyasi hedefle dahil olduğu siyasi partinin genel başkanı olmayı hedefler. Ya da yani siyasetin doğası budur. Orada en çok seçimde en çok seçmene ulaşan, en çok oyu almak isteyen, lider olmak ister. Mesela siyasi yolculuğuna bir partide başlayıp onun genel başkanı olmayı istemekle örgüt, yani çünkü böyle baktığında bir yasa dışı yolla ele geçirme, ama bir taraftan da siyasete zaten böyle baş koyulur. Pek çok şu andaki siyasetçi gibi genç yaşlarda başlanır ve hedefleri de o partinin lideri olabilmektir, değil mi? Yani bu soruyu neye çevireceğimi bilemedim ama...
0: Bunun ayrımını nasıl yapacağız?
1: Bunun ayrımını nasıl yapacağız?
4: Yani BB iddianamesinde geçen...
0: Bir daha siyaset yapılabilecek mi mesela?
4: Bu bir proje diyor. Bunu suç olarak söylemiyor. Buna yani böyle bir amaç uğruna yapılan bütün o işlemlerden finansman sağlamak istiyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için bir finansman sağlıyorsun.
4: Evet, yani o finansmanın da nasıl
3: finans
4: sağlandığı mesele
3: diyor. Bu finans sağlarken yolsuzluk yapıyorsun diyor. Bir örgüt kuruyorsun diyor. Ve bu örgüt üzerinden yürüyorsun diyor. Ama bunu biz birçok yere uydurabiliriz. Veya birçok yere eklemleyebiliriz. Birçok söylenebilir.
5: Sayın Özgür Özel'le ilgili İBB davasında herhangi bir ne iddia ne...
1: Evet,
5: bir dedikodu, ne bir tartışma, evet, herhangi bir şey olmadı.
0: İBB davasıyla yok da...
3: İBB davasında cümlesi Özgür Özel de özne.
5: Hayır.
3: Ele tamam geçirmenin...
0: Para,
1: yani Ekrem İmamoğlu ile birlikte tamam, değişim hareketinin içinde yer aldığı için ilişkilendirildiğini
5: söylüyor.
1: Mantıken
5: düşündüğün zaman doğru. Şimdi
1: artık.
5: Ekrem İmamoğlu Sayın Özgür Özel'i genel başkan seçtirdi. Cumhurbaşkanlığına giden yolda Özgür Özel'den destek almak için o genel başkanlık koltuğuna oturttu diyorsun. Ama bugüne kadar... Ne İBB davasında ne de herhangi bir yerde Özgür Özel'le ilgili hani soruşturmaya...
0: Belediye başkanlarının seçimiyle ilgili parayla belediye başkanlığı adaylığı verdiği iddiası var ya...
5: iddia edilen...
0: Onda işte da para aldığı iddiası var.
5: Manisa'da işte belediye başkanı, evet... Belediye...

0: belediye
1: var. İddianame ediyor Mehmet Bey.
0: Yani belediye başkanıyla ilgili bir yerde şöyle, adı geçiyor var. Ama onunla ilgili herhangi bir...
2: Özkan Yalım'ın ifadelerinde
3: var. Ya, o soruşturmanın içinde özgür özel var.
0: Belediye başkanlarıyla ilgili var, ha, evet, var diyorum. Tamam. Ama,
3: İBB'yle ilgili yok.
0: İBB'yle ilgili yok.
3: İBB'yle ilgili yok. Evet,
2: hayır,
3: evet.
2: İBB yok. İBB'yle
0: ilgili yok. Şimdi İBB davasıyla bunu zaten ayrı ele alınmasının önemi de burada yatıyor. Şimdi bu bambaşka bir şey. Yani Sayın Özgür Özel genel başkan olduktan sonraki süreçte yerel seçimlerde yaşanan süreç ve aynı zamanda kurultaya giderken yani kurultay mesela mutlak butlan davası ile ilişkilendirilmiyor bunu Sayın Özgür Özel.
3: Evet, orada da var.
0: Sadece belediye seçimleri öncesinde belediye başkanlarının aday
3: mutlak butlanda da var.
0: Yok, aday yok. Gösterilmesi
2: mutlak butlanda var.
3: Var. O davada hayır, da
0: tamam,
3: var.
0: Mutlak butlanda var ama altını çizerek söylüyorum. İBB ile yani Ekrem İmamoğlu ile doğrudan ilişkilendirme bugüne kadar olmadı.
2: İşte var var.
3: Mehmet şöyle. Kutu,
2: şöyle. Hayır, pardon.
3: Kurultay davasında var. Var.
2: Şimdi,
3: kurultay
2: davasında şimdi, var. Şimdi, var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yetkisizlik kararında Sayın Özgür Özel ve Veli Ağbaba, Sayın Veli Ağbaba için delegelerin iradesini sakatladıkları tespit edilmiştir.
3: Tabii tabii.
2: İfadesi var. Kullanılıyor.
0: Evet.
2: Yani bu demek oluyor ki kurultayla ilgili delegelere bir takım menfaat sağladığı Özgür Özel'in ve Veli Ağbaba'nın
4: da. Hemen ekleyeyim. O Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ilişkin soruşturmadan ötürü geldi o fezleke.
2: Özkan Yalım, Turgut Koç.
4: Tabii. Muhittin Turgut Koç Böcek, için olan daha kapsamlı olacak
2: Turgut
4: deniliyor.
2: Koç,
4: yani şu anda
2: Muhittin
4: daha bitmedi.
2: Böcek, Gökhan Böcek bunların ifadeleri hı-hı üzerine hazırlanan iki
4: şu
2: ayrı
4: anda
2: soruşturma dosyası.
4: Üç ayrı fezleke var. Üç ayrı fezleke.
2: Üç ayrı fezleke hı-hı var. Bunların ayrı ayrı, bunların hepsi Ankara'ya yollandı. Hani o yüzden kurultay davasıyla Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı ayıramıyoruz şu anda. Artık o da, onlar da bu işin şeyinde, içinde. Yani baktığımızda topyekün bir kuşatma var Özgür Özel ve ekibine karşı. Esas olarak yani siyasi okuma yapacaksak böyle okumak zorundayız. Yani işin özü Özgür Özel'i bugün bir yerde bir röportaj veriyor. Cumhurbaşkanı adaysız bırakma ve şimdi de lidersiz bırakma ya geldi. Üçüncü aşama ne o, onu göreceğiz diyor Özgür Bey. Şimdi esas olarak bu. Ya buradaki esas ama mesele şu. Bu yapılanlara toplum ne kadar ikna?
1: Evet.
2: Halkta karşılığı ne? Evet. İnsanlar buna nasıl destek veriyor
1: neye
2: veya
1: inanıyor
2: vermiyor?
1: İnsanlar neye inanıyor?
2: Neye inanıyor?
1: Şeyde.
2: Yani
1: şimdi en çok sorulan soru, hatta bir reklam arasını burada verelim ki sonra çünkü üzerine uzunca belki konuşabiliriz. Hem bu ihraçta hem kurultay kararında bir tedbir kararı kurultaya eğer engelse, bu tedbir kararı neden ihraçlara ya da başka adımlara engel değil? Yani engel. Burada bir çelişki var diyor özel tarafı. Eğer tedbir kararı bir ara dönemse ve biz Yargıtay'ın kararını bekliyorsak, neden böyle bir burada bu uygulamalar yapılırken diğer taraftan kurultaya gidilmiyor? Ya da parti meclisi tedbir kararı var diye düşmüyorsa nasıl ihraçlar yapılabiliyor gibi. Zaten gün içinde çok konuşulan şeyler. Birazdan bunları da konuşuruz. Önce bir reklam arasına gidelim ama kısacık bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşler devam ediyor. Yeni ihraç taleplerini, yani disipline sevk edilen isimleri aktardık. Tanju Özcan ve Serkan Tuncer, iki belediye başkanı. Tanju Özcan da ben zaten istifa ediyorum diye bir açıklama yaptı. Onlara savunma yapmam diye. Merve Hanım, hem bu yeni ihraç kararları hem bu sürece ilişkin bu karşılıklı hamlelerdeki çok değerli hukukçulardan farklı farklı yorumlar var. İlk kez de böyle bir durum yaşıyoruz bir siyasi partiyle ilgili. Taraflar hamle yapıyor ama uygulamada böyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Farklı maddeler ortaya konuyor. Bu çelişkiye siz ne diyorsunuz bu oluşan bu duruma?
2: Evet, hem çok hızlı ilerliyor ardı ardına. Bundan sonra da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Sizin söylediğinize de katılıyorum. Çoğunlukla bu tarz konularda, hukuki konularda hukukçular ne der diye bakıyoruz.
1: Evet.
2: Ama hukukçular, özellikle iki tarafın hukukçuları tamamen kendi menfaatlerine yorumluyorlar aslında çıkan kararları ve oluşan durumları. Hı hı. İster istemez hani hukuk ya bu kadar kolay sağa ve sola çekilebilir mi diye vatandaş da düşünüyor haliyle. Ama işin bir tarafı, her ne kadar mahkemede ortaya çıkan bir durum varsa da vatandaşa anlatma kısmı, evet işte ekranlardakilere ya da işte partinin temsilcisi, hukuki temsilcilerine düşüyor. O da tabii işin siyaset boyutuna giriyor. Şimdi Tanju Özcan ve Serkan Tuncer meselesinde ben de arkadaşlara katılıyorum. İki ismi birleştiren mesele ahlaki bir mesele gibi gözüküyor. Yani içeriden bilgi almadan da, yani geçmişte yaşananlara baktığınızda, evet Tanju Özcan'la ilgili bir süreç var. Kendisi zaten tutuklu. İrtikap özellikle onun içeride olduğu mesele. Ama zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir geçmişi var, biliyoruz. Tek başına olsa bütün bunlar mı deriz? Ama Serkan Tuncer'in mesela herhangi bir soruşturma falan yok. Zaten görevde böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Onun tek meselesinin bu olduğunu anlıyoruz. Bu da biraz böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık kullandığı ya da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin sık kullandığı cümlelerde böyle bir ahlaki yozlaşmaya vurgu var ya.
1: Evet.
2: Biraz o tarafa bir mesaj ve bunun böyle devamı gelecekmiş gibi gözüküyor. Muhtemelen belediye başkanları açısından belki bunlar, belki diğer meseleler. İşte ama sizin söylediğiniz mesela Silivri konusundaki hamle önemli.

0: bugüne kadar Özgür Özel cephesinin belediye başkanları ile ilgili, CHP'li belediye başkanları ile ilgili ne olduysa hiçbir partiden herhangi birini görevlendirip bunun peşine düşmeme konusunda bir eleştirisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani bir şey yaşanıyorsa bile doğrudan savunmaya geçtiniz. Hiç mi kendi içinizde soruşturmaya ihtiyaç duymadınız şeklinde bir eleştirisi vardı. Silivri meselesinde yaptığı hamlede biraz bunun benzeri gibi görüyorum. Ben benzerlerinin daha öncesinde soruşturma başlatılan belediyelerle ilgili de parti tarafından yapılacağını
1: Serkan
0: düşünüyorum.
1: Tuncer Mezitli'de de bir restoran kavgasına karışmış. Onunla ilgili hakkında bir soruşturma varmış. Hani onda bir bilgi notu
0: Evet, öyle bir mesele var. Ramazan'da,
1: evet.
0: Ramazan'daydı galiba. Ramazan bayramında diye hatırlıyorum.
1: Onu bir hatırlatmak istedim hani siz değinmişken.
0: Evet, ama onun daha önce 2024'de falan varan bir mesele galiba. Yine bir belediyede çalışan bir kadınla alakalı bir meselesi vardı benim hatırladığım. Ama tabii bu arada resmi bir açıklama yapılmadı herhalde, değil mi bu konuda? Yani ihraç edilen belediye başkanları özellikle şu hususlarda diye.
1: Hayır, dile getirilmedi. Sadece
2: muhatabı öğrenmeden
1: isim.
2: basına vermek doğru olmuyor aslında. O yüzden muhatapları önce öğrenir, ondan sonra basına yansır konuların içeriği.
3: Şu an zaten
4: nedenler ya.
3: Hayır, zaten ihraç edildi.
0: Evet.
1: Disipline sevk edildi aslında,
2: evet,
1: yani.
2: Ama hani konunun ayrıntısını bir de lekelenmeme hakları olduğu için bakın biz de burada aramızda konuşuyoruz. O insan kendisini gelip yetkili kurulda savunmadan ya da temsilcisi olan avukat gelmeden hemen basına şu sebepten sevk ettik demeyi tercih etmemiş CHP Genel Merkezi.
1: Peki sizce
0: ama bu
1: diğer
0: birazcık da kurtların önüne atmak
1: mı
0: gibi? Neden? Şimdi isimler çıkıyor. İhraç talebiyle YDK'ya sevk edildi diye. İster istemez televizyonlarda konuşuluyor, sosyal medyada konuşuluyor. Tabii. Lekelenme hakkından bahsediyorsak, ama yani hani burada da bir tamamen dedikodu furyasının da dolaşmasına sebep oluyorsunuz. Ben onu biraz böyle çok doğru bulmuyorum sonuçta. Bu mesela bugün ihraç edilmeden önce onlar aranıp söylenebilirdi. Avukatları, vekillerine bilgi verilebilirdi. O ayrı bir mesele, ama bir tarafıyla mahkeme de yani toplum önünde kuruluyor sonuçta. Kemal Kılıçdaroğlu işte sizin karşınızda tekrardan söylediğiniz konu, hani arınma mı tasfiye mi? Bir arınma argümanıyla geldi. Doğru, arındırmak istiyor partiyi. Kendine biçtiği misyon bu. Şu andaki MYK da aslında bunu yapmakla görevli gibi görüyoruz. En azından Müslüm Sarı bu söylemiyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu mesajıyla doğrudan birebir paralel açıklamalarda bulunuyor. Ama öte taraftan bu bir tasfiye midir? Bir tarafıyla doğru, ama ikisi de aynı anda geçerlidir bence. Yani arınma aynı zamanda zaten tasfiyeyi gerektirir. Ha, bir başka tarafa, karşı tarafa, rakibe yakın kişilerin tasfiye edilmesi midir? Zaten meselenin aslı bu. Doğrudan Özgür Özel'i işte genel başkan oldun diye hedef almadı Kemal Kılıçdaroğlu. Sen genel başkan seçildin diye hedef almadı. İşte aslında yani delegenin iradesine fesat karışmıştır. Bir şekilde burada pek çok şey dönmüştür dendi ve bir mahkeme süreci işledi. Günün sonunda gelinen yerde mahkeme kesinleşmemiş olsa da onu haklı buldu. O da şu anda işte yine hukukçuların aslında yorumlarıyla kimine göre haklı, kimine göre haksız, kimine göre kayyım, yönetimsel kayyım diyenler var. Kimine göre aslında tamamen
1: yani
0: bu yaşanan süreç.
1: Hukukçuların genelde daha ortaklaştığı konunun tedbir kararı olduğunu, yani mutlak mutlak kararından
0: açık açık yazdığı için
1: tedbir kararı olduğunu gördüm. Hı hı. Yani siyaseten farklı yerlerde duran hukukçularda tedbir kararının bu mutlak mutlak kararın yanında olması konusunda bir eleştiri getiriyorlar. Bu tedbir kararı varken de, Yargıtay kararı beklenirken bu kadar hızlı ihraççıların adımlarının işletilmesine bir eleştiri var. Kısacık şey merak ediyorum. Az önce Aytun Çerkin dedi ki bütün bunlar bir yana. İnsanlar ne anlıyorlar? Ne düşünüyorlar, hangisine inanıyorlar? Şöyle bir günlük hayatınızdaki konuşmalara çevrenizde baktığınızda, gözlediğinizde burada insanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e bakarken hangisini haklı görüyorlar?
0: Serap Hanım, aslında mesela İBB davası başladığında da doğrudan ilk algı neydi? Daha doğrusu dava demeyelim de tutuklanma süreciyle, gözaltı süreciyle beraber Saraçhane'de Özgür Özel miting yapmaya başladığında ilk başta CHP'liler çoğunlukla Ekrem İmamoğlu'nun masumiyetini satın almışlardı. Ama zaman içerisinde anketlerde de görüyoruz, çevremizde de görüyoruz.

0: Dava süreci devam ederken her ne kadar doğrudan zıt fikre geçen sayısında çok bir değişiklik olmasa da dava nasıl ilerleyecek bir bakalım. Ortaya dökülen çok fazla veri var, çok fazla belge var.
1: Bu işte, şu ana kadar davanın geldiği seyir Ekrem İmamoğlu'yla ilgili iddiaları daha da güçlendiren bir tablo koydu mu sizce ortaya?
0: Ekrem İmamoğlu'nu kayıtsız şartsız savunanların sayısı azaldı. Süreç nereye gidecek, nasıl evrilecek diye merak eden kararsızların sayısı arttı. Bunu söylemek istiyorum. Burada da şöyle bir mesele var. Evet, Özgür Özel cephesinin işte bu ilk mutlak butlan kararı çıktığı zaman gördük. Mesela Saraçhane'dekinin bir benzeri tabloyu acaba genel merkezde oluşturabilir mi diye bakıldı. Gerçekten Ankara'da öyle bir tablo görmedik. Yani sokaklara dökülen ve Özgür Özel'i savunan insanları görmedik. Biraz daha temkinli yaklaştı vatandaş CHP'yi seçmende. Ama süreç içerisinde... Şimdi mahkemenin verdiği karar bir kere kompleks bir karar. Yani hukukçuların bile bu kadar ayrıştığı bir meseleyi basitleştirerek topluma anlatmak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da uzunca bir süre sessizdi ve sessizliğini bozdu dendi. Ondan sonra verdiği mesajlarda açıkçası bunu vatandaşa, topluma açıklaması, anlatmasını bekleniyor. Yani evet, belli iddialarda bulunuyor ama açık açık şu şunu yapmıştır, bu bunu yapmıştır. Bu bundan sorumludur. Mesela bizler de onu arıyoruz değil mi? İhraç evet. Talep edilen vekillerle ilgili. İlk sorduğunuz soru neden dediniz. İşte vekil arkadaşımız da anlattı aslında. Yani bunların daha böyle topluma ama somut olaylar bazında. İşte evet. A kişisi şundan dolayı, B kişisi bundan dolayı. İşte tasfiye edildi ama arınmanın bir parçasıdır. Daha iyi anlamaları gerekiyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tarafından geciktikçe
1: peki.
0: Özgür Özel'e artı yazmaya başlıyor. Yani İBB'ye vurgu yapmamın sebebi o. Saraçhane'de süreç daha farklı işlemişken burada Kemal Kılıçdaroğlu acaba haklı mıydı sorusunu soranlar zaman içerisinde şunu sormaya başladı. Ben çevremde bunu daha çok görüyorum. Acaba kendi menfaatlerine dokunmasaydı bu davalar yine açılır mıydı? Bu soruşturmalar başlar mıydı? Bu peki. Şundan dolayı yani bir tarafa değil genel olarak siyasete inancı insanların azalmaya başladı. Peki. Yani koltuğa tutunuyorlar. Koltuk için verilen bir kavgada hukuk dahil her şey araçsallaştırılıyor.
1: Diyenler çok. Sizce Mehmet Bey yani az önce Can Özçelik de dedi... Direkt Özgür Özel ya da Ekrem İmamoğlu ya Özgür Özel ile ilgili bir karar alınmasa da etrafındaki insanlar yavaş yavaş ihraç edilerek yalnızlaştı. Böyle bir stratejisi mi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
2: Şimdi bir defa şunu ortaya koymak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem Sayın Özgür Özel artık bölmek için iki tarafında bir gayret içinde olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bunlar gitsin de ne olursa olsun mantığında ve bu şekilde bir görüntü ortaya koyuyorlar. Diğerleri de biz acaba ne kadar tutunabiliriz? Bir gerekçe sunalım, biz mağdur olalım. Ayrılacaksak da bu şekilde ayıralım. Kendileri bizi ayırsın. Yani biz gitmeyelim, onlar bizi ayırsın. Belli bir oranda tabii ki partileşme sürecine artık girecekleri de net olarak görüyor.
1: Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun son gün parti meclisinde zannediyorum söylemiş o ifadesi ekranda verebiliriz. Hani tek dertleri yeni parti kurmak mealinde bir cümlesi var. Şimdi Özgür Özel de dün akşamki yayında Halk TV'de dedi ki ne kadar zorlarsalar bırakmayacağız. Yani bırakmamak için elimizden geleni evet. Yapacağız ama bu olabilecek mi? Yani bir arada kalabilecekler mi sizce?
2: Yok artık bir arada kalmaları imkansız zaten ama şu var. İki taraf da hani özellikle Kemal Bey evet mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı oldu. Özgür Özel ve arkadaşlarını CHP'de tutmak için değil hızlı bir şekilde tasfiye etmek için her türlü argümanları devreye soktu. Hem yasal hem de şifayen, sözlü olarak bunlar zaten partileşme sürecine hızlı bir şekilde gidecekler tırnak içinde söylüyorum bunu. Minvalinde yaptığı açıklamalar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinde seçmenin toplanması Özgür Özel'in ayrılmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşların yaşanmaması için Hı hı.

0: söylenen ifadeler olarak görüyor. Bu sadece ben bunu görmüyorum. Sokaktaki her vatandaş da görüyor. Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan kişiler vardı. Bugün bir mağduriyet var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçültüyor şeklinde bir anlayış var. Özgür Özel ve arkadaşları bir hareket katmışlardı. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesini istemiyorlar şeklinde bir anlayış da var sokakta. Yani evet. CHP'li seçmende bu var. Bunu inkar edemeyiz. Ama gerçek bu mu? Tartışılır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınacağız demesindeki en büyük etken, evet, bugün mesela Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Bir heyet gönderdi. Doğru bir hareket. Katılıyorum. Ama Sayın Özgür Özel genel başkan olsaydı hemen gidecekti Silivri'ye ya da Ankara'dan, bizim belediye başkanlarımıza operasyon yapılıyor, bunlar suçsuzdur. Yani hiç sorgulamadan, araştırmadan, neyin ne olduğunu bilmeden direkt bir savunma, siyasi bir savunma mekanizmasını devreye sokuyor.
1: Siyasi bir hamle olarak değerlendiriyor, evet. Bu soruşturma.
0: Aynen öyle. Bu konuda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adımlarının, hani bu noktada adımlarının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bir bütün olarak muhafaza edilmesi konusunda kimse kusura bakmasın, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayreti var, ne Sayın Özgür Özel'in gayreti var. Böyle bir gayret hiç yok. Yani biz bölünelim, arınalım, küçük de dahi olsa bizim olsun, onlar nereye giderse gitsinler. Yeter ki yakamızdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden düşürelim, bir daha başımıza yani tırnak içinde bela olmasınlar.
1: Peki tedbir sürecinde mesela dün parti meclisinden 28 kişi istifa etti.
0: Evet.
1: Dördü gerçi disipline sevk edilmişti zaten. Dedi ki Zeynel Emre, şimdi burada parti meclisi düştü. Kurultaya gitmeleri lazım. Bu bir zorunluluk. Gitmezlerse de bu suçtur dedi. Yani bunun için hatta mahkemeye bile başvurabiliriz dedi. Ama diğer taraftan da Müslüm Sarı dedi ki hayır, şu anda bu mahkeme kararıyla bir tedbir süreci. O yüzden istifaları kayda düşmez. Yani mahkemenin bu istifaları kabul etmesi ya da onaylaması gerekir. O yüzden parti meclisine düşmemiştir dedi. Şimdi, hangisi şimdi?
0: Şimdi iki taraf...
2: Aslında tam onu demedi ama Serap Hanım.
1: Düzeltebilirsiniz. Yani bu meali dediğim bir önemi yok. Ben cümlesini zaten
0: benim söylemiyorum. Ne dediğinin bir önemi yok. Şunu söyleyeceğim.
2: Ama yani teknik bir fark var orada. Hani açık söyleyeyim. Şimdi mahkemeye bildirmek mahkemenin tedbiriyle geriye gelindiği için önemli. Ama yoksa siyaseten istifaları kabul ediyor zaten CHP Genel Merkezi. Ve 30 kişiyle parti meclisini çalışmaya devam edeceğini zaten söylendi.
1: Evet.
2: Hani 27 istifa, 30 kişi çalışma, hatta Burhan Şen Atalar Hoca da ben görev almayacağım ama istifa da etmeyeceğim dedi. Şimdi şöyle ifade edelim. Bu tedbir kararıyla gelindiği için hani Zeynel Emre'nin iddia ettiği 40 kişinin altına düşme hükmü uygulanmıyor. Hani o yüzden ortada hukuki bir tartışma var deniliyor ama birazdan hani Mehmet Bey'in lafını kestiğim için özet geçeyim. Bu sayıların şu anki hukuki duruma bir karşılıklı etkisi yok. Sadece siyasi etkisi ve algı
3: yani,
2: anlamında
3: yani
2: etkisi var.
3: Hep Kemal Kılıçdaroğlu'na yana ama Özgür Özel tarafına yana değil. Ben anlamadım.
0: Şimdi
3: nasıl,
0: bakın,
3: nasıl bir hukuk, bakın, nasıl bir karar verildi de anlamadım yani.
2: Konu şu kurultay an, davalık olduğu
3: Kemal
2: için.
3: Kemal Bey her istediğini yapabiliyor hani, bu kararla ama Özgür Özel şimdi istifası dahi kabul edilmiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey ve Özgür Özel taraftarların hiçbiri hukuka riayet etmiyor. Kendilerine göre bir hukuk anlayışını ortaya koyup ben haklıyım iradesini, ifadesini
1: ama şimdi parti tüzüğü şöyle diyorlar mesela, parti tüzüğünü ortadan kaldırmıyor tedbir kararı. Parti tüzüğündeki kurallar geçerlidir. Parti tüzüğüne göre de işte az önce sizin söylediğiniz 3'te 2'den aşağı düşerse parti meclisinin sayısı düşer, işlevini kaybeder. Biz bu başka mesela ihraç işlemi yürütülebiliyorsa bu süreç nasıl yürütülebiliyor?
2: Serap Hanım, şimdi şöyle parti kurultay anlamında bir şey daha davalık. Sadece kurultayla ilgili hükümler uygulanamaz parti tüzüğünde. Yani temeldeki sorun 38. kurultay ve 38. kurultayda yaşanan sorunlar olduğu için İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar Yargıtay denetimden geçip bitene kadar ya da Yargıtay'a gitmeseydi istinafta kesinleşene kadar ki yönetim süresince yöneticiler normal genel başkan ya da normal parti meclisi, normal yüksek disiplin kurulu gibi bütün işlemleri gerçekleştirebilirler. Bütün eylemlerle ilgili kararlarını alabilirler. Tek şey yapamazlar, partiyi kurultay

0: Kutaya götüremezler.
1: Orada da ama işte farklı farklı yorumlar var.
0: Tabii yorum çok ama Serap Hanım. Gerçeği ifade edeyim ben.
2: Serap Hanım, mesele herkes hukuku kendine göre biçimlendiriyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özgür Özel evet hukukun çerçevesinde hareket etmedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararına karşı itiraz etmişti, tanımıyorum demişti. Hı hı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da attığı adımlar, hukuki dayanak olarak gösterdiği bir takım gerekçelerin çok da hukuki dayanağı olmadığını gerçekten önemli hukukçular bunu ifade ediyorlar. Karşılıklı hukukun arkasından dolandıkları için birbirlerini dengeliyorlar. Bunu söyleyelim. Şimdi iki grup başkan vekili vekillikleri
1: düştü. Doğru.
2: Grup başkanı ile bir grup başkan vekili görevine devam ediyor.
1: Şimdi, Murat Emir devam ediyor. İzleyiciye bu arada gün içinde takip edemeyenlere de söyleyelim. Gökhan Günaydın, evet, ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Meclisin resmi internet sitesinde de bu ünvanlar kaldırıldı. Yani resmiyet kazandı. Hatta açıklamalarını getirebiliriz Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarı'nın birer cümleyle. Diyor ki Gökhan Günaydın, olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır diyor bu. Ali Mahir Başarır da tarihte ilk kez sözde bir genel başkan yönetimi kendi grup başkan vekillerine darbe yapıyor diyor. Şimdi önceki günkü parti meclisinde sanıyorum vekillerin de bazı itirazları olduğu söyleniyor. Hem Oğuz Kağan Salıcı'nın hem Gürsel Erol'un. Bu bazı isimlerin ihraçça sevk edilmesine itirazları oldu. Hatta onları da ekrana getirebiliriz. Konuklarım da sohbet ederken.
2: Şunu da söyleyeyim. Buradaki yani çelişkiyi ortaya koymak adına söylüyorum bunu. Eğer yanlış dinlemediysem CHP sözcüsü hani şu an grup başkanı seçimi yapılacak. Eğer yeni bir grup başkanı seçilecekse.
0: Hı hı. Şu iddiası şöyle. Mehmet Bey katkı sunayım. İç yönetmelik gereğince genel başkanın çağrısıyla beraber mecliste yapılması gereken grup başkanı seçiminin bir anda hızlıca yetkisiz kişi tarafından davet ederek, yani Sayın Özel'in o sırada yetkisiz olduğu iddiasıyla CHP Genel Merkezi'nde yapılması ve bu seçimin geçersiz olduğu savıyla hareket ediliyor.
2: Şimdi hayır, şöyle bir şey var. Neticede burada altını çizmek istediğim husus şu. Bu grup başkan vekillerini kim seçecek?
3: Milletvekilleri.
2: Milletvekilleri seçecek. Şimdi o halde nasıl olacak? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi yapacak mı? Yapacaksa kiminle yapacak?
1: Ya milletvekilleri da, de şimdi Özel'in yanında daha ağırlıklı yer alıyor yani şu anda. Tabii en son grup toplantısında 98 vekil mi katılmıştı?
3: Evet. 98'de.
1: Genel merkezdeki
3: şimdi 9'u gitti oldu. Şimdi. 9'u gitti.
2: Hayır, yine 98, ben CHP genel merkezinde grup başkan vekili seçimini yapacağım deyip de 20 milletvekiliyle mi seçim yapacak? Bunun hukuki evet. dayanağı var mı?
1: Evet. Var nasıl mi? Olacak? Yok.
0: Şöyle ifade edebilir miyim ben?
1: Kısacık bunu tabii. söyleyin Can Özçelik'e geçeyim.
0: Grup içi yönetmeliğinde ikinci dönem genel başkanın atama yetkisine dair bir yorum var. Yani meclisi iki dönem olarak düşünülüyor. Biliyorsunuz meclis başkanı da iki kere seçiliyor bir yasama dönemi içinde. İkinci döneminde CHP genel başkanının grup başkan vekilini atayabileceği şeklinde bir yorum var. Belki tamam, bu
3: atayabilir.
0: Sebeple...
3: Atayabilir ama grup başkanı olduğu için grup başkan vekilinin bir önemi yok. Zaten grup başkanı var.
0: Tamam, grup başkanı
3: Özgür Özel grup başkanı. Yani tartışma... Orada iki yok, tane grup başkan vekili olmasının bir önemi yok ki.
0: Grup başkanının seçilmesinde bir tartışma yok. Grup başkanı şu zaten... anda usulüne uygun seçilmedi deniliyor. Bir
3: atasa bile
0: seçim yani yapılır. Oyunumu... Ama iki kişiyle ilgili atama hakkını kullanabilir.
3: Tamam, o iki kişiyi atasa bile Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı mevcutta Özgür Özel yani Özgür Özel'in ihraç edilip grup başkanının düşürülmesi lazım ki Kemal Bey yeniden...
1: Bunun da olabileceği söylendi geçen salı günkü grup toplantısı işte krizi Özel'de... üzerine hatta bir sonraki adım bu olabilir evet, zaten... dedi. Yiğit Bey gerçi Şu an için şimdi öyle bir yaklaşım
3: Kemal
1: yok diyor
3: Kemal Bey'in elinde bütün yetkiler var. İstese bütün il başkanlarını aynı anda görevden alıp yerine il başkanları atayabilir, yerine il yönetimleri yapabilir.
1: Öyle mi?
3: Aynı anda. Yapıyor işte. Diğer siyasi partiler...
4: Tüzüğe göre genel başkanın CHP tüzüğüne göre şu anda çok
3: yani bunu çok rahat yapar.

0: Bayağı tabii yapabilir. Ona çok, bir şey demiyorum.
1: Bakın bu tartışmaların hepsi biter. Bunu yapan siyasi partiler var. İşte Milliyetçi Hareket Partisi. Gerekli görüyor. Diyor ki ben diyor değiştiriyorum diyor. Nefes ediyor. Ve kimse de bunu tartışmıyor. Niye? Çünkü genel diyor ki bu parti disiplini var. Parti disiplini aykırı davranıyor. O iş, iç işleyişi bilmeyiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde böyle bir yetki var. Niye yapmıyor? 81 il başkanı, ki hadi 81'i 74 il başkanı imza verdi. Evet. Özgür Özel'e. Al 74 il başkanını görevden. Yönetimlerini de al. Yenisini ata. Engel var mı elinde? Yok. İhraç et. Hadi İmamoğlu'nu etmiyorsun. Onu ayırdık. Özgür Özel önünde engel. Meclis önünde engel. De,
2: ne demeye çalışıyorsun? Bana destek, niye
1: bana destek ver. Bir dakika. Ben arınmak istiyorum. Partimi arındırmak istiyorum. Ama bana milletvekilleri destek vermiyor. Bana destek vermeyen milletvekilleriyle benim işim olmaz de hepsini ver disipline. Genel başkanın talimatına uymadığı gerekçesiyle verebilirsin. O da yetki var. Dersin ki bana 20 milletvekili yeter. Ben 20 arkadaşımla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini yeniden birinci parti yaparım diyebiliyor musun? Şimdi onu ihraç et, ona bilmem ne de işte demiş ki ben güvenli limana bırakacağım da işte gerekirse onu da açıklarım. Açıkla o zaman. Niye açıklamıyorsunuz? Açıklayın. Yani il başkanını görevden alamıyorsun. Alamıyorsunuz. Bu yetkinizi kullanamıyorsunuz. Ki kullanmak istemiyorsunuz. Niye? Amaç şu. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar olabilmek. Evet o koltuğa oturmak. Doğru güzel. Evet Söğüt Özü'ndeki o genel merkezde 13 katlı genel merkezi ele geçirmiş olabilirsiniz. Orada genel başkanlık yapabilirsiniz. Ama bu taraftan da diyor ki 42 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapamamışız ve bu birinci partiyi biz yapmışız. Siyasi tartışmalardan başka bir şey bu. Vatandaş bunu görüyor. Diyor ki 42 yıldır iktidar olamıyorduk ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin %60'ını yöneten bir siyasi parti. Bunu görüyor vatandaş. Bu tartışmayı görüyor. Şimdi diğer siyasi partilerde bu tartışmalar olmazken genel başkanlar bu haklarını ve yetkilerini kullanabilirken Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimizde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir yetkisini kullanmıyor ama partide partiyi bölünmesini sağlamak için her türlü hamleyi yapabiliyor. Şimdi şunu diyebilirim. Hepsini der ki Özgür Özel'e destek veren tüm milletvekillerine disipline sevk ediyorum. Çünkü parti genel başkanına karşı geliyorlar. Değil mi? Yani sonuçta grup başkanı seçerek ve onda ısrar ederek evet. Parti disiplini işlemiş oluyorlar. Bu arada, hadi yapabiliyorsanız yapın.
2: Dün parti meclisinden 28 kişi istifa edince dendi ki 29 kişi de geride kaldı. Sonra hatta biz yayınlarda konuşurken yani bu parti meclisi ne zamandan beri parti meclisi? Kemal Kılıçdaroğlu döneminden beri var
1: evet,
2: olan
1: evet.
2: Parti meclisi. Mesela seçimden bu yana parti meclisinin aynı kalması genelde öyle midir? Hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanından güçlü olan parti meclisinin hiç değişmediği bugüne kadar.
1: Evet.
2: Kemal değişmedi. Kılıçdaroğlu döneminden.
1: Zaten
2: mesela Özgür Özel orada yani.
3: Hayır 2020'nin parti meclisi bu.
1: Ama şöyle
2: evet işte Kasım, yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminin.
4: 3 Kasım
2: evet,
4: 2023'ün parti
1: şöyle
4: meclisi
1: bir, şöyle
2: evet,
1: bir,
2: ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet, güçlü yani olduğu parti meclisi hala görevde. Ama
1: hala görevde bir de Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Bunun belli aralıkları mı var onu anlamaya çalışıyorum. Yani orada daha farklı parti meclisi yenileyebilir miydi?
1: Parti meclisini bıraktık bir kenara.
4: Onları Kemal yeniledi Seraf Hanım.
5: Yeniledi.
4: Onların
5: biz
4: hepsi
5: geriye döndük.
4: Geriye döndük. Biz şu anda şuna döndük. 3 Kasım 2023.
2: Kabuklan kararıyla geri dönen parti
4: evet.
2: Meclisi.
4: Bu arkadaşlar şimdi, şöyle çok özür dilerim.
2: Doğru haklısınız. Ben bir anda şey tabii oraya geldi.
4: Günlerdir
2: doğru.
4: Çok konuşuyoruz. Herkes karıştırıyor. Mesela bu arkadaşlar atanmış kişiler değil. Bu kişiler 37. kurultayda 2020 seçilenler. Yılında yapılan seçilenler. Parti meclisinde seçildiler ve onların içinden son yedek üye dahi geldi. Adnan Demirci son yedek yani, üye. Bugün MYK üyesi.
1: 6-7 Kasım
4: mesela Müslüm Sarı parti sözcüsü Sayın Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek giren, onun anahtar listesinde bulunmayan evet. Ve yedekten gelen bir üye bugün parti sözcüsü oldu.
1: Ve Mehmet Ali Çelebi de var yedeklerde. Tabii. Şimdi AK Parti'nin
2: doğru, Mahir çok Başarı vardı. Ben bir anda böyle bir kafa karışıklığı yaşadım.
4: Önemli.
2: Tabii
4: hani
2: Mutlak Mutlan oraya attı tabii, zaten her
4: ondan
2: şeyi.
4: Ondan sonra da 3 tane kurultay yapıldı. Hı hı. Sayın Özel'in işte ilk kazandığı seçimde 9 kişi listeyi deldi. Ondan sonra İBB operasyonundan hemen ardından yeni bir kurultay yapıldı hatırlarsanız. 2025 yılının Eylül ayında bir kurultay,
1: yapıldı.
4: Kasım ayında bir kurultay daha yapıldı.
1: İki olağanüstü bir
4: olağan kurultay. Bunları niye söylüyorum? Yapıldı. Bir yandan hani kurultay deyin. Bakın bu kadar kurultay yapıldı. Bu sorun çözüldü.

0: çözülmedi. Yani bir yandan da onu konuşalım. Davanın varlığı kurultaylarla çözülebilecek bir şey değil. Onun için bugün örneğin
1: Ama ben
0: özel
1: şunu
0: kanadının
1: söyleyecektim.
0: söylediği hemen kurultaya gidelim, PM işlevsiz kaldı, PM 40'ın altına düştü hükmünü az
2: Evet,
0: önce
2: evet,
0: yansıttık
2: evet.
0: ya. Bizi bu sorunlar yeni kurultaylarla aşılmıyor. Bu davadan bir kurtulması lazım önce Cumhuriyet Halk
2: O
0: Partisi'nin.
2: davanın ama resmi, o zaman niye nihai sonucunu beklemiyor Kılıçdaroğlu ve ekibi?
0: Şöyle kısa...
2: Yani ya Yargıtay 6 ay sonra ben Özgür Özel'e lehine bir karar veriyorum derse?
0: Yani
2: Bu
0: Sayın
2: kadar şu an konuştuğumuz kaos, kararlar.
0: Hayır, sizin sorduğunuz
3: tekrar sil baştan.
2: Baştan sil baştan mı
0: İhraçlarla
2: olacak?
0: İlgili.
1: Yok, bu sefer de Kemal Bey'i bırakmayacak.
0: Hayır, şey anlamda ihraçlarla ilgili soruyorsunuz herhalde niye beklemiyorsunuz?
2: Şu an alınan kararlar işte ihraçlar, belki alınacak başka kararlar. Ya,
3: Yargıtay karar verirse.
2: Yargıtay tabii, Özgür Özel'le tekrar verirse genel başkanlık yetkisi.
0: Bir de siyasetin sorumluluğu var. Yargıtay karar verene kadar biz hiçbir şey yapmayalım, beklemeyelim demek. Basiretli bir yöneticinin yapabileceği bir durum değil. Siz şu anda Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanısınız. Aldığınız yetki de durup dururken olan bir yetki değil. Bir kurultay batıl oldu, bir kurultayın hukuksuz olduğuna bir mahkeme karar verdi ve o yüzden...
1: Ama işte bunu hızlandırabilirsin.
0: Önceki yetkiyle
3: peki,
0: geri döndünüz.
3: Buradaki
0: hızlandırılırdı.
3: Soru şu,
0: bir tane sorun var orada anlatayım.
3: Soru şu, tedbir var ben kurultay yapamam diyorsun.
0: Zaten tek kurultay
3: tedbir
0: yapamaz.
3: Var, bütün hayır, ihraçları yapıyorsun.
0: Tek kurultay yapamaz.
3: Bütün hepsini, bu çelişki şimdi. Ya evet. Kurultaya gidelim dese mesela Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'lerle birlikte bunların hiçbiri yaşanmayacaktı örneğin.
0: Şöyle diyeyim.
3: Bahçeli'nin ilk dediği feragat et
2: evet.
3: cümlesini.
2: Buydu değil mi?
1: Tabii yani. Kesinleştirin, kararı kesinleştirin ve hemen kurultaya
0: gidin. Peki kararın kesinleştirmesinin önüne kim geçti? Bunu hiç konuştuk mu?
3: Hayır. Sizce? Şimdi o Özgür Bey kendisi de bireysel anlamda o da başvurdu Yargıtay'a.
0: İlk gece başvurdu. 21 Mayıs akşamı evet. Temiz ettiler. Hatta temizde şu önemlidir. Harcı ödemeniz gerekir Yargıtay'a gitmek için. O gece harcı bile ödediler. Bakın. Basiretli yönetici
2: tamam
1: Kemal Bey de çıksın desin ki siz istemiyorsunuz desin.
0: Ama o zaman ne olur sorumlu Sayın Kılıçdaroğlu'nda olur. Çekme kararı onda olur. Bu durumda da ne olur biliyor musunuz? 38. kurultay delegenin iradesine fesat karıştırılan bir kurultay olarak kesinleştirilir. Tarih önünde CHP ayıplı, şaibeli, yolsuz bir kurultay.
1: Ama bunu teklif zaten Kemal Bey kendi söylüyor.
0: Bakın Kemal Bey'in böyle bir...
1: Mahkemeyi söylesene ki genel başkan söylüyor zaten şaibeli izliyor.
0: Davanın tarafı ya da davacısı değil. 5 tane ayrı dava vardı.
1: Davalı davacı olmasına gerek yok ki.
2: Özgür Özel teklif ettiğini söyledi.
0: Ama kendisi niye temiz etti o zaman? Bakın kamuoyuna söylenen başka.
2: Ama kararını temiz etmesi...
0: Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasi laflar çok doğru, güzel. Peki bunun hukuki gereklerini niye yerine getirmediler? Tam tersi ben şunu ifade ediyorum. Yargıda, UYAP'ta temiz ediyorsunuz. Yani mahkemede temiz ediyorsunuz. Ama kürsüde gelin kesinleştirelim diyorsunuz. Ya şunu yapıyorlar. Kendi istediklerini orada yapıp siyasi sorumluluğu Kemal Bey'in üstüne yıkmak istiyorlar. Bu gerçeği bir görmemiz gerekiyor.
2: Ne dersin Can? Sıra sende kendi tamamlamak için.
1: Şöyle Kemal...
2: Siyasi yani... Bir cümleniz neydi?
1: Siyasi sorumluluğu.
2: Yargıda temiz
0: Yargıda
2: ediyorlar,
0: temiz
2: siyasi
0: ediyorlar,
2: sorumluluğu
0: Kemal
2: Kılıçdaroğlu'ndan
1: zaten siyasi
2: diyor.
1: Sorumluluğu Kemal Bey aldı. Kemal Bey aldı. Zaten genel başkanlığa geldi ve ben CHP'yi güvenli limana ulaştıracağım ve böyle 2-3 ayda kurultay yapamam. Bana 1,5 yıl lazım diyerek zaten o siyasi sorumluluğu aldı.
0: Yok hiç o sözü söylemedi
1: veya 8
0: ama.
1: Ay neyse ne fark eder. Fark etme işte kendisi söylüyor burada. Diyor ki ben güvenli limana ulaştıracağım ama bir tarih vermiyor. Ama bunun gereğini de yapmıyor. Yani sürüncemede bırakıyor. Evet feragat edecekti. Sizin iddianıza göre edecekti. Ama Özgür Özel etmediği için hamle yapamadı. O zaman hamle yapsın. Partiyi arındırmak da hamlesini yapsın. Genel başkanına parti disiplinine uymayan bütün milletvekillerini versin disipline. Veya il başkanlarına alsın görevden. Bunu niye yapmıyor? Bunu yaparsa o zaman deriz ki evet Kemal Bey... Demek ki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınmaya ihtiyaç var ve Kemal Bey bunu yapıyor. Ve o zaman başka bir siyasi tartışma yaparız. Ama Kemal Bey hem onu yapmıyor, hem kurultay yapmıyor.
0: Sevgili Can, şöyle
1: hem parti bölünmesin
0: ama.
1: Diyor.
0: Bunun aşamaları var. Hani her
1: hem
0: şey
1: de,
0: her an
1: hem de genel eski genel başkanın etrafındaki bütün çalışma arkadaşlarını partiden tasfiye ederek bir siyaset alanı bırakmıyor. Sonra diyor ki partim bölünmesin. Amaçları zaten siyasi parti. Kemal Bey nasıl bir siyaset yaptığının da farkında değil bence.
2: Kısaca şu konuya cevabını alıp Aytunç Erkin'e geçmek istiyorum. Bir önceki turda Aytunç dedi ki aslında bir nevi Özgür Özel çepeçevre sarılmış. Evet.

0: Evet. Bir durumda hatta işte Ankara'da hemen herkes dokunulmazlık kaldırılır mı diye konuşuluyor.
1: Ki kaldırılacak da yani o şimdi bu fezlekesi olan milletvekilleriyle ilgili meclise gidecek ki büyük ihtimal milletvekili yani CHP milletvekilleri zaten destek vermez ama Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri ama Kemal Bey büyük bir ihtimal CHP Genel Başkanı olarak partisine fezlekelerin kaldırılması yönünde bir açıklama yapacaktır.
0: Kaç fezleke gitmiştir bilmiyorum. Hep yapıyoruz. Şu kadar fezleke var, bu şimdi, kadar vekil hakkında.
1: Yani gidenler için gidenler için
2: fezleke dokunulmaz gelip de dokunulmazlığın kaldırılan milletvekilinin gerekçeleri yani yolsuzluk dahi olsa pek olmamış.
1: Evet, hiç
2: sadece
1: olmamış.
2: Terör suçundan
1: evet,
2: dolayı.
1: Bir tek
0: evet.
2: Dokunulmazlık
0: nasıl
2: kaldırıldı.
0: Olacak yani?
2: Eğer böyle bir şey olursa bu ilk olur diye
1: İlk
2: düşünüyorum.
1: Olur ama o zaman da şu olur. Daha önce dokunulmazlık yani yolsuzlukla ilgili dokunulmazlık fezlekeleri de o zaman tartışmaya açılır. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince bu yapılıp eğer bu milletvekilleri hapse gönderilecekse diye, ki mahkeme kararı olmadan. Bakın sadece iddia. Yani mahkeme kararı olsa evet. Daha yargılanmamışlar bile ve haklarında tamam soruşturma açılmadığı için zaten fezleke gönderiliyor ama bir iddia üzerine ki hepsi de bu iddiayı yalanlıyor. Yani şu yapılabilir. Milletvekili sonuçlanır, biter. Tekrar zaten aday gösteremeyeceksiniz. Sonra soruşturmaları açılır ve yargılanabilir.
3: Ya da siyasi partilerin gündeminde şu anda o fezlekeler üzerine bir şey yok gibi algılıyoruz. Yani evet konuşuluyor.
0: Evet.
3: Ama yani en azından sonuçta ama şöyle yani AK Parti'nin de MHP'nin de onların da tavrı da önemli olacak.
0: Elbette.
3: Ama en azından mesela AK Parti'de görüştüğümüz isimler şu anda gündemimizde böyle bir konu yok.
1: Ama, bugün yok. Şimdi bugün
3: tabii
1: yok
3: ki bugün yok. Yarın, ama ben muhtemelen bu dönemde olmayacak yani. Bu dönemde bence olmayacak. Evet, bu...
1: Zaten şimdi, dönem bitti.
2: Şöyle
1: dönem
2: arkadaşlar.
1: Için bu zaten
3: evet, ama zaten ondan sonra da bir Yargıtay kararı muhtemelen gelir diye düşünüyorum. Çünkü zaten her şeyi tıkayan Yargıtay kararı. Ne kadar hızlı geleceğine bakın. Bu arada şu tedbir meselesiyle ilgili.
4: Hayır burada işler sadece hukuki anlamda yürümüyor. Siyaseten Özgür Özel'in siyaset yapmasını engelleyebilecek bir pozisyonun olabileceği iddia ediliyor.
0: Ne demek o?
1: Yani nasıl?
4: İşte dokunulmazlık
1: kaldırılacak. Evet ya yargılan yani kaldırılacak, dokunulmazlık kaldırılacak, tutuklanacak ve evet o siyaset yapamayacak.
2: Ama da dokunulmazlık kaldırılması.
1: Ama tekrar aday olabilir yani.
3: Hapisteyken de aday olabilir. Şimdi yanlış için siyasi yasak falan gerekiyor. Tutuklu olsan da milletvekili adayı olursun.
1: Olabilirsin. Ama 22 çıkartmıyorlar milletvekili olunca da. Can Atalay örneği var.
0: 22 milletvekili hakkında. 22 daha çoktur mecliste.
2: 22 milletvekili yanlış hatırlamıyorsam yani tam net olarak.
1: Evet 22'ydi. Şey, Kemal Bey'e destek veren.
0: Yok. Sanki daha çok diyebiliyorum ama tabii şu an son rakamı bilmiyorum. Ben
5: bence
0: sizde
5: 222'dir.
0: Daha
5: herkesin var neredeyse.
2: Yok tabii herkesin yok.
0: Bu yeni dönemde
1: çok. Bu yeni dönemde çok. Öyle değil. Duymadım evet.
4: 145 vekil hakkında 1052 fezleke var.
0: Evet.
1: 1052.
2: Fezleke olabilir de dokunulmazlığın kaldırmasıyla ilgili hani...
0: O aşamaya gelmiş diyorsunuz siz. Tamam çünkü
1: yok, şöyle, dokunulmazlık...
0: zaman zaman hani onu o kadar çok fezleke geliyor ki vekillerle ilgili ama dokunulmazlık var tabii ki orada bekliyor. Binin üzerinde 1052. 150
5: bir de aşamaları var tabii. Karma komisyon kurulacak, savunmalar alınacak, sonra genel kurula getirilecek. Bu bir yasama faaliyeti.
1: Evet, bir süre
5: alacak o.
0: Ama bunun yani bu kadar ileri bir yani bir genel başkanın dokunulmazlığı kaldırarak tutuklanması nasıl bir etki yaratır Türk siyasetinde ülkemiz için ne ifade eder? Çünkü bunu böyle konuşuyoruz ama yani. Bir de
1: ya tabii ki yani siyaset açısından da siyaset yapamaz duruma gelmek de kötü bir şey. Yani o artık herkesin yani her şeyle ilgili dokunulmazlık fezlekesi hazırlanabilir. Herkesle ilgili her soruşturma açılıp evet, fezleke gönderilebilir ve o fezlekede işleme konulup dokunulmazlık kaldırılabilir. Bunda bir şey yok ama o siyaset nasıl yapacak? Yani bir kürsü dokunulmazlığı oluyor değil mi? En ağır eleştirileri de yapıyor ve orada o dokunulmazlık ona bir kalkan sağlıyor. Şimdi siyaset yapamama noktasına getirmek o zaman demokratik seçimini de yapmanın bir anlamı olmuyor. Tamam seçiyorsun ama dokunulmazlığını kaldırıp yargılıyorsun veya hapse atıyorsun. Yani o siyaset yapamama noktasına getirmek Türkiye'yi çok sağlıklı değil.
0: Böyle bir şey yaratır
4: şimdi
0: diyorsun.
4: Şimdi Yiğit'in o biraz önce söylediği şeye gene Özgür Özel ve ekibinin cevabı şu. Biz 38. olağan kurultayı şaibeli kazanmadık iddiasındalar. Eğer Yargıtay'a baş

0: kurmasalardı bu kesinleşecekti ve 38. olağan kurultayın şaibeyle kazanıldığını kabul etmiş olacaklardı. Birinci zaten orada bir kendi açılarına yenilgi olarak bunu değerlendiriyorlar.
1: Doğru.
0: O yüzden direktman Yargıtay'a başvurdular.
2: Çok doğru yaptılar. Hak arama özgürlüğüdür bu. Yani tabii, davalı taraf olarak temize giderler.
1: Zaten normal.
2: Ama ben de şunu diyorum. Peki davadan feragat etme, yani davayı kabul etme aslında. Davalı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişinin Sayın Kılıçdaroğlu temsil ediyor ya. Davalı olarak bu şaibeyi onun kabul etmesini nasıl bekleyelim?
3: Sadece Sayın Özgür Özel'le ilgili 38 fezleke bulunuyor mecliste.
2: Bunların hepsi ayrı yasama faaliyeti Mehmet Bey, bir de yani bir anda kaldıramaz. 38 ayrı savunma, 38 ayrı komisyon, 38 ayrı oylama yapılması lazım. Eğer hepsi kaldırılacaksa, ama içlerinden bir tanesini tutup seçip getireceklerse bu da meclisin işleyiş ve etiğine çok aykırı bir yaklaşım olur. Hani arasından bir fezlekeyi getirdiği, çünkü mecliste bir sıralama var, hepiniz benden iyi bilirsiniz. O sıralamaya uygun riayet edilmesi lazım. Hani o bağlamda ben Sayın Özel için böyle bir felaket senaryosu Türkiye açısından korkutucu olur diye düşünüyorum. Aytunç Bey'in dediği kısma devam edeyim. Yani şey çok burada sıkıntılı. Bir yandan bu kurultayının ayıplı şaibeli olduğunu kabul etme önerisi ve Yargıtay yoluna gitme, bir an önce kesinleştirelim fikri. Bir yandan da hayır, biz bunu reddediyoruz, hakkımızı arayalım fikri. Yani İki anda duruyor. Hangisini tercih edecek taraf?
0: Hayır ama
4: anlayabilmek için soruyorum. Tüzel kişiliğin temsilcisi olarak dediniz. Böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değil. Yani CHP'de böyle bir kurultay olmasını. Kemal Kılıçdaroğlu istinaf mahkemesinin aldığı kararın Yargıtay'da dönmesini mi umuyor?
2: Hayır, dönmesini değil. Bunun kabulünü ondan istemek diyorum, bakın. Şimdi dönmesini ummak ayrı bir şey. Yani partimiz aklansın, partimiz bu meselelerle tartışılmasın diyebilir. Bunun için gerekli arınma hamlesini yapabilir, ama söylemek istediğim açık. Özgür Özel ve arkadaşlarının biz bu iddiayı reddediyoruz ve o yüzden hakkımızı Yargıtay'da arıyoruz dediği yerde Sayın Kılıçdaroğlu gelip hayır hakkınızı aramayın, ben bu davayı kabul ediyorum demesi mantıklı bir şey mi?
4: Yani şöyle, tabii ki yani eğer böyle bir şeyden feragat edersen yarın öbür gün benim anladığım, belki biz haklıydık ama sen feragat ettin. Yargıtay'a kadar, Yargıtay'da kesinleşmesini beklemedin diye böyle bir...
2: Feragattan da öteye gideyim. Kabul. Çünkü feragat davacı tarafından yapılabiliyor.
4: Sen acele ettin.
2: Davayı kabul etmiş oluyor.
4: Denilebilir diye düşünüyorum.
2: Davacı diyor ki sen işte bunu çaldın. Davalı diyor ki evet ben çaldım.
1: Hayır, o ya şöyle, şimdi bu aktarımı bir şey şöyle mi? Onun aktarımı şöyle. Sizin için yani kurultaya gideceksek kesinleşmesini bile ben göze alıyorum kendi, yani aktarımı öyle Özgür Özel.
2: Ama o zaman yani ama ben Aytunç Bey'e dedikleri gibi o aşamada kabul edeceklerdi. Size söyledikleri aşamada kabul edecekler.
0: Ya şimdi burada sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini iki tarafta istemiyorsa, ki özellikle Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıl bu partiyi yönetmiş ve baba ocağı diyorsa bu partiyi, bir genel kurultay kararı alırdı ve bu iş çözülürdü. Fakat çözülmüyor. Yani işin geldiği nokta, biz yani burada tartışalım. Hukuk
1: neden
0: böyle,
1: Kemal Kılıçdaroğlu hukuk, bu kadar sert sence Aytunç? Yani bu kararın almasının ötesinde açıklamaları ve yaklaşımıyla çok sert.
3: Şu an hançeri çıkarıyor.
0: Hançerlendi.
4: Yavaş yavaş.
0: Yani evet. Çok net. Yani sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu sakin bir kişilik olabilir. Çok fazla konuşmayan da bir kişilik olabilir. Ama sonuçta baktığımızda yılların politikacısı. Ve o yaşadıklarını unutabilecek, unutan biri değil. Karakter olarak da öyle biri değil. O yüzden bunların tırnak içinde söylüyorum, onun cümlesi değildir belki ama veya kelimesi değildir. İntikam anlamında bu rövanşist duyguyu yaşıyor. Yani burada
1: o zaman
0: bir
1: 3 yıldır bunu bekliyordu.
0: Ya zaten şöyle bir durum var. Ben başka yayınlarda da söyledim. İşte başka bazı konuk arkadaşlar da ya mutlak putlanla ilgilenmiyor, yok şununla ilgilenmiyor falan. Onunla yatıyor, onunla kalkıyordu.
1: Ofiste de devam ediyor.
0: Öyle bir şey olur mu? Niye ilgilenmesin ki? Niye ilgilenmesin? Zaten demiş Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda, mutlak putlan çıktığında ben onu kabul etmezsem kayyuma mı bırakayım bu partiyi diye 1,5 yıl önce söylemiş zaten. 2000, açık yani, açık söyledi.
3: Abi, beklediğini orada zaten ifade ediyor.
1: Yerel seçim sonucunda da böyle bir tebrik vesaire etti mi?
2: Etti tabii.
0: Hayır, tabii. Ondan akşam sonra şöyle görüştüler.
1: Şöyle
0: görüştüler.
3: Şöyle bir araya geldiler. Görüştüler.
1: Kendi emeğine de bir

0: vurgu yaptı. Yani biz bugünlere kadar ya, çaba
1: zaten
0: harcadık.
1: Şöyle bir durum var aslında. Bak, baştan düğme hep yanlış ilişkilendi. Yani 31 Mart 2024'ün kazananı sadece Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değildi. Kılıçdaroğlu'nun yarattığı bir iklim vardı. Ve o iklimin kesinlikle, o helalleşmedir, şudur, budur, yani insanlara buluşmadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o klasik seçmeninden daha farklı seçmene ulaşmasıdır. Yanlışlarıyla, doğrularıyla, ben kabul ettiğim şey söylemiyorum, durum tespiti yapıyorum. Böyle bir durum yarattı. Hani ona o hak verilebilirdi. Özgür Bey ve ekibi de Kemal Bey'i daha başka bir yere oturtabilirdi. Baştan yani bu işler çözülebilecek noktadayken başka yere doğru ilerledi.
2: Ama şu da vardı, CHP seçmeni özelinde söylüyorum kendi gözlemlerimle de. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde altılı masanın iyi yönetilemediğini Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle.
1: Ama bak,
3: ve şimdi masayı bir şu an orada,
1: bak, hakkını verelim.
3: Kendisiydi.
2: Kendisine aday göstermesinin tamam, de bir hata olduğunu ama yorumlayarak seçim sonrasında belki ona karşı bir mesafe koymadı.
1: Serap, şimdi hakkını verelim. 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu seçilseydi bugün neydi? Piro. Kahraman, öyle değil
2: doğru,
1: mi?
2: Doğru, doğru, tabii.
1: Meral Akşener neydi? Kraliçe. Hı hı. Yani şimdi adını koyalım bunların, seçilselerdi. Bu böyle konuşulacaktı.
0: Davutoğlu bile övgüler alacaktı.
1: Ya bambaşka şu anda linç edilen bir Kemal Bey. Haklısın, linç edilen Kemal Bey, linç edilmişti bir dönem Meral Akşener. Bunların hepsi siyaseten başka bir yerde olacaktı. Ondan sonraki süreci yönetmek önemliydi. Yani CHP yönetimi Sayın Kılıçdaroğlu'nun o linçlenme süreci başladığında engel olmaya çalışsaydı belki başka bir şey yaşanırdı ve Kemal Bey bu kadar kinlenmeyecekti. Şimdi bunların hepsi tartışılır ve konuşulur. Ama gelinen noktada artık ip koptu. Ya şu anda ip koptu.
2: Tabii,
1: ya ben şunu biliyorum. CHP'nin, Özgür Özel'in kurmayları bu partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi %1'e indiğini gördüğümüz anda hepimiz yeni partiye geçeceğiz diyorlar.
2: Öyle mi? Ama ne zaman o zaman? Bunun
1: ya
2: takvimini...
1: Bu bir yani Ağustos'u bulmaz yani. Bu iş artık koptu.
2: Artık yeni bir parti kurulacak.
1: Olacaktı. Bunun başka bir şeyi yok artık. Ya Allah aşkına bak.
4: Yeni partinin adımları atılır.
2: Nasıl ya, kurulacak? Yani onun
1: ya yeni bir parti
2: var mı?
1: Yani sonuçta yeni bir parti kurulma derken var olan bir parti üzerinden seçime girme hakkı olan bir parti üzerinden yürürler zaten. Yani orada bir
2: şimdi DSP, Demokrat Parti, bunlar hani konuşuldu, hatta DSP'de bununla ilgili bir kriz de oldu. İstifa oldu.
1: Etti İbrahim Yumuşak.
2: Peki şu anda olasılık hangi parti üzerinden, onunla ilgili belli bir şey var mı?
1: 200'e yakın parti var zaten, birisi olur.
4: 188 parti.
1: 188 var. Tane parti var. Yani birisi mutlaka olur, orada şey değil. Ama ondan sonrası önemli tabii. O partinin finansmanı, o partinin büyümesi, şekillenmesi, ideolojik olarak nereye oturacağı, kimlerle hareket edeceği, bunların hepsi zaman isteyen şeyler. Ama şimdi bir gerçeklik var. 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy veren muhalif kesim, %48'lik muhalif kesimde çok ciddi bir travma yaşandı. Çünkü dünyanın sonu olarak değerlendirildi o seçim. Yani dünyanın sonu.
2: 2023 seçimi.
1: Evet. 14-28 Mayıs 2023 seçimi dünyanın sonu. Kaybedilirse dünyanın sonu diye bütün bizim muhalif kesimde bu şekilde değerlendirildi ve insanları o psikolojiye ettiler. Yani kaybedersin, kaybetmişsindir. Yani olur yani bu, ama hayır. Sandık elimizden alındı, şu oldu, bu oldu. O travmadan çıkmak için bir değişim rüzgarı Ekrem İmamoğlu başlattı. Özgür Özeller devam etti. Ve 31 Mart 2024'te de %38'de birinci parti oldu. Şimdi seçmen diyor ki bana, benim sandığıma ve benim birinci partime dokunuyorsun diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partililik değil şu andaki meselesi. Şu anda o sandıkta birinci çıkan partimin liderine ve partimin organlarına dokundun diyor. Yani sen istediğin kadar mahkeme kararı de, mutlak putlan de, hırsızlık de, yolsuzluk de, bunların hepsini diyebilirsin. Kanıtladığın şeyler de vardır içinde. Hı. Yani burada bunu kimse reddedemez. Zaten belediye dediğin şey siyasi ranttır.
4: Seçmen artık yani, şeye bakmıyor. Burada yolsuzluk yapıldı.
1: Ha, şimdi o yüzden yani sokağa çıktığın zamanki durumla Söğüt Özü'nden bakıldığı zamanki durum arasında bir fark var şu anda. Ha bu bir yıl sonra ne olur? 6 ay sonra ne olur? Bunların ölçümleri yapılacak.
2: Böyle görülmüyor mu? Yani bu konuda bir körlük de mi var sence?
1: Şu anda Söğüt Özü bunu görmüyor. Yani genel merkez görmüyor. Peki. Veya bu durum değişecek diyor. Yavaş yavaş normalleşecek bu süreç diye.
2: Zaman değişir.
1: Yani zaten Kemal Bey ve çevresi diyor bu iş normalleşecek.
2: Peki hızlanmak için az önce söylediğin gibi birkaç aya ya da her neyse bir parti bir kopuş olur ve yeni bir parti Özgür Özel ve onun destekçisi olan vekiller yeni bir partide bir araya gelirse şu anki toplam vekilin ne kadar

0: Yani şu anda mesela o grup toplantısına katılan vekillerin tamamı bu yeni partiye gider mi?
1: Ben 98 kişinin hepsinin katılacağını zannetmiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani atadan, babadan, dededen neyse işte o şekilde gören veya emekleriyle oraya gelmiş, örgütüyle gelmiş birçok isim de var orada ve bunu bırakmayı düşünmeyebilirler. Yani bu ama hayır bu mecliste vekil sayısı ile ilgili değil artık. Veya
2: il başkan başkanlarını ne yapacaksınız?
1: Yani bu buradaki mesele
0: CHP'li belediye başkanları ya, bir yandan
2: şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları mesela belediyede. Şimdi ayrışma sürecinde Sayın Özgür Özel parti kurduğunu düşünelim. Birçok belediye başkanı Özgür Özel'in ya da işte o ekibin adayıyla kazandılar. Şimdi bunlar nerede
1: gidecekler, nerede duracak? Ya bu çok ama yani şöyle bir durum kaos. Önemli olan şu anda kaç vekil gitti, kaç geldi. Evet. Bu psikolojik savaşın şeyi karşılığı. Yani işte grupta şu kadar vardı.
0: Şimdi nedenle soruyorum ben böyle bir yeni bir parti kurulur ve Türkiye bir sonraki seçimine bölünmüş bir CHP ile giderse bunların önemi olacak
1: şimdi,
0: elbette.
1: Şimdi bölünmüş bir CHP ile gider. Zaten baktığımız zaman iktidar cenahının en büyük isteği oydu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesiydi baktığımızda. İktidar cenahının isteği oldu, oluyor. Ama bunun karşılığında o bölünmüş CHP'den çıkacak parti eğer o tabanı tutarsa o matematik hesabı olmayacak bu sefer. Başka bir şey olacak. Özgür Özel ve arkadaşları buna hazır mı? Yani bu teorik yapıya hazır mı? Pratikte ne yapacaklar? Bunların hepsini göreceğiz. Ama bugün gelinen noktada sokakta Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'i yan yana koy, bir sandık koy. Ne çıkar?
0: Ne çıkar sence? Bugün için.
1: Bugün için Özgür Bey tabii ki ağırlıklı olarak da Özgür Bey çıkar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne karakterine ne kişiliğine kimse bir şey söyleyemez. Bu başka bir şey. Ama siyaseten durduğu yerde bugün Mehmet Müftüoğlu'nu da pazarda gören kişi, Merve Hanım'ı da gören kişi diyor ki ya yani evet tamam hırsızlık, yolsuzluk şu bu falan filan ama ya kardeşim bir partinin birinci parti olmuş, şey olmuş, buna dokunuluyor, buna sahip çıkmak lazım. Ruh halinde herkes. Şimdi bu noktaya geldi iş.
0: Evet.
1: Bu Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de tartışılıyor ayrıca. Bunu da biliyoruz.
0: Bu arada iktidar cenahı demişken Mehmet Bey'e sorayım o zaman. Mesela MHP'de tercih eder mi siyaseten CHP'nin bölünmesini? Yani seçimde bir avantaj olarak böyle bir stratejik sonuç doğuracak bir şey gibi mi görülür?
2: MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bugün 4. röportajını verdi.
1: Ben iktidar cenahı derken MHP'yi koymadım. Cumhur İttifakı sadece Adalet ve Kalkınma Partisi olarak. Tabii çünkü MHP iktidarın bir resmi anlamda bir ortağı değil.
3: Değil evet. Yani bir bakanlığı yok, bir şey yani yok.
1: Tabii o anlamda dedim.
2: Yani Milliyetçi Hareket Partisi
0: teşekkürler o zaman
2: zaten. İktidar ortağı değil, ittifak ortağı olarak duruyor. Herhangi bir üyesi yok parlamentoda. Yani iktidarda herhangi bir üyesi yok. Şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ilk günden beri bir duruş sergiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi, parçalanmaması noktasında ciddi bir uyarı ve gayretin içinde olduğunu görüyoruz. Bugün bile Türk'ün gazetesinde Yıldıray Çiçek'in röportajı vardı. Her iki tarafı da eleştiren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye götürdüklerini söyleyen bir mesajı oldu, bir uyarısı oldu. Bu kimseye yarar getirmez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece bu içine düştüğü bu tartışmalı ortam sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi zarar veriyor? Ya da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni mi ilgilendiriyor? Burada Cumhuriyet Halk Partili olmayan arkadaşlar, bizler dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyoruz. Neden? Kaygı duyduğumuz için, ülkenin geleceği açısından kaygı duyduğumuz için. Çünkü
0: aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur.
2: Kesinlikle.
0: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler diyor Sayın Bahçeli bugün.
2: Gayet tabii ki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünme sürecine girmesi terörsüz Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine dönük bir takım atılan önemli adımlara da engel teşkil edebilir. Huzurun bozulması, toplumsal çatışmaları doğurabilecek ihtimalleri de göz önünde bulundurmak lazım.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin ilerideki bu yasal süreçler yani etkilenir. O sürece de mi bir olumsuz yansıması
2: etkilenir. Yani olumsuz yansıması olur. Çünkü bölünmüş bir CHP'nin ülkeye herhangi bir katkı sunabileceği ihtimalini ben de görmüyorum MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli gibi. Sayın Bahçeli daha

0: geniş bir perspektiften bakıyor ve düşünüyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi iktidar için, hani iktidarda olan partiler için belki de avantaj olarak görülebilir ama uzun vadede düşündüğün zaman Türkiye'ye getirisi ve götürüsü açısından
1: götürüsü daha çok olur.
0: Daha çok olacak. Bu yönde Sayın Bahçeli uyarıyor. Hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ki hatırlayın Sayın Bahçeli her defasında okul arkadaşım diye hitap ederdi, ifade ederdi. Ama görünen o ki iki tarafta kimseyi dinlemiyor. İki tarafta tamamen gözlerini kapattılar. Birbirlerine zarar verecek ölçüde hareket ediyorlar. Birbirlerine zarar veriyorlar. Yani bu zarar birbirlerine verirken kendi partilerine de zarar veriyorlar. Dolayısıyla milletin genelini de bu zararın içine çekiyorlar. Devlet de zarar görür bu durumda. Yani bunu zincirleme olarak düşünmek lazım. Şimdi bugün çok şey olarak görebiliriz. Ya, ne var işte Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu geldi mutlak buttan karar ilan oturdu. Özgür Özel ve arkadaşlarını partiden def etti. Tamam yani bu kadar mı yani? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu mu? Yani 100 yılı geçen Cumhuriyet'ten yaşıt olan bir partinin bu ülkeye hiç katma değeri olmadı mı? O partide olan insanların bu ülke için bir gayreti olmadı mı? Bir çabası olmadı mı? Bunu yok mu sayacağız? Yani bunu bir Cumhuriyet Halk Partili'ye Harp Partili olmamaktan birlikte söylüyorum bunu. Bir evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Ama gelin görün ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkesi bilen, kılıçlarını bilemiş, birbirlerine sallıyorlar.
1: Hatta Cumhurbaşkanı da bugün dövüş kulübü gibi bir ifade kullandı.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biz hiçbir yerinde yokuz diyor. Evet, niye olsun? Hakikaten de çok böyle temkinli, hiç açıklama yapmıyorlar, yorum yapmıyorlar. Uzağında durmaya çalışıyorlar. Özellikle Sayın Özgür Özel iktidarı bu kavganın içine çekmeye çalışıyor. Girmemek için gayret gösterdiklerini Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Ama görünen o ki bu kavganın hakikaten hiç kimseye bir yarar sağlamayacağını hepimiz, şurada 5 kişiyiz, 5'imiz aynı fikirde bu noktada buluşmuyor muyuz? Buluşuyoruz, 6 kişiyiz hatta. Neticede MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede nihayetinde ana muhalefet dahi olsa ana muhalefet görevini yapmak da bir devlet görevidir, bir vatan görevidir, bir vatandaşlık görevidir. Dolayısıyla bunun da ortadan kalkması Türkiye demokrasisi açısından da büyük sorun. Eğer işte %3'lerden, %4'lerden bahsedilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye hangi katkı sunacak peki? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu mu olmalı?
1: Kılıçdaroğlu'yla kalan bir bölünme sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi o seviyelere düşebilir mi diyorsunuz?
0: Yani rakamsal olarak, yüzde olarak onu ben açıkçası düşünmek istemiyorum. Ama görünen o ki, Aytunç'a katılıyorum, sokağa çıktığınız zaman mevcut şu anki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine karşı ciddi bir öfke var. Hani CHP'lilerde sadece genel olarak bir öfke var. Ya kardeşim Sayın Özgür Özel işte bir rüzgar arkasına rüzgar almıştı. Bu rüzgarı niye kesiyorsunuz? Bu şekilde bir eleştiri var. Hatta benden dahi ya biraz Özgür Özel'e destek niye vermiyorsunuz tarzında da bir talep bile edenler oldu.
1: Yani
0: biz burada kimseye destek vermek için burada konuşmuyoruz.
1: Tabii.
0: Bazı sıkıntıları, bazı doğruları, yani doğru bildiğimiz şeyleri ifade etmeye çalışıyoruz. Ama ortada bu gerçekler dururken siz ne için siyaset yapıyorsunuz? Kendi hani koltuğunuzu korumak için mi? Şu anda ciddi anlamda koltuk kavgası veriliyor. Yani ikisini haklı ya da haksız olarak değerlendirmiyorum. Her iki tarafta koltuk mücadelesi veriyorlar. Peki ülke mücadelesini vermek için bu kadar gayret gösterdiniz mi? Ben görmedim bu kadar gayret gösterdiklerini. Çünkü mecliste de bunlar siyaset yaptılar. Ülke ve devlet menfaatleri için bir takım kararlar alınırken bu kadar bir canhıraş bir

mücadele vermediler. Ama kendi parti içi, tırnak içinde iktidarlarını korumak için birbirlerine, yani peki, omuz omuza ya yürüyen insanların, bakın omuz omuza yürüyen insanların, yan yana yürüyen insanların, baba oğul ilişkilerinden bahsedilen siyasetçilerin, evet, bugün kanlı bıçaklı olmasını hiçbir yere koyamayız. Şimdi bir vatandaş olarak hani o zaman şunu soracağız.

0: yarın öbür gün seçime giden Cumhuriyet Halk Partisi için ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan herhangi bir X partisi için de geçerlidir. Vatandaş buna nasıl güven duyacak? Yarın öbür gün daha farklı bir yapıyla karşı karşıya kalabilme ihtimalini göz önünde bulundurmayacak mı? Şimdi Aytunç'a yine katılacağım. Tamamının ayrılmaması noktasında ben de aynı fikirdeyim. Geçen hafta da burada yine sizinle beraberdik, yine konuşmuştuk. Ayrılma sürecinde CHP'ye gönül vermiş, evet tabandan gelen, bir takım böyle gönülden bağlı olan siyasetçilerin, vekiller olabilir, belediye başkanları olabilir.
1: Bir oran olarak verebilir misiniz?
0: Ya örnek doğru olmaz ama böyle insanlar var yani, böyle siyasetçiler var. Kemal Bey'i desteklemese de, benimsemese de, bu durumdan, hoşnut olmasa da ya ben burada durayım ama hiçbir şeye karışmayayım. Hani bunu diyecek maalesef ki siyasetçiler var.
1: Var.
0: Ama bu da doğru bir yaklaşım değil.
1: Peki. Merve Hanım, sizce de öyle mi? Ve yeni bir parti olursa, yani şimdi bunlar tabii daha uzun vadeli bakışlar ama birden zaman geçiyor ve bunları daha somut karşımızda da buluyoruz. Böyle bir bölünme, ittifaklar, siyasi işbirlikleri, yani nasıl bir tablo yaratır Türkiye'de?
2: Ya tabii çok erken. Yani mesela hani Türkiye'de pek çok parti bölündü aslında. Örneğin AK Parti bölündü. Bölündü demeyelim de ayrılanlar oldu. İki tane küçük parti çıktı. Evet. MHP bölündü, İyi Parti. Birbiriyle benzer şeyler yaşanmadı.
3: Kuruldu. AK Parti ayrılanlardan
2: kişiler MHP, ayrıldı. MHP, bölündü doğru. Demeyelim ama bölündü hep ayrılanlar de
0: MHP'den,
2: oldu.
0: MHP'den ayrılanlar
3: 3 tane parti kurdu.
0: 7 tane parti kurdu.
3: Doğru.
0: 7 evet. Parti.
2: Ama 2 tane yani. Mesela İyi Parti örneği çok ön planda olduğu için mesela o zaman şöyle olmuştu. Hatırlayın, MHP'den ayrılanlar 2019'daydı değil mi? 2019'daki seçimlere evet. Girdiler. O 20 milletvekili şartıyla beraber ve sanki MHP'nin oyları bölünecek gibi konuşulmuştu ama o mesela o seçimde biz şok olmuştuk. Neredeyse mitoz bölünme gibi olmuştu. %10 gibi bir şey çıkmıştı ortaya ve hani milliyetçiliğin güçlenmesi falan diye konuşulmuştu Türkiye'de.
1: Ki Türkiye'de uzun yıllardır evet. Da böyle bir grafik olduğu söyleniyor evet. Kamuoyu araştırmacıları
2: ama
1: tarafından.
2: Ama AK Parti örneğinde mesela Gelecek Partisi de Deva Partisi de benzeri bir başarı yakalamadı. Belki de altılı masanın onlara dezavantajı olarak yansıdı diyebiliriz. Şimdi CHP'den ayrı.
4: Ama pardon, buraya bir şey yapıyorum, sözünüzü kesiyorum ama şöyle olabilir mi? Saadet, Fazilet, Saadet, AKP genelikçiler.
2: Ve ya genelikçiler. Olabilir tabii. Yani çok,
4: o ayrılık 2002 sürecine benzeyebilir mi bu?
2: Yani olabilir ama burada şu var. Bence mesela Özgür Özel'in şu anda bir yükselen performansı var. O yüzden anketlere olumlu yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da toplumda bir rahatsızlık var belli. Bir de yani 13,5 yıllık bir yorgunluk siyaseti var, geçmişi var ve galiba. Yeni ne katabilirsin? Ya bu çok önemli bir şey. Hele ki muhalefette olmuş ve neredeyse işte 2023 seçimlerinde öyle ya da böyle Aytunç Bey'e katılıyorum. Hani gerçekten 2023 seçimlerinde görece başarısı vardı. Altılı masayı bir araya getirmek bir başarıydı. Yani işte o dışarıdan DEM Parti'yi o işin içerisine katmak bir başarıydı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu birinci turdan ikinci tura Cumhurbaşkanlığını götürmekte bile bir başarıya imza attı. Ama bence o başarıyı kendisi bile beklemiyormuş ki o 2 haftalık ikinci tura giden süreçte gerçekten sendeledi. Zaten altılı masanın yıkılışındaki o sonuçta günün sonunda bütün ihale kendi sırtına kaldı. Yani sen Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmedin.
1: Doğru, zaten hep onu konuştuk. Bu stüdyoda defalarca kazanacak aday, yani Sayın Akşener'le evet. De belediye başkanlarıyla da kazanacak aday konuşuldu. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na sizin
2: evet, yani o dönemki başarıda ne kadar etkisi var ise ve buradaki etkisinin de yani emeğinin de çalındığını düşünüyorsa, bir o kadar haklıysa, günün sonunda yani ama başarısız oldun. Sonuçta kaybettin. Ve o ambiyans çok önemliydi. O anketlerde falan ortaya konan tablo. Ya yani. Sosyal medyaya baksanız Kemal Kılıçdaroğlu geliyordu. Herkes görev paylaşımındaydı falan. Ve o süreci yönetemedin. Dolayısıyla herkes orada bir değişim. Ya bütün aslında o şu anda yok hükmünde olan kurultay

0: Olayın kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o inatçılığı üzerine kuruluydu. Günün sonunda evet illegal yöntemlere başvurulmuş mu o bu falan. Başkaları da şöyle bakıyor. Evet bir şeyler yapılmış tamam doğru ya da yapıldı yapılmadı. Kim yapmıyor ki? Bakın aklamaya çalışanlarda bile ya kim yapmıyor ki? Söyleme çok tehlikeli bir şey. Türkiye'de siyasete güveni zedeleyen bir şey. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hoş aslında o kendisinin o ben güvenli limana çekip çıkacağım ayrılacağım söylemini biraz ilk başta satın almış olsam bile konuşmasında genel merkezi konuşmasında bazı ifadeleri var. Önce CHP'yi temizleyeceğiz sonra Türk siyasetini. Sanki devam edecekmiş gibi bir şeyi
1: PM'de,
0: var.
1: PM'de gerekirse söylerim diyor aday olmayacağım.
0: Ama gerekirse evet gerekirse orada mesela söyle demekte haklı var.
2: Gerekirse söylüyor.
0: Tabii. Ben şunu çok açıklıkla söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalmaya devam ederse er ya da geç yani gerçekten zayıflar parti. Çünkü aynı devamı çok da isteyenlerin olduğunu. Ha bu arada CHP tabelası çok değerli bir tabela.
3: Şimdi orada Oğuz Kansalıcı belki Muharrem İnce.
0: Evet onu söyleyecektim. Alternatif isimler çıkarsa. Yani Özgür Özel ve ekibi ayrıldı diyelim.
4: Üçüncü yol.
0: Özgür Özel ve ekibi ayrıldı diyelim. CHP tarafında da başka bir isimle bugün devam Muharrem olursa şey daha farklı demiş, senaryolar işte
3: kürsüye davet etseydi Özgür Özel. Hani buyurun Sayın Genel Başkan diye kürsüye davet etseydi grup toplantısında böyle bir yol izlenemez miydi demiş Muharrem İnce. Ne dersiniz?
1: Özgür Bey cevap vermiş buna ama.
3: O cevabı da sen
1: yani
3: söyle.
1: Şöyle biz bu teklifi sunduk. Gel konuş ama kurultay kararı aldığını açıkla.
2: Tarihini açıkla.
0: Hayır şartlı teklif. Herkesin bir şartı.
1: Şartlı teklif yapacaklar. Ama tabii adam partisini bıraksın yani
2: yok,
1: şimdi.
2: Yok partisi ikisinin de partisi. Canım.
3: Bir de tarihte belirlenmiş zaten. Belki genel merkeze öyle girilmese daha iyi bir başlangıç olmaz mıydı?
4: Zaten
3: belki,
4: orada tartıştılar ya.
3: Bayram sürecinde genel merkeze yani böyle polis gelmeseydi öyle
4: Kemal
3: bir
4: tablo haberim yoktu diyor. O gelişti. Kemal Bey benim haberim yoktu diyor.
1: Neyden haberi yoktu?
4: Sabahın erken saatinde
2: kendisi ifade etti.
1: Evet.
0: Genel merkezde.
1: Sayın Orhan Sarıbal'ın orada liderliğinde yürüyen bir süreç.
2: 6 milletvekili.
1: Haberi yoktu ama
2: avukatı avukatı dilekçeyi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden avukatı verdi. Nasıl haber yokmuş?
5: İş yapar yani olur mu?
2: Tabii avukatlar habersiz iş yapar.
0: Yani haberi yok idiyse bile o kadar konudan da uzak değildir herhalde.
5: Bazen müvekkil.
3: Tabii. Yani nasıl
2: siz de habersiz iş yapıyorsunuz? Hiç inandırıcı gelmedi.
5: Ya her şeye bilgi vermiyorum müvekkillerime bazen.
2: Hiç inandırıcı gelmedi.
3: Ama ya bu kadar önemli bir şey.
1: Türkiye'nin kurucu partisinin
0: genel merkezi.
1: Eski genel başkanı, yeni genel başkanı olmuş. Partiden alınacak haberi olmuyor.
5: Bilgiye dayalı söylemiyorum. Bu nüktedan bir espri gibi.
1: Ya sonuçta Cumhuriyet AK Partisi binasına polisle girmek pazartesi günü ben Numan Bey'le röportaj yapmıştım. Salı günü yayınlandı. O görüntü Türkiye siyasetine büyük zarar verdi. Türk siyasetine. Sadece CHP'ye zarar vermedi dedi.
3: Doğru.
1: Yani bu görülen bir gerçek. Yani ben orada evet iki tarafta diyor ki işte uzlaşacaktık o olmadı o kalktı masadan bilmem ne. Allah aşkına ya siz biraz önce Müftüoğlu'nun dediği çok doğru. Yıllarca yoldaşlık yapmışsınız birbirinize. Birini yani 13 yılda 2011'de Sayın Özgür Özel'i getiren kişi, partiye sokan kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Vela Baba'yı getiren kişi Sayın Kılıçdaroğlu.
3: İmamoğlu'na aday gösteren ve Türkiye'nin evet. Yani Ekrem İmamoğlu'nu tanımadı ki insan.
1: Ekrem Bey'i getiren kişi İstanbul Kılıçdaroğlu. Ama burada yani karşılıklı bir şekilde oturup ya bir tokalaşırsın. Bir oturursun masada o görüntüyü verirsin. Dersin ki zaten Özgür Bey de sonuçta çok bir direnç göstermedi içeride. Çıktı. Öyle değil mi? Yani...
4: Ya Yunanistan'dan yeri geldiği zaman anlaşıyoruz da bunlar kardeşler yani nasıl görüntü, anlaşamazlar ya?
1: Hayır orada da yine o olaylar olmadan da çıkabilirdin. O görüntüyü vermeden. Bakın mesela ben partinin yıllarca işte emektarlarından biri Hurşit Güneş'le konuşuyorum. Turan Güneş'in oğlu. Hı hı. Ya o görüntüleri yaşamak, o görüntüleri hissetmek kadar onlar için yani o kurucu partinin...
3: Değil mi? Çok,
0: ama herkes bu yaşanıyor. Şimdi iki taraf mesela sizin de dediğiniz gibi burada da konuştuk pazartesi günü. Yani grup toplantısında buyur gel eski genel... Tamam biz Sayın Bey şu genel başkan olarak görmüyoruz ama eski genel başkan olarak gel konuş buna izin verilmiyor. Ama her gün sosyal medyada şöyle şeyler görüyoruz. Şimdi bir taraf resmi bir açıklama yapıyor. Tarafını belli ediyor. Öteki taraf açtırma şimdi benim ağzımı deyip öyle acayip şeylerin mesajını veriyor ki.
3: Kılıçdaroğlu tarafı için mi diyorsunuz?
0: Her iki taraf şimdi için de söylüyorum.
3: Şimdi oradaki mesela ilk gün yaptığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk gün yaptığı konuşmadaki hatta

0: size sorayım Yiğit Bey.
1: Aynen, ben bir şeyler
0: anlatayım.
1: Yani
0: bugüne kadar işte içimizdeki FETÖ ajanlarını görmediğim için özür diliyorum sözü mesela. Çok aslında çok ciddi bir cümle. Onun gibi başka bunların ardından hemen biz tabii konuklarımızı aldık ya. Nedendi ki bir takım veriler mi acaba bununla ilgili paylaşacak diye bekledik ama bir genel ifade kullandı. Şimdi böyle de bir yani bu cümlenin devamında başka bir şey mi gelecek?
1: Şimdi şu unutuluyor bakın. 21 Mayıs'ta karar çıktıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu bir kapsayıcı tweet attı. Bu hepimizin sorunu, birlikte ve bütünlük içinde bunu aşmamız lazım dedi. Ama Sayın Özel cephesinde ne oldu? Biz bu kararı tanımıyoruz. Halkımızı CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz ve mitingler yapacağız. Genel Merkezi de kimseye teslim etmeyeceğiz dendi, değil mi? Şimdi buradaki ilk sorun bu, burada başlıyor. Ya CHP Genel Merkezi'ni işte Yunanlı'ya, İranlı'ya falan değil. Sizi siyasette var eden, hepinizde bir baba oğul ilişkisi, abi kardeş ilişkisi olan, bu ülkeyi cumhurbaşkanı yapmak istediğiniz, vatandaşa bu yüzden yıllarca anlattığınız bir isme kendiniz için belki belirli ve geçici bir süre, onun için belki 3-4 ay gibi bir süre, hani oturulup konuşulunca süre belirlenir, anlaşılır. Bir objektif uzlaşma zemini yerine tamamen sanki bir düşman geliyormuş gibi bir yaklaşım izlendi. CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş, hasbelkader bugün CHP'de olan bir milletvekilinin otobüsü çekildi. İçeri kimse girmesin diye. CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen milletvekilleri içeri alınmadı.
2: Adnan Bekir'den bahsediyorsun.
1: Evet, Adnan Bekir'i söylüyorum. Yani Adnan Bekir, İYİ Partili Adnan Bekir, ittifak ortağı Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini mutlulukla, kahkahalarla anlatıyor. Melih Gökçe'yi iş ortağı Adnan Bekir CHP'ye gelip...
3: Partiye kim aldı CHP?
1: Ya, Özgür Özel aldı.
4: Özgür Özel.
1: Sorun burada zaten. Ve o Adnan Bekir hayatını Cumhuriyet Halk Partisi'ne adamış Kılıçdaroğlu ya da ona gönül vermiş insanların partide yeri olmadığını söylüyor. Şimdi bu kadar taraflaşınca, yani olayları gün be gün baktığımızda ya da oraya kapının önüne gelen CHP'lilerin üstüne CHP milletvekili su sıkıyor Mahmut Tanal. Yani bunlar mantıklı şeyler mi?
0: Bu arada burada kısacık tamamlarsanız araya gideceğim.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: Şöyle tamamlayayım. Akabinde parlamento aşamasına gelirken ben Can Bey'in oturduğu koltuktaydım. Aynısını söyledim o gün. Ya Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Özgür Özel kürsüye bir şey beklemeden, bir taahhüt beklemeden davet etse ve o konuşma gerçekleşse Özgür Özel cephesi ne kaybederdi? Bir mevzi mi kaybederdi? Yani inanılmaz bir gün yaşadık. Gün boyunca kapı önünde hakaret edildi. Dışarıda sosyal medyada hakaret edildi. Ve toplum aslında bir nevi paralize edildi. Toplum
0: demek ki birbirine arkada
1: kışkırtıldı.
0: Bir birikim var o zaman da.
1: Evet, bu şuna geliyor.
0: Bir bilenme ve
1: kurultay
0: kopuş
1: tarihinden
0: var. Zaten varmış böyle bir kopuş.
1: Reklama
0: bu kararla bu daha
1: bir
0: görülmüş.
1: Cümle söyleyeyim. Yani o kurultayı yaşadığımız için ben o kurultay salonunda değişim olduğu için tebrik ederken birkaç değişimci milletvekiline şu cümleyi kurmuştum. Ya biz bu salondan çıkıp gidiyoruz ama siz bu salonda zihniyet olarak kalabilirsiniz. Yapmayın bunu bizlere demiştim. Ne yazık ki hala bunu yaşıyoruz.
0: Ne yapmışlardı?
1: Yani şöyle, tabii orada kazanmanın verdiği mutluluk ve tarafgirlikle parti öyle yöneteceklerine dair bir korkum vardı benim. Bir nevi bunu yaşıyoruz bugün hala. Kazanan taraf, kaybeden tarafla ilgili çeşitli kanaatlerini, fikirlerini sert siyasi mücadelelere yansıttı ve bir nevi haksızlık yaptı.
2: Kılıçdaroğlu tarafı kendini ötekileştirildiğini düşünüyor kendilerinin.
1: Bu
2: partide bazı kabul edilmediğini, Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller başından itibaren bu şekilde olduğunu.
0: Ancak bir siyasi kırgınlık olabilir. Şu anki durum bunun ötesinde bir şey.
2: Şu andan bahsetmiyoruz. 2023'ten gelen bir süreç.
0: Az önce bu şeye de bir gününü almak isterim ama reklamın ardından, yani FETÖ iddiasına.
1: Tabii.
0: Hani kimler bunlar, nasıl fark etmedim derken kimi kastediyor? Reklamın ardından.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Bu akşam yayına başlarken önceki gün ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen 9 vekil üzerine bugünkü MYK'da 2 belediye başkanı içinde yine ihraç talebi olduğunu söylemiştik. Birisi Tanju Özcan ki o da ben savunma yapmayacağım dedi. Hatta burada konuştuk acaba bu 9 isim de Yüksek Disiplin Kurulu'nda partinin savunma yapar mı diye. Ona ilişkin bir bilgi var Aytun Çerkin'de.
2: Şöyle 9 isim hukuki anlamda başvurularını yapacaklarını söylüyorlar. Şimdi konuştum ben yazıştım. Ama savunma vermeyeceklerini partiye. Hukuki anlamda işte bu işin parti meclisinde alınmasını

0: bu kararın alınması gerektiği, MYK'da alınmasının hukuki anlamda doğru olmadığı.
1: Bunun için yargıya mı başvuracaklar?
0: Yargıya yani başvuracaklar ama partiye savunma vermeyeceklerini söylüyorlar.
1: Peki. Yiğit Bey zaten söz sizdeydi. Tabii. Buna ilişkin söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Şöyle diyeyim. Tabii hak arama özgürlüğü kapsamında Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak sayın vekiller.
1: Tamam.
2: Daha önce bir Süheyl Batum kararı var. Belki o emsal teşkil edebilir. 2-3 ay içinde bir ihtiyadi tedbirle belki parti üyeliklerine dönebilir. Ama tabii genel merkezin de bir tezi var. İç yönetmeliğin 74. maddesi ve yine siyasi partiler kanunun 16. maddesi kapsamında MYK'nın parti suçu fakat yasama faaliyeti kapsamında olmayan ve ivedi nitelikteki bazı eylemlerle ilgili sevk hakkı olduğu yönünde. Tabii bununla ilgili hukuki tartışmaya son karar merci Asli Hukuk Mahkemesi. Onun da bir itiraz aşaması var. İstinaf Mahkemesi gene. Burada şekillenir ama hangi kararın ne çıkacağını söylemek çok öngörülebilir değil şu anda. Evet. Bunun altını çizelim.
1: Peki. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine gelmişti söz. Ben de size özellikle ilk gün dile getirdiği işte parti içindeki FETÖ'cüleri ya da FETÖ ajanlarını zamanda fark edemediğim için özür dilerim cümlesinden. Buna ilişkin sorular da soruldu. Özgür Özel de soruldu hatta devamında. Onda yanıtları var. Bu ifade sadece böyle genel bir ifade mi? Buna ilişkin bir somut adımın işareti mi?
2: Şöyle anlıyorum ben. Sayın Kılıçdaroğlu kolay kolay böyle bir ifadeyi kullanmaz öncelikle. Yani kendi muhakemesinde bu aradan geçen 2 yıl 8 aylık süreçte belli değerlendirmeleri yapmıştır. Elindeki bilgi, bulgu, delil olabilecek şeyleri derleyip toplayıp günü geldiğinde açıklar. Ama bu tarz bir iddia partinin çok uzaktaki isimlerinden, örnek veriyorum bir ilçe başkanlığındaki bir temsilcisi ya da bir çalışanı ile ilgili de değildir. Biraz daha somut. Yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine belli bir dönem belli şekillerle etki eden kişiler arasında ve onların belki olası yanlış yönlendirmeleri sebebiyle aslında bir öz eleştiri, bir kendince yaptığı hata ile ilgili topluma bir bilgi vermedir. Akla gelen isimler olabilir ama bazı örnekler de oldu. Örneğin Fatih Gürsul vardı danışmanı. Zaten 13 yıl bir ceza aldı daha önce yargılamalarda. Ya, o tarz isim olabilir. Bugün birlikte yan yana yürümediği, ayrılan, karşı karşıya olduğu isimlerden olabilir. Bilgiye dayalı olmadan yorumla söylüyorum.
3: Kendisiyle ilgili gelmiş mi acaba bilgi kendisine?
2: Kimle ilgili?
3: Kemal Bey'le ilgili. Yani hani kontrollü darbe diyordu, 15 Temmuz'da tiyatro diyordu.
2: Ya o tabirlerle ilgili eleştirilen yani
3: herkesle
2: tabii
3: ilgili bilgi gidiyor da kendisiyle ilgili de ama geldi işte mi acaba? Mesela dönemdeki Zaman Gazetesi'ne niye gitmiş? Milletvekillerini niye göndermiş?
2: Onu söyleyelim. Zaman Gazetesi çok tartışılıyor. Herkes bunu
3: KK'lıları geri alacağım dedi Cumhurbaşkanı
2: Zaman
3: olunca.
2: Gazetesi'ne gidildiğinde mesela ben de o gün oradaydım.
3: Yani yapma ya, çok ya yanlış yapmışsın.
2: Anlatayım
3: ya.
2: Şimdi bir
3: avukat
2: olarak
3: vallahi.
2: Ya ben Zaman Gazetesi'nin kenarından köşesinden
3: İşte oyun seni bildiğim için söylüyorum.
2: Boyu geçmedim
3: işte.
2: Ve hayatım boyu Zaman Gazetesi'ne karşı mücadele ettim. İşte ama bir gün gidildi. Söylüyorum. Zaman Gazetesi'ne yargı kararıyla el konulduğu gün, yani haklı, ben onu da savunuyorum, konuda da bilir bunda hiç sorun yok, iyi de oldu. Fakat polisin neticede oradaki insanlara karşı bir şiddet uygulamadan sürecin sağlıklı geçmesi için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri gözlemci olarak bulundu.
1: Aa, öyle yani, değildi. Bayağı
3: her şey bitti. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kaldı? Yani her şey
1: bitti.
3: Her şey bitti. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kaldı?
2: Mahmut Tanal,
3: bu
2: Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Barış Arkadaş, ben,
3: evet,
2: başka kişiler de
3: şu anda Kemal Çakır Bey'le özel olan herkes oradaydı.
2: Şöyle evet, bir medya komisyonu vardı, onu ifade edeyim. Yani o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin basınla ilişkilerini yöneten bir medya komisyonu. Ha, kimi milletvekilleri o dönem gelemediler şehir dışında oldukları için ama yani yeri de çok iyi hatırlıyorum. Bu Yeni Bosna'da evet, bir kupon arazinin iktidar tarafından aklanarak paklanarak verildiği, Sayın Erdoğan eliyle oralarda açılış yapıldığı bir binanın sonrasında işte Fethullahçı terör örgütüne ait bir yayın organı olması sebebiyle el konulması sırasında ve içeri gaz atılarak girilen bir yerde biz de kenardaydık ve ayrıldık. Ama objektifleri, o fotoğraf kareleri yansıdı. Ben bu bilgiyi de burada hani bildiğim için anlatıyorum.
3: Ekrem Dumanlı'ya mesela ziyarete gitti, orada
1: Samanyolu
3: yemek yedi, işte Bugün Gazetesi'ne gidildi.
2: Bu söylediklerin tamamı 2013 ile 14 arasında olan dönemler. Bunlarla ilgili tartışmaları 12-13 yılında yapıyoruz.
3: Tamam, onu geçtik. 15 Temmuz sonrasına gelelim. 15 Temmuz sonrasında ne yaptı? Kontrollü darbe dedi, tiyatro dedi. Hı hı.

0: ısrarlı bir şekilde. Ki kendi milletvekilleri bile itiraz ederken, hayır bakın yanlış yapıyorsunuz derken bile ısrarlı bir şekilde 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi ve bunu meşrulaştırdı. Bakın FETÖ'cülerin gündeme getirdiği, Türkiye'nin gündeme sokmaya çalıştığı kontrollü darbe ve tiyatroyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak meşrulaştırdı. Bunu her yerde söyledi.
1: O döneme ilişkin başka açıklamaları da oldu sonrasında,
0: Kanun
1: biliyorsun.
0: Kanun kararnameyle yani atılanlar FETÖ'cülere geri alacağını söyledi. Bunu açıkladı. Cumhurbaşkanı olsaydı şu anda FETÖ'cüler Amerika'dan bilet almıştı ya. Bunları yayınlıyordu.
1: Yok yok, o
0: bilet can, biletlerini yayınlıyor. Şey. FETÖ'cüler biletlerini yayınlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bilerek bilet yayınladılar.
1: Can, o bilet aldığını iddia eden diye kişilerin bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na nasıl saldırdığını
0: saldırmıyor. Niye
1: sen görüyorsun?
0: O kişi, o kişi bir tanesi, ha, bak bir tanesi.
1: Ya adlarını anmak taraf, bile taraf, istemiyorum işte, ama şu anda
0: bir tanesi dedi ki Kemal Bey beni iki kere genel merkezde
1: şunu söyleyeyim, son özellikle son 2-3 aydır o FETÖ'cü işte,
0: o kişiyi iki kere genel merkezde sosyal medyada, ağırlamış, sosyal babası medyada vefat edince telefon açıp başsağlığı dilemiş. O işte Amerika'daki
1: ben onun
0: kişiyi.
1: Kim
0: şimdi
1: biliyorum da senin hayır, dediğin,
0: ismini vermiyorum
1: tamam,
0: işte.
1: Biliyorum, sonra bana söylersin.
0: O adamı bakın,
1: bütün
0: o adamı
1: FETÖ'cü hesaplara bakılsın, seyircilerimiz de bakabilir.
2: Emre Uslu
1: Sayın
2: ya.
1: Kılıçdaroğlu tamam,
2: işte. Emre Uslu.
1: Hiç bilmiyorum o konuyu.
0: O yani alçağı,
1: sizin bilginiz
0: bak, o alçağı nasıl Cumhuriyet Atatürk'ün partisinde nasıl iki kez ağırlamış ya? Bunun hesabını verebiliyor mu Sayın Genel
1: bak,
0: Başkan?
1: Ben bu bilginin
0: çıkıp şunu duyabiliyor
1: mesela? Hiç yani.
0: Emre kendi açıkladı, kendi açıkladı bunu. Şunu söylese evet haklısın. Çıksaydı o gün deseydi ki ben bir hata işledim. Hı hı. 15 Temmuz'a kontrollü darbe ve tiyatro dediğim için özür diliyorum. Çünkü beni çevremdeki FETÖ'cüler yanlış yönlendirdi. Bunlar da içime işte şunlar sızdırdı. Bak bunu deseydi evet bunu bugün konuşmazdık bile.
1: Tamam.
0: Ama
1: sen çok güzel bak.
0: Hiçbir şey yapmadan. Hiçbir şey yapmadan.
1: 2026'ya
0: şey yapmadan. FETÖ'cüler içimize sızdı.
1: Bak Sayın Kılıçdaroğlu'na
0: önce kendiyle ilgili bir baksın.
1: En büyük hakaretler, en büyük sosyal medya saldırıları baktığımızda FETÖ'cü hesaplar ve FETÖ'cü isimler tarafından döndü. Hatta şu iddialarda bulunuyorlar. Bu ekranlarda çok şükür çok tartışmıyoruz. Akın Gürlek'le Sayın Kılıçdaroğlu birlikte her şeyi yaptılar diye onlar açıp konuşuyor. Düşünebiliyor musun? İktidar ortağı diye. Yani birlikte bir saldırıyı FETÖ'cü hesaplar üstünden geliyor ve olmayan, yan yana gelmemiş isimlerle ilgili. Ve ne yazık ki çok üzülüyorum. Bugün
0: o da Kemal Bey üzülsün ona. Biz niye üzülelim? Andık. İki gün önce sahip çıkıyordu
1: Sayın
0: Kemal Bey o FETÖ'cülere. O kendisi üzülsün. Bak
1: Sayın
0: kendine ne hale getiriyor. Kemal Bey kendini üzülsün. O FETÖ'cülere sahip çıkıyordu Kemal Bey. Kusura
1: bak,
0: bakma yani.
1: Sana. Hiç o kendine insanlarla Kemal Bey fikirsel ya da bir düşünsel bağ asla olamaz. Dediğim,
0: fikirsel bir bağ var dedim mi?
1: Asla.
0: Ama olamaz. Partinin içine getirip ya iki kere ağırlamış.
2: Adana mitinginde Nazlı Ilıca, Ahmet Altan'ı burada diye alkışlattı.
1: 2016 tamam yılında
2: evet
1: hatırlıyorum.
2: Ya, alkışlattı ya. Bunun ötesi mi var? MİT tırları görüntüsünü seyrettim ben dedi. Oradaki bombaları gördüm dedi. Bu yardım tırı değildir dedi.
3: Evet.
2: Bir hafta sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti oldu o. FETÖ'cüler verdi o bilgileri ve belgeleri, dokümanları.
0: Neyse,
2: şimdi bunların hepsi
0: yani,
2: bak
0: kimin verdiği
2: bak,
0: de belli
2: bugünkü
0: de.
2: Bugünkü söylediği kurduğu cümlelerde samimi olabilir. Hı hı. Burada bir sıkıntı yok. Hata da yaptım diyebilir. Ama
1: zaten
2: o dönemin,
1: biz o noktadaydık hani.
2: O dönemde ne yaşadıysa, nasıl bir ilişki içinde olduysa mutlaka bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmalı. Yani kim geldi, kim getirdi, hangi genel merkezde kim ağırlandı, MİT tırları dosyasını kim verdi, o görüntüleri kim izletti kendisine. Bunların hepsi açıklanmalı.
1: Mesela bununla
2: yani,
1: ilgili...
2: Ben ideolojik olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun Fethullahçılara yakın olabileceğini düşünmüyorum. Fethullahçılar şunu yapıyor. Bugün Erdoğan karşılıklarında kim düştüyse bununla hareket etmek için.
1: Yıllardır bunu konuşuyoruz ama...
2: Bunu Özgür Özel'in de uyanık olması gerekiyor. Yani Özgür Bey'in ve ekibinin de uyanık olması gerekiyor.
1: Bak,
2: bu
1: hep
2: tartışmasız bir şey.
1: Ben mesela bu soruyu hiç duymadım. Ne senden ne candan. MİT tırlarıyla ilgili CHP'deki ilk açıklamayı Sayın Bülent Tezcan yapmıştı. Yıllardır da görüşürsün. Hiç sordunuz mu Sayın Tezcan'a bu soruyu? Hep Sayın Kılıçdaroğlu'na yükleniyorsunuz ama.
0: Ama belli. Bak, Ekrem Duman'la görüşmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kim varsa.
1: Bir şey söyleyeceğim. Senin
0: kim varsa.
1: Senin iddia ettiğin tarih 2025'in Mayıs'ı değil mi?
0: Hayır ya. Ne 2025'i ya? Ekrem Dumanlı 2025'te burada mıydı?
2: 2015.
1: 2015'i diyorum. 15'in Mayıs'ı senin
0: evet
1: iddia ettiğin
0: Ekrem
1: tarih.
0: Ekrem Dumanlı'ya ziyaret edip
2: evet,
0: yemek
2: evet
0: yediğinde kim varsa.
2: Da var.
1: O dosyayı çok iyi bildiğim için. Sayın Tezcan 2015'in Ocağı'nda açıkladı.
0: Bak, o yargılandı hatta. O toplantıda kim varsa.
1: Aydınlık'ta yayınlamadan önce açıkladı. Bak,
0: tamam, bak
1: şey
0: o toplantıda kim varsa Kemal Bey'in yanında. Onu dönsün ona sorsun.
1: Sen 4 ay sonrasını bir şey.
0: Dönsün Kemal Bey yanım başında duruyor.
1: 4 ay sonra
0: hala

0: başında
1: konuyu dönsün. Sayın Kılıçdaroğlu için soruyorsun.
0: Bak Ekrem Dumanlı'ya gittiği gün, yemek yedikleri gün kim varsa yanında peki, dönsün şimdi yanına desin ki
2: bu arada bize
0: bunu niye yaptınız
2: ama desin. Ama bir yıl takdı oya çünkü onlar...
1: Tamam ben de bir soruyu
0: isim vermiyorum ki ya, isim vermiyorum ben.
2: Evet.
0: İsim
1: sayın Tezcan'a da bu soruyu bir... Soralım bir gün olur mu sizler ikiniz de bir sorun acaba
0: tamam,
1: o açıklamaları... Soruyor.
0: Bak sen soruyorsun.
2: Yani şunu anlamaya çalışıyorum.
0: Ben de diyorum ki Kemal Bey dönsün yanındaki kişiye, bak bu isim vermiyor, dönsün yanındaki kişiye desen ki bana bunu niye yaptın desin.
2: Bu itirazın...
0: Beni niye Ekrem Dumanlı'ya götürdün? Biz neden o yemeği yedik ve orada ne oldu? Ne olduysa artık o kendi alanında bizi ilgilendirmiyor. Bunu dönsün yanındaki adama sorsun, sonra çıksın millete desin ki ben özür diliyorum, hata ettim. Millet affeder. Bak yani sen Cumhurbaşkanı dedi ki
2: eleştirinle
0: hata ettik dedi, millet affetti, seçti 2 defa.
1: 11 yıl önceki iddialarınızı anladım, dinledim. Zaten yıllardır da konuşuruz bunu. Ama ben de somut bir durum var. Bak somut
0: Kemal
1: bir durum
0: Bey, somut,
1: var.
0: Somut durum falan somut yok. Somut durum bu. Somut durum bu. Zaman Gazetesi'nin önüne milletvekillerine göndermek somut
1: 2023
0: durum.
1: 2023 seçimlerinde de Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı FETÖ'nün saldırıları oldu. Bugün de en yüksek oranda. Yani anlattığın gibi bilet alıyorum geliyorum değil. Yıllardır mesafesini açarak giden bir şey ve öz eleştiri kapsamında da cümlesini söyledi genel merkezin önünde. Serap Hanım'ın sorduğu gibi eğer yanındaki kadrolarda yanlış yönlendiren varsa bunun için de ismini, kadrosunu ortaya zamanla koyabilir.
0: Bir milletvekili var şimdi Amerika'da, Aykan Erdemir.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Kim getirdi meclisin ortasına soktu onu? Yani kim getirdi?
1: Tabii ben onu
0: kim,
1: söyle
0: kim
1: biliyorum.
0: Mesela onu yaptı?
1: Ben onu şöyle biliyorum.
0: KHK'lıları kim?
1: ODTÜ'de öğretim üyesi olarak getirilip sonrasında zaten partiden yani uzaklaştırılan
2: peki,
1: biri.
2: Tamam biraz artık son yarım saatimiz diğer konuklarıma da söz kalsın. Ben buradan zaten sen yani Yiğit Bey'e de tepki gösterdin aslında.
0: Yok, Yiğit Bey'e göstermiyorum ben aslında. Yani Kemal Bey'e gösteriyorum yoksa.
2: Sadece şunu sorayım son olarak sana. Yani o zaman bu bir... Burada samimiyetsiz bir durum var mı demek istiyorsun? Eleştirin evet, ne? Yani Yiğit Bey'in açıkladığı yerden bu tepkiyi verdin
0: tam,
2: de
0: öyle,
2: ne demek?
0: Tam öyle söylüyorum. Kemal Bey biraz önce söyledim. Çıktığında deseydi ki evet biz bu hataları yaptık. Yanlış yaptık. Biz de yanlış yönlendirdi arkadaşlar. Herkesten özür diliyorum deseydi zaten bu tartışmayı yapmıyor olurduk. O zaman Kemal Bey'e de derdi ki destek verdik. Kimmiş Kemal Bey'in etrafını saran FETÖ'cüler? Açıklasın. Biz de bunu konuşalım ekranlarda, eleştirelim Özgür Özel'i bunlarla beraber hareket ettiği için.
1: Tamam,
0: ama böyle bak, bir şey yok.
1: Sevgili Can,
0: böyle bir şey yok. Bunun gerçekliği yok çünkü. Kemal Bey de bunu biliyor. Bakın Kemal Bey de bunu bildiği için sadece diyor ki üstün körü derinlemesi olmadan çıkıyor. Etraf FETÖ içimize sızmış. Kim sızdırdı FETÖ'yü? Aykan Erdemir'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortasına kim koydu? Bak, ben mi koydum?
1: Bu soruyu anlıyorum ama o zaman aklı bir soru da geliyor. STV'de yıllarca program yapan bir tamam. ilçe başkanım da vardı diye düşünür.
0: Tamam,
1: o
0: doğru.
1: ilçe başkanımı tamam. büyükşehir adayı yaptım
0: evet,
1: diye de düşünür.
0: Doğru,
1: yani
0: doğru.
1: isim isim gittiğimizde... Ya,
0: tamam onu da Ekrem Dumanlı'ya da sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu. Onu da eleştiriyoruz. Yanlış yaptı. Yanlış yapmış.
1: Dumanlı
0: Ekrem
1: değil.
0: Ekrem İmamoğlu STV'ye çıkmış yorumculuk yapıyor. Evet.
1: Dumanlı'yı söylemiyorum ben.
0: Biliyorum Ekrem İmamoğlu kastediyor evet. biliyorum. Ama
1: yani
0: ben de diyorum ki.
1: Bu ilişkiler o sırada öyleymiş
0: ben de diyorum
1: demek ki. Sayın İmamoğlu STV'de program
0: ki,
1: yapan bir insan.
0: Evet yanlış. Yanlış öyleymiş, yapmış evet. doğru. Onu da eleştiriyoruz zaten. Ama o zaman bir yorumcu siyasi beni
1: ama
0: ilgilendirmiyor.
1: Daimi kısım. Daimi yani bir kere yorumcu. Yani
0: beni ilgilendirmiyor.
1: Daimi STV çalışan.
0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı, Atatürk düşmanı bir gazetenin, Atatürk düşmanı bir vatan haininin etrafındaki kişilere gidiyor ve destek oluyor.
1: Destek değil
0: bir
1: bak.
0: Tarafta
1: can,
0: diyorsun,
1: can,
0: bir tarafta İmamoğlu diyorsun, bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.
1: Asla bir destek bak. Hayat boyu mücadele var. Hayat boyu karşı
0: ya,
1: duruş var.
0: Kanun hükmünde kararnameyle atılanları bütün, geri bütün, alacağım diyen
1: bütün
0: kim?
1: Bütün Fethullahçı terör örgütü kim? Basın bak, yayın biz, organlarıyla cepheden
0: soru,
1: savaş var.
0: Basit bir soru.
1: Onları destekleyen iktidar bunu sen de biliyorsun.
0: Basit bir
1: AKP
0: soru.
1: Yıllarca besledi, tamam, destekledi.
0: Basit bir soru soracağım.
1: Tek günlük bir orada artık kayyumun, TMSF'nin gelişinde... polis müdahalesi sırasında 3-4
0: tamam.
1: milletvekilinin gözlemci
0: peki,
1: olması hadisesi
0: tamam.
1: budur.
0: Kanun hükmünde kararnameyle atılanları geri alacağım niye dedi?
1: KHK'ların hepsi doğru mu ki Can?
0: Peki 15 Temmuz 15 Temmuz'da
1: aşkına,
0: 15
1: Barış Temmuz'da bak
0: 15 Temmuz'da
1: Barış Akademisyenleri KHK'la atıldı.
0: Mecliste bombaların altına gitti.
1: Keskinler KHK'la
0: Sayın Genel Başkan'ın attı. Sayın Genel Başkan Bakırköy'de bir evde oturdu. Eline kahvesini
1: Can,
0: aldı. Televizyondan 15 Temmuz'u izledi.
1: Değildir konu
0: bu mu şimdi FETÖ'yle mücadele?
1: KHK'ların içinde bak. Bu çok tehlikeli.

0: Mecliste bombayınca kafasısın.
1: Sayın Genel Başkan. Gelecek Bakırköy'de eline kahvesini alıp 15 Temmuz'u izleyecek. Tiyatroyu izleyecek demiştim. Hayır, Kemal Bey bunu bak tiyatroyu izledi orada. O tiyatronun olduğunu düşündüğü için onu izledi.
0: Seslerimiz de yayına öyle gitmiyor. Ben şunu söyleyeyim. KHK'lıların birçoğu haksız bir şekilde ihraç edilmiştir ve bunlarla ilgili OHAL komisyonları kuruldu. Bunlarla ilgili yargı yoluyla başvurular oldu.
2: Evet,
0: İnsanlar
2: doğru.
0: O sırada hakları da yendi. Bütün tasfiyeler doğru değil ama örneğin evet. Yargıda yapılan ciddi FETÖ'cülerin tasfiyesi vardı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ya da o dönem muhalefetin birçoğu hala da bunu söylüyor. İnsanlar yıllarca emeklerinden mi olsun diye ve bu sürede yapılan
1: 4000 tane hakim savcı ihraç edildi bak o süreçte. Dedi ki biz bunları geri alacağız. O hakim savcılar ne yaptı biliyor musun? O hakim savcılar Ergenekon balyozu yaptı.
0: Çok basit bir şey söyleyeceğim.
1: Deniz Baykal'ın evine kamera yerleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yaptı.
0: FETÖ'cülerdir. Onlarla ilgili bir
1: şimdi önce Kemal Bey Genel Başkanlığa nasıl geldiğini ben o zaman Ankara'daydım ve orada CHP muhabiri olarak görev yapıyordum. Doğru. Ben o süreci Kemal Bey'in nasıl genel başkan olduğunu, Deniz Baykal'ın evine kaç kere gidip ne kadar görüşün hepsini orada takip ettim ben.
0: Onun en iyi yanıtını Sayın Önder Sağ veriyor.
2: Mehmet Bey diyor ki artık yeter.
3: Neyse ben bir konuyu değiştireyim.
2: Mehmet Bey hatta bir şekilde şimdi tamamlayın.
3: Adalet Bakanı'nın hakimler ve savcılarla ilgili büyük kararnamenin tamamlandığını ve biraz sonra da
4: açıklandı.
0: İşteye konuşacağız.
4: Tartışmadayken geçti.
0: Son söyleyeyim. Nasıl geldi diyor. Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak iradesiyle genel başkan olmuştu.
2: Peki ne değişti?
4: 33 ilin başsavcısı.
2: Bugün bir başsavcı vekili Ankara'ya yakından takip ettiğimiz böyle sıra dışı.
0: İzmir şimdi
2: İzmir'de çok
0: konuşuluyordu.
2: İzleyicilerimize hani
3: İzmir'e
2: altını çizeceğiz.
3: Ben bakamadım.
4: Bakacağız. Bakamadık ona. Şimdi bu Fethullahçı terör örgütü tartışmasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok günahı var. Bunu bir kere görelim. Yani çünkü düşmanımın düşmanı dostumdur diye bir siyaset olmaz. Yani ben Erdoğan'ı yeneceğim diye veya Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir yapıyla ortak hareket etmek veya ondan gelecek belge, bilgi, dökümanlarla hareket etmek doğru değil. Sen yenersin Erdoğan'ı. Mücadeleni verirsin. Bugün gelinen noktada da Fethullahçı hesapların Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırması, Özgür Özel'i desteklemesi aslında iki taraf için de uyarıdır. Hı hı. Sayın Özgür Özel ve ekibi de burada uyanık davranmalıdır. Yani Fethullahçılardan gelecek desteği ellerini tersiyle etmelidir. Ve onları marjinal halde devam etmeli ve o şekilde onlar orada konuşsunlar. Kendileri çalsınlar, kendileri oynasınlar demek gerekiyor. Ama Can'ın da dediği gibi Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'nün ajanlarını göremedim özür dilerim diyor. Değil mi? Bu o zaman bize daha açık konuşacaksın. Çünkü onun bir defteri var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun notları var. O notları anlatsın bize. Kim kimdir, ne nedir? Bunları biz görelim. Ve biz de kafamız netleşsin. Ama evet şey doğru. Sayın Bülent Tezcan da o MİT tırları sürecinin içinde olan isimlerden biri olarak iddia edilmişti. Sayın Bülent Tezcan da bu konuda konuşmasını yapabilir, açıklamasını yapabilir. Ama biz şunu biliyoruz. 17 Mayıs 2015'te Zaman Gazetesi ziyareti oldu. 18 Mayıs 2015'te Hürriyet Gazetesi'ni ziyaret etti Sayın Kılıçdaroğlu. Ve orada dedi ki ben bu görüntüleri izledim. MİT tırları görüntülerini orada bombalar var dedi. 29 Mayıs'ta da Cumhuriyet Gazetesi'nde o görüntüler manşet oldu. Şimdi bunların hepsi bir sistematik olarak baktığında kronolojik olarak birbiriyle çok uyan şeyler. Hani kim ne yaptı vesaire ama bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Şimdi diğer taraftan bence bu yeni parti süreciyle ilgili bir değerlendirme yapmak isterim ben bir de.
2: Evet tabii.
4: Şimdi orada şöyle bir durum var. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle Ekrem Bey'e yakın, Ekrem İmamoğlu'na yakın entelektüel ve bu işin sistematiğini hazırlayan isimler artık bu iş bitti ve bu iş bittiği için yeni bir parti sürecine girilmesi gerektiği konusunda
2: yani
4: ısrarlı.
2: Bir an önce bir parti kurulmalı
4: Sayın İmamoğlu
2: diyor.
4: Ve ekibinin parti konusunda daha ısrarlı olan Sayın İmamoğlu ve ekibi. Onların entelektüel çevresi şunu zaten savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde hukuki mücadele edilmeli.

0: Tamam, ikili bir mücadele verilmeli. Fakat o mücadelenin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalabilecek bir durum olmadığı, daha geniş bir muhalefeti toplayacak bir parti oluşumuna gidilmeli. Yani bu 3 eğilim mi denir, 5 eğilim mi, 4 eğilim mi, 6 eğilim mi, neyse bunları hepsinin içinde barındıracak. Ama bir muhalefeti tamamını kapsayacak bir yapılanmanın içine girilmesi gerektiğini özellikle Sayın İmamoğlu ve ekibi savunuyor. Ve bunun altyapısı da hazırlanıyor ideolojik anlamda da. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi kurulmayacak. Yeni
1: Bu arada
0: parti.
1: çok böyle birden başka bir yere geçmiş gibi olacağım ama şimdi Güven Park mitinginde Mansur Yavaş'ın otobüste konuşması bir sürpriz oldu pek çok kişi
0: Evet.
1: tarafından. Çünkü belki orada fiziken olmayabilirdi, destek verse de deniyordu ama orada konuşma da yaptı. Anıtkabir'de kol kola yürüdü. Şimdi böyle bir bölünme sürecinde Mansur Yavaş nasıl bir
0: Yarın
1: yol izler?
0: yarınki yazım Mansur Yavaş'ın yol haritası benim zaten.
1: Efendim?
0: Yarın ya, nefeste çıkacak yazım Mansur Yavaş'ın yol
1: Tam da bunu mu
0: haritası. Evet.
1: yazacaksın?
0: Ya şimdi şöyle bir şey.
1: Biraz
0: En
1: o
0: zor
1: zaman bize
0: karar
1: birazcık
0: Mansur Yavaş'ta.
1: ipucu ver.
0: Ay, en zor kararı verecek kişi Mansur Yavaş. Sonuçta o Güven Parkı'da giderken, Ferdi Zeyrek'e de giderken veya grup toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada da baktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlik ve bütünlükten bahsetti.
1: Hatta Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Ona alıntıladı
0: Tabii
1: Kılıçdaroğlu.
0: Sayın
1: Cevap
0: Kılıçdaroğlu da onu
1: verdi grup
0: alıntıladı. Yani
1: toplantısı
0: Sayın
1: için.
0: Yavaş'ı
1: Evet.
0: alıntıladı. Yani Sayın Yavaş şurada. CHP'nin ana omurgası olduğu, tüm muhalefetinde birleştiği bir
1: Bir
0: modelden
1: ittifak,
0: bahsediyor.
1: model, evet.
0: Modelden bahsediyor. Burada şimdi şunu çok iyi biliyor. Bölünmüş bir CHP ile işte Sayın Kılıçdaroğlu'na kalmış bir CHP'nin adayı olarak çıkmak da, diğer yeni kurulacak partinin adayı olarak çıkmak da, ikisi de kendisi için zor bir süreç. Yani o kararı vermek. O yüzden zaten bu son grup toplantısında ilgili açıklamayı yaptıktan ve Ferdi Zeyrek anmasına gittikten sonraki süreçte, o süreçte arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde şunu söylüyor. Ben bu süreçte biraz yoruldum ve biraz geri çekilip sakin bir şekilde süreci izleme kararı aldım. Değerlendirmesi yapıyor Yavaş.
1: Evet.
0: Süreci izleyip daha sakin
1: Daha
0: beklemek
1: sakin
0: istiyorum.
1: bir. Bu arada bazı iddialar var. Yeni ihraçlar olabilir diye. Sizde böyle bir bilgi var mı? Yani iddia şu an resmi bir şey değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün hani
0: Hayır,
1: başlangıçta paylaştığımız isimlere ilave
0: bunu iktidara
1: yeni
0: yakın
1: vekil ve belediye
0: gazetecilerin
1: başkanları.
0: dillendirdiğini biliyoruz. Listeler veriyorlar, liste yayınlıyorlar. İkinci ihraç listesi diye yayılmaya başladı
1: Evet
0: şimdi.
1: evet şu an işte onu zaten kastediyorum.
0: Yani
1: Böyle bir
0: ama
1: isim
0: bugün
1: listeleri
0: olsaydı bugün
1: dolaşıyor.
0: olurdu. O
1: Efendim?
0: bugün
1: Dün
0: olurdu.
2: de söylendi ama
0: Ha
2: evet
0: yani
2: dün
0: yok.
2: de söylendi
0: Evet.
2: aynı şeyler ama
1: olsa bugün olurdu mu hala olabilir mi?
0: Hayır, bu zaten şöyle bir şey var. Ya biraz önce dedik ki Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu için ne dedi? Sara Erdoğan ne diyorsa Kılıçdaroğlu konuşuyor. Sarayın adamı. Ya zaten
1: Evet.
0: Sayın İmamoğlu parti suçu işlemiyor mu şu anda?
2: İşliyor tabii.
0: Yani baktığın
2: İlk
0: zaman.
2: başta onun
0: Tabii. Öyle
2: atılması
0: değil
2: lazım.
0: mi?
2: Ya bu
0: Yani
2: laflar parti suçu direkt.
0: veya bu
1: Tabii
0: partiyi
1: aynı
0: ele
1: parti.
0: geçiren, hançerleme sürecini yapan veya iddia olarak söylüyorum, delegelerin iradesini sakatlayan o değil mi zaten?
1: Yani o zaman Ekrem İmamoğlu'na er ya da geç sıra gelecek diyorsun ihraç
0: Ya
1: kendi.
0: başka türlü olmayacak ki. Bu, yani görülen bu durum bu zaten. Somut durum bu. İleriye dönük baktığında bu bir aylık süreç içinde yavaş yavaş oraya doğru gidecek iş. Ama bunun karşılığında şöyle bir hesapla, yani Merve Hanım da programın başında da söylemişti. Hani ilk başta siyasi anlamda veya Ekrem İmamoğlu'na içeri girmesine 19 Mart'ta tutuklanmasından sonra gözaltına alınıp bir siyasi destek yüksekti. Sonra bu daha azaldı. Fakat o azalma bile yine %50'lerde, hani
2: Düşüyor.
0: yüksek çok böyle %10'lara düşmüş, %15'lere düşmüş bir şey yok. Hani insanların algısı hala bu bir siyasi operasyondur algısı. Bunu
1: Bir de
0: yıkamadın daha.
1: televizyonlarda yayınlansınlar konuşuldu. Sayın Bahçeli bile dile getirdi.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: şu an çok daha
0: Yani Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmek, yani bunu ihraç ettiğin zaman bu demek ki her şeyi göze almış oluyorsun ve her şey
1: Evet.
0: yani bitmiş oluyor. O yüzden önümüzdeki süreçte biz bunları daha çok tartışırız. Ama şunu biliyoruz ki artık yeni bir parti olacak. O yeni partinin modeli ne olacak, işte eğilimi ne olacak, kimlerle yürüyecek, nasıl yürüyecek, anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi önümüzdeki süreçte bunları tartışacağız biz esas olarak.
1: Biz size kısa bir şey sorayım
2: Tabii.
1: Merve Hanım'a geçmeden önce. Şimdi bir de 26 Temmuz'a kadar ya da 25 Temmuz'a kadar kurultay kararı alınmazsa CHP bir seçime giremez yorumu var. Buna yine Kılıçdaroğlu ekibi diyor ki hayır çünkü tedbir nedeniyle zaten kurultaya gidemiyoruz. Böyle bir durum yaratmaz bu. Ama YSK'ya gidilsin ve bu konu

0: netleştirilsin diye de konuşuluyor. Hatta yani bu somut olarak da soruldu. Böyle bir şey yapabilir mi Kılıçdaroğlu'nun ekibi, yine DSK'ya gidip kurultaya gitmememiz nedeniyle seçime girememe gibi bir riskimiz yok, bunu ortaya koymak için, ya da Özgür Özel ekibinden böyle bir başvuru olur mu?
1: Onu şöyle söyleyeyim. Hukuki sonuçları hala tedbirle devam eden, net bir yargı kararıyla sonuçlanmamış bir kurultayla ilgili bir farazi üstünden aslında toplum biraz korkutuldu. Yani buna imzalayan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de yanlış bir metni imzaladılar. Elbette kurultay istemek haklarıdır ama topluma, bizim bunları konuşacağımız bir tartışmaya böyle yanlış bir hukuki gerekçeyle malzeme vermek aslında büyük bir hataydı. Çünkü siyasi partiler kanunu çok açık. İki dönem, yani o yıllar şöyle çıkıyor. Siyasi partiler 2 yılda bir kongre yapar. İsterse 1 yıl uzatabilir. 3 yıl eder.
2: 3 yıl olabilir.
1: Evet. 2 dönem yani nedir? 6 yıl. 6 yıl isteyerek kurultay yapmadığınız takdirde seçime girmezsiniz. Şimdi CHP kurultayını yaptı ama bir yargı kararıyla iptal edildi. Yani CHP burada isteyerek, bilerek, etken bir tavırda değil, edilgen bir tavırda bir yargı kararı var. Haliyle aklı selim herkes, artı Yüksek Seçim Kurulu, parti kurultayı iptal edildiği için bir partiyi seçime sokmama gibi bir hamleyle asla hareket etmez. Ve bilindik bir gerçeği tekrar YSK'ya sormak ancak kamuoyundaki bu yanlış tartışmanın sonlanması için yapılacak bir hamle olur. Yapılamaz demiyorum ama hukuken gerek olmadığı
2: peki,
1: çok var.
2: Başka bir siyasi tabii parti temsilcisi gitti, dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi giremez diye başvuru yaptı. Bunu değerlendirin dedi, hı hı, diyelim YSK'ya. YSK'da evet, mevcut duruma baktığımızda 2 kere yapmamışsınız.
1: Yok ama işte şöyle, yapmamışsınız.
2: Bunu normalde tamam. Gerekçeniz evet, 2 dönem değil, biz mahkeme kararı olduğu için yapamadık diyorsunuz. YSK'da dedi ki hayır, ben bunu böyle görmüyorum, 2 dönem yapmadınız, giremiyorsunuz diyemez mi?
1: Ya işte ama faraziye üstüne kuruyoruz ya şu anda.
2: Ha, Butlan da öyle oldu ya, o yüzden soruyorum.
1: Butlan ama bir yargı başvurusu vardı ortada. Bu şu anda dediğim başvuru yok.
2: Ama hayır, şöyle denildi
1: orada
2: ya.
1: Orada bir dava vardı.
2: Mazbatalar verilmiş, tescillenmiş, evet. Üzerinden 2 yıl geçmiş, 6 ay boyunca hiç başvuru yapılmamış. Yüksek Seçim Kurulu'nun vermesi gereken kararı, mahkeme karar veremez denildi. Yani bunlar tartışılıyor, o yüzden soruyorum. Hı hı.
1: Yok, anlıyorum ama hani öyle bir somut başvuru olmadan önce bir başvuru olacak diyorsun, bir de YSK böyle bir karar verecek. Yani 2 tane bilinmeyeni yan yana getiriyoruz. Ben de diyorum ki bu çok faraziye. Yani 2 tane olmamış olayı olursa ne olacak diye konuşmamız çok somut gelmiyor
2: Türkiye'de
1: bana. Türkiye'de olmaz. YSK böyle bir şey verirse gerçekten demokrasinin hani dinamitlenmesi olur. Neden? Çünkü kendi hatasıyla, kendi isteyerek yapılmamış bir kongre yok ortada. Bir yargı kararıyla iptal edildiği için
0: zorunluluk olarak kabul edilir.
1: O madde öyle yorumlanamaz diyorum. Peki. Ama olur da YSK bunu yorumlarsa, zaten Türkiye'nin ana muhalefet partisinin seçime girmesi YSK eliyle engellenmiş olur. Ama bunun da önünde çözüm var. Nedir işte? Diğer o partiye gidelim, seçim kadrolarına oradan girelim diye. Sayın Özel ne diyor? Yedek kurduk
0: bu,
1: ki...
0: Bu tabii kopan yani CHP için değil. Yani kopuş olursa
1: şöyle,
0: onun için geçerli
1: belki
0: olabilir.
1: O tarihe kadar, canın dediği tarihe kadar parti yönetimini geri alacaklar. Bilinmez. Belki tedbir kalkacak. Hani faraziyi konuşuyoruz.
0: İhtimal veriyor
1: yani
0: musunuz Temmuz'a kadar buna?
1: Yani benim gördüğüm tablo, Temmuz'a kadar Yargıtay incelemez bu dosyayı. Yani
2: daha gitmemiş bile zaten.
0: Daha Yargıtay'a da gitmedi.
1: Tabii gitmedi daha
0: dosyayı. Merve Hanım...
3: Ama olağanüstü bir durum olduğu için...
1: Yok, dosya önce gidecek ya, gitmesi bence Haziran'ın sonunu bulur.
0: Mansur Yavaş için en zor karar, Mansur Yavaş'ın, hatta yarın yazacakmış Haluk Çerkin onun stratejisini. Öyle mi şu anda böyle bir kopuş senaryosunda en zor karar Mansur Yavaş'ın mı?
4: Ben öyle düşünmüyorum. Mansur Yavaş için alternatifler var şu anda, sadece tercihte bulunacak. Ama şu tedbir meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce de niyetlenmiştim, araya başka bir şeye girmişti. Ben buradaki tedbir konusunda, yani yargı kararında 3 Kasım 2023'e dönüldüyse o gün itibariyle aslında sürecin işleyebileceğini düşünüyorum. Yani ben o tedbirin sanki böyle mal varlığına böyle bloke konur falan ya, sanki böyle biraz öyle dondurulmuş hal gibi algılandığını, algılatılmaya çalışıldığını Ama aslında sürecin isteseler işleyebileceğini
0: kurultay
4: düşünüyorum.
0: Kurultay için mi?
4: Evet, tamamen. Yani olağan kurultay için aslında süreç işleyebilir. Çünkü mahkeme tedbiren ne diyor? Yani zaten senin lehine karar

0: karar vermişim, sen geliyorsun ve süreci işlet diyor aslında. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafının yani gerçekten aşağıdan yukarıya başlama niyeti var ama ağırdan alıyor. Ağırdan aldığınız zaman zaman uzuyor ve zamanın uzamasının şöyle bir tarafı var. Bunlar bir yerden sonra siyasi hamlelere dönüşmesinin sebebi şu. Bence karşı tarafı gerçekten bir sonraki seçime gerçekten sokamayacak hale getirebilmek istiyor. Yani ben öyle yani işte fezlekeler bilmem ne falan bütün bunların hepsi alternatif ama içerideki kavga o kadar büyümüş vaziyette ki şahsi öfkeler gerçekten öyle bir vaziyete gelmiş ki taraflar birbirlerine öfke duyuyorlar ve öteki taraf siyaset yapamasın isteniyor. Yani işte parti kuramasın, başka partiye katılamasın. Belki tutabildikleri kadar yani son dakikaya kadar tutup istiyor. Evet yani o takvime yetiştirilemeyecek bir noktaya getirmek istiyor. Görünen biraz o. Yoksa aslında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yani sana banka hesapları geri verilmiş, koltuk geri verilmiş, ünvan geri verilmiş ve bunların üzerine sana bunları geri verirken bunların üzerine şunları şunları şunları yapamazsın diye bir şerh konulmamış. Ya bundan sonrası için işte aslında ya öteki tarafında sürekli olarak bak parti kapatmaya gidebilir, parti işte seçime giremez falan demesinin sebebi de öteki tarafın da aslında bu taraf için aynı şeyleri düşünüyor olması.
1: Doğru.
0: Mehmet Bey çok önemli bir şey söyledi ilk ifadesi de küçük olsun benim olsun. Gerçekten taraflarda bu var. Yani evet önce CHP benim olsun. Küçülürse de küçülsün, sonra büyütürüm benim olsun. Sonrasında da devamında da artık yani kimde kalırsa kalmadığı müddetçe de yani biraz böyle bir gidişat olacak. Ben Mansur Yavaş'ın taraflar açısından en avantajlı pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Ve Mansur Yavaş öncesinde de Ekrem İmamoğlu'nun mesela Cumhurbaşkanı adaylığının dayatıldığı süreçte de belli bir yere kadar şerhlerini koydu, medya üzerinden çok ufak aslında duyulmasını istediği şeyleri söyledi ve bir yerden sonra geri çekildi. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra da yani de hani şu anda da tutuklu biri var, ben o yüzden askıya alıyorum bu meseleyle ilgili görüşlerimi dedi ve gerçekten de hani geri çekiliyorum demedi, onun lehine geri çekiliyorum falan demiş durumu yok, ben bir süreliğine susacağım dedi. Susmanın aslında kendisini yıpratmadığının farkında olan biri. Bugün konuşanların hepsi yıpranıyor. Evet, Özgür Özel şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na göre daha avantajlı. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu 2 senedir, 2,5 senedir susuyor ve yavaş yavaş belki konuşmaya başlayacak. Ama parti içerisindeki rekabeti ilk defa göğüslüyor. Bakın yani 10 yıldır, 15 yıldır AK Parti ne söylemişse bugün CHP'liler kendisine söylüyor. Bir de onlardan duyuyor. Şimdi belki o pasını atacak tekrar şeyde kürsüyü de işte özellikle grup başkan vekillerinin görevden alınması sonrasında bir sonra önümüzdeki grup, salı günü mesela konuşacak.
1: Grup başkanı da görevden alınınca hatta bugün
0: tabii onu davet edebilecekler yani.
1: Faik grup başkanı olabilir diye böyle söyle, siz de duydunuz mu?
2: Faik Bey en güçlü seçenek olarak.
1: Hatta dün akşam iki yayında Özgür Özel'in ona yönelik eleştirileri de var. Kendisiyle ilgili söylediği cümleler üzerinden varsa verebiliriz de o cümlelerini. Yani işte bir bahçıvan torunu, öğretmen, emekli öğretmen çocuğu olması üzerinden kurduğu cümlelerden çok kibirli biri olduğunu
2: Merve
1: söyleyen bir cümlesi
2: var. Merve Hanım'ın az önce söyledi tam o. Yani AKP'li birine söylemediği lafları Faik Bey söylüyor Özgür Bey şu anda.
1: Şu cümleler, emekli öğretmen çocuğundan genel başkan olur mu diyor. Faik Bey'in o kibri, böyle yukarıdan bakışı var ya diyor Özgür Özel. Şimdi o zaman da tam bir... Faik Öztürk da çok uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüydü.
2: Ya çok üzüntü verici bir şey. Faik Bey çok saygın bir insan, devlet insanı. Yani yıllarca emek harcamış, CHP'nin de çok önemli bir ismi. Ya Sayın Özel genel başkanlık yaptı, yıllarca Faik Bey ile çalıştı. Ya bunu bir AKP milletvekili ya da MHP'li bir isim bile Faik Bey belki söylemez. Ben dün dinlerken çok üzüldüm. Yani
1: ben şunu da,
2: arkadaşlık
1: şunu da
2: böyle
1: söylemek
2: mi yok
1: istiyorum.
2: Oldu?
1: Bir yandan da yani yıllardır...
3: Kemal Bey neler diyor ya, sen de Allah aşkına arkadaşım Kemal Bey.
1: Yeni bir iktidar arayışı, tamamen eski isimlerle grup başkanı olarak olmasını da. Ya bu tercihle Sayın Öztürk grup başkanı olarak seçerek nasıl bir mesaj vermiş olur Kemal Kılıçdaroğlu?
0: Valla ben kimi seçeceği değil de daha çok salı günleri kürsüyü konuşma noktası olarak geri alma amacının olduğunu düşünüyorum. Faik Bey olabilir,
1: ama
0: başka biri olabilir.
1: Bir şey ifade eder elbette, bir mesaj.
0: Kendisine yakın isimlerin sayısını şu

0: yüzden de fazla olmadığını görüyoruz. O yüzden belirli miktarda bir seçim hakkı var. O oradan gidiyor. Ama yani bu şey çift başlılık meselesinin devam etmemesini istediği için ve kendisinin rakibi olarak görünenleri yavaş yavaş eritme, azaltma, görünürlüklerini azaltma.
1: Parti Vahap Seçer ve Zeydan Karalar ziyaretinde Sayın Kılıçdaroğlu zaten bu parti çift başlılığa izin vermez diyor.
2: Evet.
1: Yani o,
0: hayır orada. Ama çift başlı devam ettiği müddetçe zaten partinin esas kendisine en büyük zararı böyle veriyorlar. Evet. Yani böyle devam ettiği müddetçe bakın şimdi CHP ile ilgili ne, mesela CHP ile en çok doğrudan

0: en çok eleştiri yöneltmiş isim kimdir? Tayyip Erdoğan'dır değil mi? Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 yılda söyledikleri 2 ayda söylendi ya. Yani tekrar tekrar aynı şey. Ve yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın haklılığının altı çiziliyor. Bu arada sürekli olarak iktidar kanadına sen şurada suçluydun, sen sarayın adamıydın, sen bilmem ne deniyor. Ama tekrar edilen bütün tezler Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 yıldır söylediği şeyler. Dönüp de CHP'nin aslında buna bakması lazım. Kendi varlığına ateş ediyorlar. CHP'nin tüzel kişiliğine ateş ediyorlar. Hayır, bunu söylemek de bana düşmemeli ama görülmüyor. O kadar gerçekten karşıtlık büyümüş vaziyette ki kendisine zarar veren bir noktaya geldi. Bu donmuş ve çözülmeyen ikili durum günün sonunda iki tarafa da zarar veriyor. Doğruya doğru ortaya dökülenlere, saçılanlara bakın. Biraz önce çok normal bir şeymiş gibi. Ya şu ikisi ahlaki meselelerden gitti. Ötekiler işte delegenin iradesine fesat karıştırmaktan gitti. Bilmem falan diyor. Bunlar normalleşmemeli. Bunların normalleşiyor olması sorunlu ve parti içerisinde bu şekilde devam ettiği müddetçe CHP en çok zarar görecek. Evet. Ha, şöyle görüyorlar bence. Son Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle önemli. Görüyor. Yani işte günün sonunda uzar tam zamanında timing'i öyle bir tuttururuz ki hem onlar siyaset yapamayacak, yani bir sonraki seçime giremeyecek hale gelir. Hem yıpratılır hem de biz geriye toparlayabiliriz. İşte iş öyle olmayabilir.
1: Peki ne dersiniz Mehmet Bey? Son sözler sizde. Yani özel bir ekibini seçime giremeyecek hale getirip kendisinin de oradan belki daha çok kazanıma çıkabileceğini düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu diyor Merve Hanım.
2: Yok, seçime girememe durumu söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Çünkü hazırlık yaptıkları aşikar. Çünkü artık görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapamayacaklarını, yaptırılmayacağını görüyorlar. Bu da tabii ki hazırlığın hızlanmasına, hızlandırmalarına yol açan bir durum var. Dolayısıyla bir şekilde seçime girecekler. Ama seçime girerken şimdi ittifaklar söz konusu.
1: Evet.
2: Yani bu ittifaklarda nerede duracaklar? Cumhuriyet Halk
1: Kemal
2: Partisi,
1: Kılıçdaroğlu nerede durur?
2: İşte o sorunun cevabını bulmak şu an için...
1: İttifakı ile işbirliği yapar mı?
2: Bana onu ben bilemem.
1: Efendim, yapar mı Yiğit Bey?
3: Mümkün değil. Asla. Cumhur İttifakı'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isimden bahsediyorsun.
4: Ne var canım, ne olacak?
3: Mümkün değil arkadaşlar.
1: Yani anayasa CHP, MHP, konusunda bir işbirliği yapacağı yazılıp çiziliyor. Ama duyuyorum yok, ben. Anayasa süreciyle ilgili.
3: Ben şöyle diyeyim.
1: AK
3: Parti'ye karşı CHP, MHP'de çıkartma Cumhur İttifakı ya da Cumhur İttifakı'nın hiçbir fikriyle yan yana gelmesi mümkün değil. Durduğu yer, tabanı çok belli. Ama şunu gözden kaçırmayalım. Devlete istikamet çizen bir partidir fikriyle. 2023 seçimlerinden önce de gördük. Sayın Kılıçdaroğlu birçok projesini Cumhur İttifakı aldı kullandı.
1: Bu arada çok az süre kalmış.
3: Bu olabilir.
1: Bu olur.
3: Mesela EYT dedi, EYT'yi aldı uyguladı. Şimdi çok tartışılıyor ya.
2: Türkiye'de de EYT aldı uyguladı ama şu anda herkes ahvah ediyor.
3: Uygulamasaydı o zaman.
2: Ondan sonra da niye EYT'yi uyguladınız diye eleştirdiniz yani.
3: Seçimi kazanacağım diye. Hayır, aldı niye, uyguladı şimdi ahvah ediyor.
2: Hayır, ne alakası var?
3: Yani.
2: Dayattınız.
3: Yapmasaydı.
2: Sonradan niye EYT niye uyguladınız diye de eleştirdiniz. Oranın savunulacak hiçbir yeri yok.
3: Tartışma şu.
1: Mehmet Bey biraz vakit kalsın.
3: Ben o zaman susayım bu konuda çünkü o bir başlık diye.
2: Şimdi bak tam da bu noktada.
1: Çok az mı?
2: Tam da bu noktada kitlendiklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortada kaldığının bir göstergesi. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ortada kaldı.
1: Yani
2: nereye gideceği,
1: diğer muhalif blokta da yer alamaz diyorsunuz.
2: Yer alamaz. Yolunu çizecek bir durumda değil. Ama aynı şekilde Sayın Mansur Yavaş için de geçerli.
5: Evet.
3: O da öyle,
2: tamam mı?
3: Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumuyla Mansur Yavaş'ın durumu aynı. Evet.
1: Ne o durum?
2: Şimdi Sayın Özgür Özel
6: tercih etmediği için, yani bir taraf
2: tabii
6: olmadığı
2: canım,
6: için.
2: Şimdi Sayın Özgür Özel'le birlikte ittifak kuracak partiler olabilir mi? Olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak kuracak parti, şimdi Sayın Özgür Özel'in partisiyle yani kuracağını varsaydığımız partiyle Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kemal Bey ittifak kuracak mı?
1: Muhtemelen hani.
5: Belki Mansur Yavaş'ın adaylığında kurabilirler. Hı hı.
0: Yani o zaman kendini seçeni seçecek belki de.
2: Yani bu durumda üçüncü
1: Mansur
2: bir...
1: Mansur Yavaş'ın adaylığında kurabilirler, bir sessiz kaldınız. Kurabilirler mi?
2: Ben zannetmiyorum ve Mansur Yavaş'ın ben her programda aşağı yukarı söylüyorum.

0: Mansur Yavaş gündeme geldiğinde Mansur Yavaş'ın ben aday olmayacağını düşünüyorum.
1: Ama
0: Cumhurbaşkanlığı aday olmayacak.
1: En güçlü aday ama olmayabilir diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Olmayabilir çünkü tablo çok farklı bir yere gitti.
2: Yani o
0: gidiyor daha doğrusu.
2: Yani diyorsunuz ki CHP ile afaki söylüyorum Yeniden Refah ve belki onlar bir araya gelmeyebilir diyorsunuz. Bir blok olarak bütün partileri yan yana koyduğumuzda Yeni Yol belki başka bir tercih yapabilir. Mansur Yavaş da bir ortak aday olamayabilir diyorsunuz.
0: Şimdi bakın şu anda güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği. Şebnem Hanım tabelasından bahsetmişti. Güçlü bir tabelanın yani ağırlığı olan bir tabelanın olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında bir arada kalamayan siyasetçilerin ayrıldıktan sonra hangi aday olursa olsun aday noktasında birleşmeleri mümkün gözükmüyor. Çünkü bu ayrılış farklı bir ayrılıştır. Öyle normal bir ayrılış değil. Normal bir boşanma değil. Bu sancılı bir doğum gerçekleşiyor. Yani büyük bir çocuk doğuyor. Yani küçük bir doğum değil. Büyük bir doğum. Ve bu doğum yaşanırken çok büyük sancılar yaşanıyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir sancı çekiyor. Günlerdir, hatta aylardır, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Yıllar oldu değil mi?
3: Aslında bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomide yaptıklarını anlatmamız gerekiyor.
0: Anlatabilirsiniz.
3: Eğer konuşmamız
0: vaktiniz
3: gerekiyor.
0: Olursa anlatabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden meseleleri konuşmaya fırsatımız olmuyor ki. Onu anlatmaya çalışıyorum.
4: Siz doğum dediniz de ben çekişmeli boşanmaya benzetiyorum. Hiç doğum var.
0: Yani hayır ama çekişmeli boşanmadan ziyade... Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir parti daha doğacak.
2: Bu bir doğum mu boşanma mı? Aslında bunu daha uzun vadede değil mi göreceğiz.
0: Ya boşanma şimdi
1: peki muhalefetin ayrı yerlerden Kemal Bey destek verecek
0: birleşme olursa boşanma olurdu. Burada birleşme yok Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Muhalefet bloğunun güçlü adayına Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si destek verecek mi? Kendi aday mı çıkartacak?
0: Yoksa ya da kendi aday mı olacak?
1: Ya da Cumhur İttifakı'ndan yana mı kullanacak tavrını?
2: Peki ya da aday mı göstermeyecek? O zaman bununla noktalayalım. Yani daha doğrusu noktalamıyoruz. Bir reklam arasına gidiyoruz ama konuklarıma yine de teşekkür etmek istiyorum. Öncesinde çok sağ olun değerli katkınız için bu akşam. Bir reklam arası.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşleri de burada noktalıyoruz. Saat başın Devren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Bu arada savaşa ilişkinde sıcak gelişmeler var. Bir ön anlaşma olduğu belirtiliyor. Ayrıntıları Evren Aydın size aktaracak saat başında. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi geceler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk burası. Büyük bir kaosun eşiğinden dönen Orta Doğu'da bombaların yerini artık barış rüzgarları aldı. Taraflardan halen çelişkili açıklamalar gelse de bir anlaşma belki de hiç bu kadar yakın olmamıştı. Peki bölgeye büyük acılar çektiren savaş artık gerçekten sona mı eriyor? Anlaşma bölgeye neler getirebilir? Aslında tüm dünyanın merak ettiği meseleler bunlar ve gece raporunda ele alacağız. Evren Aydın ben, hoş geldiniz. Hemen özetlerimize geçelim, gecenin manşetlerine bir bakalım. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu ve barışa bu kadar yakın olmamıştık dedi. Taraflardan da önemli, olumlu mesajlar var. Peki savaşın kazananı kim, kaybeden kim? Konuğumuzla birazdan değerlendireceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde artık temponun artırılacağını açıkladı ve sürece dair de önemli kritik mesajlar verdi. Onu da birazdan ekranlara taşıyacağız. Ve CHP diyeceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç talepleri belediye başkanlığına sıçradı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki belediye başkanının ihracı istendi. Bu arada iki grup başkan vekilinin ise unvanları düşürüldü. CHP'deki son durumda birazdan gece raporunda başladık. Gecenin sıcak gelişmesiyle başlamakta fayda var. Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayınlandı ve 33 ilin başsavcısının değiştiğini görüyoruz. Önemli ayrıntılar var Emre Aytekin'de. Hemen gidelim Emre'ye. Emre.
1: Evet, Evren Aydın, binlerce hakim ve savcının beklediği yaz kararnamesi tamamlandı. Kararname Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Buna göre 4608 adli yargı, 359 idari yargı mensubu olmak üzere toplam 4967 kişinin ataması yapıldı. Bu kararname ile 33 il Cumhuriyet Başsavcısı

0: değişti. 27 ile yeni komisyon başkanı atandı. Yine kararnameye göre de 74 ilçe ve bölgede yeni başsavcı atandı. Yine kararnameden dikkat çekici ayrıntılar var. İstanbul'dan 11 başsavcı çıktı. İstanbul'da hala görev yapan savcı ve başsavcı olarak görev yapan isimler bu kararname ile Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. 11 isim. Yine bölge adliye mahkemelerinde de değişiklik yapıldı. 5 bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı değişti bu kararname ile. Tabii kararname ilişkinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yaptı o paylaşımı. Şu ifadeleri kullandı Bakan Gürlek. Aziz milletimiz adına görevine ifa eden kıymetli hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yine sabah saatlerinde bir atama daha yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı özel bir kararnameyle ve bugün de yaz kararnamesi yaklaşık bir saat önce tamamlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından o kararname yayımlandı. 4.967 kişinin ataması yapıldı yargı mensubunun. Kararname ile 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Yine 74 ilçe ve bölgede yeni başsavcı atandı.
1: Peki, gecenin flaş gelişmesiydi ve Emre Aytekin Habertürk muhabiri önemli detayları bizlerle paylaştı. Hemen Ankara'dan İstanbul stüdyoya döndük ve gelişmelerle devam edelim. Savaşa bakacağız. İran'da karar alıcılar mutabakat metnini konuşmak üzere toplandı kısa süre önce. Toplantının ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Arakçı'dan da önemli açıklamalar geldi. Metnin detaylarını verdi Arakçı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, karar alıcıların mutabakat metnini konuşmak üzere toplandığını açıkladı. Bu arada Meclis Başkanı Kalibaf, verilen sözler tutulmalı, yaklaşan anlaşma için başka yol yok dedi. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD ile savaşın galibi İran diye de belirtti. Geçici anlaşma ilk adımdır, uygulanmazsa nükleer görüşmeler olmayacak ifadelerini kullandı. Nükleer konuların sonraki aşamalarda tartışılacağını söyledi. Aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyum için Tahran'ın tercih ettiği tek çözümün seyreltme olduğunu kaydetti. Geçici anlaşma kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona erecek açıklamasını da yaptı. Savaşın Lübnan'da sona ermesi İsrail'in işgal bölgelerinden geri çekilmesi anlamına gelir diye de ekledi. Bu arada Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ise savaş öncesi döneme dönmeyeceğini kaydetti. Boğaz'ın egemenliği İran ve Umman'a aittir dedi. Şimdi aktardığım bu gelişmelerden önce de ABD ve İran'dan da iki taraftan da aslında peş peşe biz anlaşmaya yaklaştık açıklaması geldi. Pakistan Başbakanı da bunu doğruladı açıklamalarıyla ve anlaşma metninin artık hazır olduğunu söyledi. Peki anlaşmanın detaylarında başka neler var? İzleyelim.
2: İran'la ABD arasındaki anlaşma metninde ilerleme kat edildi. İran'ın hiç bu kadar yaklaşmamıştık açıklamasının ardından Pakistan anlaşma metninin hazır olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump ise hafta sonuna işaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif sosyal medya hesabında ABD ile İran arasında anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı diye paylaşım yaptı. Trump, Arakçı'nın gönderisini kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı. Axios'a verdiği demeçte ise anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Bloomberg'de anlaşmanın pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini öne sürdü. Üst düzey ABD'li yetkili basın mensuplarına anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre anlaşmanın 4 ana sonucu var. İlki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ablukasının kaldırılması. İkincisi İran'ın nükleer programının tasfiyesi. Üçüncüsü, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun yerinde imha edilip ülke dışına çıkarılması. Sonuncusu ise anlaşmanın bölgede uzun vadeli bir barışı garanti etmesi. Yetkili ayrıca İsrail'in de bu sürece katılacağından emin olduğunu söyledi. Axios haber platformu metnin mevcut ateşkesi 60 gün daha uzattığını bildirdi. Haberde İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edeceği, nükleer programla ilgili somut adımların ise ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılacağı belirtildi. Metnin İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler dahil aşamalı yaptırım muafiyetlerini de içerdiği iddia edildi. İran basınında da 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin detaylar paylaşıldı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığı kaydedilen haberde Boğazı'nın yönetiminin geleceği İran'la Umman arasında çözülecek denildi. ABD'nin yaptırımları kaldıracağı ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılacağı belirtildi. Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların sona ereceği, İran'ın füze programı hakkındaki görüşmelerin ise sonraya bırakılacağı öne sürüldü.
1: Evet, izliyorsunuz. Müzakerelerde bu olumlu gelişmeler oluyorken Netanyahu ise bildiğini okumaya devam ediyor. Yani İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da işgalini sürdürüyor. Bu arada İsrail Savunma Bakanı Katz da bir kez daha Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi. Barışa yaklaşan ABD ile İran müzakerelerine de değindi Katz ve İran'ın nükleer silahını önlemek için bağımsız hareket edebiliriz dedi.
2: İran basını ABD ile yapılacak anlaşmanın Lübnan'da ateşkesi durduracağını öne sürüyor. İsrail ise Lübnan'daki işgali sürdürmekte diretiyor. İsrail Savunma Bakanı Katz sosyal medya paylaşımında İsrail, Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinden çekilmeyecek diye yazdı. Batı Şeria'daki işgalinde süreceğini kaydetti. ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değinen Bakan Katz, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer programı ve vekilleri konusuna dair ilkelerin arasında durmasını bekliyoruz diye belirtti. İsrail gelecekte de İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için bağımsız hareket edebilmelidir ifadelerini kullandı. İsrail ordusuna buna göre hazırlık yapmaları talimatını verdiklerini söyledi. Anlaşmaya dair bir açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, başbakan olduğum sürece İran'ın nükleer silah olmayacak iddiasında bulundu. Hayatını bunu önlemeye adadığını savundu. Trump'la da bu konuda mutabık kaldıklarını belirtti. Tahran yönetimi Tel Aviv'i Lübnan'a saldırmaması konusunda uyarmıştı. Tel Aviv'in geçtiğimiz hafta Beyrut'u vurması üzerine İsrail topraklarına misilleme saldırısı düzenlemişti. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberine göre İsrail ordusu ABD-İran anlaşmasını riske atacak saldırılardan kaçınıyor. Planladığı bazı saldırıları askıya alıyor. Ancak kısıtlı da olsa İsrail, ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'a hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin güneyindeki beldeler yine vuruldu. Yaralananlar ve enkaz altında kalanlar oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'deki duruma ilişkinde siyasi parti değil sanki dövüş kulübü ifadelerini kullandı.
3: Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye 100 yılının inşasıdır.
2: Yarım asırlık sorunu çözeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye için süreç hızlanacak mesajı verdi.
3: Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açıldığı törende konuştu. Sözü mutlak mutlak kararı sonrası CHP'ye getirdi.
3: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.
2: Cumhurbaşkanı Özgür Özel'e de ayrı bir parantez açtı.
3: Hatta bazıları çıkmış. Sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi?
2: Erdoğan'ın gündeminde ABD, İsrail ile İran arasında süren savaş ve bölgedeki gelişmeler de vardı. Doğu Akdeniz'de de yeni oyunlar oynanıyor dedi.
3: Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı istenen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. İki ismin unvanları da meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Bu arada CHP Merkez Yönetim Kurulu da bu hafta ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Ve tutuklanan Tanju Özcan'la kavgaya karışan Serkan Tuncer disipline sevk edildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihracı istenen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. CHP Genel Merkezi iki grup başkan vekiline dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderdi. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevlerinin düştüğü belirtildi. Günaydın ve Başarır'a ait meclisteki odaların boşaltılması da istendi. Ünvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırılan iki isim, genel kurul çalışmalarını yönetemeyecek. Başarır ve Günaydın'ın ünvanlarının düşürülmesinin ardından CHP'nin grup başkan vekili olarak sadece Murat Emir kaldı.
4: 23. bileşimini açıyorum.
2: Murat Emir, Başarır ve Günaydın'ın grup başkan vekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi. MYK'nın disipline sevk yetkisi olmadığını vurguladı.
5: Parti tüzüğümüz ve yargı içtihatları son derece nettir. Butlan ile ilan edilen ve parti meclisi onayı olmayan MYK'nın milletvekillerimizi disipline sevk etme yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki yalnızca parti meclisine aittir. Hukuken var olmayan bir karara dayanarak grup başkan vekillerimiz Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup yönetimindeki görevlerinin düşürülmesi de baştan aşağı hukuksuzdur. Ayrıca iç yönetmeliğimiz ve yerleşik uygulamalar gereğince de yenisi seçilene kadar mevcut yöneticilerimiz görevlerine devam etmelidir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta içinde ikinci MYK toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la bir restoran kavgasına karışan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer, tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı, parti meclisinde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini paylaştı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'de yaşanan son gelişmeleri Türk Gün gazetesine değerlendirdi. CHP'nin sorunu devlet ve milletin de sorunudur ifadesini kullanan Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e öz eleştiri çağrısı yaptı.
6: CHP'de yaşanılanların her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
7: Bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir. Dile getirilen tarihsel iddiaya rağmen CHP bugünkü durumuyla kurucu kodlarından çok uzakta bulunmakta, tarihi sorumluluğunu yüklenememektedir. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik mahkeme kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi.
7: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarında şahit olunabilecek restine rest replikleri, sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir.
6: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
7: Terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize

0: göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır.
1: MHP'de il teşkilatlarının fesli devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adıyaman İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Teşkilat Organları ve Merkez İlçe Teşkilat Organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiyle feshedilmiştir ifadelerini kullandı. Adıyaman İl Başkanlığı'na Ali Önat atandı. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 20'ye yükseldi. CHP 128 milyar dolar nerede kampanyasında kullanılan ifadeler nedeniyle dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek. Anayasa Mahkemesi CHP'nin itirazını reddetti. Yerel mahkemenin tazminat kararını da yerinde buldu. 2020 ve sonrasındaki süreçte CHP yönetimi Berat Albayrak hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Albayrak, kişilik haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek CHP'nin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf başvurusu da reddedilen CHP, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme CHP'nin başvurusunu reddetti. Yerel mahkemenin CHP'nin ifade özgürlüğü hakkıyla davacının şeref ve itibar hakkının korunması arasında adil bir dengeleme yapıldığı kaydedildi. Bağlantılı bir gelişmeyi de paylaşalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 128 milyar dolar iddiası nedeniyle tazminat cezası alan CHP'ye tepki gösterdi. Yalan siyaseti izliyorlar mesajı verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Anayasa Mahkemesi'nden çıkan kararı değerlendirdi. CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemesine hükmedildiğini hatırlattı. Çelik, Yerel Mahkeme, İstinaf ve Anayasa Mahkemesi olmak üzere 3 yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu ifadesini kullandı. Çelik açıklamasında böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti dedi.

0: Evet, haftalardır arabulucu görevi üstlenen Pakistan anlaşma metninin nihai hale getirildiğini söylüyor ama taraflardan yalanlamalar duyuyoruz. Trump'tan bazı açıklamalar var ancak her şeye rağmen dünyada yeni bir iyimserlik havası var ve en önemlisi bu sefer sadece Trump'ın kafasında değil bu iyimserlik. Konuşacağız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizlerle birlikte gece raporunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum size.
0: Hocam yani yüz günü aşkın süredir konuşuyoruz ve ilk kez sizi böyle gülümser bir yüz ifadesiyle görüyorum, olumlu bir ifadeyle. Herhalde size olumlu şeylerden bahsedeceksiniz ama yani belli ki hocam çok daha uzun bir sürecin herhalde daha ilk adımlarındayız. Bu noktaya kadar gelebilmek naçizane fikrim olumlu ama yani bundan sonra tarafları hocam daha zorlu, gergin bir süreç mi bekliyor sizce ve yani merak ettiğim hangi taraf tavizlere daha yakın ve anlamaya çalıştığım da şu aslında. Trump muhataplarıyla şu dakika neyi çözmeye çalışıyor hocam?
1: Evren Bey, yani hep katıldığım yayınlarda sizinle şunu ifade etmiştim. Yani dünya savaş tarihinde, dünya tarihinde hiçbir savaş ila nihaya devam etmez. Sonsuza
0: evet,
1: kadar devam etmez.
0: Bu defalarca ifade etmiştiniz hocam.
1: Evet, mutlaka bir gün yani her savaş muhakkak bir anlaşma masasıyla neticelenir. Öyle veya böyle yani taraflar bir anlaşmaya varırlar ve o anlaşmayı imzalarlar. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu gördük, İkinci Dünya Savaşı'nda bunu gördük, 30 yıl savaşlarında, 100 yıl savaşlarında listeyi çok fazla uzatabiliriz. Şimdi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu savaşta elbette bir gün bir anlaşmayla neticelenecekti. Çok fazla çalkantılı oldu, yani çok fazla gitgeller yaşandı. Ancak sonuç olarak şunu görmüş olduk biz Evren Bey. Yani müzakerelerin İslamabad'da başladığı Nisan ayının başlarında aslında savaş çok kritik bir evreye doğru ulaşmıştı. Nereye ulaşmıştı? Biliyorsunuz hani Donald Trump'ın çok sert burada bir takım açıklamaları olmuştu. Yani İran'ın o

0: kritik enerji altyapısının vurulmasından tutun da işte sahir enerji tesislerine, elektrik santrallerine, barajlara, yollara kadar pek çok saldırı yapabileceğini ifade
1: Evet.
0: etmişti Donald Trump.
1: Ki
0: Bunun
1: hocam özellikle
0: karşılığında
1: o
0: da
1: medeniyeti yok edeceğiz açıklaması uzun süre gündemde yer bulmuştu kendisine.
0: evet, kesinlikle hem de yani Trump'ın bu hani artık gerçekleştirmeyi düşündüğü İran'da sivil hayatı adeta felç edebilecek o saldırı dalgası tehditleri tam böyle en yüksek seviyeye, en yüksek perdeye ulaşmışken İran'da reste rest demişti hatırlarsanız.
1: Tabii.
0: İşte Dimona nükleer şehrini vurdu. İsrail'de yine Arat kentine güneyde, İsrail'in güneyinde saldırılar düzenledi ve sivil kayıplarına yol açmıştı. Dolayısıyla burada İran'da şunu söyledi. Eğer Trump yönetimi böyle bir saldırı gerçekleştirirse biz de artık hayatta kalma saikiyle elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin için Orta Doğu'daki varlıkları büyük bir tehlike altına girecek. Yani Amerika'nın müttefik olduğu ülkeleri vuracağız, onların enerji altyapılarını vuracağız ki burada Körfez ülkelerini kastediyordu. Amerika'nın üstlerini daha yoğun vuracağız, Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığını sıkıntıya sokacağız dedi. İşte aktörler arasında bu gerilimin en zirveye ulaştığı bir ortamda müzakere süreci başladı. Fakat tabii çok uzun sürdü. Yani tarafların o taleplerini bir noktada optimize etmek çok uzun süre mümkün olmadı. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle, an itibariyle hem Donald Trump yönetiminden yapılan açıklamalar hem de İran yönetiminden yapılan açıklamalar ki Abbas Arakçı bu akşam biliyorsunuz İran Devlet Televizyonu'na bir demeç verdi. Uzun ve detaylı bir demeç verdi. Burada anlaşmanın detaylarına dair aslında bir takım ipuçları da
1: Evet.
0: verdi. Tabii izleyicilerimiz açısından şunu ifade edelim. Hem Pakistan'ın yaptığı açıklamalar, hem Amerikalıların, hem İranlıların yaptığı açıklamalar bir anlaşma metninin oluştuğunu ortaya koyuyor ama biz daha bu metni göremedik. Yani tam
1: Evet.
0: olarak detaylarının ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Bu
0: Abbas
1: hafta
0: Arakçı da
1: sonuna
0: şu...
1: kadar görme şansımız var mı hocam? Şimdi hafta sonuna da işaret edenler var anlaşma ilişkin. Pazartesiye taşabilir yorumları da yapılıyor. Ne dersiniz bu konuda?
0: Yani çok uzun sürmeyecektir Evren Bey. Çünkü İranlılar özellikle biliyorsunuz Trump'ın açıklamaları karşısında hep ketum davranmışlardı. Artık
1: Evet.
0: bugün İran'da da yetkili makamların böyle bir anlaşmanın varlığından söz ediyor olmaları belirli oranlarda demeyelim hatta büyük oranda bu
1: Evet.
0: anlaşmanın kotarıldığını bize gösteriyor.
1: Son
0: Büyük
1: olarak da
0: oranda
1: hocam
0: ya da
1: Amerikan tarafından gelen bir açıklama %85'e işaret ediliyordu. Herhalde o %15'lik kısımda anlaşmalarda en önemli noktayı işaret ediyor değil mi hocam?
0: evet ya biraz da tabii teknik meselelerin de burada uygulamaya dair Evren Bey detaylandırılması ve bağlayıcı bir şekilde ortaya konulması gerekiyor ki taraflar bir daha savaşa
1: Evet.
0: sürüklenmesinler. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir uzlaşma zemini ortaya çıkmış gibi görünüyor. Şimdi bu neden önemli? Burada aslında temelde birkaç tane mesele var. Öncelikle hem Amerikalılar açısından hem de İranlılar açısından taleplerin karşılandığını görüyoruz. En azından şu ana kadar böyle dolaylı olarak elde ettiğimiz bilgiler aktörlerin yaptığı açıklamalardan. Örneğin Trump biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın kati surette açılması gerektiğini ifade ediyordu
1: Evet.
0: Evren Bey. Bu anlaşma taslağına göre Hürmüz Boğazı açılıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Hürmüz'ün İran tarafından o ablukanın daha doğrusu blokajın diyelim kaldırılmasına mukabil de Amerika Birleşik Devletleri ablukayı kaldıracak ve Hürmüz'deki o statü bir noktada şeye geri dönecek, savaş öncesine geri dönecek. Fakat İran burada bir para talebi vardı yani geçişlerle ilgili bunu almamayı kabul ettiğini anlıyoruz. Fakat bir hizmet bedeli adı altında yine bir ummanla birlikte bir mekanizma üzerinde
1: Evet.
0: çalışıldığını anlıyoruz. Bunun detaylarını göreceğiz. Amerika'nın istediği ikinci mesele neydi? Belki de en önemlisi biliyorsunuz nükleer silah meselesi ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu. Şimdi burada Amerikalılar şunu ifade etmişlerdi. Donald Trump elini çok yukarıdan açtı. Şunu ifade etti. Biz bu uranyumu, zenginleştirilmiş uranyumu özellikle alacağız dedi. Fakat anladığımız kadarıyla şu anda varılan uzlaşma neticesinde bu zenginleştirilmiş uranyumun Evren Bey İran sınırları içerisinde seyreltilmesine dair yani bunun bir nükleer bombaya dönüşmesinin engellenmesine dair İran sınırları içinde bunun nükleer silah niteliğini kaybetmesine dair seyreltilmesi için bir mutabakata varılmış gibi görünüyor. Yani Trump aslında burada bir noktada bu zenginleştirilmiş uranyumu İran topraklarından çıkarma isteğinden vazgeçmiş gibi görünüyor. Ama sonuçta bir takım Amerikalı yetkililerin açıklaması vardı. Eğer bunu seyreltip nükleer bombaya dönüşmesinin önüne geçilecekse bunu İran'da da yapabiliriz diyorlardı. Burada da İranlarla bir mutabakata varılmış gibi görünüyor. İran tarafından

0: Tabii biliyorsunuz Lübnan meselesi önemli.
1: Evet.
0: Lübnan dosyası bağlamında burada halihazırdaki cephedeki bu savaşın durması ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesine dair taleplerin net bir biçimde iletildiği ifade ediliyor. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasından bahsediliyor. Bir de biliyorsunuz İran bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri başlattığı için bir tazminat talebi vardı. Ya burada Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez'deki müttefikleri doğrudan bir tazminat mekanizması korumaktan ziyade burada İran'ın yeniden toparlanması için 300 milyar dolar civarında bir fonu hayata geçirmeyi kabul etmiş gibi görünüyorlar. Yani burada dolayısıyla talepler bir noktada Evren Bey optimize edilmiş gibi görünüyor. Buradan tabii hem Donald Trump yönetimi için bir zafer anlatısı üretilebilecek bir takım maddeler var. Hem de Tahran yönetimi için buradan zafer anlatısı üretmek için uygun bir takım maddeler var. Dolayısıyla taraflar arasında böyle bir zeminin oluştuğunu
1: Evet.
0: anlıyoruz. Sonuçta şunu gördük. Yani taraflar o savaşın en kritik aşaması. Sizinle yaptığımız yayınlarda daha önce de ifade etmiştim. Yani artık aktörlerin karşılıklı olarak birbirine ölümcül darbeler vurabilecekleri o üçüncü aşamanın eşiğine kadar yeniden geldik. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde. Fakat yeniden aklı selim galip geldi ve taraflar aslında bunu hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri göze alamadıklarını net bir biçimde göstermiş oldular ve bir uzlaşmaya varmış oldular gibi görünüyor Evren Bey.
1: Hocam şöyle bir geri dönüp baktığımızda bu neredeyse 4 ayı aşkın bir savaştan bahsediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin düşüncesine göre yaklaşık 4-6 hafta süreceği belirlenmişti bu savaşın ama dayatmalı bu savaşın, İran'a dayatılan bu savaşın. Ama ne kadar uzun süre devam ettiğini gördük ki Trump da bu süre boyunca hocam o uzun yıllar önce yazdığı Art of Deal kitabında, yani anlaşma sanatı kitabındaki tüm maddeleri neredeyse Tahran üzerinde uyguladı ama yani bugüne kadar hiçbir şekilde başarılı olamadığını gördük. İşte az evvel siz de söylediniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin her restine Tahran'ın da aynı güçte karşılık vermesi acaba tüm bu süreç boyunca pazarlık gücünü elinde tutan tarafın sürekli İran olduğunu mu gösteriyor bize?
0: Evet zaten Abbas Arakçı bunu bugün doğrudan açıkladı. Yani yine hatırlarsın sizinle yaptığımız yayınlarda şunun altını çizmiştim. Yani müzakerelerin bu kadar uzamasının altında yatan temel neden Evren Bey İran'ın bu savaştan zaferle çıktığını düşünmesi ve Donald Trump'ın yaklaşımının aksine anlaşma maddelerini aslında şekillendirme yetkisinin ve gücünün kendisinde olduğunu düşünmesiydi Tahran yönetiminin. Dolayısıyla burada İran şunu söyledi. Abbas Arakçı da bu akşam verdiği demeçte bunu ifade etti. Açıkça söyledi. Yani savaşın galip tarafı biziz. Düşman bizim rejimimizi, devletimizi dağıtmak istedi. Biz dünyanın süper gücüne 40 gün boyunca dayandık. Ona zarar vermeyi başardık. Sahadaki bu başarımız diplomasi masasında da bizim elimizi güçlendirdi. Ve bizim isteğimiz dışında bir anlaşma çerçevesinin oluşmasının önüne geçti. Bunu engelledi şeklinde çok net bir açıklaması oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada Evren Bey İran psikolojik olarak elbette masaya üstün oturdu diyebiliriz.
1: Yani
0: Neden
1: hocam
0: üstün
1: bu noktada
0: oturdu?
1: beni korkutan şu. Şimdi hem Trump'ın destekçileri arasında hem de Birleşik Devletler'de ona karşı olan kesimler arasında işte başkanın çok fazla taviz verdiği, o Obama'yı eleştirdiği anlaşmayla aynı şeyleri yapmış olabileceği, esasen o İran'a nakit para vermiş olabileceği yönünde giderek artan bir kanaat oluştu. Beni korkutan bu noktada hocam, acaba yani son dakikada bir geri adım gelebilir mi? Sonuçta Trump'tan bahsediyoruz.
0: Yani tabii ki Evren Bey şimdi Trump dediğimiz zaman her an her şey olabilir. Yani bir anlaşma ya varılma noktasında Trump'ın istekli olduğunu biliyoruz. Yani aylardır bunu ortaya koydu. Yani zaman zaman havuç göstererek İran'a, zaman zaman sopa
1: Sopa
0: göstererek
1: göstererek,
0: ki biz
1: evet.
0: bunu uluslararası ilişkilerde çok kullanırız bu havuç ve sopa metaforunu. Ama Trump aslında şunu yaptı yani savaşın başlangıcında çok daha farklı bir netice alabileceğini düşünüyordu.
1: Evet.
0: Yani Netanyahu ile yaptığı görüşmeler neticesinde İran'da rejimin çok hızlı bir şekilde çökeceğini, İran'da bir rejim değişikliğini başarabileceğini, halkın çünkü İran'daki yönetimden artık illallah ettiğini düşünüyordu Donald Trump. Ve bu saldırılar başladığında hatırlarsınız pek çok çağrısı oldu, sokaklara çıkın, hükümet binalarını ele geçirin, işte bu tarihi bir fırsattır, bir daha böyle bir fırsat gelmez, yanınızdayız vesaire vesaire. Ancak İran yani rejim ciddi bir direniş ortaya koyunca Trump burada bir hedef küçültme
1: Evet.
0: stratejisine gitti ve
1: İran
0: dedi ki
1: toplumunu
0: ben
1: tam farklı yönde teşvik etti diyebilir miyiz Trump'ın açıklamaları?
0: Kesinlikle öyle Evren Bey. Bakın yurt dışında İran'daki rejime yani mollalara yönelik çok sert eleştirilerde bulunan insanlar bile bu süreçte
1: Geri döndüler
0: kanaat
1: ülkelerine, evet.
0: önderlerinden geri dönenler oldu. Eğer vatanımız söz konusuysa biz burada Amerikan emperyalizmine direniriz şeklinde net mesaj verenler oldu. Dolayısıyla burada Donald Trump'ın izlediği strateji tam ters tepti ve Trump bir strateji küçültme yoluna girdi. Ne yaptı? Dedi ki benim artık iki tane amacım var. Bunu defaatle deklar etti. Birincisi Hürmüz'ün açık tutulması ne olursa olsun yani enerji piyasalarındaki bu çalkantının sona erdirilmesi ve ABD'de biliyorsunuz enflasyon verileri de 2023'ten itibaren en yüksek düzeyde
1: Evet,
0: çıktı.
1: evet, evet.
0: Yani Amerika'da bu inanılmaz bir tepkiyi de beraberinde getirdi ki yani anketlere baktığımızda biz Trump'ın desteğinin son derece tarihi diplerde olduğunu da biliyoruz. Şimdi meselenin bir tarafı bu. Diğer tarafı da nükleer meselesi. Yani Trump şunu dedi. Ben birincisi Hürmüz'ü açabilirsem, ikincisi de İran'ın artık nükleer bir güç olma yolunda attığı adımları engelleyip İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırabilirsem ki burada zenginleştirilmiş uranyumu kastediyorum. Bu savaş benim için bir başarıdır dedi. Böyle bir anlaşma çerçevesi oluşturdu. Şimdi ben açıkçası Trump'ın burada anlaşmaya vardıktan sonra ABD iç kamuoyundaki bu eleştirel seslere bir noktada kulaklarını kapatacağını düşünüyorum. Çünkü Evren Bey Trump da artık bıktı. Ya bu savaşa yönelik yaptığı açıklamalardan anlıyorsunuz. Yani Trump artık bu meseleyi bir an önce çözüme ulaştırmak, bu dosyayı kapatıp kendi işine bakmak istiyor. Dolayısıyla hani iç kamuoyundaki eleştirilere ben çok kulak asacağı kanaatinde değilim. Bunu da
1: Değilsiniz.
0: şöyle meşrulaştıracaktır muhtemelen. Trump biliyorsunuz bunu kendisi defaatle yine söyledi. İşte Vietnam'a gittik, şu kadar yıl kaldık Afganistan'da, şu kadar yıl kaldık Irak'ta, şu kadar yıl kaldık. Bakın biz daha İran'a gideli birkaç ay oldu yani biraz sabır dedi. Yani bu kadar evet bedel ödedik ama İran'ın nükleer silaha sahip olması bütün bu bedellerden daha ağır
1: Evet.
0: bir bedel olur dedi Amerika Birleşik Devletleri için. Dolayısıyla hepinizi sabre ve sükunete davet ediyorum dedi. Şimdi kendisine yönelik bir takım sert salvolar gelirse Donald Trump muhtemelen bunu diyecektir. Ve biz çok kısa bir süre içerisinde benden önceki başkanlara kıyasla çok kısa bir süre içerisinde muazzam bir başarı elde ettik. İran'ı nükleersiz bir ülkeye dönüştürdük. Bölgesel etkisini kırdık. Bugün İran Orta Doğu'da önceki yıllarda olduğu gibi Obama döneminde olduğu gibi at koşturabilen istediği gibi bir aktör değil. Altyapısını işte askeri altyapısını diyeyim daha doğrusu yanlış anlaşılmasın işte hava üslerini vurduk, uçaklarını yok ettik, donanmalarını çökerttik, dini liderlerini bitirdik. Zaten ben rejimi değiştirdim diyor. Dolayısıyla ben çok eleştirilere de kulak kabartacağı kanaatinde değilim
1: Düşünmüştüm.
0: Evren Bey.
1: Hocam çok kısa süremiz kaldı. Çok da sorun var ama şundan devam edeyim bari. İsrail'den de açıklamalar var. Şimdi nükleer konusunu söyleyince aklıma geldi. İran'ın, İsrail'in açıklamasına göre söylüyorum. Onlar nükleer silah olarak kullanıyorlar. İran'ın nükleer silahını önlemek için biz bağımsız hareket edebiliriz de dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden kendisini ayrı koydu. Ne demek hocam bu?
0: Şimdi Evren Bey, burada savaşın devam ettirilmesine yönelik soykırımcı Netanyahu yönetiminin bir isteği var. Yani İsrail basını şöyle bir takip ettiğinde şu anda Netanyahu'ya yönelik muazzam eleştiriler var ki
1: Evet,
0: eğer
1: büyük tepkiler var.
0: anlaşma bu haliyle bakın yani yansıyan kadarıyla konuşuyoruz tabii dediğim gibi tam metin elimizde yok. Eğer bu haliyle kabul edilirse, onaylanırsa bakın ben açıkçası Ekim'deki seçimlerde Netanyahu'nun İsrail'de büyük bir yenilgi alacağı kanaatindeyim.
1: Öyle mi?
0: Yani burada Netanyahu da gidişatı gördüğü için aslında bir noktada İsrail'in ulusal güvenliğine dair stratejik hedeflerin gerçekleştirilemediğini düşündüğü için ABD'den bağımsız hareket edebiliriz şeklinde açıklamalar yapıyor. Peki bunu pratize edebilir mi? Yani pratikte Amerika Birleşik Devletleri'nin o muazzam askeri gücünü arkasına almayan İsrail İran'a saldırı gerçekleştirebilir mi diye sorarsanız açıkçası ben bunu da çok mümkün görmüyorum Evren Bey. Yani İsrail tek başına İran'la baş edebilecek bir ülke konumunda değil.
1: Değil,
0: Bu
1: değil.
0: böyle bir hüviyeti yok. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sürüklediler fakat bir noktadan sonra Amerika İsrail'den ayrıştı kendi ulusal çıkarları için ve böyle bir anlaşma yoluna gitti ki son bir cümle olarak şunu ifade edeyim. Bu savaşın en büyük kaybedeni İsrail terör devletidir ve onun başbakanı soykırımcı Netanyahu'dur. Bunun bedelini de ben Ekim ayındaki seçimlerde ağır bir şekilde ödeyeceği kanaatindeyim.
1: Aslında finalde yani savaş sonucunda elbette siyasi kazanımlar için genellikle savaşlar başlatılır. Yani siyasi anlamda kim ne kazandı, ne elde etti, bunları soracaktım ama aralarda biraz onların ipucu

0: İpuçlarını verdiğiniz çok sağ olun hocam. Çok kritik bir süreçten geçiyor. Hem dünya hem de Orta Doğu artık geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu meseleyi sizin gibi kıymetli isimlerle değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun hocam. Doçent Doktor Nuri Salık'la birlikteydik.
1: Müzakereleri i̇yi geceler, konuştuk. İyi yayınlar dedim.
0: Devam edelim haberlerimizle. Antalya Körfezi'ndeki deniz kurdu tatbikatına bakacağız.

0: Düşman denizaltısı tespit edildi. Denizden ve havadan operasyon başladı. Hedefler bir bir imha edildi.
1: Tatbikat süresince kahraman personelimizin eğitim seviyesi, üstün performansı, disiplini ve kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duyduk. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz deniz kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır.
0: Deniz kurdu iki tatbikatı yeni nefesleri kesti. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve 18 bin personel katıldı.
2: Dikkat, vuru sağlı.
0: Antalya Körfezi'ndeki tatbikatın seçkin gözlemci gününde senaryo gereği sonarlarla yeri tespit edilen düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca vuruldu. Ardından da komandolar helikopterden TCG Anadolu'ya indi. Senaryonun devamında yaralanan bir personel helikopterle gemiye taşındı. Denizde sürüklenen mayın da ekipler tarafından başarıyla imha edildi.
3: Şu anda mayın imha edildi.
4: Şu anda mayın.
5: Tatbikatımızı icra ettiğimiz bu kritik dönemde dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve caydırıcı bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir.
0: Tatbikatın seçkin gözlemci günü geçiş töreniyle sona erdi.
6: Öğrencilerin ve ailelerin heyecanı artık zirvede. Liselere giriş sınavı yarın yapılıyor. İki oturumda toplam 90 sorunun sorulacağı sınavda 1 milyondan fazla öğrencimiz ter dökecek. Hepsine şans dileyelim. Sonuçlarsa 10 Temmuz'da açıklanacak.
7: Torunum yarın LGS sınavına girecek. Yapı olarak çok heyecanlı bir çocuk. İnşallah sabırla yapar her şeyi.
8: Bayağı bir heyecanlıyım. Yani çok heyecan yapacağım gibi hissediyorum. Stresliyim biraz da.
0: Bütün yıl çalıştılar. Şimdi o zorlu süreçteki çalışmalarının karşılığını almak için yarışacaklar. 1 milyondan fazla öğrenci hayalindeki liseye girmek için ter dökecek. 4000'i aşkın okulda sınav heyecanı yaşanacak. 8. sınıf öğrencileri için liselere geçiş sistemi sınavı gerçekleştirilecek.
9: Kolay mı olur, zor mu olur hiçbir fikrim yok. Çalıştım, inşallah güzel bir not alacağım. İstediğim liseye gitmek istiyorum.
0: LGS merkezi sınavında ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. İkinci oturuma ise saat 11'de geçilecek.
10: Bayağıdır çalışıyoruz, bir günümüz kaldı yani.
0: Sınavda ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Paketin içeriğinde kuru meyve, yulaflı bar, ceviz, kuru üzüm ve su olacak. Beslenme paketi talep eden öğrencilerin sözel ve sayısal oturumları arasında ihtiyaçları karşılanacak. LGS kapsamında güvenlik tedbirleri de artırıldı. İlk kez bu sene sınıflara yapay zeka destekli kamera sistemi yerleştirildi. Kameralar öğretmenlerin mahremiyeti zedelenmemesi için yalnızca sınav saatlerinde açık olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de öğrencilerin huzur ve güven içerisinde sınav geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 29.103 personelin sahada 4.028 ekibinde görev başında olacağını belirtti. Bakan Çiftçi sınav günü TC kimlik kartını kaybeden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade etti. Sınav binalarının girişlerinde de üst araması yapılacak. Sınav evrakının salon görevlilerine dağıtım süreçleri de kameralarla izlenecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
6: Sırada bir çocuk istismarı dosyası var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yapılan bir ihbar, yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturma dosyasının kapısını araladı. O soruşturma dosyasındaki baş şüpheli ise bir okul servis şoförü. Arzu Kaya'nın özel haberi şimdi ekranlarınızda.

0: Soruşturma Amerikan Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin Türk makamlarına gönderdiği rapor üzerine başladı. Merkez, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşıldığını ihbar etti. Savcılık yaptığı çalışmada görüntüyü yükleyen kişinin 32 yaşındaki Savaş Karaaslan olduğunu belirledi.
1: Dosyadaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri şüphelinin yaptığı meslekti. Savaş Karaaslan uzun yıllar servis şoförlüğü yaptı, çocukların eğitim aldığı kurumlarda çalıştı.
0: Şüphelinin telefonunda 215 fotoğraf ve 1091 videoda çocuk istismarı görüntüsüyle geçirildi. Telegram üzerinden kapalı gruplar kurup görüntü satışı yaptığı ve para karşılığında kullanıcıları gruplara dahil ettiği belirlendi.
1: Şüphelinin banka hesap trafikleri incelendiğinde soruşturma derinleştirilmiş oldu. Çünkü tam 58 ilden ve Almanya'dan 219 kişinin müstehcen görüntü satın aldığı belirlendi. Bu isimler de soruşturmaya dahil edildi.
0: Tutuklanan şüpheli şeytana uydum dedi. Eğitim vakfında çalışıp bunun dışında ticari bir faaliyet yürütmediği belirtildi. Hesabına gelen paraların çocuklara yönelik müstehcen video alımı için gerçekleştiği değerlendirildi. Şüphelinin çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları satma suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
2: Mezdeki dans grubunun üyesi Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent G'nin emniyet işlemleri tamamlandı. Bülent G ve azmettirici olduğu iddia edilen iki akrabası savcılıkta verdikleri ifadeler sonrası tutuklandı.
3: Şu anda polis ekiplerinin elleri arasında...
4: Niye öldürdünüz? Kaçtınız?
5: Mezdeki dans grubu üyesi Aynur Kambur'un katil zanlısı Bülent G'nin asayiş şubedeki işlemleri tamamlandı. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan zanlı emniyette verdiği ifadesinde cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.
6: Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani... Çıkalım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
5: Bülent G. cinayetten yıllar önce Zonguldak'ta başka bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten hapse girmişti. Aynur Kambur'u öldürmeyi de bu hapishane günlerinde tasarladığını söyledi. Cezaevinden çıktıktan sonra Beşiktaş'ta Aynur Kambur'u tesadüfen görüp takip ettiği, bu şekilde ev adresini öğrendiğini söyledi. 24 Mart 2016 akşamında o adrese belindeki silahla geldi.
6: Ne kim o dedi, ben de Aynur Kambur'un dedim, evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten kapısını da açmıştı, daire kapısını da açmıştı.
7: Peki bu cinayeti niye işledi?
8: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
7: Ne gibi mesela?
8: Aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat ediyorum. Yani benim ailemde öyle bir insan olmaması lazım.
5: Peki katil zanlısı azmettirici olduğu iddia edilen Serdar K. ile cinayetten hemen sonra neden iletişime geçmişti? Bülent G. uzaktan akrabası Serdar K. hakkında köy derneğimizi yönetiyor. Dernekle ilgili mesaj atmıştır dedi. Aynı mesajlaşma için Serdar K. cuma tebriğe mesajı attığını söyledi. Cinayetten bir yıl sonra Aynur Kambur'un ablasının verdiği dilekçede akrabalar arasında miras tartışması olduğu iddia edilmişti. Bülent G. ve azmettirici olduğu iddia edilen iki akrabası bu miras kavgasıyla bir alakalarının olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Bülent G., gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap vermedi.
4: Niye öldürdünüz? 10 yıl neden kaçtınız?
5: Bülent G. ve iki akrabası savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir kadın hakim savcı tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.
0: Silahlı adliyeye geldi. Hakimi odasında vurdu. O savcı hakkında mahkeme kararını verdi. Olay 13 Ocak'ta İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, daha önce birlikte görev yaptığı hakim Aslı Kahraman'la konuşmak için İstanbul Bölge Adliyesi'ne geldi. Hakimin odasına giden savcı bir süre sonra Aslı Kahraman'ı tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalasında Kılıçarslan'ın 5 suçtan 20 yıldan 42 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Söz verilen Kılıçarslan kovuşturma ve duruşma savcısını, medyayı ve müştekiyi hedef aldı. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktur dedi. Sanıkla savcı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı sanığı mütalaya karşı savunma yapması için uyardı. Sanığın savunmasının ardından mahkeme

Çocukları taşıyan servis şoförü bu kez işi nedeniyle değil, çocuk istismarı dosyasıyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir ihbar, Türkiye'de yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturmanın kapısını araladı.

0: heyeti kararını açıkladı. Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ayrıca 4 suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak bu cezalar için hükmün açıklanması geri bırakıldı.
1: Memlekette günün en çok konuşulan gelişmelerinden biriydi. Beyaz et sektörüne büyük bir operasyon yapıldı. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 13 şirkete denetim kayyumu atandı.
0: Haksız fiyat artışları, yaşanan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
2: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.
0: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
1: Uluslararası kamuoyunda uzun yıllar krizler ve kuraklıklarla anılıyordu Somali ama bugün bu durumu tersine çevirebilmek adına pek çok reforma imza atılıyor. Habertürk Dış Haber muhabiri arkadaşımız Abdullah Tekin, Mogadişu'daki son durumu ve geleceğe dönük planlamaları Somali Adalet Bakanı'na sordu, izleyelim.

0: Somali. Uzun yıllardır süren terör sarmalından kurtulmak için askeri ve hukuki reformları bir arada yürütüyor. Bu zorlu mücadelede Mogadişu yönetiminin en büyük destekçisi ise Türkiye.
1: Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle iki devlet arasında güvenlik ve ekonomik anlaşmalar imzalandıktan sonra oldukça güçlendi. İki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli unsurlarından biri, Türk-Som'un açılması ve askerlerimizin burada aldığı eğitimlerdir. Ayrıca Türkiye'de üst düzey eğitimler almış lider kadroların yetişmesi de güvenliğimiz açısından büyük başarılar sağladı.
2: Birçok öğrenci de Türkiye'de eğitimlerini aldıktan sonra Somali'ye geldi ve bu öğrencilerin birçoğu aslında dünyayı tanıyor, Avrupa'yı çok iyi biliyor. Burada eğitim gören insanlar ileride Somali'nin geleceğinde büyük katkı sağlayacaklar mı sizin için?
1: Son 15 yılda Türkiye-Somali ilişkileri sürekli gelişti. Başlangıçta insani yardım temelli olan işbirliği, bugün ticaret, sağlık, güvenlik ve eğitimi kapsayan çok boyutlu bir ortaklığa dönüştü. Somalili öğrencilerin Türkiye'deki burs imkanları ve savunmayla yatırım alanlarındaki işbirlikleri somut sonuçlar verdi. Gençlerin geleceğe dair beklentileri geçmişe göre daha güçlü. Eğitim ve güvenlik alanlarında önemli fırsatlar oluştu. Son dönemlerde iki taraf arasındaki ilişkilerde Somali tarafında 4 hükümet değişmiş olmasına rağmen Türkiye tarafında istikrarlı bir süreç devam etmiştir.
0: Uluslararası kamuoyunda yıllarca krizlerle anılan ülke artık kabuğunu kırmaya kararlı. Mogadişu hükümeti hazırlanan yeni anayasa reformuyla hem kabile temelli siyasi yapıyı yıkmayı hem de gençleri radikal örgütlerin hedef olmaktan çıkarmayı amaçlıyor.
2: Önümüzde bir seçim süreci var. Bununla alakalı insan haklarını burada yükseltmeye yönelik ne gibi hedefleriniz var?
1: Somali'nin tam yetkili ve güçlü bir devlete, ekonomisi gelişmiş bir yapıya ihtiyacı var ki her zaman dış yardıma bağımlı kalmasın. Devlet güçlendiğinde kalkınmaya dair her türlü adımı atabilir, toplumu geliştirebilir ve krizler ile kıtlıkları önleyebilir. Türkiye hükümeti ve kurumlarına da çok teşekkür ederiz. Ancak Somali'nin kıtlık ve kuraklık ile anılmasını istemiyoruz.
0: Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı Genel Müdürü ise ülkedeki petrol potansiyeline dikkat çekti. Bakan, İsrail'in bağımsız bir ülke olarak tanıttığı Somaliland'i de Somali'nin bir parçası olduğunu vurguladı.
3: Somali'nin her bölgesinde petrol potansiyeli bulunuyor. Aynı şekilde maden kaynakları da ülkenin farklı bölgelerine yayılmış durumda. Somaliland de Somali'nin bir parçasıdır. Oradaki insanlar bizim insanlarımızdır. Biz de onlarla

0: Onların hükümetiyiz. O bölgeyle ilgili yatırım yapmak isteyen şirketlere de gerekli izinleri verebiliriz.
1: Ve Türkiye ile ilişkiler.
0: Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ziyaretiyle ilişkiler yeni bir boyut kazandı. 2024'te iki ülke arasında petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzalandı ve açık deniz ile karadaki 6 blok Türkiye'ye tahsis edildi. Türkiye petrolleri yaklaşık 4.464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. Son olarak Oruç Reis gemisi Somali açıklarında ilk derin deniz sondaj çalışmalarına başladı.
1: Mogadişu kıyılarından başlayan bu enerji ortaklığı sadece bir petrol keşfi değil, Afrika boynuzunun geleceği için de son derece önemli görülüyor.
2: Daha aktaracağımız çok gelişme var. Kısa bir aranın ardından devam edecek Gece Raporu.

Efendim yeni güne adım atmak üzereyken yeniden hoş geldiniz diyelim. Habertürk ekranlarına gece raporuna ikinci dilimdeyiz ve özetlerimize hemen başlayacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yakın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçı de mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. Arabulucu ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de iki ülke arasındaki anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu. Tüm bunlar yaşanırken İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz bir kez daha Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi. Barışa yaklaşan ABD ile İran müzakerelerine de değinen Katz, İran'ın nükleer silahını önlemek için bağımsız hareket edebiliriz dedi. Bu arada Antalya Körfezi'nde deniz kurdu tatbikatı vardı ve yine nefes kesti. 18 bin personelin yer aldığı tatbikatın seçkin gözlemci gününde senaryo gereği düşman denizaltısı vuruldu ve tatbikatta 125 deniz unsuru görev aldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakim savcı tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu arada Mezleke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent G'nin emniyet işlemleri tamamlandı. Bülent G ve azmettirici olduğu iddia edilen iki akrabası savcılıkta verdikleri ifadeler sonrası tutuklandı. Bu arada beyaz et sektörüne büyük bir operasyon düzenlendi. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şirkete de denetim kayyumu atandı. Ve bugün büyük gün, liselere giriş sınavı bugün yapılacak. İki oturumda toplam 90 sorunun sorulacağı sınavda 1 milyondan fazla öğrencimiz ter dökecek. Bu arada sonuçlar da 10 Temmuz tarihinde açıklanacak. Gece raporuna devam ediyoruz ve ABD ile İran arasındaki son durumla devam edeceğiz. Bir son dakika gelişmesi var, arkadaşlarım uyarıyor. Tabii biz bu dakikalarda mutabakat metnini, ABD ile İran arasında görüşmeler ne yönde seyrediyor diye konuşuyoruz.

0: Ama yine sağdan da sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Aslında dün de tam bu saatlerde benzer bir son dakika sizlerle paylaşmıştık ve şu dakikalarda da Sirik ve Keşme adasında bazı patlama sesleri duyulduğu yönünde haberler ulaşıyor elimize. Sıcak bilgiler bunlar ve bunlara kaynak olarak da İran basını gösterebiliriz ve patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Detaylar geldikçe sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler ki İran için kritik noktalar buralar, Sirik ve Keşme noktaları ve bazı patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor. Bunlar bir saldırı sonucunda mı gerçekleştirilir yoksa farklı bir nedenle mi, buna ilişkin bilgileri derleyip toparlamaya devam ediyoruz şu dakikalarda. Ama İran basında baktığımızda bazı patlama sesleri geldiğine yönelik bilgiler var. Tabii Hürmüz'de anlaşma haberleri çıkmadan kısa bir süre önce askeri gerginliğin zirve yaptığını görmüştük. Hatta Amerikan Başkanı Donald Trump dün tam da Hark Adası'na bir saldırı olur mu olmaz mı konusunu tartışırken anlaşma metnine ilişkin çok sıcak bilgiler vermişti. Ama şu dakikalarda da akşam gece saatlerine ulaştığımızda yine İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri geldiğini duyuyoruz. Netleşsin bilgiler, tekrar döneceğiz bu konuya. Şimdi müzakereyle devam edeyim. İran'da karar alıcılar da mutabakat metnini konuşmak üzere toplantı halinde ki toplantı sonrası İran Dışişleri Bakanı da konuştu ve o tüm dünyanın merak ettiği metnin detaylarını yavaş yavaş açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, karar alıcıların mutabakat metnini konuşmak üzere toplandığını açıkladı. Meclis Başkanı Kalibaf, verilen sözler tutulmalı, yaklaşan anlaşma için başka yol yok dedi. Bu arada Dışişleri Bakanı Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın galibi İran diye belirtti. Geçici anlaşma ilk adımdır, uygulanmazsa nükleer görüşmeler olmayacak ifadelerini kullandı. Nükleer konuların sonraki aşamalarda tartışılacağını söyledi. Aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyum için Tahran'ın tercih ettiği tek çözümün seyreltme olduğunu kaydetti. Geçici anlaşma kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona erecek açıklamasını yaptı. Savaşın Lübnan'da sona ermesi, İsrail'in işgal bölgelerinden geri çekilmesi anlamına gelir diye de ekledi. Bu arada Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ise savaş öncesi döneme dönmeyeceğini kaydetti. Boğaz'ın egemenliği İran ve Umman'a aittir dedi. Diğer yandan İran'ın dondurulmuş varlıklarının da serbest bırakılacağını belirtti. Bu açıklamalardan kısa bir süre önce de taraflardan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de İran'dan peş peşe anlaşmaya çok yaklaştık açıklamaları geldi. Tabii Pakistan Başbakanı Şerif'in de açıklamaları bunları doğruladı. O da anlaşma metninin hazır olduğunu söyledi.
1: İran'la ABD arasındaki anlaşma metninde ilerleme kat edildi. İran'ın hiç bu kadar yaklaşmamıştık açıklamasının ardından Pakistan anlaşma metninin hazır olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump ise hafta sonuna işaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif sosyal medya hesabında ABD ile İran arasında anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı diye paylaşım yaptı. Trump, Arakçı'nın gönderisini kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı. Axios'a verdiği demeçte ise anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Bloomberg de anlaşmanın pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini öne sürdü. Üst düzey ABD'li yetkili basın mensuplarına anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre anlaşmanın 4 ana sonucu var. İlki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ablukasının kaldırılması. İkincisi İran'ın nükleer programının tasfiyesi. Üçüncüsü, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun yerinde imha edilip ülke dışına çıkarılması. Sonuncusu ise anlaşmanın bölgede uzun vadeli bir barışı garanti etmesi. Yetkili ayrıca İsrail'in de bu sürece katılacağından emin olduğunu söyledi. Axios haber platformu metnin mevcut ateşkesi 60 gün daha uzattığını bildirdi. Haberde İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edeceği, nükleer programla ilgili somut adımların ise ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılacağı belirtildi. Metnin İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler dahil aşamalı yaptırım muafiyetlerini de içerdiği iddia edildi. İran basınında da 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin detaylar paylaşıldı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığı kaydedilen haberde Boğazı'nın yönetiminin geleceği İran'la Umman arasında çözülecek denildi. ABD'nin yaptırımları kaldıracağı ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılacağı belirtildi. Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cepheler

0: de çatışmaların sona ereceği, İran'ın füze programı hakkındaki görüşmelerin ise sonraya bırakılacağı öne sürüldü.
1: Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'nin yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Hakan Fidan sürecin bir an önce sonuçlanmasının ve kalıcı barışa ulaşılmasının temenni edildiğini ve Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. İran için kritik noktalar Sirik ve Keşm Adası'nda bazı patlama seslerinin duyulduğunu az evvel söylemiştim. Biraz detay gelmeye başladı. Tabi bildiğiniz gibi Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin devam eden bir ablukası var ve anlaşma sonuçlanana kadar da o ablukanın sürdürüleceğini zaten Trump bildirmişti ve şu dakikalarda da Sirik ve Keşm Adası'ndan gelen o patlama seslerinin Hürmüz'de bazı uyarı ateşleri nedeniyle kaynaklandığına yönelik bilgiler var. Tabi hem diplomasi bir yandan sürdürülüyor, bir yandan da sahadaki o sıcak gelişmeler halen devam ediyor. Az evvel verdiğimiz son dakika bilgisinin detaylarını da aslında böylece özetleyebiliriz. Şimdi geçelim Amerikan Başkanı Trump'ın o İran'la anlaşmanın yakın olduğu açıklamalarına ki bu açıklamalar küresel piyasalara da bir anlamda nefes aldırdı diyebiliriz. Ne oldu? Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında bir düşüş var. Brent petrolün varil fiyatı da %2 düşüşle 88 dolar civarına geriledi. İşte bu durum enflasyon endişelerini hafifletti ve tahvil getirilerinin de düşmesine neden oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış umudu belirdi. Küresel piyasalar nefes alırken petrol yönünü aşağı çevirdi. İran'ı sert saldırılarla tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geri adım attı. Hafta sonu imzalanabilecek bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. S&P 500 endeksi %1,8 yükseldi. Nasdaq 100 %3'ün üzerinde değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle 88 dolar civarına geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Amerikan petrolünün ise varil fiyatı 84 dolara düşerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Goldman Sachs analistleri artan arz ve azalan talep nedeniyle gelecek yılki ham petrol fiyat tahminlerini varil başına 5 dolar düşürdü. Altının onsu ise %3'ü aşan yükselişin ardından %0,7 kayıpla 4100 seviyelerini gördü. Bakır fiyatları da barış umuduyla Mayıs ortasından bu yana görülen en düşük kapanış seviyesinden toparlandı. Goldman Sachs, Mayıs ayında Orta Doğu kaynaklı arz kayıpları nedeniyle petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etmiş, yıl sonu Brent petrol tahminini 90 dolara çıkarmıştı.
1: Orta Doğu'ya ağır bedeller ödeten bu savaş süreci boyunca iki ülke arasında tansiyon hep yüksekti. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran. Şimdi bu iki ülke arasında dikkat çeken bir temas var. Bloomberg'in haberine göre iki ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonların ardından ilk kez bir araya geldi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ve İran savaş sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. İddia Bloomberg'de yer aldı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Körfez'de diplomasi trafiği hızlandı. ABD merkezli Bloomberg'un haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri bu hafta bir araya geldi. Kaynaklar görüşmenin savaşın başlamasından bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk yüz yüze temas olduğunu belirtti. Haberde tarafların ikili gerilimi düşürme ihtiyacı konusunda giderek daha fazla ortak anlayış geliştirdiği ifade edildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ancak temas son aylarda sertleşen ilişkilerde dikkat çekici bir değişim işareti olarak değerlendirildi. Haberde ayrıca İran'ın düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından Abu Dhabi yönetiminin daha sert bir tutum benimsediği öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesi Abu Dhabi'nin İran'a yönelik hava saldırılarına katıldığını öne sürerken Middle East Eye'da İsrail'in

0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne istihbarat desteği sağladığını yazmıştı.
1: Adli ve idari yargı kararnamesi yayımlandı. Binlerce yargı mensubunun ataması gerçekleştirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun ataması yapıldı. Kararla birlikte 33 ilin başsavcısıyla 74 ilçenin başsavcısı değişti. İstanbul'da görev yapan 11 savcı, başsavcı vekili kararname ile Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Antalya, Adana, Tekirdağ, Malatya ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemelerinin de Cumhuriyet Başsavcıları değişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında yaşanan helikopter kazasında Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti. Devam edelim. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Silivri Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese polis operasyon düzenledi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bazı şirketlerin çalışanları da var. Haklarındaki suçlama rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma. 17 kişi işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken belediye binasında da arama yapıldı. Gece raporunda ekonomiye de pencere açalım. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin genel kurul toplantısında verdi mesajlarını. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini ifade etti.
2: Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir.
3: Bankacılara seslendi. Ekonominin çoklu şoklara karşı dirençli olduğunu söyledi.
2: Biz bu sene bütçe açık hedeflerini tutturacağız. Şoklara karşı mali alan inşa ediyoruz.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu toplantısına katıldı. Şimşek, son yıllarda cari açıkta yapısal iyileşme olduğunu belirtti. Merkez Bankası rezervlerini de değerlendirdi.
2: Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da toplantıda konuştu. Temel önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Sıkı para politikasının süreceğini belirtti.
4: Bugün geldiğimiz noktada dezenflasyon sürecinin başlangıcına kıyasla daha etkili politika araçlarına, daha sağlam rezerv tamponlarına ve daha dengeli bir makroekonomik görünüme sahibiz.
1: Okullarımızdaki güvenlik önlemlerinin artırılması çok önemli. İşte bu konuda meclise kurulan komisyonda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 22 üyelik o komisyon son olarak Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı o okulu inceledi.
3: Meclise kurulan komisyon katliamın yaşandığı o okula gitti. Milletvekilleri yaşananları dinledi.
5: Tüylerimiz diken diken oldu. Şimdi bundan sonra biz ilgili kurumları, ailelerimizi de dinleyerek olaya müdahil ve müzahir olma noktasında gereken araştırmalarımızı, çalışmalarımızı yapma gayreti içerisinde olacağız.
3: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde 15 Nisan'da Aysar Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci dehşet saçtı. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra mecliste kurulan okul

0: saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarına devam ediyor. 22 üyelik komisyon saldırının yaşandığı okulda da inceleme yaptı.
1: Gittikten sonra bu gereken incelemeleri, değerlendirmelerini yapacağız. Zaten bununla ilgili buna benzer olaylar olmasın diye, başka okullarımızda, başka çocuklarımızda buna benzer hadiseler olmasın diye de bütün bir çalışmayı, gayretimizi geniş çapta tutarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
0: Komisyon okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
2: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 11 ilde operasyon düzenlendi ve 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren yönetici, finans, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu gibi konumlarda olan 44 şüpheli belirlendi. MASAK raporlarında şüphelilerin suçta kullandıkları hesaplarda 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 15 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri İstanbul merkezi 11 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin 29 mal varlığına da el konuldu ve 362 banka ve 65 kripto para hesabı bloke edildi. Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde bir operasyon yapılmıştı. İşte gözaltına alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İfadeleri alınan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Firari 9 şüpheli arama çalışması ise devam ediyor. Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezi 7 ilde operasyon düzenlenmiş ve 113 adrese baskın yapılmıştı. Gece raporunun sınırları içine yansıyan bir sıcak gelişme olayın merkezi Gaziantep'te. Gaziantep'te orta şiddette 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi sevgili izleyiciler. Sıcak bir gelişme saniyeler önce yaşandı ve depremin merkez üssünün de Nurdağ olduğu belirtiliyor. Bu arada depremin derinliğine ilişkin bilgi de 7 kilometre olarak belirlenmiş. Gaziantep'te 4,6'lık bir deprem söz konusu. Detaylar geldikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz. Haberimizle devam edelim gece raporuna. Mezdeki üyesi Aynur Kanbur'un katil zanlısı cinayeti işlediği yere 10 yıl sonra bir kez daha götürüldü. Cinayeti itiraf eden zanlıya olay yerinde keşif de yaptırıldı. Bu arada İstanbul Başsavcı Vekili ve Soruşturma Savcısı da olay yerine yapılan keşfe katıldı ve katile bazı sorular sordu.
3: Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız. Dün değil önceki gün emniyetimizde tercihlerde vermiş. Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylemi nasıl gerçekleştirdin bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
4: Yukarıdan aşağıya geldim.
0: 10 yıl önce cinayet işlediği yere geldi. Soğukkanlılıkla saniye saniye anlattı.
3: Daha önce biliyor muydun evini?
4: Bir iki sefer gelmiştim.
0: Bir döneme damga vuran Mezdeki grubunun üyesi Aynur Kambur'un katili Bülent Gündüz keşif için cinayet mahalline götürüldü.
5: Zile bastı. Hangi nerede? Hangi zile bastı? Kaç numaraya bastı hatırlıyor musun?
4: Aynur Kambur yazıyordu üzerine.
5: Cevap aldın mı diye falan.
4: Evet.
5: Ne cevap aldın?
4: Dedi. Ben de Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
0: Gündüz 10 yıl önce cinayet işlediği yeri tanıyamadı.
4: Ama bu bina değildi ya. Bu bina da böyle değildi ya.
5: Düşün bakalım be.
4: Tamam daire kapısı böyle de yani böyle bir aşağı inmiş falan hatırlamıyorum onu yoktu galiba çünkü.
5: Aşağı girişi mi hatırlamıyorsun sen?
4: Aynen sanki burası yoktu sanki.
5: Tamam sonra?
4: Kapıdaydı işte ben onunla tekrar bir konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüşlüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım. Ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili ve Soruşturma Savcısı Bülent Gündüz'e bir kez daha cinayeti neden işlediğini sordu.
5: Peki bu cinayeti niye işledi?
6: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
5: Ne gibi mesela?
6: Aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişinden dolayı biraz bana tezat ediyorum.

0: benim ailemde öyle bir insan olamaması lazım.
1: Nasıl bir insan? Neyi kastediyorsun?
0: Yani dansözdür yani. Bu dünyanın gözünün önünde kendini sevdiğim insan. Hangi?
2: Aynur Kambur'un dansözlüğü bıraktıktan sonra öldürülmesiyle savcının dikkatini çekti. Katil zanlısı gündüz evlilik, askerlik gibi nedenlerle zaman bulamadığını öne sürdü.
1: Peki bu eylemi yapmanda seni azmettiren kimse var mı?
0: Yok efendim.
1: Emin misin?
0: Günahını değil mi?
1: Tek başına mı geçiyorsun?
0: Evet.
3: Maktul kızıyla birlikte yaşıyor. Her nasılsa o gün arkadaşı çağırmış. Cinayet saatinden bir saat önce evden ayrılıyordu. Sen bu kızıyla birlikte yaşadığını biliyor musun? Kızının ayrıldığını
0: Hayır.
3: biliyor muydun?
0: Hayır.
3: Ya kapıya kızı çıksaydı?
0: Döner giderdim.
4: Gülistan 9 soruşturmasında önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanabilir. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve iadesi beklenen şüpheli Umut Altaş'ın ifadesinde işaret ettiği noktalarda arama çalışmaları başlatıldı.
2: Ekipler Gülistan için bir kez daha sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla kayıp Gülistan'ın izi sürülüyor. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra raftan indirilen dosya cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın tek firari şüphelisi Umut Altaş'tı. Altaş, Vali Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in yakın arkadaşıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş, verdiği bir röportajda Gülistan'ı Türkay Sonel'in öldürdüğünü söylemişti. Cesedin yerini bilmediğini ama şüphelendiği yerler olduğunu iddia etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği o yerlerde arama çalışması başlatıldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
5: Aç sen burada aç bakalım.
1: Başla.
4: Tamam. Sakarya'da otomobil sürücüsüyle bir minibüs şoförü arasında trafikte yol anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri ise Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: İki sürücü yol anlaşmazlığı yaşadı. Aracından inen taraf bu kez bir savcıydı.
6: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim.
2: Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü kavşağa aynı anda girdi. Sürücüler birbirlerini kavşağa hızlı girmekle suçladı.
6: Ne yapıyorsun? Kavşak yani orası. Durman gerekiyor. Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim.
2: Sürücüler yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü yol vermeyerek bir süre minibüsün önünden gitti. Bir süre sonra taraflar araçlarını durdurdu. Aracından inen otomobil sürücüsü savcı olduğunu söyledi.
6: Abi savcı olmak kuralı değil.
2: İkili arasında tartışma büyüdü. Otomobil sürücüsü Sakarya Adliyesi'nde görevli bir savcıydı. Tartışma ve sonrasında olaya başka kişilerin de dahil olmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca aracından inen savcı hakkında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçlamasıyla idari yaptırım için işlem başlatıldı. Savcı B.Y.Ç. avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Savcı, minibüs şoförünün otomobildeki adli kimlik kartını görmesine rağmen kasıtlı olarak aracı üzerine sürdüğünü iddia etti. Sürüş sırasında 112'yi aradığını, bu esnada minibüsü güvenli şekilde kontrol altına almak için yavaş sürdüğünü söyledi.
4: Bugünlerde taksilerden vergi alınmasıyla ilgili o yeni düzenleme çok konuşuluyor. Buna göre 1 Eylül itibariyle araçlara mali cihaz takılması plan dahilinde. Böylece ne olacak? Müşterinin ödediği rakam doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmiş olacak.

0: Peki taksiciler bu konuda ne düşünüyor? Bu da önemli. Taksiciler bu planlanan KDV oranını yüksek buluyor.
1: Taksiye binen yolcu sayısı, ödenen ücret ve günlük hasılat hepsi artık elektronik sistem üzerinden takip edilebilir hale gelecek.
2: Araca mali cihaz dedikleri bir teknik cihaz takılacak.
3: 1 Eylül itibariyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle taksilerin içerisine bir cihaz yerleştirilecek. Bu cihazla birlikte taksiye binen yolcu sayısı belirlenecek. O yolcuların ödediği rakam varsa Gelir İdaresi Başkanlığı'na doğrudan bildirilecek.
1: Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemeyle taksilerden %20 KDV, %35 gelir vergisi alınması planlanıyor.
2: Taksimetre ücretlerinin neredeyse %40-%50 artması anlamına geliyor. Çünkü biz bunu tolere edemeyiz.
1: Taksi şoförlerine göre de oranlar yüksek.
2: Biz vergi vermek istiyoruz ama hakkaniyetli bir vergi vermek istiyoruz.
4: Vergi vereceğiz ama daha düşük olmalı.
5: Bu şekilde taksicilik sektörü tamamen durur yani.
1: Konuyu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüşen İstanbul Taksiciler Odası yeni bir teklif sundu.
2: Maliye Bakanlığımıza derdimizi anlattık. Halk otobüslerinde olduğu gibi hasılat usulü vergi sistemine geçişle ilgili.
5: %1,5 falan düşünüyorum. Yani el olması hepimiz için daha bir ödenebilecek bir miktar yani.
6: Otobüsleri nasıl veriyorsa biz de onu verelim. %20 çok büyük para.
2: İlk şey de onaylandı ve alt komisyonu var. O alt komisyondan da geçip meclis gündemine gelecek.
1: Taksi esnafı uygulanacak vergi oranlarının makul seviyede tutulmasını istiyor.
0: Tüm ev sahipleri ve kiracılar keşke gül gibi geçinip gitse ama böyle olmuyor. Bazen karşı karşıya gelebiliyorlar. İşte o konulardan biri de depozito bedelleri. Eski kiracılar evden çıkacakları zaman ev sahibinin iade edeceği o depozito iadesinde anlaşmazlık yaşayabiliyor. Peki yıllar içinde değer kaybeden depozito tutarları nasıl hesaplanabilir? İşte Yargıtay bu konuda çok önemli bir karar verdi.
7: Mutlaka depozitoyu öderken ileride buna dair oluşabilecek sorunlarla ilişki kira sözleşmenizde bir madde bulunsun. Bu depozito iade edilirken hangi orana göre iade edilecek, nasıl oranlanacak, nasıl hesaplanacak?
8: 15 yıllık kiracı bugün evi tahliye etse yıllar önce ev sahibine ödediği depozitoyu aynı tutarda mı geri alır? Yargıtay ev sahibi kiracı davalarında emsal bir karar verdi.
9: Yargıtay kiracıların evi tahliye ederken yaşadıkları depozito iadesi anlaşmazlıklarına verdiği kararla son noktayı koymuş oldu.
7: Bu önemli bir karar. Neden? Çünkü en çok sıkıntı yaşanan mevzulardan biri gerçekten bu depozitonun iadesi.
9: Kararda mülk sahipleri tahliye edilen konutun depozitosunu ilk günkü kira bedeli üzerinden değil, kiracının son ödediği kira bedeli üzerinden oranlanarak iade eder denildi.
8: Emsal kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesi verdi. Davaya gelince bir kiracı 1993 yılında ev sahibine 15 lira depozito ödedi. 2014 yılında evi boşaltınca da ev sahibinden güncel kira bedeline göre depozito istedi. Alamayınca yargıya başvurdu. Yargıtay depozitonun son kira bedeli dikkate alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.
7: Yargıtay şunu söylüyor, diyor ki ilk başta verilen depozitonun sonradan aynı şekilde iade edilmesi artık hakkaniyetli ve uygun değil. Aslında burada bir oranlama yapılması lazım diyor.
8: Peki depozito tutarı yıllara yenik düştüyse iadesi hakkaniyete uygun nasıl yapılır? Yargıtay iki formüle işaret etti.
7: İlk başta alınan kira bedeli ilk başta alınan depozitoya oranlanıp o çıkan oran günün sonunda aslında biz evi tahliye ettiğimizde hangi kirayı veriyorsak o kiraya oranlanarak depozitonun bulunması yöntemiyle. Ya da son kira neyse onun üzerinden bir oranlama yapılabilir diyor ilk kirayla son kira arasında.
8: Bu kararla yıllar önce kiracıların ödediği depozito ücretleri enflasyon karşısında değerini korumuş olacak.
7: Eğer sözleşmede böyle bir maddeniz yoksa, durum anlaşmazlıkla sonuçlandı, o zaman kiracı aslında arabuluculuğa başvurup sonrasında da dava açarak ve bu kararı emsal göstererek depozitonun oranlanıp yeniden kendisine yeni ve daha yüksek bir rakamla ödenmesini isteyebilir.
0: Az evvel sizlerle paylaştığım o son dakika gelişmesinin detayları gelmeye başladı. Rahat bir nefes alabiliriz aslında. Gaziantep'te 4,6'lık bir deprem meydana geldiğini belirtmiştik. AFAD'dan da kısa bir süre içinde açıklama geldi ve o açıklamaya göre depremle ilgili an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığı belirtiliyor. Anlaşılan hızlı bir koordinasyon gerçekleştirilmiş ve saha tarama çalışmaları ivedilikle yapılmış.

0: yapılmış ve neticesinde sonuç şu: depremle ilgili an itibariyle neyse ki olumsuz bir durum yok. Gaziantep'te 4,6'lık bir depremi tecrübe ettik ve şu dakikalarda yönetmenim Emrah da Gaziantep'ten, kentten en son, en sıcak, en güncel görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Ekranı ikiye bölerek Gaziantep'ten deprem sonrası ilk görüntüler bunlar. Bazı vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın küçük bir korku ve panikle sokağa indiğini görüyoruz ki depremler sonrası alışıldık bir manzara bu memleketimiz için. Ama neyse ki 4,6'lık deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun olmadığı AFAD tarafından da belirtildi. Dönelim İstanbul Şişli. Hırsızların adresi bu defa bir fırın oldu ama hedeflerinde ne kasa ne de değerli makineler vardı.
1: Ne bilgisayarlara dokundular ne de değerli makinelere baktılar. Girdikleri fırında sadece tepsileri çalıp kaçtılar.
2: Hamur makinesi daha pahalı, değerli onlar. Onları alırdı. Bilgisayarları alırdı mesela. Ve onları almamış, sadece yöneldiği şey tepsi.
1: İstanbul Şişli'de fırın işleten Hakkı Korkut, Kurban Bayramı tatilinde memleketine gitti. 8 Haziran pazar günü tekrar İstanbul'a dönen Korkut, dükkanında kötü bir sürprizle karşılaştı.
2: Dükkanıma geldim, hamurumu hazırladım. Tam tepsilerimi de hazırlayacakken, yağlayacakken baktım tepsiler yok.
1: Güvenlik kameralarını izleyen Korkut, dükkana hırsız girdiğini gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi.
2: Tanesi 1000 TL tepsilerin tanesi. Yaklaşık 280-300 bin TL bir zararım var şu an.
1: Ekipler 280 tepsi çalan hırsızların peşine düştü. Olayla ilgili iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldığı tepsilerin 244 tanesini hurdacıya sattıkları belirlendi. Geri kalan tepsilerse işletme sahibine teslim edildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
0: Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 994.137 ton inek sütü üretildi.
1: Toplanan süt miktarı arttı. Tereyağı ve tavuk eti üretimi ise azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. Toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre %1,3 arttı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Nisan ayına kıyasla %0,5 azaldı. Kesilen tavuk sayısı da bir önceki yıla göre %0,2 azalış gösterdi. Nisan'da tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre %17,3 arttı. 1.844.973 adet tavuk yumurtası üretildi.
0: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketici yanıltabilecek şekilde reklam yayımlayan 6 vize aracılık firmasını incelemeye aldı. Peki sonuç ne? Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren o reklamları tedbiren durdurma kararı verdi.
1: Son 5 yılda yapılan şikayetler incelendi. Vize garantisi veren firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tedbiren durdurma cezası verdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize başvurularına ilişkin tüketicileri yanıltabilecek reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasını hedef aldı. İnceleme kapsamında tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek reklam ve tanıtımlar mercek altına alındı. Kurul, internet ortamında vize randevusu alma sürecine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalara inceleme başlattı. Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurma kararı verildi. Yapılan değerlendirme sonucu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanacak. İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından ilgili firmalar hakkında nihai karar verilecek.
0: İsrail basınında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu anlaşması geniş yankı buldu. Türkiye İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi kullanılan o haberde projenin Türkiye'ye devasa bir jeopolitik nüfus alanı sağladığı belirtildi.
3: İsrail basınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yer aldı. Türkiye, Hicaz demiryoluyla İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi kullanıldı. Yediyot Ahranot gazetesinin yazısında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarındaki işbirliği anlaşmalarına atıf yapıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail

şehri bile yok denilen haberde, Suudi Arabistan ulaşım koridoru için tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandığı ifadesi yer aldı. Haberde anlaşmaların Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Körfez tedarik zincirini kurtarmayı amaçladığı belirtildi. Yaklaşık 5,5 milyar dolar yatırım maliyeti olan projenin deniz yoluyla 30 günü aşan kargo nakliye süresini karayoluyla 2 haftanın altına indireceğine dikkat çekildi. İstanbul'dan başlayıp Suriye ve Ürdün üzerinde

0: sağladığı vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan artık sadece haritaya geri dönmekte kalmadı. Haritanın bizzat kendisi olduğu denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyaretinde iki ülkenin arasında demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
1: Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'yi inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve önemli bölgesel güç olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. Toronto'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Carney ve Türkiye ile ilişkilere değindi. Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefikidir diyen Carney, bölgedeki en önemli stratejik partnerlerden ve güçlerden biri ifadesini kullandı. Türkiye'nin Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kafkaslara ve ilerisine uzanan bir bölgede olduğuna dikkat çekti. Kanada'nın Türkiye ile derinleşen bir ilişkisi olduğunu da belirten Carney, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını ve yıl sonuna doğru Türkiye'yi tekrar ziyaret edeceğini bildirdi. NATO zirvesi öncesi başkentte düzenlenen programda deniz güvenliği masaya yatırıldı. Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki programda güncel sorunlar konuşuldu.
0: Stratejik öncelikler vurgulandı, deniz güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce Ankara'daki NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi.
2: Günümüzde deniz güvenliği kavramı geleneksel tehditlerin ötesine geçerek hibrit tehditler, kritik altyapıların korunması ve stratejik su yollarının emniyetini kapsayan çok boyutlu bir yapıya bürünmüştür. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, jeostratejik korumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü bir rol oynamaktadır.
0: NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Mehmet Cengiz Ekren de küresel boyutta deniz dirençliliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Denizaltı yapılarının güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Profesör Doktor Christian Bugger da Hürmüz Boğazı krizini hatırlattı. Krizin bir şekilde çözüldüğünü ancak karmaşanın yer edindiğine dikkati çekti. Deniz alanı stratejik olarak siyasallaştırılıyor dedi.
1: Gece raporuna keyif verici ve nefesinizi kesecek o görüntülerle devam edelim. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları'nın 8'li koluna katılan 2 Hürjet'le Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirildi. O görüntüler işte burada.
0: Akrobasi hareketleri sergilediler. Hassas onlu kol uçuşu yaptılar. Hürjet, Türk yıldızlarıyla tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Tarihi uçuşu Savunma Sanayi Başkanlığı paylaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı Hürjet, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla gösteri uçuşuna katıldı. İki Hürjet, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda havalandı. Gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk yıldızlarına katıldı. Toplam 10 uçakla tarihi bir formasyon gerçekleştirildi. Gösteri kapsamında hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları da icra edildi. Türk yıldızlarının 8 uçaklık koluna ilk kez 2 Hürjet eşlik etti. Uçuş Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kaydedildi. Gösteri uçuşunun ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda fil yürüyüşüyle katılımcılar selamlandı.
1: Sıradaki haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kaliforniya'dan görüntüler. Bir tıbbi malzeme deposunda henüz kaynağı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve sonrasında alevler kısa sürede tüm tesise yayıldı. Peki sonrasında neler oldu? Birlikte izleyelim.
3: Tıbbi malzeme deposu alev alev yandı. On binlerce metrekare alana yayılan yangın nedeniyle gökyüzünü simsiyah bulutlar kapladı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tracy kentindeki tıbbi malzeme deposundan. Gündüz saatlerinde depoda henüz kaynağı bilinmeyen bir yangın başladı.

0: Alevler kısa sürede yaklaşık 93 bin metrekarelik devasa dağıtım merkezinin tamamına yayıldı. Alevlerin sıçrama riskine karşı çevredeki diğer ticari depo ve lojistik merkezleri tahliye edilirken gökyüzüne yükselen simsiyah bulutlar görüntülendi. Çok sayıda itfaiye görevlisi yangını söndürmek için bölgeye gitti. Ummalı bir çalışma başlatıldı. Bölge sakinlerine yangının olduğu alandan uzak durmaları, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yangının neden çıktığına dair soruşturma sürüyor.
1: Çin'den sıra dışı bir casusluk iddiasına bakacağız. İddiaya göre yabancı istihbarat servisleri deniz kaplumbağaları ve balıklara sensör yerleştirerek ülkenin kıyı bölgelerine ilişkin hassas veriler toplamayı başardı.
0: Deniz kaplumbağalarına sensör yerleştirdiler. Bu yöntemle hassas verileri toplamak istediler. İddia Çin istihbaratından. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihbarat servislerinin deniz kaplumbağalarını ajan olarak kullandığını açıkladı. Sadece kaplumbağalara değil, bazı balık türlerine de sensör yerleştirildiği tespit edildi. İddiaya göre sensörlerle toplanan su sıcaklığı, tuzluluk oranı, okyanus akıntıları gibi veriler uydu aracılığıyla yurt dışına aktarıldı. Çinli yetkililer yabancı kuruluşların yalnızca deniz canlılarına değil, güneş enerjisiyle çalışan otonom dalga araçlarını, şamandıraları ve yük gemilerine yerleştirilen takip sistemlerini de kullandığını öne sürdü. Limanlardaki hareketliliğin gerçek zamanlı takip edilmesinin deniz tabanı haritaları oluşturmak için kullanıldığı belirtildi. Bakanlığa göre bu haritalar Çin'in kıyı savunmasındaki zayıf noktaları belirlemek için kullanılabilir. Bu da ciddi güvenlik tehditlerine yol açabilir. Bu nedenle balıkçılara şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı. Söz konusu cihazların hangi ülke ya da istihbarat servisine ait olduğuna dair bilgi ise paylaşılmadı. Karşılıklı casusluk suçlamaları yeni değil. Pekin yönetimi geçen yıl devlet çalışanlarını yabancı ajanların bal tuzağı yöntemine karşı uyarmıştı. Bu ay ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 göz istihbarat ittifakı, Çinli ajanların internet üzerinden sahte iş ilanları vererek hassas bilgilere ulaşmaya çalıştığını ileri sürmüştü.
1: Çok kötü beslenmesine rağmen sağlığını koruduğunu söyleyen Amerikan Başkanı Trump'ın geçen ay yapılan o yıllık sağlık taraması kapsamında bir değil, iki değil, üç değil, tam 22 uzman hekim tarafından muayene edildiği ortaya çıktı ki bu sayı bir başkanlık rekoru olarak belirtiliyor Amerika'da.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sağlık taraması kapsamında kırdığı rekorla gündemde. Trump'ın rutin sağlık kontrolleri için tam 22 uzman doktor seferber oldu. Geçen ay yıllık genel sağlık taramasından geçen Trump'ın raporunda sonuçlardan ziyade doktorların sayısı dikkat çekti. Amerikan başkanını muayene eden doktorların sayısının önceki kontrollerine göre iki katına çıkması başkanlık tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti. Washington Post 22 kişilik ekibin içinde sadece uzmanların değil aynı zamanda çok sayıda pratisyen hekimin de görev aldığını yazdı. Başkanın doktoru Sean Barbarella tarafından hazırlanan raporda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtilmiş. Trump da kendi sosyal medya platformu Truth'tan yaptığı paylaşımda tüm testlerin eksiksiz ve mükemmel sonuçlandığını söylemişti. Ancak Amerikan Başkanı'nın sağlığı ve zihinsel yeterliliği konusundaki tartışmalar kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Geçen ay yayımlanan bir ankete göre katılımcıların %59'u Trump'ın başkanlık görevi için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığını, %55'i ise fiziksel sağlığının görevi sürdürmek için yeterli olmadığını düşünüyor.
1: ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX, halka arzında 75 milyar dolar kaynak topladı ve bir rekora imza attı. Şirketin piyasa değeri de 1 trilyon doları aşmış durumda. SpaceX'in halka arzındaki bu rekor sahibi Elon Musk'ı da dünyanın ilk trilyoneri yaptı. Falcon 9, go SpaceX,
0: go Starlink. Beklenen halka arz gerçekleşti. Amerikalı uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolarlık kaynak topladı. Tarihin en büyük halka arz rekorunu kırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre A sınıfı hisse senetlerinden 555,6 milyon adet satıldı. Hisse başı

0: fiyat 135 dolar oldu. Toplamda 75 milyar dolar kaynak toplayan şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı. SpaceX'ten önceki tarihin en büyük halka arzı 2019'da 25,6 milyar dolarlık kaynak toplayan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco olmuştu. SpaceX geçen yıl zarar açıklamasına rağmen JP Morgan Chase, Eli Lilly, Meta ve hatta Musk'ın kendi şirketi Tesla'dan daha yüksek bir piyasa değerine ulaştı. SpaceX'in halka arzındaki rekor sahibi milyarder Elon Musk'ı da trilyoner yaptı. Forbes'un halka arz öncesindeki hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolarlık servete sahip olan Musk'ın net varlığı hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Musk halka arza rağmen SpaceX'te %82 oy gücüne sahip. Tarihin ilk milyarderi 1910'lu yıllarda Standard Oil şirketinin sahibi olan John D. Rockefeller olmuştu.
1: Resim sanatı önemli bir isme veda etti. Dünyaca ünlü İngiliz ressam David Hockney hayatını kaybetti. Eserleri milyonlarca dolara alıcı bulmuştu.
2: ...20 ve 21. yüzyılın en etkili ressamlarından biri olarak kabul ediliyordu. Eserleri açık artırmaların da gözdesiydi. İngiliz ressam David Hockney 88 yaşında hayatını kaybetti. Hockney, Rönesans portrelerinden Picasso'nun kübizm ve Amerikan pop art takımından etkilendi. Manzara resimleri ve portre eserler verdi. Hayatının önemli bir bölümünü Güney Kaliforniya'da geçiren sanatçı... Bölgenin güneşli banliyölerini ve havuzlarını kendine özgü yalın ve canlı üslubuyla resmetti. 1972'de yaptığı Portrait of an Artist adlı eseri 2018'de 90,3 milyon dolara satıldı. Bu rakam o tarihte yaşayan bir sanatçının eseri için ödenen en yüksek bedeli olarak kayıtlara geçti. Sanatçının bir diğer ikonik havuz resmi The Splash ise 2020'de 23,1 milyon sterline alıcı buldu. Hockney, 2000'li yılların ilk yarısında İngiltere'ye döndü. Ülkenin kuzeyindeki bir sahil kasabasına yerleşen ressam, mevsimlerin doğada oluşturduğu değişimleri çizdi. Sanatçı, 2018 yılında İngiltere'de kralların ve kraliçelerin tahta çıktığı Westminster Manastırı için renkli bir cam da tasarladı. 2012'de felç geçiren sanatçı, buna bağlı olarak işitme kaybı da yaşamıştı.
1: Göbekli Tepe'den sonra Türkiye'nin arkeolojik mirası Troya, İtalya'nın başkenti Roma'ya taşındı. Tarihi eserler dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri. Kolezyum'da sergileniyor. Serginin açılışında mesajlar veren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni uluslararası sergilerinde müjdesini verdi.
0: Troya, Kolezyum'da dünya sahnesine çıktı. Türkiye ile İtalya ortak tarih ve kültür çatısı altında buluştu. Türkiye'nin arkeolojik mirası Troya ve efsaneyi anlatan eserler İtalya'nın başkenti Roma'ya taşındı. Anadolu mirası olan eserler Antik Roma döneminde inşa edilen ve hala dünyanın en büyük amfitiyatrosu olan Kolezyum'da sergilenmeye başlandı. Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İtalyan mevkidaşıyla birlikte yaptı.
3: Roma ve Troya Antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisi de İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur.
4: Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır.
0: Roma'da Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Troya sergisindeki eserler hakkında bilgi verdi.
3: Milattan önce 3000'den Roma devri sonuna kadar ki bir geniş bir aralığı kapsayan bir sergi. 221 parça eser bu sergide kullanıldı. Bunların 50 tanesi ilk kez görücüye çıkıyor. O açıdan da önemli.
0: Sergi Kolezyum'da 18 Ekim'e kadar devam edecek.
3: Biliyorsunuz Kolezyum Göbekli Tepe sergisiyle geçen sene gündeme gelmiştik. İlk o çalışmayı yapmıştık. Çok başarılıydı. 6 milyondan fazla ziyaretçi almıştı. Aynı performansı bu sergide de bekliyoruz.
0: Troya'nın ardından yeni uluslararası sergiler de gelecek.
3: Danimarka ile, İngiltere ile, yine İtalya ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile sergi konusunda bir noktaya kadar geldik. Onları da nihayetlendirip 2026 sonu itibariyle 2027'de kapsayacak bir dizi sergi etkinliği daha yapacağız.

0: 5G kullanıcılarının sayısı artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dijital dönüşüm zirvesinde konuştu ve Uraloğlu 5G abone sayısının 42 milyona yaklaştığını söyledi.
1: 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülke nüfusumuzun 1/4'üne yakın bu teknolojiyle buluştu ve kullanmaya başladı. Bugün ise 5G abone sayımız daha 2,5 ayı bile dolmadan 42 milyona yaklaştı. Yani nüfusumuzun yaklaşık yarısına. Bu hızlı uyum ülkemizin dijital dönüşümündeki kararlılığını ve toplumumuzun yenilikleri olan yüksek adaptasyonunu, gücünü bir kez daha ispatlamıştır. Hedefimiz 2 yıl içerisinde 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmaktır.
0: Gerçekten hem tüm dünya hem de Türkiye için hızlı, hareketli, çok yoğun bir haftayı geride bıraktık ve gece raporunda bu gecede, bu haftada sona geldik sevgili izleyiciler. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yeni haftada saatler 23'ü gösterdiğinde yine bu stüdyoda, Habertürk stüdyolarında buluşacağız. Ben şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyorum ama güncel gelişmeler için sözü Ahmet Arı'ya devrediyorum. Efendim iyi geceler, görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depreme dair olumsuz bir duruma rastlanmadı. Saat çift 00.08'de Nurdağ ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. Sarsıntı yerin 7,1 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kentte kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saha taramalarını sürdüğünü ve deprem sonrası olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananlara ilişkinde siyasi parti değil sanki dövüş kulübü ifadelerini kullandı.
1: Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye 100 yılının inşasıdır.
2: Yarım asırlık sorunu çözeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye için süreç hızlanacak mesajı verdi.
1: Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açıldığı törende konuştu. Sözü mutlak butlan kararı sonrası CHP'ye getirdi.
1: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.
2: Cumhurbaşkanı Özgür Özel'e de ayrı bir parantez açtı.
1: Hatta bazıları çıkmış. Sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi?
2: Erdoğan'ın gündeminde ABD, İsrail ile İran arasında süren savaş ve bölgedeki gelişmeler de vardı. Doğu Akdeniz'de de yeni oyunlar oynanıyor dedi.
1: Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. İki ismin unvanları da meclisin internet sitesinden kaldırıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu bu hafta ikinci toplantısını yaptı. Tutuklanan Tanju Özcan'la kavgaya karışan Serkan Tuncer disipline sevk edildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihracı istenen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. CHP Genel Merkezi iki grup başkan vekiline dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderdi. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevlerinin düştüğü belirtildi. Günaydın ve Başarır'a ait meclisteki odaların boşaltılması da istendi. Ünvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırılan iki isim, genel kurul çalışmalarını yönetemeyecek. Başarır ve Günaydın'ın ünvanlarının düşürülmesinin ardından CHP'nin grup başkan vekili olarak sadece Murat Emir kaldı.
3: 23. birleşimini açıyorum.
2: Murat Emir, Başarır ve Günaydın'ın grup başkan vekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi. MYK'nın disipline sevk yetkisi olmadığını vurguladı.
4: Parti tüzüğümüz ve yargı içtihatları son derece nettir. Butlan ile ilan edilen ve parti meclisi onayı olmayan MYK'nın milletvekillerimizi disipline sevk etme yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki yalnızca parti meclisine aittir. Hukuken var olmayan bir karara dayanarak grup başkan vekillerimiz Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup yönetimindeki görevlerinin düşürülmesi de baştan aşağı hukuksuzdur. Ayrıca iç yönetmeliğimiz ve yerleşik uygulamalar gereğince de Yenisi seçilene kadar mevcut yöneticilerimiz görevlerine devam etmelidir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta içinde ikinci MYK toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la bir restoran kavgasına karışan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer, tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı, parti meclisinde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini paylaştı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri Türk'ün gazetesine değerlendirdi. CHP'nin sorunu devlet ve milletin de sorunudur ifadelerini kullanan Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel için öz eleştiri çağrısı yaptı.
5: CHP'de yaşanılanların her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
6: Bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir. Dile getirilen tarihsel iddiaya rağmen CHP bugünkü durumuyla kurucu kodlarından çok uzakta bulunmakta, tarihi sorumluluğunu yüklenememektedir. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik mahkeme kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi.
6: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarında şahit olunabilecek restine rest replikleri, sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir.
5: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
6: Terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır.
0: CHP'li Silivli

0: Belediyesine yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Silivri Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese polis operasyon düzenledi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bazı şirketlerin çalışanları da var. Haklarındaki suçlama ise rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma. 17 kişi işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye binasında da arama yapıldı. İBB yolsuzluk davası kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yargılandığı mahkemede gözaltında çıplak arandım demişti. İçişleri Bakanlığı Türker'in çıplak arama iddiası ile ilgili idari soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iddiaları incelemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre çıplak arama iddiası hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılacak. Bu amaçla da mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. Fatoş Pınar Türker, 9 Haziran'da yargılandığı mahkemede çıplak aramaya maruz kaldığını söylemişti. ABD ve İran'dan peş peşe anlaşmaya yaklaştık açıklamaları geldi. Pakistan Başbakanı Şerif de açıklamaları doğruladı. Anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu. Peki anlaşmanın detayları neler? Bakalım.
1: İran'la ABD arasındaki anlaşma metninde ilerleme kat edildi. İran'ın hiç bu kadar yaklaşmamıştık açıklamasının ardından Pakistan anlaşma metninin hazır olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump ise hafta sonuna işaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif sosyal medya hesabında ABD ile İran arasında anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı diye paylaşım yaptı. Trump, Arakçı'nın gönderisini kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı. Axios'a verdiği demeçte ise anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Bloomberg de anlaşmanın pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini öne sürdü. Arakçı de tarafların imzaları önümüzdeki birkaç gün içinde dijital ortamda atabileceğini açıkladı. Geçici anlaşma ilk adımdır. Uygulanmazsa nükleer görüşmeler olmayacak ifadelerini kullandı. Anlaşmanın detaylarını açıklayan İranlı bakan, nükleer konuların sonraki aşamalarda tartışılacağını söyledi. Aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyum için Tahran'ın tercih ettiği tek çözümün seyreltme olduğunu kaydetti. Geçici anlaşma kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona erecek açıklamasını yaptı. Savaşın Lübnan'da sona ermesi, İsrail'in işgal bölgelerinden geri çekilmesi anlamına gelir diye ekledi. Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ise savaş öncesi döneme dönmeyeceğini kaydetti. Boğaz'ın egemenliği İran ve Umman'a aittir dedi. Tahran'ın hizmet bedeli alacağını söyledi. Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağını belirtti. Üst düzey ABD'li yetkili basın mensuplarına anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre anlaşmanın 4 ana sonucu var. İlki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ablukasının kaldırılması. İkincisi İran'ın nükleer programının tasfiyesi. Üçüncüsü İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun yerinde imha edilip ülke dışına çıkarılması. Sonuncusu ise anlaşmanın bölgede uzun vadeli bir barışı garanti etmesi. Yetkili ayrıca İsrail'in de bu sürece katılacağından emin olduğunu söyledi.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz bir kez daha Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi. Barışa yaklaşan ABD ile İran müzakerelerine de değinen Katz, İran'ın nükleer silahını önlemek için bağımsız hareket edebiliriz dedi.
1: İran basını ABD ile yapılacak anlaşmanın Lübnan'da ateşkesi durduracağını öne sürüyor. İsrail ise Lübnan'daki işgali sürdürmekte diretiyor. İsrail Savunma Bakanı Katz sosyal medya paylaşımında İsrail, Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinden çekilmeyecek diye yazdı. Batı Şeria'daki işgalinde süreceğini kaydetti. ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değinen Bakan Katz, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer programı ve vekilleri konusuna dair ilkelerin arasında durmasını bekliyoruz diye belirtti. İsrail gelecekte de İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için

0: bağımsız hareket edebilmelidir ifadelerini kullandı. İsrail ordusuna buna göre hazırlık yapmaları talimatını verdiklerini söyledi. Anlaşmaya dair bir açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, başbakan olduğum sürece İran'ın nükleer silah olmayacak iddiasında bulundu. Hayatını bunu önlemeye adadığını savundu. Trump'la da bu konuda mutabık kaldıklarını belirtti. Tahran yönetimi Tel Aviv'i Lübnan'a saldırmaması konusunda uyarmıştı. Tel Aviv'in geçtiğimiz hafta Beyrut'u vurması üzerine İsrail topraklarına misilleme saldırısı düzenlemişti. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberine göre İsrail ordusu ABD-İran anlaşmasını riske atacak saldırılardan kaçınıyor. Planladığı bazı saldırıları askıya alıyor. Ancak kısıtlı da olsa İsrail, ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'a hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin güneyindeki beldeler yine vuruldu. Yaralananlar ve enkaz altında kalanlar oldu.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmanın yakın olduğu açıklamaları küresel piyasalara nefes aldırdı. Hisse senetleri yükseldi, petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle $88 civarına geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış umudu belirdi. Küresel piyasalar nefes alırken petrol yönünü aşağı çevirdi. İran'ı sert saldırılarla tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geri adım attı. Hafta sonu imzalanabilecek bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. S&P 500 endeksi %1,8 yükseldi. Nasdaq 100 %3'ün üzerinde değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı %2 düşüşle $88 civarına geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Amerikan petrolünün ise varil fiyatı $84'a düşerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Goldman Sachs analistleri artan arz ve azalan talep nedeniyle gelecek yılki ham petrol fiyat tahminlerini varil başına $5 düşürdü. Altının onsu ise %3'ü aşan yükselişin ardından %0,7 kayıpla 4100 seviyelerini gördü. Bakır fiyatları da barış umuduyla Mayıs ortasından bu yana görülen en düşük kapanış seviyesinden toparlandı. Goldman Sachs, Mayıs ayında Orta Doğu kaynaklı arz kayıpları nedeniyle petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etmiş, yıl sonu Brent petrol tahminini $90'a çıkarmıştı.
1: İsrail basınında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demir yolu anlaşması yankı buldu. Türkiye, İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi kullanılan haberde projenin Türkiye'ye devasa bir jeopolitik nüfuz alanı sağladığı belirtildi.
0: İsrail basınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yer aldı. Türkiye, Hicaz demir yoluyla İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi kullanıldı. Yediyot Ahranot gazetesinin yazısında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarındaki işbirliği anlaşmalarına atıf yapıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok denilen haberde Suudi Arabistan ulaşım koridoru için tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandığı ifadesi yer aldı. Haberde anlaşmaların Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Körfez tedarik zincirini kurtarmayı amaçladığı belirtildi. Yaklaşık $5,5 milyar yatırım maliyeti olan projenin deniz yoluyla 30 günü aşan kargo nakliye süresini karayoluyla 2 haftanın altına indireceğine dikkat çekildi. İstanbul'dan başlayıp Suriye ve Ürdün üzerinden geçerek Suudi Arabistan'a bağlanacak hattın gelecekte Umman ve Hint Okyanusu'na kadar uzanmayı hedeflediğine işaret edildi. Projenin Türkiye'ye devasa bir jeopolitik nüfuz alanı sağladığı vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan artık sadece haritaya geri dönmekte kalmadı. Haritanın bizzat kendisi olduğu denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülkenin arasında demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
1: Adli ve idari yargı kararnamesi yayımlandı. Bu kararname ile 4967 hakim ve savcının görev yeri değişti.

0: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Yayımlanan kararnameyle 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun ataması yapıldı. HSK ana kararnamesiyle birlikte 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise komisyon başkanı değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na 113, Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na 15 atama yapıldı. İstanbul'da görev yapan 11 savcı, başsavcı vekili kararname ile Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Antalya, Adana, Tekirdağ, Malatya ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemelerinin de Cumhuriyet Başsavcıları değişti. HSK ana kararnamesiyle İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyetine devam edecek. Adıyaman Besni ve Sivas Su Şehri'ne ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldı. Serik, Ortaca, Su Şehri ve Sandıklı Adliyelerine de ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapıldı. Bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
1: Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
2: Norm kadro sistemi güncellenecek.
3: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti. Beyaz et sektörüne büyük bir operasyon düzenlendi. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 şirkete denetim kayyumu atandı.
4: Haksız fiyat artışları, yaşanan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
5: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.
4: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
5: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin genel kurul toplantısında konuştu. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini söyledi.
6: Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir.
4: Bankacılara seslendi. Ekonominin çoklu şoklara karşı dirençli olduğunu söyledi.
6: Biz bu sene bütçe açık hedeflerini tutturacağız. Şoklara karşı mali alan inşa ediyoruz.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu toplantısına katıldı.

0: Şimşek son yıllarda cari açıkta yapısal iyileşme olduğunu belirtti. Merkez Bankası rezervlerini de değerlendirdi.
1: Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da toplantıda konuştu. Temel önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Sıkı para politikasının süreceğini belirtti.
2: Bugün geldiğimiz noktada dezenflasyon sürecinin başlangıcına kıyasla daha etkili politika araçlarına, daha sağlam rezerv tamponlarına ve daha dengeli bir makroekonomik görünüme sahibiz.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ve kamu borçlarına yönelik tebliğ taslağı hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Esnafın borçlarının yapılandırılmasında uygulanacak tecil faizi 10 puan indirilecek. Taksit sayısı 72 aya kadar çıkabilecek. Peki hangi borçlar için düzenleme yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: Kamu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Esnafın borç yapılandırmasında uygulanan tecil faizi 10 puan düşürülecek. Varlık barışına yönelik düzenlemeleri içeren kanun 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan azami 72 aya yükseltildi. Kamu, sosyal güvenlik ve vergi borçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğ taslağı hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Önceki düzenlemeyle borç yapılandırması yapanlar yıllık %39 tecil faizi oranıyla taksitlendirme yapabiliyor. Tebliğ taslağına göre borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler için tecil faizinde 10 puan indirim yapılacak. Tecil faizi enflasyon oranının altında yıllık %29 olarak uygulanacak. Borçlar mükellefin borç ve ödeme dengesi durumu göz önüne alınarak 36, 48 ve 72 ay olarak taksitlendirilecek. KDV, banka ve sigorta muameleleri vergisi borçları içinse azami 12 taksit uygulanacak. Bakayım hemen. 1 milyon lira olan teminatsız tecil tutarı 10 milyon liraya çıkarıldı. Yani borç tutarı 10 milyon liraya kadarsa teminat göstermeden yapılandırma yapılabilecek. Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihiyle öncesine ait bulunan kamu alacaklarının tamamına yakınının taksitlendirilmesi öngörülüyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik cezaları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamına alınacak. Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunacak. Başvurular elektronik ortamda doğrudan vergi dairelerine veya posta yoluyla yapılabilecek. Ödemeleri devam edenler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinin Eylül'de başlaması bekleniyor.
3: Büyükçekmece Başsavcılığın emanet kasasının soyulmasına ilişkin soruşturmada Gürcistan'a kaçan iki şüpheli teslim oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden ME ve MS Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Tutuklanmalarının ardından serbest bırakılan iki şüpheli Gürcistan sınır kapısına gelerek teslim oldu. Hopa'da gözaltına tutulan şüphelilerin İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mezdeke dans grubunun üyesi Aynur Kanbur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bülent G. ve azmettirici olduğu iddia edilen iki akrabası savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklandı.
4: Şu anda polis ekiplerinin elleri arasında...
5: Niye öldürdünüz? 10 yıl neden kaçtınız?
6: Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur'un katil zanlısı Bülent G.'nin asayiş şubedeki işlemleri tamamlandı. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan zanlı emniyette verdiği ifadesinde cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.
7: Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani... Çıkalım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
6: Bülent G. cinayetten yıllar önce Zonguldak'ta başka bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten hapse girmişti. Aynur Kambur'u öldürmeyi de bu hapishane günlerinde tasarladığını söyledi. Cezaevinden çıktıktan sonra Beşiktaş'ta Aynur Kambur'u tesadüfen görüp takip ettiği, bu şekilde ev adresini öğrendiğini söyledi. 24 Mart 2016 akşamında o adrese belindeki silahla geldi.
7: Ne kim o dedi? Ben dedim, Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten kapısını da açmıştı, daire kapısını da açmıştı.
8: Peki bu cinayeti niye işledi?
9: Biraz daire yapma tersi bana göre.
8: Ne gibi mesela?

0: aile büyüklerimden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat bir durum. Yani benim ailemde öyle bir insan olmaması lazım.
1: Peki katil zanlısı azmettirici olduğu iddia edilen Serdar K. ile cinayetten hemen sonra neden iletişime geçmişti? Bülent K. uzaktan akrabası Serdar K. hakkında köy derneğimizi yönetiyor. Dernekle ilgili mesaj atmıştır dedi. Aynı mesajlaşma için Serdar K. cuma tebriğe mesajı attığını söyledi. Cinayetten bir yıl sonra Aynur Kambur'un ablasının verdiği dilekçede akrabalar arasında miras tartışması olduğu iddia edilmişti. Bülent K. ve azmettirici olduğu iddia edilen iki akrabası bu miras kavgasıyla bir alakalarının olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Bülent K., gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap vermedi.
2: Niye öldürdünüz? O yıl neden kaçtınız?
1: Bülent K. ve iki akrabası savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3: İstanbul Sarıyer'de özel bir anaokulunda okul sahibi ile idari işler müdürü arasında çıkan kavga kanlı bitti. Yaralanan bir kişi hastanelik oldu. Peki olayın nedeni neydi? Detaylara bakalım.
4: Okul sahibiyle müdürü tartıştı. O tartışma hastanede son buldu. İstanbul Sarıyer'de özel bir anaokulunda tartışma sesleri yükseldi. İddiaya göre okul sahibi Can O ile idari işler müdürü Gülcan K arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Can O silahla Gülcan K'ye ateş açtı. 36 yaşındaki kadın kulağından ve elinden yaralandı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
3: Gülistan doku soruşturması sürüyor. ABD'de tutuklanan ve iadesi beklenen şüpheli Umut Altaş'ın ifadesinde işaret ettiği noktalarda arama çalışması başlatıldı.
4: Ekipler Gülistan için bir kez daha sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla kayıp Gülistan'ın izi sürülüyor. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra raftan indirilen dosya cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın tek firari şüphelisi Umut Altaş'tı. Altaş, Vali Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in yakın arkadaşıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş, verdiği bir röportajda Gülistan'ı Türkay Sonel'in öldürdüğünü söylemişti. Cesedin yerini bilmediğini ama şüphelendiği yerler olduğunu iddia etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği o yerlerde arama çalışması başlatıldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
5: Aç sen burada aç bakalım. Başladık.
3: Tamam. Sakarya'da otomobil sürücüsüyle minibüs şoförü arasında trafikte yol anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: İki sürücü yol anlaşmazlığı yaşadı. Aracından inen taraf bu kez bir savcıydı.
6: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim.
4: Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü kavşağa aynı anda girdi. Sürücüler birbirlerini kavşağa hızlı girmekle suçladı.
6: Ne yapıyorsun? Kavşak yani orası. Durman gerekiyor. Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim.
4: Sürücüler yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü yol vermeyerek bir süre minibüsün önünden gitti. Bir süre sonra taraflar araçlarını durdurdu. Aracından inen otomobil sürücüsü savcı olduğunu söyledi.
6: Abi savcı olmak kuralı değil.
4: İkili arasında tartışma büyüdü.
6: Bekle diyoruz ama. Bekle. Sakın vurayım deme.
4: Otomobil sürücüsü Sakarya Adliyesi'de görevli bir savcıydı. Tartışma ve sonrasında olaya başka kişilerin de dahil olmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca aracından inen savcı hakkında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçlamasıyla idari yaptırım için işlem başlatıldı. Savcı B.Y.Ç. avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Savcı, minibüs şoförünün otomobildeki adli kimlik kartını görmesine rağmen kasıtlı olarak aracı üzerine sürdüğünü iddia etti. Sürüş sırasında 112'yi aradığını, bu esnada minibüsü güvenli şekilde kontrol altına almak için yavaş sürdüğünü söyledi.
3: Şimdi sırada bir çocuk istismarı dosyası var. ABD'den Türkiye'ye yapılan bir ihbar. Yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturma dosyasının kapısını araladı. O soruşturma dosyasındaki baş şüpheli ise bir okul servis şoförü. Arzu Kaya'nın özel haberinden detaylara bakalım.

0: Çocukları taşıyan servis şoförü bu kez işi nedeniyle değil, çocuk istismarı dosyasıyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir ihbar, Türkiye'de yüzlerce kişiye uzanan dev bir soruşturmanın kapısını araladı. Soruşturma, Amerikan Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin Türk makamlarına gönderdiği rapor üzerine başladı. Merkez, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşıldığını ihbar etti. Savcılık yaptığı çalışmada görüntüyü yükleyen kişinin 32 yaşındaki Savaş Kara Aslan olduğunu belirledi.
1: Dosyadaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri şüphelinin yaptığı meslekti. Savaş Kara Aslan uzun yıllar servis şoförlüğü yaptı. Çocukların eğitim aldığı kurumlarda çalıştı.
0: Şüphelinin telefonunda 215 fotoğraf ve 1091 videoda çocuk istismarı görüntüsüyle geçirildi. Telegram üzerinden kapalı gruplar kurup görüntü satışı yaptığı ve para karşılığında kullanıcıları gruplara dahil ettiği belirlendi.
1: Şüphelinin banka hesap trafikleri incelendiğinde soruşturma derinleştirilmiş oldu. Çünkü tam 58 ilden ve Almanya'dan 219 kişinin müstehcen görüntü satın aldığı belirlendi. Bu isimler de soruşturmaya dahil edildi.
0: Tutuklanan şüpheli şeytana uydum dedi. Eğitim vakfında çalışıp bunun dışında ticari bir faaliyet yürütmediği belirtildi. Hesabına gelen paraların çocuklara yönelik müstehcen video alımı için gerçekleştiği değerlendirildi. Şüphelinin çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları satma suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 8'li koluna katılan 2 Hürjet'te Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakta kol uçuşu gerçekleştirildi. Bu anlar nefes kesti.
3: Akrobasi hareketleri sergilediler. Hassas onlu kol uçuşu yaptılar. Hürjet, Türk yıldızlarıyla tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Tarihi uçuşu Savunma Sanayi Başkanlığı paylaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı Hürjet, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla gösteri uçuşuna katıldı. İki Hürjet, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda havalandı. Gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk yıldızlarına katıldı. Toplam 10 uçakla tarihi bir formasyon gerçekleştirildi. Gösteri kapsamında hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları da icra edildi. Türk yıldızlarının 8 uçaklık koluna ilk kez 2 Hürjet eşlik etti. Uçuş, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kaydedildi. Gösteri uçuşunun ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda fil yürüyüşüyle katılımcılar selamlandı.
2: Antalya Körfezi'ndeki deniz kurdu tatbikatı yine nefesleri kesti. 18 bin personelin katıldığı tatbikatın seçkin gözlemci gününde senaryo gereği düşman denizaltısı vuruldu.
0: Düşman denizaltısı tespit edildi. Denizden ve havadan operasyon başladı. Hedefler bir bir imha edildi.

0: Tatbikat süresince kahraman personelimizin eğitim seviyesi, üstün performansı, disiplini ve kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duyduk. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz deniz kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır.
1: Deniz kurdu iki tatbikatı yeni nefesleri kesti. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve 18 bin personel katıldı.

0: Düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca vuruldu. Ardından da komandolar helikopterden TCG Anadolu'ya indi. Senaryonun devamında yaralanan bir personel helikopterle gemiye taşındı. Denizde sürüklenen mayın da ekipler tarafından başarıyla imha edildi.
1: Şu anda mayın imha edildi.
2: Şu anda mayın.
3: Tatbikatımızı icra ettiğimiz bu kritik dönemde dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve caydırıcı bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir.
0: Tatbikatın seçkin gözlemci günü geçiş töreniyle sona erdi.
4: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasını incelemeye aldı. Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurma kararı verdi.
0: Son 5 yılda yapılan şikayetler incelendi. Vize garantisi veren firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tedbiren durdurma cezası verdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize başvurularına ilişkin tüketicileri yanıltabilecek reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasına hedef aldı. İnceleme kapsamında tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek reklam ve tanıtımlar mercek altına alındı. Kurul, internet ortamında vize randevusu alma sürecine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalara inceleme başlattı. Vize garantisi, randevu garantisi ve %100 onay garantisi gibi ifadeler içeren reklamları tedbiren durdurma kararı verildi. Yapılan değerlendirme sonucu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanacak. İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından ilgili firmalar hakkında nihai karar verilecek.
4: Uluslararası kamuoyunda yıllarca krizler ve kuraklıkla anılan Somali bugün bu durumu tersine çevirmek için pek çok reforma imza atıyor. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin, Mogadişu'daki son durumu ve geleceğe dönük planları Somali Adalet Bakanı'na sordu.

0: Somali. Uzun yıllardır süren terör sarmalından kurtulmak için askeri ve hukuki reformları bir arada yürütüyor. Bu zorlu mücadelede Mogadişu yönetiminin en büyük destekçisi ise Türkiye.
1: Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle iki devlet arasında güvenlik ve ekonomik anlaşmalar imzalandıktan sonra oldukça güçlendi. İki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli unsurlarından biri, Türk-Som'un açılması ve askerlerimizin burada aldığı eğitimlerdir. Ayrıca Türkiye'de üst düzey eğitimler almış lider kadroların yetişmesi de güvenliğimiz açısından büyük başarılar sağladı.
2: Birçok öğrenci de Türkiye'de eğitimlerini aldıktan sonra Somali'ye geldi. Ve bu öğrencilerin birçoğu aslında dünyayı tanıyor, Avrupa'yı çok iyi biliyor. Burada eğitim gören insanlar ileride Somali'nin geleceğinde büyük katkı sağlayacaklar mı sizce?
1: Somali'ye.
3: Son 15 yılda Türkiye-Somali ilişkileri sürekli gelişti. Başlangıçta insani yardım temelli olan işbirliği, bugün ticaret, sağlık, güvenlik ve eğitimi kapsayan çok boyutlu bir ortaklığa dönüştü. Somalili öğrencilerin Türkiye'deki burs imkanları ve savunmayla yatırım alanlarındaki işbirlikleri somut sonuçlar verdi. Gençlerin geleceğe dair beklentileri geçmişe göre daha güçlü. Eğitim ve güvenlik alanlarında önemli fırsatlar oluştu. Son dönemlerde iki taraf arasındaki ilişkilerde Somali tarafında 4 hükümet değişmiş olmasına rağmen Türkiye tarafında istikrarlı bir süreç devam etmiştir.
0: Uluslararası kamuoyunda yıllarca krizlerle anılan ülke artık kabuğunu kırmaya kararlı. Mogadişu hükümeti hazırlanan yeni anayasa reformuyla hem kabile temelli siyasi yapıyı yıkmayı hem de gençleri radikal örgütlerin hedef olmaktan çıkarmayı amaçlıyor.
2: Önümüzde bir seçim süreci var. Bununla alakalı insan haklarını burada yükseltmeye yönelik ne gibi hedefleriniz var?
3: Somali'nin tam yetkili ve güçlü bir devlete, ekonomisi gelişmiş bir yapıya ihtiyacı var ki her zaman dış yardıma bağımlı kalmasın. Devlet güçlendiğinde kalkınmaya dair her türlü adımı atabilir, toplumu geliştirebilir ve krizler ile kıtlıkları önleyebilir. Türkiye hükümeti ve kurumlarına da çok teşekkür ederiz. Ancak Somali'nin kıtlık ve kuraklık ile anılmasını istemiyoruz.
0: Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı Genel Müdürlüğü

0: müdürü ise ülkedeki petrol potansiyeline dikkat çekti. Bakan, İsrail'in bağımsız bir ülke olarak tanıttığı Somaliland'i de Somali'nin bir parçası olduğunu vurguladı.
1: Somali'nin her bölgesinde petrol potansiyeli bulunuyor. Aynı şekilde maden kaynakları da ülkenin farklı bölgelerine yayılmış durumda. Somaliland de Somali'nin bir parçasıdır. Oradaki insanlar bizim insanlarımızdır. Biz de onların hükümetiyiz. O bölgeyle ilgili yatırım yapmak isteyen şirketlere de gerekli izinleri verebiliriz.
0: Ve Türkiye ile ilişkiler.
1: Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ziyaretiyle ilişkiler yeni bir boyut kazandı. 2024'te iki ülke arasında petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzalandı ve açık deniz ile karadaki 6 blok Türkiye'ye tahsis edildi. Türkiye petrolleri yaklaşık 4.464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. Son olarak Oruç Reis gemisi Somali açıklarında ilk derin deniz sondaj çalışmalarına başladı.
0: Mogadişu kıyılarından başlayan bu enerji ortaklığı sadece bir petrol keşfi değil, Afrika boynuzunun geleceği için de son derece önemli görülüyor.
2: Çin sıra dışı bir casusluk iddiası ortaya attı. İddiaya göre yabancı istihbarat servisleri deniz kaplumbağaları ve balıklara sensör yerleştirerek ülkenin kıyı bölgelerine ilişkin hassas veriler topladı.
3: Deniz kaplumbağalarına sensör yerleştirdiler. Bu yöntemle hassas verileri toplamak istediler. İddia Çin istihbaratından. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihbarat servislerinin deniz kaplumbağalarını ajan olarak kullandığını açıkladı. Sadece kaplumbağalara değil, bazı balık türlerine de sensör yerleştirildiği tespit edildi. İddiaya göre sensörlerle toplanan su sıcaklığı, tuzluluk oranı, okyanus akıntıları gibi veriler uydu aracılığıyla yurt dışına aktarıldı. Çinli yetkililer yabancı kuruluşların yalnızca deniz canlılarına değil, güneş enerjisiyle çalışan otonom dalga araçlarını, şamandıraları ve yük gemilerine yerleştirilen takip sistemlerini de kullandığını öne sürdü. Limanlardaki hareketliliğin gerçek zamanlı takip edilmesinin deniz tabanı haritaları oluşturmak için kullanıldığı belirtildi. Bakanlığa göre bu haritalar Çin'in kıyı savunmasındaki zayıf noktaları belirlemek için kullanılabilir. Bu da ciddi güvenlik tehditlerine yol açabilir. Bu nedenle balıkçılara şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı. Söz konusu cihazların hangi ülke ya da istihbarat servisine ait olduğuna dair bilgi ise paylaşılmadı. Karşılıklı casusluk suçlamaları yeni değil. Pekin yönetimi geçen yıl devlet çalışanlarını yabancı ajanların bal tuzağı yöntemine karşı uyarmıştı. Bu ay ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 göz istihbarat ittifakı, Çinli ajanların internet üzerinden sahte iş ilanları vererek hassas bilgilere ulaşmaya çalıştığını ileri sürmüştü.
2: Kimi en zor anılarını paylaştı, kimi ise lüks yaşamını. Bir zamanlar fotoğraf albümlerinde saklanan anılar artık milyonların ekranında. Peki sosyal medya hayatımızı mı kayda alıyor, yoksa hayatımız sosyal medya için mi yaşanıyor? Muhabirimiz Arzu Kaya hem uzmanına hem de sokağa sordu.
4: Kimi yardım çağrısını, kimi cenazede tabuta sarıldığı anı, kimi ise zenginliğini paylaştı.
5: Evini de gösterir, ne kadar lüks yaşadığını gösterir. Bu sadece ve sadece derinlerdeki eksiklik duygusunun bir göstergesidir.
6: Millet her yaptığını, her yediğini, her yere nereye giderse gitsin her şeyini paylaşıyor. Yani hayatı bir nebze orada yaşıyorlar.
7: Bir zamanlar fotoğraf albümlerinde saklanan anılar artık milyonların ekranında. Öyle ki üzüldüğümüz, ağladığımız, güldüğümüz, sevindiğimiz her özel anımız sosyal medyada.
8: Ben çok göz önünde yaşamayı sevmiyorum. Ben de arada atıyorum yani, şimdi yalan olmasın.
4: Dilan Polat korumasının vurulmasından hemen sonra canlı yayın açıp yardım çığlığı attı. Şarkıcı Umut Akyürek'in kızı dedesinin cenazesinde şarkı söyleyerek video paylaştı. Baharcan'dan ise ablasının mezarına sarıldığı anları yayınladı. Tüm bu yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.
5: Heyecan patlamasının salim düşüncesini önlediği bir zaman içinde oluyor onlar. Üzüldüğüm bir mesele, sizin meselenizi herkes bilse ne olur, bilmese ne olur. Onlar herkesin bilmesini

0: düşünüyorlar.
1: Peki sosyal medyada neden her anımızı paylaşıyoruz? Uzmanlara göre sosyal medya sadece artık bir iletişim aracı değil. Aynı zamanda beğeni algımızı da kaygılarımızı da tetikleyen farklı bir mecra.
0: Kendini beğendirmek. Kendini beğendirme ihtiyacı neden duyar insan? İçinde, iç dünyasında derin bir güven eksikliği olduğu için bunu yapar.
1: Çok sıklıkla paylaşan arkadaşlarınız var mı?
2: Evet var. Mutluyum onlar adına. Herkes paylaşmalı bence.
1: Yediğinizi, içtiğinizi vesaire paylaşın.
3: Evet.
4: Bir zamanlar insanlar yaşadıklarını anlatıyordu. Bugün ise yaşarken yayınlıyor. Ve giderek daha fazla kişi aynı soruyu soruyor. Hayatı yaşamak mı daha önemli, yoksa yaşadığını göstermek mi?
0: Temel gösterisi ilgi çekmek. Bu ilgiyi A, paraya çevirmek. B, manevi anlamda kendi eksikliklerini giderici bir fonksiyon görmesidir.
2: Önceden kullanıyordum. Zaman kaybı diyelim.
5: Göbekli Tepe'den sonra Türkiye'nin arkeolojik mirası Troya, İtalya'nın başkenti Roma'ya taşındı. Tarihi eserler dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri olan Kolezyum'da sergilenmeye başlandı. Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni uluslararası sergilerin de müjdesini verdi.
6: Troya, Kolezyum'da dünya sahnesine çıktı. Türkiye ile İtalya ortak tarih ve kültür çatısı altında buluştu. Türkiye'nin arkeolojik mirası Troya ve efsaneyi anlatan eserler İtalya'nın başkenti Roma'ya taşındı. Anadolu mirası olan eserler, Antik Roma döneminde inşa edilen ve hala dünyanın en büyük amfitiyatrosu olan Kolezyum'da sergilenmeye başlandı. Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalyan mevkidaşıyla birlikte yaptı.
7: Roma ve Troya, Antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisi de İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur.
8: Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır.
6: Roma'da Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Troya sergisindeki eserler hakkında bilgi verdi.
7: Milattan önce 3000'den Roma devri sonuna kadar ki bir geniş bir aralığı kapsayan bir sergi. 221 parça eser bu sergide kullanıldı. Bunların 50 tanesi ilk kez görücüye çıkıyor. O açıdan da önemli.
6: Sergi Kolezyum'da 18 Ekim'e kadar devam edecek.
7: Biliyorsunuz Kolezyum, Göbekli Tepe sergisiyle geçen sene gündeme gelmiştik. İlk o çalışmayı yapmıştık. Çok başarılıydı. 6 milyondan fazla ziyaretçi almıştı. Aynı performansı bu sergide de bekliyoruz.
6: Troya'nın ardından yeni uluslararası sergiler de gelecek.
7: Danimarka ile, İngiltere ile, yine İtalya ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile sergi konusunda bir noktaya kadar geldik. Onları da nihayetlendirip 2026 sonu itibariyle 2020'yi de kapsayacak bir dizi sergi etkinliği daha yapacağız.
5: Tarihi Yarımada'da yaya alanı genişliyor. Ulaşım eylem planı kapsamında can kurtaran oteller bölgesi de araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Plan tur otobüsleri için de yeni kısıtlamaları beraberinde getiriyor.
9: Şimdi yürüyecek bir şeyimiz yok, alanımız yok yani. Hep arabadan ama.
10: Araçlar gidiyor, korna basıyor, ediyorlar, öyle kalıp şaşırıyorlar. Çocuklu aileler, turist aile özellikle zorluk çekiyor.
11: Dar sokaklar, yoğun trafik, her gün gelen binlerce turist. Tarihi Yarımada için düzenleme yolda. UKOME'de karar alındı. Can kurtaran bölgesi de yayalaşacak.
1: Mevcutta Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerinin bulunduğu alan özel araç trafiği girişine kapalı. Şimdi bunlara ek olarak can kurtaran oteller bölgesinin bulunduğu alanın da araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması planlanıyor.
12: At arabaları için yapılmış zamanında düşün yani sokaklarımız hep dar. Ya bence daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
10: Gündüz vakti araç girişinin olmaması bence iyi olur. Tabii ama esnaflara bir öncelik tanınması lazım.
13: Can kurtaranın komplesi yayalaştırmaya geçerse bence sıkıntı büyür.
1: Neden?
13: Bu kadar araç trafiğini nereye alacaksınız?
9: Yayalaştırmayı eğer yapmak istiyorsanız önce büyük bir otopark açarsınız. Ondan sonra gelen kişi burada ikamet eden veya iş yeri olan kişiler gider arabasını öyle park eder.
1: Burası can kurtaranda yayalaştırma projesi kapsamında kapatılacak sokaklardan bir tanesi. Ancak bu sokak

0: Kan şöyle bir özelliği bulunuyor. Bölge esnafının söylediğine göre daha önce bu sokağın araç trafiğine kapatılması için esnaf CİMER'e talepte bulunmuş.
1: Burası restoranların olduğu yer. Restoranlara gelen gidenler çok oluyor, gruplar özellikle. Grupların giriş çıkış esnasında iki yönlü araç geldiği zaman ortaya bir sıkışma oluyor.
2: Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı kapsamında tur otobüsleriyle ilgili de bazı kısıtlamalar olacak.
3: Sirkeci sahilden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ni kullanıp Kennedy Caddesi'ne doğru dönüyorlar. Ve biz nereye çıkıyoruz? Çatladı Kapı'dan Sultanahmet Camii'nin altındaki Arasta'ya kadar tur otobüsleri veya araçlarımızla oraya kadar çıkabiliyoruz. Bugüne kadar resmi olan böyle.
2: Ancak Ekim ayından itibaren bu güzergahta tur otobüslerine serbest dolaşım izni verilmeyecek ve otobüslerin alan içine girişi yasaklanacak. Yeni Kapı'da tur otobüsleri için indirme bindirme alanları oluşturulacak. Rehberler ise bu duruma karşı.
3: Ring servisine binip yukarıya çıkmak için bekleyecek. Uzun kuyruklar oluşacak. Bir kere bu kuyruklar soğuk havada hangi şartlarda bekleyecek? Bu ring hizmeti veya shuttle hizmeti gerçekten çok kısa sürelerde Tarihi Yarımada'ya bu grupları taşıyacak mı? Turisti yoracak, bekletecek, zaman kaybettirecek bir plan ise bu Türkiye turizmi için çok eksi puan verecek.
4: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Adli ve idari yargı kararnamesi yayımlandı. Bu kararnameyle 4.967 hakim ve savcının görev yeri değişti.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Yayımlanan kararnameyle 4.608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun ataması yapıldı. HSK ana kararnamesiyle birlikte 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise komisyon başkanı değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na 113, Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na 15 atama yapıldı. İstanbul'da görev yapan 11 savcı, başsavcı vekili kararname ile Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Antalya, Adana, Tekirdağ, Malatya ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemelerinin de Cumhuriyet Başsavcıları değişti. HSK ana kararnamesiyle İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyetine devam edecek. Adıyaman Besni ve Sivas Su Şehri'ne ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldı. Serik, Ortaca, Su Şehri ve Sandıklı Adliyelerine de ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapıldı. Bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
2: Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
3: Norm kadro sistemi güncellenecek.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilmişti. HSK'nın 1250 sayılı adli yargı kararnamesi kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılacak. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.

0: Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 9 kişi tutuklandı. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat ve Ayşe Hatun Önal'ın da olduğu isimlerse saç ve kan örneği verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat, iş adamı Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tesi Ramos Koreyra ve Rafet Eren Yorulmazer cezaevine gönderildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen borsacı Ferhan Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada dikkat çeken isimlerden iş adamı Ali Efe Bezci hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Kerim Can Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Yaşar İpek ve CHP milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
0: ABD ve İran'dan peş peşe anlaşmaya yaklaştık açıklamaları geldi. Pakistan Başbakanı Şerif de açıklamaları doğruladı. Anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu. Peki anlaşmanın detayları ne? Bakalım.
2: İran'la ABD arasındaki anlaşma metninde ilerleme kat edildi. İran'ın hiç bu kadar yaklaşmamıştık açıklamasının ardından Pakistan anlaşma metninin hazır olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump ise hafta sonuna işaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif sosyal medya hesabında ABD ile İran arasında anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı diye paylaşım yaptı. Trump, Arakçı'nın gönderisini kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı. Axios'a verdiği demeçte ise anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Bloomberg de anlaşmanın pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini öne sürdü. Arakçı de tarafların imzaları önümüzdeki birkaç gün içinde dijital ortamda atabileceğini açıkladı. Geçici anlaşma ilk adımdır. Uygulanmazsa nükleer görüşmeler olmayacak ifadelerini kullandı. Anlaşmanın detaylarını açıklayan İranlı bakan, nükleer konuların sonraki aşamalarda tartışılacağını söyledi. Aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyum için Tahran'ın tercih ettiği tek çözümün seyreltme olduğunu kaydetti. Geçici anlaşma kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona erecek açıklamasını yaptı. Savaşın Lübnan'da sona ermesi, İsrail'in işgal bölgelerinden geri çekilmesi anlamına gelir diye ekledi. Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ise savaş öncesi döneme dönmeyeceğini kaydetti. Boğaz'ın egemenliği İran ve Umman'a aittir dedi. Tahran'ın hizmet bedeli alacağını söyledi. Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağını belirtti. Üst düzey ABD'li yetkili basın mensuplarına anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre anlaşmanın 4 ana sonucu var. İlki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ablukasının kaldırılması. İkincisi İran'ın nükleer programının tasfiyesi. Üçüncüsü, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun yerinde imha edilip ülke dışına çıkarılması. Sonuncusu ise anlaşmanın bölgede uzun vadeli bir barışı garanti etmesi. Yetkili ayrıca İsrail'in de bu sürece katılacağından emin olduğunu söyledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barak, Bakan Fidan'la Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak ABD-Türkiye ortaklığı sonuçlarını veriyor ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir yıldır Ankara'daki görevini sürdüren Tom Barak, yakın zamanda Suriye Özel Temsilcisi unvanına ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak da görevlendirilmişti. İsrail basınında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demir yolu anlaşması yankı buldu. Türkiye İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi kullanılan haberde projenin Türkiye'ye devasa bir jeopolitik nüfuz alanı sağladığı belirtildi.
2: İsrail basınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yer aldı. Türkiye, Hicaz demir yoluyla İsrail'i bypass etmek istiyor ifadesi.

0: ifadesi kullanıldı. Geliyor Tahranot gazetesinin yazısında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarındaki işbirliği anlaşmalarına atıf yapıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok denilen haberde Suudi Arabistan ulaşım koridoru için tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandığı ifadesi yer aldı. Haberde anlaşmaların Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Körfez tedarik zincirini kurtarmayı amaçladığı belirtildi. Yaklaşık 5,5 milyar dolar yatırım maliyeti olan projenin deniz yoluyla 30 günü aşan kargo nakliye süresini karayoluyla 2 haftanın altına indireceğine dikkat çekildi. İstanbul'dan başlayıp Suriye ve Ürdün üzerinden geçerek Suudi Arabistan'a bağlanacak hattın gelecekte Umman ve Hint Okyanusu'na kadar uzanmayı hedeflediğine işaret edildi. Projenin Türkiye'ye devasa bir jeopolitik nüfuz alanı sağladığı vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan artık sadece haritaya geri dönmekte kalmadı. Haritanın bizzat kendisi olduğu denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülkenin arasında demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümünde konuştu. Kurtulmuş, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: Dün bize hasta adam diyenler, bugün Avrupa kıtasının güvenliğini nasıl sağlayabileceklerini derin derin düşünmektedirler. Dün bize hasta adam diyenler, kendilerine bugün dışarıdan gelecek tehditlere gelmekte olan tehditleri nasıl savunacaklarını kara kara düşünmektedirler. Türkiye'ye her zaman daha çok ihtiyaçları var. Bu ihtiyacın farkındayız. Onlar da farkında. Biz bölgemizde, dünyada sulh ve selamet istiyoruz. Barış istiyoruz. Bu bölgede, coğrafyamızda dostluğun hakim olmasını istiyoruz. Ama Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları içerisinde olanlara da her şekilde hazırlıklı olduğumuzu ve asla Türkiye'nin düşmanlarına fırsat bırakmayacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz.
1: NATO zirvesi öncesi başkentte düzenlenen programda deniz güvenliği masaya yatırıldı. Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki programda güncel sorunlar ele alındı.
3: Siyasi sınırları aşar ve bu
0: stratejik öncelikler vurgulandı, deniz güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce Ankara'daki NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi.
4: Günümüzde deniz güvenliği kavramı geleneksel tehditlerin ötesine geçerek hibrit tehditler, kritik altyapıların korunması ve stratejik su yollarının emniyetini kapsayan çok boyutlu bir yapıya bürünmüştür. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, jeostratejik korumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü bir rol oynamaktadır.
0: NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Mehmet Cengiz Ekren de küresel boyutta deniz dirençliliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Denizaltı yapılarının güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Profesör Doktor Christian Bugger da Hürmüz Boğazı krizini hatırlattı. Krizin bir şekilde çözüldüğünü ancak karmaşanın yer edindiğine dikkati çekti. Deniz alanı stratejik olarak siyasallaştırılıyor dedi.
1: Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depreme dair olumsuz bir duruma rastlanmadı. Saat çift 00.08'de Nurdağ ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. Sarsıntı yerin 7,1 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kentte kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saha taramalarının sürdüğünü ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi. Liselere giriş sınavı bugün yapılacak. İki oturumda toplam 90 sorunun sorulacağı sınavda 1 milyondan fazla öğrenci ter dökecek. Sonuçlarsa 10 Temmuz'da açıklanacak.
5: Torunum yarın LGS sınavına girecek. Yapı olarak çok heyecanlı bir çocuk. İnşallah sabırla yapar her şeyi.
6: Bayağı bir heyecanlıyım. Yani çok heyecan yapacağım.

0: gibi hissediyorum. Stresliyim biraz da.
1: Bütün yıl çalıştılar. Şimdi o zorlu süreçteki çalışmalarının karşılığını almak için yarışacaklar. 1 milyondan fazla öğrenci hayalindeki liseye girmek için ter dökecek. 4000'i aşkın okulda sınav heyecanı yaşanacak. 8. sınıf öğrencileri için liselere geçiş sistemi sınavı gerçekleştirilecek.
0: Kolay mı olur, zor mu olur hiçbir fikrim yok. Çalıştım, inşallah güzel bir not alacağım. İstediğim liseye gitmek istiyorum.
1: LGS merkezi sınavında ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. İkinci oturuma ise saat 11'de geçilecek.
2: Bayağıdır çalışıyoruz, bir günümüz kaldı yani.
1: Sınavda ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Paketin içeriğinde kuru meyve, yulaflı bar, ceviz, kuru üzüm ve su olacak. Beslenme paketi talep eden öğrencilerin sözel ve sayısal oturumları arasında ihtiyaçları karşılanacak. LGS kapsamında güvenlik tedbirleri de artırıldı. İlk kez bu sene sınıflara yapay zeka destekli kamera sistemi yerleştirildi. Kameralar öğretmenlerin mahremiyeti zedelenmemesi için yalnızca sınav saatlerinde açık olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de öğrencilerin huzur ve güven içerisinde sınav geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 29.103 personelin sahada 4028 ekibinde görev başında olacağını belirtti. Bakan Çiftçi, sınav günü TC kimlik kartını kaybeden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade etti. Sınav binalarının girişlerinde de üst araması yapılacak. Sınav evrakının salon görevlilerine dağıtım süreçleri de kameralarla izlenecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
3: Diyarbakır'da 44 yaşındaki öğretmen Özgür Ekinci 2 yıl önce kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. JASAT ekipleri yurt dışına kaçtığı belirlenen katil zanlısının peşine düştü. Şüpheli Interpol koordineli operasyonla yakalandı.
1: Öğretmeni 8 kurşunla vurarak öldürdü. JASAT ekibinin takibinden kaçamadı. İzini kaybettirmek için gittiği Almanya'da yakalandı. 44 yaşındaki Özgür Ekinci, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir lisede felsefe öğretmeni olarak görev yapıyordu. 2024 yılı Eylül ayında yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Vücudunda 8 kurşun vardı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiğini belirledi. Katil zanlısı Ramazan Ağaçanlı'nın izi Almanya'da bulundu. Şüphelinin yakalanması için yetkililer seferber oldu. Ocak ayında Ramazan Ağaçanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimiyle koordineli olarak çalışmaya başladı. Yapılan operasyonla katil zanlısı Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi.
3: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakim savcı tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Sanık savcıya bakın ne ceza verildi.
1: Silahlı adliyeye geldi. Hakimi odasında vurdu. O savcı hakkında mahkeme kararını verdi. Olay 13 Ocak'ta İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, daha önce birlikte görev yaptığı hakim Aslı Kahraman'la konuşmak için İstanbul Bölge Adliyesi'ne geldi. Hakimin odasına giden savcı bir süre sonra Aslı Kahraman'ı tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalasında Kılıçarslan'ın 5 suçtan 20 yıldan 42 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Söz verilen Kılıçarslan, kovuşturma ve duruşma savcısını, medyayı ve müştekiyi hedef aldı. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktur dedi. Sanıkla savcı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı sanığı mütalaya karşı savunma yapması için uyardı. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

0: Ayrıca 4 suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak bu cezalar için hükmün açıklanması geri bırakıldı.
1: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Yağmayla suçlanan 3 sanığın tahliyesine karar verdi. 76 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme Serdar Sertçelik'in Muhammed Sağ ve Mehmet Taha Engin'e yönelik yağma suçundan tahliyesine karar verdi. Sertçelik de Bora Kaplan'ın diğer suçlardan tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti. Duruşma 3 Eylül Perşembe gününe ertelendi. Büyükçekmece Başsavcılığın emanet kasasının soyulmasına ilişkin soruşturmada Gürcistan'a kaçan iki şüpheli teslim oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden ME ve MS Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Tutuklanmalarının ardından serbest bırakılan iki şüpheli Gürcistan sınır kapısına gelerek teslim oldu. OPA'da gözaltında tutulan şüphelilerin İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Hatırlayacaksınız, Adana'da bir dolmuş şoförü direksiyon başında uyumuş ve araç duvara çarpmıştı. 7 yolcunun yaralanmasına neden olan şoför saklandığı evde yakalandı. İfadesi ise şaşkınlık yarattı.
0: Direksiyon başında uyudu. Yolcuların yaralanmasına yol açtı. Savunması pes dedirtti.
2: Başka şoför nerede? Allah aşkına yaralananlar hep şöyle çekilin.
0: Adana'da çarşamba sabahı Muhammed Ö direksiyon başında uyuyunca kontrolden çıkan dolmuş polis meslek eğitim merkezinin duvarına çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazanın ardından şoför kaçtı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis önce bir sokakta gizlenen şoförün telefonla çağırdığı akrabasının aracına binip kaçtığını belirledi. Polis Muhammed Ö'yü saklandığı akrabasının evinde yakaladı. Muhammed Ö ifadesinde sevgilisiyle yaşadığı sorun nedeniyle gece uykusuz kaldığını, sabah da yerine çalışacak kimse bulamadığını anlattı. Güneş yüzüme vurunca mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım dedi. 70 bin lira para cezası verilen Muhammed Ö çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan 7 yolcuysa tedavilerinin ardından taburcu edildi.
2: Çabuk!
1: Sorunlu trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu olacak.
0: Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik, kaza sonrası değer kaybı tazminatı ve parça değişim sürecini kapsıyor. Ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Buna göre hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında değişiklikler içeren yeni düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçecek.
1: Beyaz et sektörüne büyük bir operasyon düzenlendi. 8 ilde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 şirkete denetim kayyumu atandı.
0: Haksız fiyat artışları, yaşanan tüketici mağduriyetleri, beyaz et sektörüne soruşturma başlatıldı.
3: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.
0: Bakan Gürlek, haksız kazanca izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
3: Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.
1: Ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiren konulardan biri de zamanında kiracının eve taşınırken ödediği depozito bedelleri. Eski kiracılar evden çıkacakları zaman ev sahibinin iade edeceği depozito iadesinde anlaşmazlık yaşıyor. Peki yıllar içinde değer kaybeden depozito tutarları nasıl hesaplanacak? Yargıtay bu konuda önemli bir karar verdi.
4: Mutlaka depozitoyu öderken ileride buna dair oluşabilecek sorunlarla ilişki kira sözleşmenizde bir madde bulunsun. Bu depozito iade edilirken hangi orana göre iade edilecek, nasıl oranlanacak, nasıl hesaplanacak?
5: 15 yıllık kiracı bugün evi tahliye etse yıllar önce ev sahibine ödediği depozitoyu aynı tutarda mı geri alır? Yargıtay ev sahibi kiracı davalarında emsal bir karar verdi.
6: Yargıtay kiracıların evi tahliye ederken yaşadıkları depozito iadesi anlaşmazlıklarına verdiği kararla son noktayı koymuş oldu.
4: Bu önemli bir karar. Neden? Çünkü en çok sıkıntı yaşanan mevzulardan biri gerçekten bu depozitonun iadesi.
6: Kararda mülk sahipleri tahliye edilen konutun depozitosunu ilk günkü kira bedeli üzerinden değil, kiracının son ödediği kira bedeli üzerinden oranlanarak iade eder denildi.
5: Emsal kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesi verdi. Davaya gelince bir kiracı 1993 yılında ev sahibine 15 lira depozito ödedi. 2014 yılında evi boşaltınca da ev sahibinden güncel kira bedeline göre depozito istedi. Alamayınca yargıya başvurdu. Yargıtay depozitonun son kira bedeli dikkate alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.
4: Yargıtay şunu söylüyor, diyor ki ilk başta verilen depozitonun sonradan aynı şekilde iade edilmesi artık hakkaniyetli ve uygun değil. Aslında burada bir oranlama yapılması lazım diyor.
5: Peki depozito tutarı yıllara yenik düştüyse iadesi hakkaniyete uygun nasıl yapılır? Yargıtay iki formüle işaret etti.
4: İlk başta alınan kira bedeli ilk başta alınan depozitoya oranlanıp o çıkan oran günün sonunda aslında biz evi tahliye ettiğimizde hangi kirayı veriyorsak o kiraya oranlanarak depozitonun bulunması yöntemiyle. Ya da son kira neyse onun üzerinden bir oranlama yapılabilir diyor. İlk kirayla son kira arasında.
5: Bu kararla yıllar önce kiracıların ödediği depozito ücretleri enflasyon karşısında değerini korumuş olacak.
4: Eğer sözleşmede böyle bir maddeniz yoksa, durum anlaşmazlıkla sonuçlandı, o zaman kiracı aslında arabuluculuğa başvurup sonrasında da dava açarak ve bu kararı emsal göstererek depozitonun oranlanıp yeniden kendisine yeni ve daha yüksek bir rakamla ödenmesini isteyebilir.
1: Resim sanatı önemli bir isme veda etti. Dünyaca ünlü İngiliz ressam David Honey hayatını kaybetti. Honey'in eserleri milyonlarca dolara alıcı bulmuştu.
7: ...20 ve 21. yüzyılın en etkili ressamlarından biri olarak kabul ediliyordu. Eserleri açık artırmaların da gözdesiydi. İngiliz ressam David Honey 88 yaşında hayatını kaybetti. Hockney, Rönesans portrelerinden Picasso'nun kübizm ve Amerikan pop art takımından etkilendi. Manzara resimleri ve portre eserler verdi. Hayatının önemli bir bölümünü Güney Kaliforniya'da geçiren sanatçı, bölgenin güneşli banliyölerini ve havuzlarını kendine özgü yalın ve canlı üslubuyla resmetti. 1972'de yaptığı Portrait of an Artist adlı eseri 2018'de 90,3 milyon dolara satıldı. Bu rakam O tarihte yaşayan bir sanatçının eseri için ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti. Sanatçının bir diğer ikonik havuz resmi The Splash ise 2020'de 23,1 milyon sterline alıcı buldu.

0: Cockney, 2000'li yılların ilk yarısında İngiltere'ye döndü. Ülkenin kuzeyindeki bir sahil kasabasına yerleşen ressam, mevsimlerin doğada oluşturduğu değişimleri çizdi. Sanatçı, 2018 yılında İngiltere'de kralların ve kraliçelerin tahta çıktığı Westminster Manastırı için renkli bir cam da tasarladı. 2012'de felç geçiren sanatçı, buna bağlı olarak işitme kaybı da yaşamıştı.
1: ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX, halka arzında 75 milyar dolarlık kaynak toplayarak bir rekora imza attı. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolara aştı. SpaceX'in halka arzındaki rekor sahibi Elon Musk'ı da dünyanın ilk trilyoneri yaptı.
2: Beklenen halka arz gerçekleşti. Amerikalı uzay ve havacılık şirketi SpaceX 75 milyar dolarlık kaynak topladı. Tarihin en büyük halka arz rekorunu kırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre A sınıfı hisse senetlerinden 555,6 milyon adet satıldı. Hisse başı fiyat 135 dolar oldu. Toplamda 75 milyar dolar kaynak toplayan şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı. SpaceX'ten önceki tarihin en büyük halka arzı 2019'da 25,6 milyar dolarlık kaynak toplayan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco olmuştu. SpaceX geçen yıl zarar açıklamasına rağmen JP Morgan Chase, Eli Lilly, Meta ve hatta Musk'ın kendi şirketi Tesla'dan daha yüksek bir piyasa değerine ulaştı. SpaceX'in halka arzındaki rekor sahibi milyarder Elon Musk'ı da trilyoner yaptı. Forbes'un halka arz öncesindeki hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolarlık servete sahip olan Musk'ın net varlığı hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Musk halka arza rağmen SpaceX'te %82 oy gücüne sahip. Tarihin ilk milyarderi 1910'lu yıllarda Standard Oil şirketinin sahibi olan John D. Rockefeller olmuştu.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bir cuma akşamında daha bu kez iç siyaseti konuşacağız konuklarımla. Zaten iç siyaset birkaç haftadır Butlan kararı sonrasında özellikle çok yoğun, her gün yeni bir gelişme oluyor. Neredeyse her saat yeni bir son dakika haberi alıyoruz. Bugün de dünkü parti meclisi öncesinde istifaların ardından bugün de tekrar CHP-MYK toplandı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Ve oradan da akşam üzeri toplandığının ardından tekrar iki ihraç kararı çıktı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında. Tabii hem ihraç süreçleri hem grup başkan vekillerinin, iki grup başkan vekilinin görevden alınması. Burada özel tarafının ve Kılıçdaroğlu tarafının hem tedbir kararına, Butlan kararı sonrası uygulamalarla ilgili farklı hukuki bakış açısı var biliyorsunuz. Kurultaya gitmek isteyen özel tarafı, tedbir kararını buna gerekçe gösteren Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ve karşılıklı atılan hamleler. Çok da uzatmadan ben hemen bu akşam bu son gelişmeleri ve bunların Türk siyasetine etkilerini bu akşam kimlerle konuşacağız hemen konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bu akşam konuklarım arasında. Hoş geldiniz Mehmet Bey, merhaba. Teşekkür ederim, sağ olun. Gazeteci Merve Şebnem Oruç da yine bu akşam bizimle. Hoş geldiniz Merve
1: Hoş
0: Hanım.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Not1.com yazarı gazeteci Can Özçelik bizimle. Hoş geldin Can,
2: Hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Yine Nefes Gazetesi yazarı gazeteci Aytun Çerkin bizimle. Aytun sen de hoş geldin. Hoş merhaba. MYK toplandı bugün CHP'de ve iki ihraç kararı var. Yani daha doğrusu disiplin kuruluna sevk edilen iki isim var. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Tanju Özcan zaten Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilmişti hatırlarsınız. Daha sonra Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra yanlış hatırlamıyorum değil mi? Affetti ve tekrar partiye aldı benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi onun ihracı isteniyor. Tutuklu biliyorsunuz cezaevinde Tanju Özcan ve farklı farklı soruşturmalar var hakkında. Şimdi buna ilişkin Tanju Özcan'dan az önce bir açıklama gelmiş. O yüzden onu başlayalım. Ben de konuklarıma bu ihraç sürecini, bugünkü son gelişmeleri soracağım. Onun öncesinde de sizle paylaşmış olayım. Diyor ki Tanju Özcan, işbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş. Ben atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem diyor. Gelinen noktada siyasi junta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum diyor Tanju Özcan. Bu arada bugün Silivri Belediyesi'nde bu sabah bir operasyon yapıldı. Silivri Belediye Başkanı ile birlikte 17 gözaltı kararı var, gözaltı var. Ona ilişkinde Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atmış. Bir heyet görevlendirmiş daha doğrusu. Kılıçdaroğlu Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar Başkanlığında bir heyet görevlendirmiş. MYK toplantısı sonrası İstanbul'a yola çıkmış Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar avukat. Bu heyet yetkililerden hukuki durumla ilgili bilgi alacak ve süreci yakından takip edecektir deniyor. Çünkü bu ihraç sürecindeki isimler daha ne kadar genişler ya da nasıl bir yol izlenecek merakla takip ediliyor. Ben Can Özçelik'e hemen sormak istiyorum. Öncelikle neden Tanju Özcan ve Serkan Tuncer bu iki isim önceki isimlerle birlikte ele aldığında yorumun nedir?
2: Valla onu bilemiyorum. Aslında şu soruyu hep soruyoruz. Niye Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile başlamıyor da işte onun etrafındaki milletvekilleri veya belediye başkanlarıyla başlıyor? Madem bir Ekrem İmamoğlu suç örgütü, evet, davası var. Kurultayda parayı dağıtan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in de genel başkanın önünü açtı ve o parayla Özgür Özel genel başkan yaptı. Niye CHP'de en baştan İmamoğlu ve Özgür Özel ihraç edilmiyor da milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla başlıyorlar? Yani bu birazcık Kemal Bey onu hani kinle yapmıyorum diyor ama anladığımız kadarıyla böyle dünkü yaptığı açıklamada da söylemişti, bir affettim işte ben bana hakaret edenleri de affediyorum falan diye açıklama yapmıştı ama anladığım kadarıyla Tanju Özcan'ı da görünce bir kişiselleştirme de var. Yani Kemal Bey'in tamamen arınmanın ötesinde parti yani Özgür Özel ve İmamoğlu ile devam eden herkesi onların etrafından temizlemek ve siyaset alanı bırakmamak. Şimdi böyle olunca da haklı olarak tabii önce milletvekilleri, 9 milletvekili, ikisi grup başkan vekili, sonra işte iki belediye başkanı. Aslında mesela bugün Silivri'yi de ihraç edebilirdi. Sonuçta hakkında bir soruşturma var ve bir yolsuzluk soruşturması. Yani illa altında doğru mu yanlış mı diye bakmaksızın bunu yapabilirdi. Ama Kemal Bey'in tarzı birazcık böyle. önce geçmişte de Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de bu tarz siyasi manevralar yapmıştı. Mesela Zafer Partisi ile bir anlaşma imzaladı. Önce yok dedi, sonra Zafer Partisi açıklayınca kabul etmek zorunda kaldı. Yani bu siyasi manevraları çok fazla yapıyor. Ama halk da, seçmen de, CHP tabanında bu karşılık buluyor mu? Bence bulmuyor. Seçmene çok büyük bir tepki var ve bu tepkiyi de...
0: Başlangıçta neden Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile başlamıyor derken zaten bunun oraya varacağını mı söylüyorsun?
2: Hayır, şu, zaten oraya varacak ama şimdi şöyle diyor aslında Kemal Bey. Bir genel başkanlık yapmış Özgür Özel, biz bunu tartışmaya açmayacağız ve ihraç etmeyeceğiz diyor. Ama kurmay takımını tasfiye ederek ona bir zaten siyaset alanı bırakmıyor. Şimdi etrafındaki herkesi temizliyor.
0: Yalnızlaştırıyor.
2: Yalnızlaştırıyor ve bir siyaset alanı bırakmıyor. O yüzden de ne yapıyor? Hem parti bölünmesin siyaseti yapıyor. Ama bir taraftan da partinin bölünmesi için canhıraş ard arda ihraçlar gerçekleşiyor. O yüzden burada bence Kemal Bey'in asıl hedefi Özgür Özel'in partiden istifa ettirmek. Yani şunu söylüyor. Diyor ki biz bölünmesini istemedik. Özgür Özel'i partide tutmaya çalıştık ama bakın kendisi bunu istemedi ve ayrıldı. O yüzden Özgür Özel'in yapacağı başka çok alternatif de kalmadı aslında. O süreç Temmuz'a kadar bekleyeceklermiş. Adli tatile kadar. Ama çok fazla da bir etkisi kalmadı. Bu bir artık parti bölündü ve yeni bir parti

0: Partiden kopuş olup olmayacağımı, yani çok kısaca yanıt alayım bundan. Partiden bir kopuş olup olmayacağını mı Temmuz'a kadar?
1: Ha, Temmuz'a bekleyecek, Temmuz'a kadar bekleyecekler. 20 Temmuz yani adli tatil. Eğer Yargıtay dosyayı alır, inceler.
0: Ha, adli tatil öncesi
1: bir karar vermezse 20 Temmuz'dan sonra partiden ayrılacak gibi gözüküyor. Özgür Özel ve ekibi.
0: Yiğit Bey, buradaki yani birazdan siz avukatsınız ve hukuki olarak çok farklı değerlendirmeler var. Birazdan onları konuşuruz ama burada da

0: burada zaten isimler var, ihraç talep edilen milletvekilleri ve belediye başkanları. Şöyle yorumlar görüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu bu ihraç talebi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi bu ihraçlarla partiden bir arınma mı, yoksa kendine muhalif isimleri partiden uzaklaştırma mı diye. Ne dersiniz bu böyle bir yoruma?
1: Ya objektif olarak değerlendirelim. İlk başta milletvekillerine baktığımızda Burhanettin Bulut haricindeki 8 isim bu mutlak mutlan davasına sebep olan eylemler nedeniyle haklarında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren ceza davasına milletvekili olmaları sebebiyle dahil edilemeyen, fakat bu sebeple haklarında kurultayda rüşvet ya da işte delegenin iradesine fesat karıştırdığı yönünde eylemleri iddia olunan 8 milletvekili. Yani işin özeti onlarla ilgili kurultayla ilgili fezlekeler var. 9. isim Burhanettin Bulut da Aziz Sanaktaş dosyasından bir fezlekesi olan, yani oradaki iddia da Seyhan Belediye Başkanı olan Oya Tekin'in Aziz Sanaktaş'la olan bir ihale ve sonrasında ödemesine aracılık etmesi sebebiyle yüksek bir meblağının rüşvet aldığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bir yetkisizlikle Ankara'ya fezleke gitti. Şöyle somutlaştırmak
0: Gökhan
1: istiyorum.
0: Gökhan Günaydın da Butlan'da geçiyor muydu?
1: Geçiyor.
0: Orada? Evet. Öyle mi?
1: Yani
0: bütün isimler, bu 8 ismin hepsi Butlan davası.
1: Evet, bir
0: içinde
1: isim hariç orada 9 kişiyle ilgili fezleke var. Sayın Özgür Özel'le ilgili de fezleke var ama Sayın Özel'i ayırdı Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Neden?
1: Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem genel başkanlık makamında bulundu ve onu ayrıca değerlendireceğiz şeklinde dün parti meclisinde bir konuşma yapıldı. Ve hatta hani bunu işte sizin de az önce sorduğunuz gibi belki en sona bırakılıp ya da belki de bir uzlaşma dönemi ya da anlaşılabilme, kendini anlatma dönemi tanınmak isteniyor. Hani milletvekilleri anlamında gelirsek aslında sıralı gidiliyor. Nedir? İlk gelen fezlekeler. 2025 yılının Mayıs ayında geldi bu fezlekeler.
0: Tamam.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasına da arşivine de girdi aslında. Sonrasında da Burhanettin Bulut'un fezlekesi geldi. 9 kişiyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu hatırlarsanız salı günü yaptığı grup konuşmasında bu partiye mutlak mutlan belasını bulaştıranlarla yollarımızı ayıracağız dedi. Yani burada bir öc alma ya da bir tasfiye gibi değil, o isimlerin hukuk önünde bu iddia ile karşı karşıya kalması sebebiyle Sayın Müslüm Sarı da dedi biz kendilerinin bu iddiadan aklanmasını istiyoruz.
2: Ama Yiğit, burada bir çelişki yok
1: tabii
2: mu? İBB iddianamesinin temeli Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Ekrem İmamoğlu ele geçirmek için, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için Özgür Özel'i lider olarak seçtirdi. Delegenin iradesini sakatladı diye birinci sırada bu yazıyor. Özgür Özel de fezleke olarak dönecek, yetkisizlikle gönderilen dosyada da Özgür Özel'in de, Sayın Özgür Özel'in de aynı şekilde delegenin iradesini sakatladığı
1: ama
2: tespit edilmiştir.
1: Sayın Özel şeyde yok.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
1: İBB'de
2: tarafından
1: yok. Yani İBB'de hakkında bir fezleke yok. Onu ayıralım.
2: Şimdi kurultaydaki delege sakatlanmasından bahsediyoruz. Hı-hı. Ve kurultaya da delegelerin parayla satın alınmasından bahsediyoruz.
1: Tamam. Bu yani Ankara Başsavcılığı'nın
2: Özgür Özel'i biz iki isim de bunlar bu suçlamayla yargılanacak veya yargılanıyor veya önümüzdeki süreçte Sayın Özgür Özel ile ilgili fezleke hazırlanır ve dokunulmazlık kalkarsa öyle bir yargılama süreci yaşanacak. O yüzden neden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu iki ismi ayırdı? Neden diğerlerini ayırdı?
1: Şöyle anlatayım, yani gördüğüm tabloyu söylemem lazım. İBB iddianamesi 2025 Kasım'da çıktı. Ve İBB iddianamesine bağlı fezlekeler Kasım ayından sonra geldi.
0: Evet.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir parti olarak bir kere eylemlerin, işlemlerin sırasını esas alır. Önceki dosyaları bir kenara bırakıp sonraki bir evrağı çekmek bir kere işleyişe terstir. Yani tarihsel ve takvimsel sıralamayı esas almak önemlidir. Az önce söylediğim gibi bunlar ilk gelen.
0: O zaman milletvekilleriyle ilgili bunu söylediniz. Belediye başkanlarıyla ilgili Tanju Özcan'ın...
1: Aynen, onunla devam edeyim ama soruyu da tamamlamış olayım.
2: İki ismin şeyini söyleyeyim, ahlaki nedenlerle. Onların disipline verilmene
1: tam
2: ahlaki
1: geleceğim
2: nedenler.
0: Ama ahlaki nedenler süren yargı süreçleri üzerine mi?
2: Hayır.
3: Yok. Yani, o özel hayatla
2: ilgili olan dosyalardan dolayı açılan bazı soruşturmalar var onlarla ilgili. Evet. İki isimle ilgili ve ondan dolayı da ahlaki nedenlerle bu ihraç şeyi alındı.
0: Öyle mi?
1: Yani tabii ki iki isimle de ilgili, hatta Sayın Özcan'la ilgili de

0: yayınlandı, haberlerde de görmüşsünüzdür.
1: Onunla ilgili soruşturma var mı?
0: Yeni bir iddianame kabul edildi.
1: Evet. Özel hayatıyla ilgili bir soruşturma mı var?
0: Evet. Yani şey, kendisinin sanık olduğu yeni bir dava 2 gün önce.
2: Taciz iddiasıyla başladı.
0: Evet, aynen öyle. Onun dışında zaten bir öncekinde müşteki olduğu dosyada da yine özel hayatla, cinsel konularla ilgili bir dosya var. Bir de aynı zamanda herkesin bildiği çok ciddi yüksek ceza istenen bir dosyası var ama sevk kararında bence Aytunç Bey'in de dediği gibi ahlaki temelde özel hayatla ilgili konular Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlarla anılmaması için, bu süreçten sonra yan yana gelmemesi için, keza Mezzetli Belediye Başkanı açısından da hızlıca bu kararın alınıp sevk edilmesi söz konusu.
2: Peki başka belediye başkanları ile ilgili, yani çok sayıda belediye başkanı var şu anda cezaevinde Cumhuriyet Halk Partili, davaları ve soruşturmaları sürüyor. Onlarla ilgili de böyle peyderpey bu sayı artacak ve disipline mi sevk edilecek?
0: Şöyle olur.
2: Yoksa yargı sürecinin tamamlanması mı beklenecek?
0: Şöyle olur. Cumhuriyet Halk Partisi iddiaları, savunmaları ve yine tarafların beyanlarını alır. Kendi MYK'sında değerlendirir. Ona göre dosya bazlı değerlendirip sevk eder. Yani cezaevindeki her kişi, soruşturma ya da davaya tabi her kişi için bu olacak diye bir kıstas koyamayız. Eylem bazlı gidilir, olay bazlı gidilir. O yüzden milletvekili...
2: Dosya bazlı olsa bile henüz yargı süreci tamamlanmadan hukuki olarak bu yapılabilir mi? Yani benim kanaatim oluştu diyerek yargı kararını vermeden de bu kanaat üzerinden bir disiplin
0: şimdi
2: işletilebilir mi?
0: Siyasette şöyle, masumiyet karinesi yargılamada çok önemlidir, esastır ama bazen öyle bir iddialı partinin yetkili ya da parti adına görev yapan insanlar karşı karşıya kalır ki onu, o yargılama sürecinde siz de tüzel kişilik olarak onunla anılırsınız. Ve onun yükünü taşımak zorunda kalırsınız. Bu ileride topluma anlatacağınız inandırıcı olacak parti politikalarınızı ya da seçim çalışmalarınızı zedeleyebilir. O yüzden her parti, yani bunu İngiliz İşçi Partisi'ne de bakalım, Alman Sosyal Demokrat Parti'ye de bakalım, özellikle akçeli işlerle, yani kamu gücünü kullanarak yolsuzluk, rüşvet dediğimiz eylemler ya da işte özel hayat kapsamında değerlendirilen ama ahlaki durumlarla ilgili kimi olaylarda parti kendi değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeyi objektif kıstaslara göre gerçekleştirir. Savunmaya mutlaka yer verir. O savunma tatmin ederse o kadrosuyla yola devam eder. Yoksa o kadrosuyla ya geçici ya kesin çıkarma tedbiriyle
2: aklandı
0: yollarını
2: diyelim,
0: ayırır.
2: Aklandı diyelim o
0: kişi. O zaman zaten döner partisine.
2: Ama
0: o davet edildi.
2: Ama o süreçte parti böyle yani, bir şey yaşamış.
0: Bu tarihte örneklerle mevcuttur. Evet. Hani Sayın Celal Doğan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı iken hakkındaki yolsuzluk iddiaları çıkınca partisine zarar vermemek için bağımsız kalmıştır. Aklanıp dönmüştür. Ya da yine 89'da Türkiye'nin bütün sattım halinde seçim kazanan SHP içinde İSKİ yolsuzluğu olmuştur. Nurettin Sözen Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi bürokratlarını, benim bürokratım bu suçu işlemez diye savunmamıştır. Gidip yargının önüne koymuştur.
2: Peki.
0: O sırada da bir masumiyet karinesi var. Bürokratım görevde kalsın dememiştir. Bunun gibi özellikle sosyal demokrat partiler, halka devleti nasıl yöneteceğini şeffaf olarak anlatan partiler masumiyet karinesini elbette önemser. Ama siyasette bir görünür gerçekliği ya da iddiaların somutlaşıp o iddianın altında kalmamak için kendi önlemini de alır.
2: Aytunç, sana soruyorum. Senin yani mutlaka CHP'den birçok kişiyle görüşüyorsun. Oradan edindiğin izlenim ne? Yani bu ihraç listesi nasıl ilerliyor? Bu şimdi, belediye başkanları ile ilgili bugün, sürece nasıl bakıyorlar?
3: Bugünkü MYK'da Özgür Özel, Sayın Özgür Özel ve başka siyasi isimlerle ilgili bir ihraç konusu geçmemiş. Bir cümlesi bile kurulmamış. O MYK sonrası görüştüğüm kişiler. Daha çok işte belediye başkanlarının bu halaki anlamdaki durumlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler ve onun üzerine alınan 2 karar var. Bir belediye daha var. Onunla da ilgili önümüzdeki günlerde alınacak yine halaki nedenlerle ilgili ihraç kararı. Yani peki, ihraç disiplini, yüksek disiplin kurumuna verilmesiyle ilgili. Ya bu şekilde ya sonuçta şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu baktığımız zaman Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu ekibine karşı artık sonuçta kılıçları çıkarmış durumda. Yani bunu herkes görüyor.
2: Çok açık tabii.
3: Çok açık, her şey ortada.
2: Doğru.
3: Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda aslında ikiye bölünmüş durumda.
2: Evet.
3: Bir taraf sonuna kadar bütün haklarını kullanıp sonunda da ayrılacak. Buraya doğru gidiyor. Diğer taraftan

0: Kılıçdaroğlu tarafı da biz partide arınmayacağız, arınacağız ve bu kirli isimlerle de yürümeyeceğiz değerlendirmesi yapıyor. İşin özü bu. Yani bir ideolojik bir kavga yok zaten şu anda. Yani baktığımız zaman bir çizgi kavgası falan değil aslında. Özgür Özel'in dün bir canlı yayında kurduğu bir cümle aslında bence önümüzdeki dönemin ipucudur.
1: Nedir o?
0: 9 arkadaşımızı yargının önüne attınız diyor. Yani o şunu anlamda söyleniyor. Yani dokunulmazlıkları kalkacak ve arkasına yargılama ve tutuklama süreci
1: başlayabilir
0: vurgusunu yapıyor. Şimdi kendisiyle ilgili de böyle bir durum oluşma ihtimali yüksek ve Ankara'da zaten bu konuşuluyor. Yani kime sorsan siyasette bu şekilde bir değerlendirme
1: Ankara'ya
0: var.
1: Ankara'ya gönderilen fezleke konusu diyorsun.
0: Fezleke
1: yani o gündeme getiriyor.
0: Ya şimdi
1: oraya
0: şöyle,
1: kadar
0: zaten
1: varır mı sence? Yani olabilir mi? Oraya kadar varır mı?
0: Şu anda olmayacak bir şey yok. Yani olmaz dediğiniz hangi konu oldu? Yani
1: doğru,
0: olmuyor.
1: Mutlak
0: yani her şey oluyor.
1: Diyorduk,
0: yani
1: oldu.
0: Baktığımızda mutlak butlan konusunda da olmaz diyenler çok ağırlıktaydı ama baktığın zaman oldu. Yani Özgür Bey de sonuçta kendisine yönelik bir dokunulmazlığın kaldırılma sürecini bekliyor diye düşünüyorum ben. Yani çünkü işaretler de o yönde. Yani biraz önce araya girdiğimde söylediğimde İBB iddianamesinin temelini oluşturan şey sadece yolsuzluk değil. Ana girişe baktığın zaman Cumhurbaşkanı adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirme. Beylikdüzü'nden bu yana bir örgüt kuruluyor. Bu örgütün en son nihai hedefi Cumhurbaşkanı olmak. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek isteyen, tırnak içinde söylüyorum ifadeyle, örgüt lideri Özgür Özel'i genel başkan atıyor. Birinci şeyimiz bu. İkinci olayımız da Turgut...
1: Burada mesela siyasete giren herkes yolculukta bir siyasi hedefle dahil olduğu siyasi partinin genel başkanı olmayı hedefler. Ya da yani siyasetin doğası budur. Orada en çok seçimde en çok seçmene ulaşan, en çok oyu almak isteyen, lider olmak ister. Mesela siyasi yolculuğuna bir partide başlayıp onun genel başkanı olmayı istemekle örgüt, yani çünkü böyle baktığında bir yasa dışı yolla ele geçirme, ama bir taraftan da siyasete zaten böyle baş koyulur. Pek çok şu andaki siyasetçi gibi genç yaşlarda başlanır ve hedefleri de o partinin lideri olabilmektir, değil mi? Yani bu soruyu neye çevireceğimi bilemedim ama.
2: Bunun ayrımını nasıl yapacağız?
1: Bunun ayrımını nasıl yapacağız?
3: Yani İBB iddianamesinde geçen
2: bir daha siyaset yapılabilecek
3: bir proje diyor. Bunu suç olarak söylemiyor. Buna böyle bir amaç uğruna yapılan bütün o işlemlerden finansman sağlamak
0: istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için bir finansman sağlıyorsun.
3: Evet, yani o finansmanı nasıl
0: için finans sağlıyorsun diyor. Bu finans
3: zaten
0: sağlarken yolsuzluk yapıyorsun diyor. Bir örgüt kuruyorsun diyor. Ve bu örgüt üzerinden yürüyorsun diyor. Ama bunu biz birçok yere uydurabiliriz veya birçok yere eklemleyebiliriz. Birçok
4: şu ana kadar
0: söylenebilir.
4: Sayın Özgür Özel'le ilgili İBB davasında herhangi bir ne iddia ne bir dedikodu ne bir tartışma herhangi bir şey olmadı.
2: İBB davasıyla yok da
0: İBB davasında cümlesi Özgür Özel de özne.
4: Hayır.
0: Ele geçirmenin
4: para işini
1: yani Ekrem İmamoğlu ile birlikte değişim hareketinin içinde yer aldığı için
4: mantıken düşündüğün zaman doğru. Şimdi Ekrem İmamoğlu Sayın Özgür Özel'i genel başkan seçtirdi. Cumhurbaşkanlığına giden yolda Özgür Özel'den destek almak için o genel başkanlık koltuğuna oturttu diyorsun. Ama bugüne kadar ne İBB davasında ne de herhangi bir yerde Özgür Özel'le ilgili yani soruşturmaya
2: belediye başkanlarının seçimiyle ilgili parayla belediye başkanlığı adaylığı verdiği iddiası var ya.
4: İddia edilen
2: orada
4: işte
2: da para aldı iddiası
4: bir
2: var.
4: Manisa'da işte belediye başkanı
1: ama iddianameyi diyor Mehmet Bey. Yani
4: belediye başkanıyla ilgili bir yerde şöyle adı geçiyor var, ama onunla ilgili herhangi bir
2: var.
0: Özkan Yalım'ın
2: ifadelerinde var. Yani o soruşturmanın içinde Özgür Özel var.
4: Başkanlarıyla ilgili var
2: evet,
4: diyorum.
2: Tamam.
4: Ama
2: İBB'yle ilgili yok.
4: İBB'yle ilgili yok.
2: İBB'yle ilgili yok. Evet.
0: Hayır, İBB'yle
4: ilgili yok. Şimdi İBB davasıyla bunu zaten ayrı ele alınmasının önemi de burada yatıyor. Şimdi bu bambaşka bir şey. Yani Sayın Özgür Özel genel başkan olduktan sonraki süreçte yerel seçimlerde yaşanan süreç ve aynı zamanda kurultaya giderken yani kurultay mesela mutlak butlan davası ile ilişkilendirilmiyor bunu.

0: Sayın Özgür Özel.
1: Evet, orada da var.
0: Sadece belediye seçimleri öncesinde belediye başkanlarının aday
1: gösterilmesi... Mutlak Butlan'da da var.
0: Yok, aday yok. Gösterilmesi...
2: Mutlak Butlan'da var.
1: Var, o davada hayır, tamam. da var.
0: Mutlak Butlan'da var ama altını çizerek söylüyorum. İBB ile yani Ekrem İmamoğlu ile doğrudan ilişkilendirme bugüne kadar olmadı.
2: İşte var var.
1: Mehmet şöyle. Kustoğlu,
2: şöyle. Hayır, pardon.
1: Kurultay davasında var.
2: Şimdi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yetkisizlik kararında Sayın Özgür Özel ve Veli Ağbaba, Sayın Veli Ağbaba için delegelerin iradesini sakatladıkları tespit edilmiştir.
1: Tabii tabii.
2: İfadesi var. Kullanılıyor.
0: Evet.
2: Yani bu demek oluyor ki kurultayla ilgili delegelere bir takım menfaat sağladığı Özgür Özel'in ve Veli Ağbaba'nın da...
3: Hemen ekleyeyim. O Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ilişkin soruşturmadan ötürü geldi o fezleke.
2: Özkan Yalım, Turgut Koç.
3: Tabii. Muhittin Turgut Koç Böcek, için olan daha kapsamlı olacak Turgut deniliyor. Koç, şu anda
2: Muhittin
3: daha bitmedi.
2: Böcek, Gökhan Böcek bunların ifadeleri hı-hı. üzerine hazırlanan iki
3: şu
2: ayrı soruşturma dosyası.
3: Şu anda 3 ayrı fezleke var. 3 ayrı fezleke.
2: 3 ayrı fezleke var. Bunların ayrı ayrı bunların hepsi Ankara'ya yollandı. Hani o yüzden kurultay davasıyla Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı ayıramıyoruz şu anda. Artık o da onlar da bu işin şeyinde içinde. Yani baktığımızda topyekün bir kuşatma var Özgür Özel ve ekibine karşı. Esas olarak yani siyasi okuma yapacaksak böyle okumak zorundayız. Yani işin özü Özgür Özel'i bugün bir yerde bir röportaj veriyor. Cumhurbaşkanı adaysız bırakma ve şimdi de lidersiz bırakma ya geldi. Üçüncü aşama ne o onu göreceğiz diyor Özgür Bey. Şimdi esas olarak bu. Ya buradaki esas ama mesele şu. Bu yapılanlara toplum ne kadar ikna?
4: Evet.
2: Halkta karşılığı ne? Evet. İnsanlar buna nasıl destek veriyor
4: neye
2: veya
4: inanıyor?
2: Vermiyor?
4: İnsanlar neye inanıyor?
2: Neye inanıyor?
4: Şeyde. Yani şimdi en çok sorulan soru hatta bir reklam arasını burada verelim ki sonra çünkü üzerine uzunca belki konuşabiliriz. Hem bu ihraçta hem kurultay kararında bir tedbir kararı kurultaya eğer engelse bu tedbir kararı neden ihraçlara ya da başka adımlara engel değil? Yani burada bir çelişki var diyor Özel tarafı. Eğer tedbir kararı bir ara dönemse ve biz Yargıtay'ın kararını bekliyorsak neden böyle bir burada bu uygulamalar yapılırken diğer taraftan kurultaya gidilmiyor? Ya da parti meclisi tedbir kararı var diye düşmüyorsa nasıl ihraçlar yapılabiliyor gibi. Zaten gün içinde çok konuşulan şeyler. Birazdan bunları da konuşuruz. Önce bir reklam arasına gidelim ama kısacık bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
6: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta Devlerin Savaşı oyuncuları Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu konuk oluyor. İki usta oyuncu Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan'ın hikayesini sahneye taşıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
4: Evet, olaylar ve görüşler devam ediyor. Yeni ihraç taleplerini yani disipline sevk edilen isimleri aktardık. Tanju Özcan ve Serkan Tuncer iki belediye başkanı. Tanju Özcan da ben zaten istifa ediyorum diye bir açıklama yaptı. Onlara savunma yapmam diye. Merve Hanım hem bu yeni ihraç kararları hem bu sürece ilişkin bu karşılıklı hamlelerdeki çok değerli hukukçulardan farklı farklı yorumlar var. İlk kez de böyle bir durum yaşıyoruz bir siyasi partiyle ilgili. Taraflar hamle yapıyor ama uygulamada böyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Farklı maddeler ortaya konuyor. Bu çelişkiye siz ne diyorsunuz bu oluşan bu duruma?
7: Evet, hem çok hızlı ilerliyor ardı ardına. Bundan sonra da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Sizin söylediğinize de katılıyorum. Çoğunlukla bu tarz konularda, hukuki konularda hukukçular ne der diye bakıyoruz.
4: Evet.
7: Ama hukukçular, özellikle iki tarafın hukukçuları tamamen kendi menfaatlerine yorumluyorlar aslında çıkan kararları ve oluşan durumları. Hı hı. İster istemez hani hukuk ya bu kadar kolay sağa ve sola çekilebilir mi diye vatandaş da düşünüyor haliyle. Ama işin bir tarafı, her ne kadar mahkemede ortaya çıkan bir durum varsa da vatandaşa anlatma kısmı, evet işte ekranlardakilere ya da işte partinin temsilcisi, hukuki temsilcilerine düşüyor. O da tabii işin siyaset boyutuna giriyor. Şimdi Tanju Özcan ve Serkan Tuncer meselesinde ben de arkadaşlara katılıyorum. İki ismi birleştiren mesele ahlaki bir mesele gibi gözüküyor. Yani içeriden bilgi almadan da, yani geçmişte yaşananlara baktığınızda, evet Tanju Özcan'la ilgili bir süreç var. Kendisi zaten tutuklu. İrtikap özellikle onun içeride olduğu mesele. Ama zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir geçmişi var, biliyoruz. Tek başına olsa bütün bunlar mı deriz? Ama Serkan Tuncer'in mesela herhangi bir soruşturma falan yok. Zaten görevde, böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Onun tek meselesinin bu olduğunu anlıyoruz. Bu da biraz böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık kullandığı ya da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin sık kullandığı cümlelerde böyle bir ahlaki yozlaşmaya vurgu var ya.
4: Evet.
7: Biraz o tarafa bir mesaj ve bunun böyle devamı gelecekmiş gibi gözüküyor. Muhtemelen belediye başkanları açısından belki bunlar, belki diğer meseleler. İşte ama sizin söylediğiniz mesela Silivri konusundaki hamle önemli. Bugüne kadar Özgür Özel cephesinin belediye başkanlarıyla ilgili, CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili ne olduysa, hiçbir partiden herhangi birini görevlendirip bunun peşine düşmeme konusunda bir eleştirisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani bir şey yaşanıyorsa bile doğrudan savunmaya geçtiniz. Hiç mi kendi içinizde soruşturmaya ihtiyaç duymadınız şeklinde bir eleştirisi vardı. Silivri meselesinde yaptığı hamlede biraz bunun benzeri gibi görüyorum. Ben benzerlerinin daha öncesinde soruşturma başlatılan belediyelerle ilgili de parti tarafından yapılacağını
4: Serkan
7: düşünüyorum.
4: Serkan Tuncer Mezitli'de de bir restoran kavgasına karışmış. Onunla ilgili hakkında bir soruşturma varmış. Hani onda bir bilgi notu editörü.
7: Evet,
4: yetip,
7: öyle bir mesele var. Ramazan'da, evet. Ramazan'daydı galiba. Ramazan bayramında diye hatırlıyorum.
4: Onu bir hatırlatmak istedim hani siz değinmişken.
7: Evet, ama onun daha önce 2024'de falan varan bir mesele galiba. Yine bir belediyede çalışan bir kadınla alakalı bir meselesi vardı benim hatırladığım. Ama tabii bu arada resmi bir açıklama yapılmadı herhalde, değil mi? Bu konuda yani ihraç edilen belediye başkanları özellikle şu hususlarda diye.
3: Muhatabı öğrenmeden isim basına vermek doğru olmuyor aslında. O yüzden muhatapları önce öğrenir, ondan sonra basına yansır konuların içeriği.
2: Şu an alaki nedenler ya.
0: Hayır, zaten ihraç edildi.
7: Evet.
4: Disipline sevk edildi aslında,
3: evet,
4: yani.
3: Tam konunun ayrıntısını bir de lekelenmeme hakları olduğu için, bakın biz de burada aramızda konuşuyoruz. O insan kendisini gelip yetkili kurulda savunmadan ya da temsilcisi olan avukat gelmeden hemen basına şu sebepten sevk ettik demeyi tercih etmemiş CHP Genel Merkezi.
4: Peki sizce
7: ama bu
4: diğer 9 isim
7: kurtların önüne
4: atmak
7: gibi. Neden? Şimdi isimler çıkıyor. İhraç talebiyle YDK'ya sevk edildi diye. İster istemez televizyonlarda konuşuluyor, sosyal medyada konuşuluyor. Tabii. Lekelenme hakkından bahsediyorsak, ama yani hani burada da bir tamamen dedikodu furyasının da dolaşmasına sebep oluyorsunuz. Ben onu biraz böyle çok doğru bulmuyorum sonuçta. Bu mesela bugün ihraç edilmeden önce onlar aranıp söylenebilirdi. Avukatları, vekillerine bilgi verilebilirdi. O ayrı bir mesele, ama bir tarafıyla mahkeme de yani toplum önünde kuruluyor sonuçta. Kemal Kılıçdaroğlu işte sizin karşınızda tekrardan söylediğiniz konu, hani arınma mı tasfiye mi? Bir arınma argümanıyla geldi. Doğru, arındırmak istiyor parti. Kendine biçtiği misyon bu. Şu andaki MYK da aslında bunu yapmakla görevli gibi görüyoruz. En azından Müslüm Sarı bu söylemiyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu mesajıyla doğrudan birebir paralel açıklamalarda bulunuyor. Ama öte taraftan bu bir tasfiye midir? Bir tarafıyla doğru, ama ikisi de aynı anda geçerlidir bence. Yani arınma aynı zamanda zaten tasfiyeyi gerektirir. Ha, bir başka tarafa, karşı tarafa, rakibe yakın kişilerin tasfiye edilmesi midir? Zaten meselenin aslı bu. Doğrudan Özgür Özel'i İşte genel başkan olduğun diye hedef almadı Kemal Kılıçdaroğlu. Sen genel başkan seçildin diye hedef almadı. İşte aslında yani delegenin iradesine fesat karışmıştır. Bir şekilde burada pek çok şey dönmüştür dendi ve bir mahkeme süreci işledi. Günün sonunda gelinen yerde mahkeme kesinleşmemiş olsa da onu haklı buldu. O da şu anda işte yine hukukçuların aslında yorumlarıyla kimine göre haklı, kimine